Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
1: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri.
2: Maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı. Serhat Ayhan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Futbol Saati başlıyor.
3: Yepyeni bir haftadan, yepyeni bir günden herkese merhabalar efendim. Futbol Saati Radyo Sputnik'te şimdi şu dakika itibariyle başlıyor. Saatlerimiz 14.06'yı gösteriyor. Ben burada stüdyodayım ve hemen karşımda sevgili Serhat, hoş geldin.
4: Merhabalar Selin, merhabalar. Futbol Saati'nde yine birlikte olmaktan son derece mutluyum.
3: Özledin mi beni, geçen hafta yoktum?
4: Evet.
3: Nasıl zor bir yayın oldu senin için değil mi?
4: Ya acayip ya.
3: Ben yokluğunu çok hissediyorum yayın yapmadığımız zaman. Sana da aynısı oluyor mu?
4: Tabii. O yüzden de sen olmasan da ben dalıyorum vallahi koşa koşa.
3: Teşekkür ederim. Peki yokluğumun belli olmaması gayet keyifli. Peki efendim.
4: Olur mu canım, yokluğun belli olmaması değil. Aman. Ya.
3: Peki efendim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 0-500-571-66-56 0-500-571-66-56 WhatsApp hattımız. Sizler de bizlere eşlik etmek isterseniz önümüzdeki yaklaşık 55 dakikalık zaman dilimi içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Nasıl geçti hafta sevgili Serhat?
4: Valla hafta enteresan geçti. Bütün istatistiklere baktım. Geçen haftanın tabii maçları vardı.
3: Çılgın onlara baktım. Çılgın şeyler çıkardın yine. Görüyorum. Çılgın şeyler çıkardın yine. Şahanesin.
4: Evet. Yani bayağı bir üstünden geçtik. Şeylere baktım. Özellikle bizim Avrupa Kupası maçlarına baktım. Vaktimiz kalırsa tabii onların da üstünden geçeriz birlikte. Yani çok konuşacak şey var. Bayağı konuşacak şey çıktı. Ama en çok transferlere baktım. Hani ne oluyor, ne bitiyor transferlere diye. Herkes bir yerden uçuyor, kaçıyor falan. En son hatta şunu da yaptım. Geçen hafta biliyorsun en çok konuşulan konulardan bir tanesi Salah'ın Trabzon'a transferiydi.
3: Kesinlikle.
4: İşte hemen
3: kesinlikle.
4: Şeyler çıktı. Konuşmalar çıktı. Türk Hava Yolları, TOG ve bir takım bazı kuruluşlar nasıl sponsor olmuşlar diye. TOG'a ben bu arada sorular gönderdim resmi olarak. Hani böyle bir şeyler deniyor. Bu nedir, ne şeydir diye. Aa, mailiniz gelmemiş falan gibi cevaplar verdiler bana. Henüz cevap vermediler ama düzeltme de yapmadılar yani. O yüzden de hani TOG'un bu transfere sponsor olduğunu söyleyebiliriz. Ama konuşulan rakamlara bakılacak olursa Trabzon cebinden 5 kuruş çıkmadan devlet kamu kaynaklarından çok güzel bir transfer yapmış gözüküyor.
3: Bu olabilir mi?
4: Bu olabilir tabii.
3: Olabilir. Yani. Böylesine dünya olabilir. Yıldızını 5 kuruş para çıkmadan alabiliyorsunuz.
4: 5 kuruş para çıkmadan demeyelim de çok az para çıkarak diyelim yani. Diğer transferlerine kıyasla daha az para çıkarak. Ama yani öyle bir şey olsaydı, yani bize de sponsor olsalar, ben sana söyleyeyim, Sputnik'e de Salah'ı alabilirdik yani aynı koşullarda.
3: Şurada beraber program
4: bir
3: yapardık.
4: Bir olsun, bir şey olsun, beraber bir program yapardık yani.
3: Biz spor programımıza alırdık, bir iki soru sorardık kendisine.
4: Aynen öyle.
3: Peki, güzelmiş.
4: Neyse, hayırlısı diyelim bakalım, hayırlısı olsun. Lig enteresan bir lige doğru gidiyor koşa koşa.
3: Lukaku gelir mi sence? Geliyor diyorlar.
4: Lukaku
3: yolda kapının ağzında
4: bakalım,
3: diyorlar.
4: Selin, geçen hafta da konuştum yani o kadar çok transfer şey yapıldı ki hani kim nereye geliyor, ne hangi koşullarda geliyor mu falan. Yani bizim bu şeyleri yabancı transfer haberleriyle karşılaştırdım, yabancı söylentilerle karşılaştırdım. Söylentileri böyle bir şey yok yani, bir takıma bu kadar çok adam yazılamaz yani. Bu kadar çok adam yazarsan zaten yanılmana imkan yok, herkesi yazıyorsun.
3: Aynen. Öyle. Biz onu sabah basın turu yaparken onda konuşuyoruz böyle, özellikle işte spor gazetelerine baktığın zaman her gün birileri bir yerlere gidiyor. Bir tanesi tutuyor zaten yani, dediğin gibi. Aynen. Ama her gün bir kişi yazılıyor. Aynen. Tutturduk diye veriyorlar sonra. Sen tutturdun da yani 30 gün boyunca 30 farklı ismi yazıyorsun zaten. Biri tutacaktı biri tutacaktı. Ama ya Süper Ligimiz böyle zenginleşsin, marka değerimiz yükselsin, tabii ki bu güzel transferleri seviniyorum
4: marka
3: ben.
4: Marka değeri yükselmez. Para koyarak marka değeri yükselmez.
3: Ama şimdi bir Muhammed Salah'ın bir Türkiye Ligi'ne gittiği biliniyor artık Türkiye'den ve hani daha ziyade Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş 3 tane takımımız daha çok dünyada biliniyor. Ama şimdi insanlarda bir Trabzonspor algısı ilk defa duyanlar bile olabilir diye düşünüyorum. Bunu marka değeri olarak nitelendiremez miyiz?
4: Ronaldo'nun oynadığı kulübü hatırlıyor musun senin şu anda?
3: Etihad işte oynuyor işte Suudi Arabistan'da.
4: Evet. Ama yani şimdi sorsak burada 100 kişiye sorsak 80'i hatırlamaz. Yani öyle bir şey yok zaten. Yani Messi'nin oynadığı kulübü hatırlıyor musun?
3: Amerika'da Miami'ye. Miami bir şey miydi neydi?
4: İşte bak yani o kadar zor. Anladın mı? Böyle bir şey yok yani. O
3: Serhat, genel sesin arada gidip geliyor. Bir düzeltme yapma halimiz var mı? Çünkü ben senin bir kelimeni duyuyorum, bir kelimeni duymuyorum. Radyo öyle gidiyorsa sıkıntı.
4: Ben bir kelime susuyorum, bir kelime konuşuyorum. Belki o yüzden.
3: Valla böyle bir hafif bir kesik kesik geliyor. Bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Yok, tamam. Benim kulağımda sıkıntı var.
4: Yani hikayemiz şu, Türkiye liglerinde hakemler işte ne bileyim akış vesaire filan falan düzgün adaletli olmadığı sürece Türkiye'nin marka değeri yükselmez. Yani mesela Hollanda'nın oyuncularının toplam fiyatları bizdekinin dörtte biri kadar ama işte onların marka değeri daha yüksek. Yani bunlara bakalım, hiç gerek yok, başka bir şeye gerek yok. Yani biz buraya Ronaldo ile Messi'yi aynı takıma bile alsak marka değeri o kadar hızlı yükselmez yani. Aksine hızlı düşme ihtimali var. İşte Salah'a mesela bir faul yapıldı, o görülmedi. O zaman ne olacak? Marka değeri daha hızlı düşecek. Çarpanı var yani. Düşürme çarpanı var.
3: Şimdi öyle söyleyince bir anda bir geçen sezonlara gittim. Mourinho'nun gelmesi falan çok heyecanlanmıştık falan. Adam buradan paramparça gitti. Bir de başıma neler geldi falan diye anlatıyor. Türkiye ligleri aman aman falan diye anlatıyor. Kendi kendimi yalanladım şu anda yani. Bir anda aklıma o geldi.
4: Estağfurullah. Yani farklı bakış açısı. Hani öyle düşünelim.
3: Evet, ama ben sadece şey açısından diyorum yani Türkiye'ye gelecek futbolcular yani 40'ını beklemeden 35'ini geçmeden gelsinler. Hani yurt dışındakiler hani öyle bir algı var ya işte bu 37'den sonra Türkiye'de oynar falan algısı var ya. Hani o algı içerisinde o Arap liglerinin içerisinde bir lig olsun istemiyorum. Yani söylemek istediğim buydu yani Türk ligleri.
4: Ama şu anda bütün İngilizler Türkiye'yi Arap ligleri seviyesine gelmeye şey yaptılar. Herkes öyle bir açıklama yapıyor. Türkiye ligleri için. Neyse.
3: Kabul etmiyorum. Neyse. Kabul etmiyorum.
4: Bu hafta ligler başlıyor.
3: En sonunda gelsin artık, görmek istiyoruz artık, Süper Lig artık başlasın istiyoruz. Bu transferler var. Herkes bir ayrı iddiası var. Galatasaray diyor ki ben 5.'yi alacağım. Üst üste 5. şampiyonluğu alacağım 5. yılda diyor. Fenerbahçe klasik olarak o sene bu sene diyor. Beşiktaş taraftarlara sözümüz var diyor. Trabzonspor müthiş bir transferler yaptı. Dolayısıyla inanılmaz derece iddialı bir giriş oluyor sanki. Son sezonların en iddialı girişlerinden biri olabilir belki de diye kendi adıma düşünüyorum ama bir yandan da biraz Galatasaray'ı da konuşmak istiyorum. Galatasaraylılar çok mutsuzlar bu ara.
4: Neden? Transfer yüzünden mi?
3: Hem transfer yüzünden hem de bu hazırlık maçında falan oynanan oyun falan bununla ilgili hani birçok Galatasaraylı arkadaşımdan mutsuz olduğuna dair, hatta burada da az önce yayına girmeden de konuşuyorduk. Yeni sezon için böyle biraz karamsar gördüm onları.
4: Vallahi şöyle, hazırlık maçı hazırlık maçıdır. Hani ona öyle bakmak lazım. Ben hep öyle baktım ama diğer taraftan da hani şunu söylemem lazım. Galatasaray'ın psikolojik bir huzursuzluğu var. Yani bir teknik direktör 4. dakikada hazırlık maçında kırmızı kart yemez ya da bir takımın yıldız oyuncusu patada kütede diğer rakiplere girmez. Adamın hayatı boyunca böyle bir şey yapmışlığı yok ligde ama hazırlık maçında anlamsız bir yerde, anlamsız bir şekilde, yani bir de böyle hani iddia olur da bir şey olur. Tamam peki, ama hazırlık maçı yani.
3: Evet.
4: Yani
3: evet.
4: Hazırlık maçında o stresi Galatasaray'ın yönetebilmesi lazım. Bence o stresi yönetmek konusunda sıkıntılar var şu anda. İlk maçta Çorum'la kendi evinde yani nasıl başlarsa öyle gider demek istemiyorum ama bir sıkıntı var yani.
3: Çorum'da ligin yenisi, yazık, garibim de ligin yenisi, sen gel geçen sezonun 4 yılın şampiyonuyla ilk maçı yap. Ama onlar da şampiyon değil mi? Öyle düşünmek lazım ligin yenisi olarak.
4: Aynen öyle, şampiyon geliyorlar sonuçta yani. Bu arada hani Trabzon Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Fenerbahçe Gençler Birliği'ne konuk oluyor. Beşiktaş evinde Eyüp'ü ağırlıyor.
3: Evet, maçlarımız böyle.
4: Şimdi dört büyükleri saymışken istersen şöyle bir şey yapalım dedim ben. Bir son 10 senenin ilk maçlar karnesini çıkarttım.
3: Son 10 senenin. Çok iyiymiş.
4: Son 10 senenin. Yani 2016-2017 sezonundan itibaren ilk maçlar karnelerini çıkarttım. Enteresan sonuçlar var. Demin seninle de konuşurken sen de böyle ne olmuş olabileceğini tam sezinleyemedin ama enteresan sonuçlar var yani. Vallahi onları bir sayayım istersen.
3: Sana da söyledim yani ilk haftalarda hep bir Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşuyoruz. Bir 6 haftaya kadar falan böyle Fenerbahçe bu sene şampiyon diye gidiyoruz. Sonradan
4: diye ses
3: ne oluyor ne oluyor sonradan. Haydi ama ben anladım. Tabii ki yani, sendeki bilgileri duymak istiyorum, o gerçek bilgileri duymak istiyorum.
4: Valla son 10 senenin ilk maçlar lideri Beşiktaş'mış. Son 10 senede 9 ilk maçlarda 9 galibiyet 1 mağlubiyet almış Beşiktaş. Tek mağlubiyetini 2019-2020 sezonunda Sivasspor'dan evin şimdi deplasmanda 3-0'la almış. Onun dışında Alanya'yı yenmiş, Antalya'yı yenmiş, Akhisar'ı yenmiş, Trabzon'u yenmiş, Rize'yi yenmiş, Kayseri'yi yenmiş, Karagümrük'ü, Samsun'u ve Eyüp'ü yenmiş. Bu arada geçen sene de Eyüp'le başlamış Beşiktaş.
3: Aa, tesadüfe bak.
4: Bu sene de Eyüp'le başlıyor yani, evet. Diğer taraftan ikinci sırada Galatasaray var. Galatasaray 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet almış. İlk maçlarda mağlubiyetini 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ın yenildiği hafta aynı sezonda o da 2-0 yenilerek başlamış lige.
3: İkisi de Denizli yenilerek Spor'a mi başlamış aynı sezonda?
4: Evet, evet. 2-0 yenilerek başlamış lige. Bir de beraberliği var Kayseri'ye gittiğinde 2023-2024 yine şampiyon olduğu sezonda 0-0'la başlamış Kayseri'de. Öyle bir mağlubiyet. Fenerbahçe'nin karnesi daha kötü. 6 maçta 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyeti var. Mağlubiyetiyle başlayayım. Mağlubiyetini 2016-2017 yılında yani tam 10 sene önce Başakşehir'e almış. 1-0. 2017-2018'de Göztepe ile 2-2 berabere kalarak başlamış. 2022-2023 yılında Ümraniye ile 3-3 berabere kalarak başlamış bir de.
3: Böyle ilçe takımlarına yenilmişiz bir de.
4: İlçe takımı demeyelim de tabii.
3: İlçe takımı ama Eyüp, Başakşehir, yani. Ümraniye yani. Peki.
4: Evet. Trabzon'da 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle başlamış. Trabzon'un mağlubiyetlerinin bir tanesi Beşiktaş'a 2020-2021 sezonunda, bir tanesi Başakşehir'e 2018-19 sezonunda. Beraberlikleri de Sivasspor ve bakıyorum Kasımpaşa'ya. Yani yine Kasımpaşa ile başlıyor. Bu da enteresan bir şey yani. Bunları da hani böyle minik notlar olarak vermiş olalım. Şeylere bakacak olursak Beşiktaş bu ilk maçlarda son 10 senede 20 gol atmış, 7 gol yemiş. Galatasaray 19 gol atmış, 6 gol yemiş. Fenerbahçe 18 gol atmış, 9 gol yemiş. Trabzon 15 gol atıp 8 gol yemiş. Bunları da böyle bir minik puantaj olarak, böyle minik başlangıç notları olarak verelim istedim.
3: Güzel notlardı, teşekkür ediyoruz. Bakalım bu seneki açılış nasıl olacak? Onu sana klasik sorum, biliyorsun, sürpriz olur mu diye, hani her hafta ben sana fikstürü saydıktan sonra bir sürpriz olur mu diye soruyorum ama ilk haftayı da konuşacağız. Demin söylemiştik, evet. Galatasaray Çorum'la oynayacak. Trabzonspor Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Hemen notlarıma bakıyorum. Evet. Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında Beşiktaş'ta Eyüp Spor'u ağırlayacak. Sürpriz olur mu?
4: Sürpriz. Yani sen kızacaksın ama Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin galibiyeti zor gibi geliyor bana. Ama bekleyip görelim. Neden? Çünkü Fenerbahçe bugün şeye gidiyor, maça gidiyor, deplasmana gidiyor. Ondan sonra deplasmandan nasıl dönecek? Yorgun mu, argın mı dönecek? Nereden? Bir de yakın bir şey değil.
3: Senin böyle bir çalışman bir vardı bir de. Deplasmanda Avrupa maçlarından döndükten sonra böyle.
4: Tabii onlar çok şey değil, relevant değil ama hani Gençler Birliği zorlayabilir Fenerbahçe'yi. Gençler Birliği enteresan koşan ve hızlı bir takım yarattı. Bakalım Fenerbahçe'ye karşı ne olacak, hep beraber göreceğiz onu. Yani sürpriz olabilirse oradan bekliyorum. Eyüp Spor'u tam takip edemedim açıkçası. Notlarımı çıkarttım ama Beşiktaş'a karşı sürpriz yapar mı bilmiyorum. Beşiktaş çünkü evinde oynayıp tekrar evinde Eyüp'ü ağırlayacak. Avrupa Kupası maçında şey var. Yani Galatasaray Çorum maçından açıkçası bir sürpriz beklemiyorum. Galatasaray öyle ya da böyle bu maçı alır gibi geliyor bana. Kasımpaşa Trabzon maçında da Kasımpaşa'nın daha takımı tam oturtamadığını düşünüyorum. Trabzon daha oturmuş ve hani üstünde çalışılmış bir takım ama Trabzon'da da hani çok fazla gelen giden oldu. Yani kiralıklar verdiler, oynatamadılar, kimi yazdılar, kimi yazdılar. yapmadılar belli değil de o yüzden bir sıkıntı çıkabilir mi bilmiyorum. Yani ilk hafta sürprizler olabilir. Evet.
3: Evet, göreceğiz bakalım. 14 Ağustos 2026 21.30 efendim Süper Lig açılıyor Galatasaray Çorum FK maçıyla. Sonrasında biz her hafta burada yine maçları konuşmayı, inşallah maçları konuşmaya devam edeceğiz. Bu neden inşallah dediğimi dinleyicilerimiz de zaten gayet iyi biliyorlar. Çünkü biz hakikaten çok sıkılıyoruz değil mi? Böyle bir hakem hataları, işte şunları bunları konuşmaktan. Hani maçı konuşmak istiyoruz, oynanan oyunu konuşmak istiyoruz, golleri konuşmak istiyoruz. İnşallah buna izin verilen bir sezon olur diyorum.
4: Yani izin verilmez, alınır tabii burada. Yani bizim söküyor söküyor bu maçları düzgün bir hale getirtmemiz lazım. Döve döve gerekirse. Yani bu maçlar düzgün bir şekilde oynansın. Ben düzgün bir lig istiyorum. Çok para veriyorum çünkü her şeylerine. O yüzden de düzgün seyretmek istiyorum yani ligi.
3: Kesinlikle çok haklısın. Yani daha televizyona, yani yayıncı kuruluşa ödediğim para var. Maça gitmek istiyorsun. Maç için ödediğim bir para var. Forma almak istiyorsun. Diyorsun ki lisanslı olsun, kulübüme katkı olsun diyorsun ama öyle böyle rakamlarla değil gerçekten. Dolayısıyla güzel bir lig seyretmek istememiz, temiz bir lig seyretmek istememiz biz taraftarların en büyük hakkı diye düşünüyorum ben de.
4: Kesinlikle. Buradan takımları birazcık hatırlayalım istersen. Ben böyle bir takım çalışması da yaptım. Şu anda toplam ligde 561 oyuncu varmış.
3: 561
4: oyuncu varmış. Evet, takım başına 31.2 ortalama oyuncu düşüyormuş. Ve ligin yaş ortalaması 25.6'ymış.
3: Aa, çok iyi.
4: Bu arada genç bir ligimiz
3: çok
4: var.
3: İyi,
4: yani
3: evet.
4: Fena değil. Ama tabii oynayanların yaş ortalaması ligin yaş ortalamasından farklı. Ama kimlerin daha oynadığını çıkartamadığım için onları yazamadım yani. Oynama ihtimali olanların yaş ortalamasını hesaplamak da öldürdü beni. O yüzden de bıraktım onu kenara sessizle, sakinle.
3: Bıraktın karşıya.
4: 18 takımın toplam piyasa değeri 1.33 milyar dolar.
3: Dolar
4: euro,
3: mı? Euro.
4: Euro. 1.33 milyar euro.
3: Euro.
4: Ve takım başına ortalama iç saha seyirci sayısı 14.761. Çok düşük.
3: Çok düşük ama bu... bütün takım başına olduğu için hani Anadolu kulüplerinde tabii ki bir çok fazla seyirci olamıyor yani.
4: Ama yani şöyle,
3: onlardan kaynaklı olsun, olsun.
4: Anadolu seyirci, Anadolu takımların daha fazla seyircisiyle sahip olması lazım. Ya daha öyle, yüksek doluluklarla oynaması lazım.
3: Ya öyle ama mesela Anadolu kulüplerinin işte bu üç büyüklerle dört büyüklerle oynanan maçları mesela her zaman full çeker. Hani böyle maalesef.
4: Şimdi toplamda mesela bizim liglerimizin tribünlerimizin doluluk oranı %51.8'miş. Yani biz aslında su içinde 20-25 bin kişiyi oynayabilmemiz lazım.
3: Evet.
4: Yani ne bileyim mesela ben Samsun'da oturuyorsam, Çorum'da oturuyorsam, yani o hafta sonu takımım orada oynuyorsa benim daha iyi yapacak bir şeyimin olmaması lazım. Ya evleniyor olmam lazım ya çocuk sahibi oluyor olmam lazım falan. Böyle bir şey yani, ne bileyim ben öyle düşünüyorum.
3: Yani.
4: Hani tamam İstanbul'da gidemeyebilirsin, statta yer bulamayabilirsin, şu bu filan ama yani ne bileyim o ilçeleri, illeri düşününce bana biraz itici geliyor.
3: Gitmemeleri.
4: Açıkça söylemek gerekirse.
3: Tabii ya, yani şehrinin takımı destekleyeceksin yani, sonuna kadar destekleyeceksin. Çok katılıyorum ben de sana.
4: Şimdi bak mesela Galatasaray'ın ortalama doluluk oranı %77.4'müş tribünlerin sezon içinde. Göztepe'nin %73'müş, Fenerbahçe'nin %71'miş. Beşiktaş'ın %66'ymış mesela. Çorum'un %67.9'muş. %68 yani aşağı yukarı. Yani bize seyreden bir seyirci geldi. Dört gözü bekliyorum o yüzden Çorum'un elindeki maçları izlemeyi.
3: Ama yani Çorum'un stadının kapasitesi ne kadardır?
4: Yani kapasitesi 15 bin.
3: Yani
4: 10 bin kişi su içinde seyrediyormuş yani orayı. Bakalım. Bakalım göreceğiz. Trabzon'un mesela %65'miş doluluk oranı. Ahmet Spor'un bunu mesela beni şaşırttı. Daha yüksek beklerdim. Ben Ahmet Spor'un doluluk oranı %60'a yakınmış. 59.7'ymiş. Yani 30 bin kişilik stadı varmış. 18 bin kişi ortalamayla oynuyormuş.
3: Diyarbakır'da değil mi Ahmet Spor?
4: Diyarbakır stadyumu. Bu sene lige yükselen evet. Kocaeli Spor'u mesela daha fazla beklerdim. %55'miş Kocaeli'nin doluluk oranı. Yani 34.800 kişilik stada 19 bin kişi gelmiş. Ben açıkçası daha fazla beklerdim. Gençler Birliği'nin eskiden çok kemik bir izleyicisi vardı, bir seyircisi vardı. Ondan mesela %48 ile oynamışlar. Evet. Mesela Erzurum Spor 21 bin kişilik stadı var, 3.300 kişi ortalamayla oynamışlar, %15. Kasımpaşa mesela 14 bin kişilik stadı var, 2.200 ile oynamışlar. %16.
3: Başakşehir de öyle.
4: Başakşehir %24. Evet. Eyüpspor %27. Yani bunlar gitsinler mesela, bence Çorum gibi gerçekten de %60'ların üstüne çıkan, böyle bangır bangır bağıran taraftarlar gelsin. Ben çok isterim. Ve beni en çok şaşırtan hangisi biliyor musun? Bütün bu kulüpler arasında. Beni en çok şaşırtan Samsunspor. Yani son iki senedir üst taraflara oynuyor. 33.900 kişilik stadının ortalama seyircisi 11.000 küsür.
3: Buradan soralım dinleyicilerimize, neden gitmiyorsunuz?
4: %32.8 yani.
3: Dinleyicilerimize soralım, neden gitmiyorsunuz maçlara? Maçlara gitmeme sebebiniz nedir? Hadi İstanbul'daki dinleyicilerimiz yüksek ihtimalle bilet fiyatlarının fazlalığını söyleyebilirler. Bilet bulamamaktan yakınabilirler ama özellikle Anadolu'dan bizi dinleyen dinleyicilerimize soralım. Neden maçlara gitmiyorsunuz? Neden takımınızı, şehir takımınızı desteklemiyorsunuz diye soralım bakalım. Evet, belki bize yanıt verirler.
4: Yani Samsun'u ben hani oradan geçiyor olsam, o gün maçı varsa Samsun'un, benim maça girmeyi isterim yani. Hani değil ki Samsun'da oturan biri olmak. Hani ne bileyim, ben bana tuhaf geldi açıkça söylemek gerekirse. Vardır başka bir sürü sebebi. Bakalım ne olacak. Bu arada takımların yaş ortalamalarına da baktım.
3: Bak bu ligimizdeki... benim en sevdiğim konulardan biri. Biri yaş ortalamaları, bir de değerleri. Bunları konuşmaktan
4: ligimizdeki
3: çok keyif alıyorum.
4: En düşük yaş ortalamasına sahip takım Eyüpspor. 23.3 yaş ortalamasına sahipmiş ve en düşük değer de onlarınki. 9,5 milyon euro değeri varmış Eyüpspor'un tamamına. Yani hani Vlahovic'e yılda 10 milyon verelim, işte Salah'a yılda 30 milyon verelim derken Eyüp'ün toplam değeri 9,5 milyon euro. Evet, ama ligin tabi zirvesinde Galatasaray var değer olarak, toplam değer olarak 299,5 milyon euro. Fenerbahçe 278,5 milyon euro, Beşiktaş 183 milyon euro, böyle gidiyor. Bunlar Transfermarkt'tan tabi alınmış değerler, onları söyleyelim. Aşağı taraflar,
3: onların yaşlarını birazcık... söylemedin, onların da yaşlarını söylesene.
4: Tabii Galatasaray mesela 25.7 yaş ortalaması. Yani aslında Galatasaray'ın daha yaşlı gibi gözüküyor ama değil.
3: Evet,
4: Fenerbahçe'nin 26.8. Fenerbahçe ligin en yaşlı 2-3 takımından bir tanesi. En yaşlı takımlar bu arada ligde Ahmetspor 27.2'ymiş yaş ortalaması. Özür dilerim, Çorumspor 28.8'miş.
3: Evet. Çorum demek ki o yani deneyimli
4: neden?
3: Bir kadrodan.
4: Çünkü şey var, deneyimli birilerini almaya çalışıyorlar etrafa. O takımı yeni baştan kuruyorlar ya her sene. Ben de bunu çok tuhaf buluyorum. Yani takımı yeni baştan kurmasak mı abi ya? Yani o çıkmış alttan şey yapan adamlar, bırakın yani bir şey yapsınlar filan, ama neyse. Yani ligde tutulmamış, tutunamamış oyuncuları alarak başlıyorlar ve onlardan takımı yukarıya taşımasını bekliyorlar. Bu bana biraz tuhaf geliyor, yanlış geliyor. Yani ligde tutunan kalan takımlar, işte Alanyaları düşün, şeyi düşün filan, bunlar böyle takımlar değil. Göztepe'yi düşün, Samsun'u düşün filan. Samsun'u neden diyorum? Çünkü ligden düşme konusunda birazdan ona çok enteresan bir istatistik vereceğiz. Yani bunlar kendi bakış açılarıyla takımlarını götürüyorlar. Yani alttaki takımları atalım, yerine yeni süper bir takım kuralım, çok kolay gelmiyor bana.
3: İşte birazcık da yani belki süperlik söz konusu olduğu zaman hani birazcık daha deneyim arıyorlardır belki. Hani süperlik söz konusu olduğu için deneyime ağırlık veriyorlardır belki de. Düşünceleri öyledir diye düşünüyorum. Peki.
4: Vallahi bakalım ne olacak.
3: Ne var şimdi
4: İstersen
3: sırada?
4: İstersen buradan sırada biraz kulüplerin hani bu seneki bakış açılarına, kuvvetli taraflarına, zayıf taraflarına biraz yoğunlaşalım istiyorum. Yani mesela Galatasaray deyince Galatasaray'ın zayıf tarafı, henüz transfer şey olmaması, taraftarın ayakta olması. Yani taraftar şu anda aportta bekliyor.
3: Evet.
4: Yani maç sırasında bir yanlış hareket, bir yenilen golde bence yönetim istifalar başlar. Haksızlar mı bilmiyorum, çünkü ya mesela şu olabilirdi. Geçen sene biterken Okan Buruk, işte ne bileyim Dursun Özbek çıkıp derler.

0: Hani onu hızla geri kazanıp ön hattaki o fiziksel güçle, Barış'la bilmem Osimhen'le filan, o fiziksel güçle gol yollarına gitmeyi oynadı. Kuvvetli miydi? Lig için süperdi. Yani Avrupa Kupası için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü hani başka türlü bir şey var orada. Ama lig için gayet süper ve yeterliydi. Ve elini kolunu sallayarak da arkadan gelenlerin de çok rahatsız etmemesi sayesinde, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un elini kolunu sallayarak şampiyon oldu. Ama bu sene aynı şey yaşanır mı? Bana zor geliyor. Bakalım. Ama o şimdiki bakış açımız tabii. Şimdiki bakış açımız, sonrasında ne olacak hep beraber göreceğiz.
1: Bu arada bir not söyleyeceğim sana. Bursa Sporlu bir dinleyicimiz, Bursa Spor seyirci ortalaması 40.613 diyor. Ortalama değil
0: evet.
1: O ya, o kadar
0: evet,
1: var mı?
0: Birincilik
1: ya?
0: Ortalaması evet öyle.
1: Aa, şahane.
0: Ama yani Bursa Spor'un seyirci ortalaması Bursa Spor ikincilikteyken de böyleydi. Yani mesela bak, Bursa taraftarı öyle ya da böyle iki eli kanında olsa, düğünü de olsa, doğumu da olsa, cenazesi de olsa maça gidiyor.
1: Bursa Spor başka ya hakikaten. Bu arada bir dinleyicimiz evet. Neden maça gitmiyorsunuz öyle bir serzenişte bulunmuş ki en sonunda böyle bir kalayı da basmış. Maça gitmemin en baştaki sebebi diyor, pasolik midir masolik midir diyor, işte diyor o diyor. Eskiden diyor otururken ya da diyor sizin gibi diyor stadın önünden geçerken bile maça girer giderdim diyor. Ama şimdi diyor bir hafta öncesinden hazırlanıyoruz diyor, yine yetmiyor diyor. Maç Sturm Graz maçına diyor bilet buldum diyor. Kartımı diyor yeniletmem lazımmış diyor. 1200 lira diyor. Ya sırf kart yeniletmeye 1200 lira. Bilet parası bilmem ne. Sonrasında da basmış kalayı dinleyicimiz. Onları yayında söyleyemiyorum ama size katılıyorum.
2: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
0: Kalay tarafı da dahil olmak üzere söylediği her şeye katılıyorum. Ben pasolik çıktığından beri maçlara tribünde gitmedim. Hep çağrılı olarak gittim, davetli olarak gittim vesaireyle gittim. Hiç parasını vererek gitmedim ki ben parasını vererek çok maça giden bir insandım. Ama pasolikten sonra bunu total olarak, kategorik olarak reddettim. Seyircimiz çok haklı.
1: Evet.
0: Ama şu anda ona girmeyelim. Ama seyircimize buradan sevgi ve saygılarımızı bizzat iletelim lütfen.
1: Peki.
0: Fenerbahçe'ye geçelim mi?
1: Haydi Fenerbahçe'ye geçelim.
0: Fenerbahçe'nin 44 kişilik kadrosu var. Bunu bayağı azaltacaklar. Hatta azaltmak için basın harekete geçti ve dedi ki işte Beşiktaş'ın başkanıyla, Beşiktaş'ın futbol şubesi sorumlusuyla Fenerbahçe'nin futbol şubesi sorumlusuları bir araya gelmiş aralarında oyuncu şeyleri için. Fenerbahçe'de ne kadar oynamayan, Fenerbahçe'nin uzaklaştırılmak isteyen adam varsa Beşiktaş'a satmışlar. Harika bir şey. Harika bir şey. Yani tabii Beşiktaş'ın burada söz hakkı yok. Eğer fanatik, foto maç falan istediyse bu olur. Biliyorsun yani. Onlar böyle bir şeyler yani. Fenerbahçelilerin de buna çok güldüğüne eminim ben. Neyse. Greenwood, Ake, Muriç filan bunları aldı. Gayet iyi transferler. Muriç sakatlanmasaydı daha iyi olurdu. Ama yani şu anda Fenerbahçe iyi bir yere doğru gidiyor. Son zaten Avrupa maçında bunu gösterdi. Ama daha iyi olabilecek bir durumda Fenerbahçe. Bunun için de bir santrfora ihtiyacı var. Yani İsmail Kartal ne yapar? Yerleşik hücum oynatır. Orada böyle insanları yoğunlaştırır. Öyle ya da böyle. Yani mesela Fenerbahçe daha önceki o birbirlik maçında da şey olmuştu. Bayağı rakip sahada, rakip kalenin önüne piknik yaparak oynamıştı. Atamadı o ayrı. Ama yani taraftarı memnun eden bir oyunu var bence oraya yoğunlaşmak ve kümelenmek anlamında. Kırılgan tarafı ne? Çok kalabalık kadro, çok hiyerarşik bir kadro. O mu oynasın, bu mu oynamasın, Kante mi oynamasın, bilmem ne, Gendouzi mi bilmem ne olsun filan falan.
1: Şimdi de Lukaku'nun gelmesi de söz konusu. Şu anda ben bir yandan seninle konuşurken sosyal medyadan paylaşımlara da bakıyorum. Baya baya bir Lukaku ile ilgili geldi kapının ağzında diye haberler düşüyor sosyal medyada.
0: Kimi gönderecek Fenerbahçe Lukaku geldikten sonra, oturup onu tartışalım onlarla. Ya yani mutlaka biliyorlardır, gönderecek birileri vardır ama ben halen yani ne yapacağı konusunda hiçbir şeyim yok. Ha bir de gönderilsin diyenler daha kalıcı hale geliyor. Mesela Ederson geçen senenin sonunda ben 10 tane Fenerbahçeli tanıyorsam 9'u adamın uçak bileti parasını vermeye razıydı.
1: Kesinlikle.
0: Kendi cebinden.
1: Kesinlikle.
0: Ama şu anda en kalıcı adamlardan biri gözüküyor. Ama mesela ne bileyim Semedo gitsin filan falan gibi acayip acayip söylemler var. Dur bakalım hayırlısı ne olacak orası.
1: Hadi bakalım göreceğiz. Beşiktaş.
0: Beşiktaş şöyle, şimdi Beşiktaş'ın enteresan bir tarafı var. Oyun sistemini tamamen değiştirdi. bambaşka bir şey yaptı ve son 10 senedir gerçekten de oynamadığı bir oyuna geçti. Benim şaşırtan, en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi, olması gerekenden çok daha hızlı adapte oldu bu oyuna. Yani bunu son maçlarda görüyoruz gerçekten de. Hmm.

0: Beşiktaş şey deniyor, hani şu anda oynayamıyor, bu ne biçim oyun, Beşiktaş'a şu lazım bu lazım diye herkes böyle deli deli bir şeyler yazıyor Beşiktaş'a, lazımlık yazıyor. Öyle bir şey yok yani, onlar hepsi menajerlerden bazıları beslenen adamlar, bunları böyle yazıyorlar. Hani her söylediğinize, her gördüğünüze inanmayın, her oradaki adam da kötü değil. Yani Olay Tan'ı mesela kötülemeye çalışıyor. Olay Tan'ın yaptığını şu ana kadar Beşiktaş'ta yapabilen olmadı. Gol kaçırdı bilmem ne falan, o ayrı. Ama mesela mesela açtığı yerlere vesaireleri falan kimse izleyemiyor, anlayamıyor onun ne yaptığını. Ben eminim ki yani böyle Vlahovic de gelse ondan baya bir rol çalacak yani bu sene. Vlahovic iyiyse Vlahovic oynar, yoksa oynamaz gibi bir şey yok yani. Beşiktaş'ın kanatları enteresan oldu. Daha Trossard gelmeden çok iyi kanatları oldu. Her ne kadar insanlar o gitsin, bu da gitsin, şu da gitsin falan diyorlarsa, ama Beşiktaş'ın en önemli transferi bence teknik direktörüydü. Neden?
1: Tamam,
0: Çünkü
1: ben de onu
0: teknik direktör oyun
1: söyleyecektim.
0: değişiklikleri yaptıktan dakikalar sonra gol attırıyor.
1: Ben de
0: Hani bir
1: aynı
0: maçta
1: şeyi
0: oldu, tamam,
1: düşünüyorum.
0: denk geldi, bak görüyor musun filan. İki maçta oldu. Abi demek ki bir şey var yani. Hazırlık maçlarında da oldu da insanlar bunu göremiyor. Hazırlık maçlarında mesela sonradan giren kadrolar daha iyi oyunlar çıkarttı ortaya. Adamın enteresan bir oyun okuyuşu var. Ötekiler bunu göremiyorlar. Neyse, biz zaman zaman bunları rakamlarla göstereceğiz zaten. Biz de bunun için varız, değil mi Selin?
1: Tabii ki, kesinlikle, ama ben de sana katılıyorum. Tam onu diyecektim, hatta sana soracaktım. Sence Beşiktaş'ın bu yılki en önemli transferi kim diyecektim. Bence teknik direktörünüz İtalyano diyecektim, ama sen benden önce söyledin. Aynı düşüncede misin sen de? Değil mi? Sen de onu düşündün.
0: Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bu arada ligin de ya oyuncu açısından bakacak olursak da en iyi transferi şu anda oynayanlar arasındaki en iyi transfer kim biliyor musun?
1: Kim?
0: Emirhan. Emirhan inanılmaz oynuyor. Bak kimse bunun farkında değil. Herkes şey diyor, pozisyon kaçırdı bilmem ne yaptı. Ya arkadaş, Emirhan ortalama bir oyuncunun koştuğunun 3 katını koşuyor. Ortalama bir defansif elemandan 3 kat daha fazla topa basıyor ve top kazanıyor. Ve daha isabetli uzun pasları var. Yani Emirhan'ı bir oyuncuya, başka bir oyuncuya dönüştürdü. O yüzden zaten hemen Emirhan'la Oğuz'u acaba şey mi yapsak ya, takas mı etsek falan diye böyle Fenerbahçe basını şey yapmıştı, hatırlarsın.
1: Hatırlıyorum.
0: Gülmüştük ona burada hep beraber.
1: Hatırlıyorum.
0: Yani bakalım, Emirhan da enteresan bir şey. Vaktimiz yetsin diye ben hızlı Trabzon'a geçeyim mi?
1: Haydi Trabzonspor'a geçelim.
0: Salah geldi.
1: Yani Trabzonspor deyince bu sene zannedersem herkes direkt Muhammed Salah diyecektir yani. Kilit isim,
0: evet.
1: Kilit her şeyin anahtarı Salah gibi, ama bu acaba ona bir omuzlarına da yük olmaz mı?
0: Olmaz canım, adam
1: olmaz
0: yani.
1: Olmaz mı diyorsun?
0: İngiltere
1: adam
0: Ligi'nin
1: Liverpool'dan
0: atmış bir adam yani.
1: Adam Liverpool'dan o gelmiş, Trabzon'da mı oynamayacak?
0: Evet, hayır yani şey olarak söylüyorum yani bu adam futbol konusunda strese girebilecek dünyadaki son 7-8 kişiden biri.
1: Bir de
0: yani futbol alakalı hiçbir şey bu adamı stres yapmaz zannetmiyorum.
1: Bir de bir şey diyeceğim, o tribünlere zannedersem Salah aşık oldu. Yani bilmiyorum, İngiltere'de onun böylesine bir coşku var mıydı? Ama
0: İngiltere'de bu kadar seviyorlar.
1: Yani
0: evet,
1: böyle inanılmazdı o tribünler ve hatta kendi de böyle telefonuyla tribünleri falan çekti, görmüşsündür mutlaka.
0: Evet,
1: hani
0: evet,
1: gerçekten
0: evet, evet, evet, evet.
1: Trabzon halkı bugüne kadar Salah'ı bekliyormuş. Biz bunu öğrendik yani.
0: Evet.
1: Şahane bir futbolcu için bence çok kıymetli bir şey bu. Çok önemli bir şey gerçekten.
0: Sıkıntı şurada, Salah geldikten sonra tabii o oynanan oyunu göreceğiz, ama şu ana kadar Trabzon geçen senenin gerisinde futbol oynuyor. Bunu hazırlık maçlarına bakarak söylüyorum. Hani geçen sene diyorduk ki hazırlık şeylerde Onuachu oynarsa oynar Trabzon,
1: evet,
0: giderse gider, atarsa atar, yoksa atamıyor falan falan. Bu sene Onuachu ile de atamadılar. Böyle bir sıkıntı var. Daha tabii aldığı bütün transferleri yerine oturtamamış olabilir. Daha hazırlık maçları olabilir bunlar. Şu olabilir, bu olabilir. Ben sadece takımın antrenmanlarını seyretmeyen biri olarak sadece maçlardan aldığım notlar ve sayısal bilgilere bakarak söylüyorum ki geçen seneden daha iyi durumda değil Trabzon. Onun için de ilk Kasımpaşa maçı bizim için çok önemli bir gösterge olacak.
1: Peki.
0: Yani bakalım, hep beraber onu göreceğiz. İstersen buradan diğer takımlara vakit kalırsa geçelim. Ben biraz sana lig şeyleri vermek istiyorum ya. Ligle ilgili
1: hap
0: böyle
1: bilgiler
0: enteresan
1: mi
0: bilgiler, hap bilgiler.
1: Hap bilgiler, o en sevdiğimiz
0: gerçekten
1: şey, hap bilgiler. Peki, bu arada genel anlamda dinleyicilerimizden evet Paso Lig'e karşı olanlar var. Ondan dolayı maça gitmiyoruz diyenler fazlalıkta. Onu da buradan söyleyelim
0: yani, evet,
1: gelen mesajlarla
0: evet
1: alakalı. Neden
0: ya ben
1: gitmiyorsunuz
0: Paso Lig'i
1: diye
0: çok
1: sorduğumuzda
0: seviyorum. ben Pasolig'i çok seviyorum diyen bir insanla tanışmadım. Tanışmak da istemem muhtemelen. Yani kalbini kırarım. Hani böyle söyleyeyim. Hani Pasolig hayatımıza hiçbir şey katmadı. Çok şey aldı götürdü. Çok fazla insan ve kurum bundan para kazandı. Sebeplendi. Keşke Pasolig olmasaydı yani. O, bu arada onlar yapılırken de ben oralardaydım. İşte eskiden insanlarda şey vardı. Cep telefonlarıyla bu Pasolig şeylerinin götürülmesi tartışmaları vardı. Onların tam ortasındaydım ben. Ayrı bir kart yapılmasın, ayrı bir bilmem ne olmasın falan diye. Yani mobil
1: her
0: imza
1: taşın
0: gibi
1: altından çıkıyorsun
0: tribünleri.
1: Serhat Ayan, her taşın altından evet, çıkıyorsun evet. Korkuyorum senden.
0: Evet. Yani neyse
1: girme. Peki bir dinleyicimiz de İrfan ve Kerem gitsin diyor. İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu zannedersem söylediği kişi. Eşref Bey de Fenerbahçe'den gitmesini istiyor. Biz yabancılar olarak demiştik hani kim gitsin de yabancılara yer açılsın diye, ama dinleyicimiz İrfan ve Kerem gitsin diye bize bir mesaj yollamış.
0: Yani yabancıları, yani şu anda zorunluluktan dolayı gönderilmesi gereken insanlar var. Yani böyle kötü oynuyor, ayağında taş var falan diye değil. Yani kural, sayısal zorunluluklardan dolayı gitmesi gereken insanlar var.
1: Evet.
0: Yani sözleşmelerin feshedilmesini falan konuşuyorlar. Yani çok acayip şeyler. Fenerbahçe büyük para kaybedecek oradan da, neyse. Mutlaka onlar biliyorlardır. Yani mesela geçen sene Beşiktaş, bu sene Beşiktaş bir sürü insanı takımdan uzaklaştırırken ne var canım takımdan göndermekte diyordu herkes. Çok fazla burnunu bit etmiyordu ama işte bu sene Trabzon da bunu gördü. Fenerbahçe de bunu görmekte hala.
1: Evet.
0: İlk şampiyon kim liglerin?
1: Nasıl?
0: Liglerimizin ilk şampiyonu kim? Sana bunu sorayım.
1: Kaç yılından itibaren ligleri biliyorsun yani bir öncesi bir sonrası
0: yıldır,
1: falan var
0: 1959'dan
1: yani.
0: Bu yana yani ilk şampiyon kim?
1: Fenerbahçe. Fenerbahçe.
0: Galatasaray'la final oynamış. İlk maçı 1-0 kaybetmiş. İkinci maçı 4-0 alarak ilk şampiyon Fenerbahçe olmuş.
1: Evet.
0: Son şampiyon kim diye sormayacak tabii. Galatasaray şeklinde.
1: Son 4 Galatasaray. Evet yani. Evet.
0: Yani sezonluk seriler olarak baktığımızda mesela işte Galatasaray'ın bir 70-73 serisi var görebildiğim kadarıyla. Trabzon'un bir 78-79-80-81'i var. Hmm. Beşiktaş'ın 89-90-91-92'si var. Hmm. Hani öyle şeyler var. En uzun şampiyonluk hasretleri diye baktığımızda.
1: Tam onu söyleyecektim. Orada varız gene.
0: Evet. Orada yok ya. Yani Beşiktaş'ın 14 sezonunu ben biliyorum. Benim yaşım yetti oraya.
1: Tamam, Fenerbahçe'nin de 12. sezon mu?
0: Galatasaray 13 sezon yaşadı. Fenerbahçe evet 2013-2014 sezonu sonrasında 12 sezondur şampiyon olamıyor. Yani evet. Bu sezon olamazsa Galatasaray'ı yakalamış oluyor bu konuda. Ay hadi Galatasaray'ı geçmelisiniz falan diyen çıkar mı bilmiyorum.
1: Bir de şey demek var bak tabii. Notlarda şunu da diyor, Fenerbahçe ile ilgili 12 sezon şampiyon olamadı ve bu dönemin 8'ini ikinci tamamladı. Çok acı ya. Evet. Yani 8'inde de ikinci bitirdi yani. Yazık.
0: Evet. bu arada Bursa Spor'u mesela 4 büyükler dışında ilk şampiyon olan takım. Başakşehir ikinci şampiyon olan takım. Bursa Spor'un ama yani müthiş bir bakış açısı var. Yani 2009-2010'da şampiyon oldu. 2018-2019'da küme düştü. Hani şampiyon olan ilk küme düşen takım oldu. Şampiyonlukların en erken ilan edilmesi şeylerine 67-68, 69-70 ve 2013-2014'te Fenerbahçe var.
1: Evet.
0: Trabzon'da 2021-2022'de aynı şekilde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş. Yani en erken şampiyonluk şeyi 3 haftaymış. En büyük puan farkları deyince mesela Galatasaray'ın 87-88'de 12 puan farklılık şampiyonluğu varmış.
1: 12.
0: Evet. En yüksek şampiyonluk puanı tabii Galatasaray'da, onu hatırlıyoruz zaten.
1: Yeni zaten.
0: Evet, sene.
1: 102.
0: Namalup şampiyonlukta bir Beşiktaş'ta, tek Beşiktaş var.
1: 91-92.
0: 30 maçta 23 galibiyet, 7 beraber.
1: İlkokula gidiyordum hatırlıyorum. Gerçekten hatırlıyorum.
0: Ben maçlardaydım şekerim o zaman.
1: Ben ilkokuldaydım ama o Beşiktaş'ın namalup şampiyonuz. Yani ilkokulda giderken çünkü o kelimeyi şey yapmıştım. Hani namalup şampiyonuz falan ne demek istiyorlar diye. O yüzden mesela ben onu hiç unutmam yani 91-92.
0: Evet yani. Ondan sonra başka neler var mesela? Ligimizin ilk golünü İzmir Sporlu Özcan Altuğ atmış 59 yılında. İzmir Spor'un Beykoz'u 2-1 yendiği maçta. İlk golü Beykoz'dan Sıtkı Taşer yemiş. Böyle bir istatistik verelim. İlk penaltı golünü Fenerbahçe'den Lefter Küçük Andoniyanis atmış Beykoz'a. İlk penaltı golü buymuş.
1: Evet.
0: Mesela ligdeki gol yememe rekoru, ben bu sene değişebileceğini bunu düşünüyorum bu arada. Enteresan bir şekilde, neyse bakalım bir göreceğiz. Şenol Güneş'miş. Şenol Güneş 1112 dakika kalesinde gol görmemiş. Yani böyle bir şey yok yani.
1: Böyle 90'a kaç maç?
0: 12 maç.
1: 12 maç. Şahane bir şey.
0: Yani dördüncü haftada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıklarında gol yemiş. 78-79 sezonda. O sezonda hatırlıyorum, benim ilk maça gittiğim sezondu.
1: Hayatta yoktum.
0: 17. haftada.
1: Ben hayatta işte yoktum. Bak. Sen nereye maça gidiyorsun?
0: 17. haftada Adana ile 1-1 berabere kaldıklarında ilk kez gol yemiş. Yani 4. hafta ile 17. hafta arasında Fenerbahçe'den gol yemiş Adana ile beraber. Onda da yenilmemişler yine yani. 17. haftaya kadar da yenilmemişler.
1: Şahaneymiş.
0: En uzun süren yenilmezlik rekoru Beşiktaş'ta 48 hafta. Gerçekten de inanılmaz bir sezon. Yani olacak gibi bir sezon değil. Şifolar bilmem neler falan. İnanılmaz yani. En az gol yiyen takım bir sezonda Fenerbahçe olmuş ama Datça zamanı. Yani.
1: Milattan önce.
0: Ben yokum.
1: 1969-70
0: sezonu.
1: Yani o yıllar. Datça.
0: Üst üste maç kazanmadı Galatasaray önde. 17 hafta üst üste maç kazanmak gerçekten de inanılmaz yani. Tanju Çolak rekorları var. Ona girelim mi?
1: Bakalım. Hepsi Galatasaray'da
0: yani, mı? 80 Galatasaray'dayken 87-88 sezonunda 39 gol atmış ve en fazla gol atan oyuncu. Ayrıca da bir maçta 6 gol atan tek oyuncu. Ama bunu Fenerbahçe'de.
1: Bunu Fenerbahçe'yle. Evet.
0: Evet.
1: Karşıyaka
0: 7-1 yendiği maçta 6 tane gol atmış. Tanju Bey ne yapıyorsunuz? Derler adam, değil mi?
1: Hakikaten derler. Efsane.
0: Şimdi seyircilerimizi şaşırtan bir istatistik verelim. Ligden küme düşmeyen 7 takım varmış. Beşiktaş, Fenerbahçe düşmeyen, hiç küme düşmemiş 7 takım varmış. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon ve Alanya ve Gaziantep ve 7. takımı bulabilecekler mi acaba? Hadi bunu soru olarak soralım. Masadan da bulabileceklerini zannetmiyorum bak. İnternete bakmadan yapay zekaya sorulur.
1: Geliyorlar ve düşmüyorlar.
0: Lige çıktıktan sonra hiç küme düşmeyen 7 takımımız varmış bizim.
1: İçeriden bir Konya diyen oldu.
0: Hayır, Konya çıktı ve düştü sonra tekrar.
1: Buldum. Ben buldum.
0: Önde yazıyor zaten senin.
1: Hayır. Bakmadım ki oradan. Yanlış bulmuşum.
0: Peki kim?
1: Yanlış bulmuşum. Cevap Eyüp Spor'muş.
0: Evet. Değil seni mi? Bulduğun neydi? Evet.
1: Ben çok yanlış düşündüm ya. O isim değiştirdi takım. Ben Başakşehir diyecektim de bir anda. Ama İstanbul Spor, Başakşehir falan filan değişti. Onu düşünemedim yani. Sanki yükselmiş de bir de gibi düşündüm. Yok. Böyle bir konu yok. Böyle bir konu geçmedi şu an aramızda. Konuşmadık. Böyle bir şey yok yani. Peki. Ama mantığımı anladım.
0: Ligden en çok düşen takım Samsun Spor'muş. 7 kere ligden düşmüş. 32 sezon ligde oynamış ve 7 kere ligden düşmüş Samsun.
1: Düşe kalka geliyor.
0: Evet yani. Kızacaklar. Evet yani. Ve inanamazsın ama bak Samsun yani ligde oynadığı zamanlar daima ligin tozunu attı. Yani şu dönemde de yaptı. Daha önce Tanju Çolaklı zamanlarında yaptı. Hasbihal'lı zamanlarda yaptı. Hatırlar mısın o dönemleri bilmiyorum.
1: Yok.
0: İşte Tanju'nun Galatasaray'a geldiği dönemdeki Samsun Spor'dan bahsediyoruz. Yani ama 7 kere ligden düşmek ne demek ya? Sonrasında 6'şar kere düşen takımları sayıyorum sana. Hadi be diyeceksin.
1: Bir tanesini biliyorum. Bir tanesini kesinlikle biliyorum. %100 eminim.
0: Söyle.
1: İçinde olduğunu. Adana Demirspor.
0: Evet.
1: Yani %100 var. Yani o böyle gelip giden takımlardan biri. Diğerlerini çok düşünmem lazım.
0: Diğerlerini sayıyorum ama herkes çok şaşıracak bunları duyunca. Ligden en fazla düşen takımlarından ikinci sıradaki takımlar. 6 kere ligden düşen takımlar. Sayıyorum. Karşıyaka, Kayserispor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor, Ankara Gücü.
1: Karşıyaka 6 kere Süper Lig'e mi çıkmış? Da düşmüş.
0: 7.
1: Ben hiç hatırlamıyorum.
0: 6 kere.
1: Aa bak.
0: Karşıyaka iyi takımdı ya. Karşıyaka mükemmel.
1: Kafkaf bilmez miyim? İzmirliyim. Biliyorum evet tabii yani. Ki de yani şaşırdım şu anda. Göztepe tamam, Göztepe daha olabilir. Ama söyleyince hakikaten şaşırıyor insan. Bir anda dank evet, diye söyleyemiyor ama ben sadece Adana'yı söylerdim yani bunların içerisine.
0: İşte evet. Ama yani iyi takımlar, hani çok en fazla girip çıkan takımlar da iyi takımlar yani. Baktığında Rize, Göztepe, değil mi?
1: Hı hı, kesinlikle.
0: Ankara filan. Şimdi her ne kadar Ankara eski Ankara değilse de yine yani.
1: Evet.
0: Peki şöyle, Trabzon 90 maç evinde yenilmemiş mesela. 90. Onda böyle bir rekoru varmış.
1: Maşallah.
0: Bence iyi bir rekor
1: çok,
0: yani.
1: Çok çok bayağı.
0: Bu arada 90 maç yenilmemiş, 70'ini kazanmış, 20'sinde de berabere kalmış bu arada. Yine tabii 76 ile 80 arasındaki dönemden bahsediyoruz.
1: Hayatta olmadığımız dönemler, bilemiyoruz.
0: Evet evet evet evet evet evet.
1: Peki sevgili Serhat, çok güzel hap bilgiler veriyorsun, şahane güzel, ama programın sonuna doğru geliyoruz. Programın sonuna yaklaşırken şöyle bir 5 dakika Fenerbahçe Sturm Graz maçından birazcık bahsedelim mi? Bu akşam biliyorsunuz UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında oynayacak Fenerbahçe Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla ilk müsabakayı 2-0 yenmişti. Şimdi bakalım evet, Avusturya'da nasıl olacak, neler göreceğiz? Fenerbahçe Avrupa'daki 304. maçına çıkacak. Sence bu akşam neler bekliyor Fenerbahçe'yi?
0: Yani dikkat etmesi gereken bir maç diye herkes söylüyor. Ben elini kolunu sallayarak geçer diyorum. Yani orada hı hı, Fenerbahçe'nin 3 farklı yenilgisini çok öngörmüyorum açıkça söylemek gerekirse. Hı hı. Çok kolay bir şey değil. Fenerbahçe'nin şu anki halini, özellikle Gündüz ile Kante'nin yan yana durduğu bir yerdeki takıma 3 gol atmak hakikaten çok kolay olmaz. Hı hı. Çok kolay bir şey değil yani.
1: Bu arada
0: inşallah yine geçen maçta olduğu gibi sakatlık vesaire falan filan bir şey olmaz da bu konuştuklarımız böyle havada kalmaz yani.
1: Aynen. Bu arada Fenerbahçe ile ilgili bir hap bilgiyi de ben vereyim o zaman. Fenerbahçe bugüne kadar hiç Avusturya ekibine yenilmemiş. İşte Rapid Viyana'yla oynamış, Salzburg'la oynamış, takımlarla oynamış ama hiçbir yenilgi almamış. Beraberlik
0: dur,
1: olmuş.
0: Dur ağzını ve hayır aç. Fenerbahçe rekorların takımı. Hemen bak, yenilmediysek o zaman filan diye şey yapmasınlar. Hayır. Hırs yapmasınlar şimdi.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Manifest. Hayır asla.
0: Şaka yapıyorum.
1: Lütfen. Peki
0: o zaman
1: akşam
0: kapanışta da bir iki dakikada şeyi ayırmak istiyorum ben izninle. Bu akşam yani Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim hakikaten. Hı hı.
1: Kalbimiz
0: yani
1: gördünüz.
0: İnşallah orayı aşacak, gidecek yani.
1: İnşallah.
0: Bugünün en önemli haberlerinden bir tanesi de bu arada dün geceden beri tartışılan şey, Fenerbahçe'nin kurşunlanan otobüsü. 4 Nisan 2015'ti galiba, değil mi? Yanlış
1: evet,
0: hatırlamıyorum
1: evet,
0: ben.
1: Evet, 4 Nisan.
0: Yani işte başsavcılığımıza, Bakan Gürlek hani açıklamalar yaptı. Hı-hı. Başsavcılığımıza yürütüyor soruşturma, bulgular var, deliller var. Hı-hı. 5 şüpheye yönelik operasyon yaptık. Hı-hı. Adreslerinde arama yaptık, el koyduk falan falan gibi bir sürü bir şeyler söylediler. Hı-hı. Şimdi olayın 2015 yılında olduğunu hatırlatırım. Hı hı. Hatırlatalım. Yani Fenerbahçe hı-hı, o tarihten bu yana şampiyonluk görmedi. Hani hı-hı, o kadar eski bir tarihten bahsediyoruz. Hı-hı. Ondan sonra bir de şey tarafı var işin. Yani o zamanlar peki yani deniyor ki işte bak böyle deliller çıkmış, sonra o delillerin üstüne gidilmemiş falan diye böyle atar tutar yapıyorlar. Ben bir etrafta hangi Fenerliyle konuştursam Fenerbahçe'den şey diyor, abi tamam da o zaman kimdi, CHP miydi diyorlar, hani Adalet Bakanlığı kimdeydi, neden kimse üstüne gitmedi, şimdi üstüne gittik diye sevinmemizi bekliyorlar. Ben sana söyleyeyim sebeplerinin başında gelen şeyi, 4 Nisan 2015 şeyin değiştiği tarih. Mart sonunda İçişleri Bakanı değişiyor. Efkan Ala yerine yeni İçişleri Bakanı geliyor. Neden? Çünkü seçimler var. Seçimlerde hani İçişleri Bakanı'nın tarafsız olması gerekiyor ya. Bu yüzden Efkan Ala gidiyor. Yerine Sabahattin Öztürk geliyor. Ve seçimlerde çok yaklaştığı için kimse bunun üstüne gidip müthiş böyle aksiyonlar falan alamıyor. Ve seçimlerden sonra da zaten kapanıyor, gidiyor konu. Hani bunu böyle hatırlarlarsa, tarihi hatırlamakta büyük fayda vardır. Bunları şey olsun, hani ben Fenerbahçeli olsam bana derler ki aa sen filan. Neyse ben bunu bir genel vatandaş bakış açısıyla hatırlatayım, herkesin genel tarihini hatırlatayım istedim.
1: Yani tabii yine de aradan 10 sene geçmiş, 12 sene mi olmuş? Tabii doğru, 2015'te oldu. Yani sevinecek duruma geliyoruz maalesef. Yani Türkiye'de biraz
0: bu sevinecek bir şey değil. Bu
1: şöyle bir şey var.
0: Yani. Bak, bu 12 sene bir otobüs kurşunu.
1: Bu dediğin çok doğru ama biz Türkiye'de maalesef alışmamamız lazım ama geç gelen adalete alıştık Serhat. Böyle bir durum var. Yani bu geç gelen adaleti birçok yerde yaşıyoruz. Alışmamamız lazım zaten, böyle bir şeyimiz olmaması lazım ama hani bakalım, 5 şüpheliye yönelik bir operasyon var. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılmış. Biz de
0: bu arada şüpheliler de biz gittik oradan şey yaptık filan diye fotoğraflar çeken, işte ne bileyim Facebook'ta paylaşan filan adamlardan bahsediyoruz. Hani hı-hı, CSI Trabzon devreye girip de oradan bir şeyler bulmadı yani. Evet. Adamların zaten 11 sene önce çektiği ve yayınladığı şeyler var. Neyse, telefon kayıtları var vesaireler var.
1: Evet.
0: Neyse, inşallah bu işte çözülür. Bir daha da insanların böyle bir şeyi denememesi üzerine bir ceza verilir. Caydırıcı bir ceza verilir diyelim. Haftanın başlarını hatırlatarak kapatalım mı?
1: Haydi kapatalım o zaman. Bu hafta Süper
0: Lig'in benim önümde açık.
1: Açılışını yapacağız. 14 Ağustos'a ne kaldı şurada? 14 Ağustos saat 21.30'da Galatasaray Çorum FK mücadelesiyle başlayacak. 15 Ağustos'ta saat 19.00'da Kasımpaşa Trabzonspor, aynı saatte Konyaspor Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor, Gençler Birliği Fenerbahçe mücadeleleri var. 16 Ağustos'ta saat 19.00'da Başakşehir Kocaelispor, Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum FK, Beşiktaş Eyüpspor mücadelesi var saat 21.30'da o ve haftanın kapanışı 17 Ağustos'ta saat 21.30'da Samsunspor'la Göztepe arasında oynanacak. Lige merhaba diyeceğiz ve önümüzdeki hafta salı günü inşallah ligi konuşarak yayınlarımıza devam edeceğiz.
0: İnşallah en büyük temennimiz ligi konuşabilmek. Temenniye bakar mısın?
1: Güzel.
0: Ne küçük düşünen, ne fakir insanlarız ya.
1: Güzel, temiz bir ligi konuşacağımız bir sezon olsun o zaman. Bütün dinleyicilerimizi haftaya bizle tekrar birlikte olmaları için davet ediyoruz. Haftaya tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Futbol Saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.
1: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati tekrar yayını sona erdi.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. 13.25'e kadar sizlerle birlikteyim bu yeni gelen günde. Hanımlar, beyler, ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik edeceğiz. Gündeme yansıyan başlıklara birlikte bakacağız değerli dinleyiciler. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz, 24 şehirde karasal yayındayız. Telegram'da yine Sputnik Türkiye, Twitter'dan Radyo Sputnik takip edebilirsiniz. WhatsApp mesajlarınız için numaramız sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp attığı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Hanımlar, beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Ekip arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Davulda sevgili kardeşim Kemal, perküsyonda dımtıs dımtıs dımtıs yapıyor ya, böyle işte ayaklarıyla falan böyle. Arp'ta sevgili Öznur ve gitarda sevgili tatil dönüşü gitti. 2000 years later. Kim? Gitarda sevgili Simge. Ve arka planda da her zamanki gibi kıymetli dinleyiciler, yaşını başını almış haliyle bir ayağı sevgili kardeşim Özgür.
2: Dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum.
3: Telefon çalıyor, bir dakika.
4: Merhaba, ben Akif.
5: Ben Mikail.
6: Unutmuş olmanız olmadıkları anlamına gelmez.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Evet değerli dinleyiciler, şimdi gündemdeki başlıklara bakacağız. Sizlerle birlikte ilerleyen dakikalarda Yeni Parti'den Murat Bakan'la da konuşacağız. Hayır diyen isimlerden bir tanesiydi. Çerçeve yasa biliyorsunuz meclisten geçti. Meclis tatile girdi. Birazdan bakacağız bu detaylara. Kendisiyle de konuşacağız. 12.30'dan itibaren hanımlar beyler bir süre telefonla görüşeceğiz. Önce şuradan başlayalım. Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırı soruşturmasında 5 kişi gözaltına alındı. 4 Nisan 2015'te düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin operasyon gerçekleştirildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı'ndan açıklama vardı. Bakanlığımızda Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış. Yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5 şüpheliye yönelik gözaltı operasyonu düzenlenmiş. Bu soruşturmanın tek amacı 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi ya da kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır denildi. Ne olmuştu? Fenerbahçe otobüsüne 4 Nisan 2015'te silahlı saldırı düzenlenmiş. Saldırı sonucunda otobüs şoförü yaralanmış. Otobüs içerisinde bulunan futbolcular ve teknik ekip büyük bir felaketten son anda kurtulmuşlardı. Açılan soruşturmada da gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakılmışlardı değerli dinleyiciler. Onu da buradan sizlere aktarmış olalım kıymetli dinleyiciler. Şimdi gel gelelim çerçeve yasa konusuna. Dün biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kilitlenildi değerli dinleyiciler. Yapılan konuşmalar vardı. Var mı dünkü Simge bir gez dolaş. Of çok fazla var ya. Gerçekten çok fazla var. Vallahi billahi ya. Bir ses var mı dedim. Bir dedim. Ses mi, beş ses mi, dört mü, beş mi, ne ses var değerli dinleyiciler. Şimdi nasıl yapsak, nereden başlasak, ben şey yapamadım ses deyince. Vallahi billahi bir şey diyemedim yani şimdi. Şimdi sevgili dinleyiciler, önce birazdan Murat Bakan'la konuşacağız, zaten soracağız ona. Çerçeve yasa maddelerini önce bir bakalım değerli dinleyiciler. Madde 1. Kanunun amacının PKK, KCK ile ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son vermesi, silah, mühimmat teslim ettiklerinin MGK kararıyla teyit edilmesi şartıyla bu kişilere yönelik soruşturma, kovuşturma ve mahkumiyet cezalarının ertelenmesiyle yapılacak işlemleri kapsadığı belirtilmektedir. Madde 2. Örgüt, PKK, KCK ve koordinasyonu sağlayacak kurulun tanımları yapılmıştır. Üçüncü madde, örgüt silah bırakıp teslim olduktan sonra kasten öldürmeyle müebbet, ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlar hariç olmak üzere yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların belirli sürelerle 5-10 yıl erteleneceği düzenlenmektedir. Dört ve beşinci madde, erteleme kararı verilen dosyalar mahsusi bir sisteme kaydedilir. Erteleme süresi içinde yeniden terör suçu işlenirse erteleme kaldırılır ve yargılamaya devam edilir. Suç işlenmezse dava düşer. Altıncı madde hanımlar beyler, silah teslimi teyit edilen ve kasten öldürme hariç ceza almış olan hükümlülerin infazları ertelenir. 15 yıla kadar hapis cezası alanlar için infaz 5 yıl, 15 yıldan fazla veya müebbet alanlar için infaz 10 yıl ertelenir diyor. 7. madde, süreci takip etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ve MİT Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve ilgili bürokratlardan oluşan bir kurul kurulur. 8. madde, teslim edilen veya beyan edilen silah, mühimmat, patlayıcı ve araç gereçlerin kayıt altına alınması usullerinin İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarınca belirleneceği hükme bağlanır. Ve madde 9. 12 madde dediğimiz gibi, aslında 10 madde diyelim ona. MGK kararının yayınlanmasından itibaren 6 ay içinde ilgili başsavcılıklara veya kurulca görevlendirilen kurumlara yazılı başvuruda bulunan kişilerin bu kanundan yararlanabileceği ifade edilir. Madde 10. Kanun kapsamında verilen görevleri yerine getiren kamu görevlileri ve komisyon üyelerine bu görevleri sebebiyle hukuki, idari veya cezai sorumluluk doğmayacağı belirtilerek yasal güvence sağlanır. 11 ve 12 yürürlük ve yürütme maddeleridir deniyor hanımlar beyler. Şimdi çerçeve yasaya hangi milletvekili ne oy verdi? Partilere göre dağılıma bir baktığımız zaman meclis genel tablosunda 468 oy kabul, evet, 88 red, 6 çekimser oylamaya katılmayan 31 milletvekili, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi iktidar bloğu fire vermeden ezici bir çoğunlukla evet oyu kullandı. Değerli dinleyiciler, AK Parti'de 9, Milliyetçi Hareket Partisi'nde de 2 vekil oylamaya katılmadı. Yeni parti içinde biliyorsunuz bir bölünme yaşandı. Birazdan bunu konuşacağız. Orada çünkü neyi nasıl anlamak lazım? Dünden bu yana Özgür Özel'e yönelik yoğun bir eleştiri yağmuru da var. Yeni partiye yönelik bir eleştiri var. Hatta sosyal medyada işte montaj fotoğraflar, sosyal medya paylaşımında yüzün yarısı Özel, yarısı Kemal Kılıçdaroğlu şeklinde paylaşımlar var. Değerli dinleyiciler, enteresan bir karar aldı orada yeni parti. Kıymetli dinleyiciler, hatta sevgili Simge hazırlarsa şayet Özgür Özel'in açıklamalarını falan da belki hayrına bir dinletirse bize, madem ses var biz de dinleriz. Birazdan, dur, acele etme. Şimdi yeni partiyle ilgili olarak dediğimiz gibi Murat Bakan'la birazdan konuşacağız. Bildiğim kadarıyla hayır oyu kullanan isim Murat Bakan. Yani bu çerçeve yasaya hayır dedi. Ama neden hayır dedi? Partiyle ilgili birkaç bir şeyi soracağız. Gündemdeki başlıkları soracağız. Bakalım kendisi ne diyecek hanımlar beyler. Şimdi parti içinde Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetiminin dışında değerli dinleyiciler 35 vekil evet oyu kullandı. Bunun dışında 54 vekil hayır dedi. DEM Parti, DBP, TİP, EMEP, bunlar evet oyu kullandılar. İyi Parti ve Demokrat Parti biliyorsunuz hayır oyu verdiler. Hatta İyi Parti işte Türk bayrağı olan, ay yıldız olan atkılar, Türk bayraklarıyla meclise geldiler biliyorsunuz. Değerli dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun büyük çoğunluğu 29 vekil evet dedi, 2 vekil hayır dedi, 14 vekil oylamaya katılmamayı tercih etti. Yeniden Refah Partisi ve Yeni Yol, Yeniden Refah Partisi çekimser kalmayı tercih etti. Yeni Yol Partisi ağırlıklı olarak değerli dinleyiciler 16 evet, 3 çekimser yasaya destek verdiğini görüyoruz. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi 52 günlük bir tatile girmiş oldu böylelikle. Meclis Başkanı kurtulmuş, çerçeve yasa mesajı vardı. Bundan sonra süreç tıkır tıkır işleyecek dedi. Bilmiyorum. Tamam, o da varmış. Vallahi yani meclise öksürenin sesini almışız anlaşılan değerli dinleyiciler. Gık diyenin sesini kaydedip Simge'ye gelmiş sesler. Ver bakalım hadi Numan Kurtulmuş'u. Öyle oradan oturduğun yerden artistlik yapıyorsun. Ver de görelim. Hadi bakayım. Hadi. Ver.
1: Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle, her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya kadar gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Buralarda da bazen arka kapı diplomasisiyle herkesin belli bir rotada, istikamet üzerinde buluşması temin edildi. Başından beri bir şey iddia ediyoruz. Türkiye'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla başlayan bu terörist Türkiye hedefi aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bu sürece katkı sunan bütün siyasi partilerimizi tebrik ediyorum.
0: Hakikaten verdi sesi sevgili Simge, varmış. Değerli dinleyiciler, Numan Kurtulmuş Cumhurbaşkanı'nın güçlü siyasi iradesine, Devlet Bahçeli'nin oturumu sonuna kadar takip etmesi ve yol açıcı önerilerine sürece katkı sunan işte AK Parti, CHP, DEM Parti grupları ve komisyondaki 50 milletvekiline teşekkür etti. Meclisin elde ettiği bu başarının milletçe sahiplenilmesi gerektiğini söyledi. Peki Devlet Bahçeli hanımlar beyler, o da çerçeve yasanın kabulünden sonra hayırlı olsun dedi. Dün itibarıyla hayırlı olsun, bu kadar kısa olarak yapmış olduğu açıklama değerli dinleyiciler. Ve Özgür Özel, Özgür Özel kararını açıkladı. Bakalım Özgür Özel'in söyledikleri neler? Simge bize şimdi bir dinletsin bakalım.
2: Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz. Bununla birlikte bunu bütün vatandaşlarımıza ilan ederim ki yeni partimizi millet kurmuştur. Partimizin adını millet koymuştur. Partiyi büyüten de güçlendiren de milletimizdir. Bu sebeple milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır. Bugünkü tutumumuz, bugün evet diyorsak gencecik çocuklarımızın kanı bir daha toprağa düşmesin diyedir. Bir anne daha evladının tabutuna sarılmasın diyedir. Türkiye bir daha terörün karanlığına dönmesin diyedir. Bu oylamadan önce kulağımda çınlayan söz, şehit aileleri derneklerine 21 Kasım 2024 tarihinde 3 büyük derneğe devletin de protokolünde yer alan yaptığımız ziyarette şehit babasının vatan sağ olsun, ben yandım başkası yanmasın ama kimse de bizi kandırmasın sözünün üzerinedir.
0: Şimdi İYİ Parti'nin almış olduğu bu tutumla ilgili olarak hanımlar beyler soru iş... İYİ Parti diyorum, yeni parti, özür dilerim, düzeltiyorum. Şöyle bir bakış attı bana Simge. Düşün, daha söylemedi bile yani. Hani ne olduğunu söylemedi bile, anında anladım. Nasıl bir korku salmışlarsa üzerimize. Şaka yapıyorum tabii ki de. Seviyoruz birbirimizi. Yeni partinin almış olduğu bu karar nasıl bir karar? Nasıl değerlendirmek lazım? Bilmiyorum, sizin fikriniz ne? Çünkü daha kısa süre önce biliyorsunuz mutlak butlan konusu, işte Özgür Özel'in yağmurda böyle sırılsıklam olması, yeni partinin kurulması gerektiği durumlar falan. Yani tüm bunları böyle bir gözünüzde canlandırın, yaşananları karşınıza bir getirin. Çok uzun zaman önce değil, şunun şurasında birkaç ay öncesinde yaşanan konuları konuşuyoruz. Bugün gelmiş olduğumuz noktada bu konuya nasıl bakmak lazım? Şimdi birazdan bunu Murat Bakan'a soracağım. Murat Bakan, unutturma bana, soracağım sorulardan bir tanesi. Bu bölünme normal mi? Parti içindeki bu bölünme normal mi? Böyle bir karar mı verilmeliydi? Yoksa parti toplanıp tartışmalar olup işte orada bir çoğunluk mu sağlanır, o mu olur, bu mu olur? Nihai karar kardeşim, hep beraber tek bir karar verelim. Ya evet diyelim, ya hayır diyelim mi olmalıydı? Bunun faydası ne? Yani neden böyle bir düşünce içerisine girildi? Çünkü anladığımız çok net. İşi karmaşıklaştırmaya gerek yok. Özgür Özel dedi ki ben ve yönetim kadrosu evet diyeceğiz dedi. Abicim evet diyeceğiz dedi. Buna dedi evet diyeceğiz. Ama dedi milletvekillerini, yani partiyi özgür bırakıyorum. Kendi serbest bırakıyorum, kendi haline bırakıyorum. Herkes gitsin seçim bölgesindeki işte nabzı tutsun, ona göre de kararını versin. Bu yapıldı mı acaba? Yani hani evet diyenler gidip seçim bölgesinin nabzını tuttu da evet ya bizim orada herkes evet dedi diye mi geldi, öyle dedi. Hayır diyenler de gitti kendi bölgesindeki durumu böyle bir tespit edip bir bakıp ne diyorsunuz mu diye sordu insanlara. Onlar da hayır diyoruz, böyle bir şeye kesinlikle sıcak bakmıyoruz dediler de geldiler, onun için mi hayır kullandılar dediler bilmiyoruz. Bu durumun yeni partiye katacağı şey nedir ya da yeni partiden alacakları nedir, onu zaman gösterecek. Yani bu verilen kararın, çünkü tarihi kararlar verildi sevgili dinleyiciler, çekimser mesela kalanlar. Niye çekimser kaldılar? Niye gitmediler meclise? Niye oy kullanmadılar? Niye tercihlerini söylemediler? Ya evet ya hayır niye demediler, değil mi? Yani yarın bir gün tarih önünde ben buna hayır demiş olmayayım ya da evet demiş olmayayım mı? Nedir? Herkesin bir kendince bir şeyi var, gerekçesi var tabii. sevgili dinleyiciler baktığımız zaman. Birazdan öyle mi? Tamam, hiç bekletmeyelim o zaman. Sevgili dinleyiciler, hattımızda Yeni Parti'den sevgili Murat Bakan var. Murat Bey, hoş geldiniz yayınımıza Sayın Vekil.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu yoğun süreç içerisinde bizi kırmadınız, yayınımıza dahil oldunuz. Öncelikle bunun için çok teşekkür ederim. Şimdi Sayın Milletvekili, bildiğim kadarıyla siz bu gündeme oturan konuyla ilgili olarak hayır dediniz. Öncelikli olarak tabii bunu sormadan edemeyiz. Siz neden bu konuyla ilgili olarak hayır dediniz? Bununla ilgili neler söylersiniz? Önce oradan başlayalım isterseniz.
3: İzin verirseniz, şimdi iki ayrı bizim partide biliyorsunuz oy verildi. Yani hayır verenler var.
0: Evet verenler.
3: Kabul verenler, red ve kabul verenler var. Red verenler çoğunlukta. Yani hatta
0: evet.
3: Red verenlerin, toplamda red verenlerin büyük çoğunluğu Yeni Parti'de.
0: Evet.
3: Sayı itibariyle.
0: Evet.
3: Şimdi ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Herkes oyların sayısına baktı dün. Ama oyların nasıl verildiğine kimse bakmadı. Salondaki, genel kuruldaki partilerin neredeyse tamamında eller aynı anda kalktı. Milletvekilleri metni okumadı, genel başkanların yüzüne bakarak oy kullandı. Yani bu o kadar alışıldık bir şey ki Türkiye'de parlamentolarda, kimsenin dikkatini çekmiyor. Bir tek siyasi partide başka bir şey oldu. Genel başkanımız özel, milletvekillerime benim işaretimi bekleyin demedi. Sizi buraya kim gönderdiyse ona karşı sorumlusunuz. Kararınızı kendi vicdanınızla ve sizi seçenlerin iradesiyle verin dedi. O yüzden grubumuzda bir kısmımız evet, bir kısmımız hayır dedi. Ben hayır dedim. Şimdi bunu bir zaaf gibi anlatmaya çalışanlar var. Ben tam tersini söylüyorum. Dün mecliste tek bir parti milletvekili milletvekili gibi davrandı. Geri kalanı delege gibi davrandı. Yani bu çok çok önemli bir şey. Bir de tabii siyasette bilinen bir hastalık var. Her siyasi parti ne kadar demokratik bir amaçla kurulursa kurulsun, kendi liderliğin devamını amaç edilen kapalı bir yapıya dönüşüyor. Tüm siyasi partiler de öyle. Dün olan şey bu eğilimin çatlamasıdır. Bir lider kendi eliyle elindeki en güçlü aracı işaret etme yetkisini kendi rızasıyla bıraktı. Çok az görülmüştür ve bunun bedeli var. Genel başkanımız, çünkü bizim seçmenimizin önemli bir bölümü hayır denmesini bekliyordu.
0: Evet.
3: En kolay yol da oydu yani. Herkesi tek düğmeye bastırıp alkış toplamaktı. O yolu seçmedi. Tüm olasılıkları hesaba katan bir tutum belirledi. Kimsenin vicdanını ipotek altına almadı. Bu bir kararsızlık değil. İktidara hazırlanan bir partinin olgunluğu olarak görmek lazım. Yarın bu ülkeyi yöneteceksiniz. Herkesi öngörerek bir siyasi hamle yapmanız lazım. Yani iki görüş olması normal. Biz aynı değerleri paylaşan, iyi niyetli, akıl sahibi insanlar bile karmaşık meselelerde farklı sonuca varabilir. Yani şunu çok net söylüyorum. Evet diyenlerle hayır diyenler arasında bir vatanseverlik farkı yok. Yeni parti için bu geçerli. Yani evet diyenlerle hayır diyenler arasında derken tüm parlamento

0: Bakın ben neden hayır dedim.
1: Evet.
0: Az önce sordunuz. Benim itirazım bu metin demokratikleşmeye getiren bir metin değil. Yargı bağımsızlığını güçlendiren, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını güvenceye alan metin değil. Kayyum soruna çözüm getiren bir hüküm yok. Yürütme ağırlıklı bir yapı oluşturuluyor, bir kurul oluşturuluyor. Kurulda çok güçlü İçişleri, Dışişleri, MİT Başkanı, Milli Savunma Bakanı şubu var. Ve bu yüzden Adalet Bakanı var ki işte şu Adalet Bakanı'nın etkisini görüyorsunuz yargı üzerindeki. Hı hı. Ve böyle bir yapı işte gerektiğinde yasamaya şu yasayı yap diyecek, infazı hakimlerine şunu yap diyecek. Dolayısıyla böyle bir güçlü yapının oluşmasını, yani böyle bir yetkinin bu kadar yürütmede belli insanlara verilmesini ben doğru bulmuyorum. Yani ben ve son anda getirdiler parlamentoya yasayı. Milletvekilleri içeriğini bilmiyor bu yasanın. Milletvekilleri hazırlamadı bu yasayı. Dolayısıyla meclis bir yasama organı, onay merci değil. Ben böyle düşündüğüm için ve ben komisyondaydım aynı zamanda. Komisyonda biz demokratikleşmeyle ilgili önerilerimiz vardı. Hiçbirisi kabul edilmedi. Ben bu sebeplerle hayır dedim. Ben hayırımın arkasındayım. Peki evet diyen arkadaşımı niye savunuyorum? Çünkü yeni partide evet diyen ama. Yeni partide.
1: Evet.
0: AKP'lilerden bahsetmiyorum. Onlara da evetli bir talimat. Bizde evet diyen arkadaşların gerekçesi de benim en az bildiğim kadar ciddi bir ülkenin çıkarını gözetiyor. Arkadaşlarımızın yaklaşımı şu. Bir terör örgütünün silah bırakması hangi örgüt olursa olsun Türkiye'nin ulusal çıkarınadır. 40 yıldır bu ülkenin Kürt vatandaşları sizin adınıza mücadele ediyorum diye diyerek silah taşıyan bir terör örgütünün gölgesinde yaşadılar. Bir aydın, bir yazar, bir sanatçı, bir öğretmen, bir esnaf kendi mahallesinde, Doğu'da, Güneydoğu Anadolu'da o silahın PKK'nın varlığını hesaba katmadan konuşamadı. Kürt toplumunun demokrat, seküler, cumhuriyetin değerlerine bağlı damarı, ki bu hep vardı, bugün de var. Biz geçmişte CHP'deydik, yani o partinin büyük çoğunluğu bugün yeni partide.
1: Hı hı.
0: Bizim de atadan dededen Van'da, Mardin'de siyaset yaptığımız arkadaşlarımız var. Mustafa Kemal Atatürk'ün aydın yolundan giden.
1: Hı hı.
0: O silahların gölgesinde onlar sesini yükseltemedi. Bu benim siyasi yorumum değil. Çatışma ortamlarında silahlı bir yapının denetim kurduğu yerde o siyasi yapı gerçek değil. Çünkü tercihin özgürce ifade edileceği alan yok. Dolayısıyla silahın bırakılması ve orada insanların özgürce siyaset yapabilme alanının açılması önemli değil ki. Türkiye'nin Kuzey Irak'ta, Suriye'de askerimiz var. Bundan bu süreç başlamadan önce çok yoğun böyle kış şartlarının olduğu bir şeyde, günde bizim Kuzey Irak'ta askeri birliğimize bir terör saldırısı oldu. 12 askerimizi şehit verdik. Yani orada hala bir risk var. Dolayısıyla o silah bırakmanın ve oradaki PKK'lıların tamamen Türkiye'ye dönmesi Türk ordusu için, o çatışma bölgesinde binlerce askerimiz var, üst bölgelerimiz var. Türkiye'nin ulusal çıkarınadır yani. Hı hı. Ama bu yeterli değil diyorum ben. Dolayısıyla bizim arkadaşlarımız, evet diyen arkadaşlarımız da bunu düşünerek, yani evet hiç değilse eksiktir, yanlıştır ama hiç değilse PKK silah bırakıyor. Dolayısıyla bu Türkiye'nin ulusal çıkarınadır diye düşündü. Yani iki düşünce evet. De aslında,
1: hı hı.
0: Türkiye'nin ulusal çıkarı bu yöndedir diye düşünen arkadaşlarımızın verdiği oy. Yeni parti milletvekillerinden bahsediyorum. AK Parti milletvekillerinden bahsetmiyorum yani.
1: Evet. Sevgili dinleyiciler, Yeni Parti milletvekili Murat Bakan'la konuşuyoruz. Sayın Vekil, şunu soracağım size. Kapalı toplantıda genel başkanla gerçekleştirdiğiniz toplantıda nasıl bir hava vardı? Ne konuşuldu? Bir de şu da aslında merak edilen durum. Acaba bu toplantı sonrasında çıkan karar bu şekilde değil de yani hani isteyen evet isteyen hayır oyu kullansın yerine ortak bir karar verelim, durumu iyice değerlendirelim, ya evet ya da hayır diyelim gibi olabilir miydi? Şimdi dün sosyal medyada yoğun bir şekilde özellikle Sayın Genel Başkan'a gelen eleştiriler vardı. Ama tabii destek de bu arada aynı şekilde çok fazla. Sizin bir milletvekili olarak ki yeni partide bir milletvekili olarak milletin, insanların umudunu bağladığı bir partinin milletvekili olarak onlara söyleyeceğiniz neler var? Yani aslında bu kadar endişeye gerek yok mu diyeceksiniz?

0: Neler söyleyeceksiniz insanlara?
1: Ya ben size söyleyeyim. Tabii kapalı toplantıda ne konuşulduğunu paylaşmak mümkün değil. Neticede kapalı bir grup toplantısı ama şunu biz hep tartışıyoruz. Yani bu partide nasıl hareket etmemiz gerekir tartışıyoruz. Genel Başkanımız sadece bizimle değil, bizim cezaevindeki arkadaşlarımızla da görüştü. Kendi görüşünü olgunlaştırırken. Hı hı. Böyle bir noktada aslında dünyadaki demokrasilerde böyle kritik konularda grup kararı alınmaz. Yani netice itibariyle milletvekilinin seçmenine karşı sorumluluğu var ve o milletvekilinin vicdanı var. Böyle bir kritik konuda genel başkan grup kararı alarak milletvekillerinin kendi vicdanına göre hareket etmesini sağladı. Yani grup kararı almayarak kendi vicdanına göre hareket etmesini sağladı. Hı hı. Bence çok kıymetli olan şey bu. Zaten çok uzun bir grup toplantımız olmadı. Ben şunu söylüyorum. Hayır diyen bir milletvekiliyim. 11 yıldır parlamentoda askerin polisin hakkını savunan milletvekiliyim. Türkiye'de beni tanımayan subay, uzman çavuş, polis neredeyse yoktur. Hı hı. Çünkü 11 yıldır asker çocuğu olarak onların hakkını savunurum. Atatürk Cumhuriyet'in değerleri için can veren bir insanım, verecek bir insanım. Dolayısıyla kimse şundan şüphe etmesin. Yeni parti bu ülkede kurucu değerleri savunmaktan asla vazgeçmez. Anayasaya bağlılığı, ulus devlet, üniter yapı bu noktada hiç taviz vermez. Dün iktidara yürüyen bir partinin gerçekten yeni nesil siyasetin bir örneğini gördük. Her iki evet de kıymetlidir ve evetlerimizin her iki oyunda hayırında evetinde gerekçesi Türkiye'nin ulusal çıkarındadır. Bunu bilmesini istiyoruz tüm dinleyicilerin, Murat Bakan olarak.
0: Peki siz bu sürecin geleceğini şöyle bir baktığınız zaman nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin tahmininiz ne yönde? Öngörünüz ne yönde?
1: Ya burada tabii şey önemli, yani teyit tespit diye bir şey var.
0: Evet.
1: PKK'nın silahları bıraktığının ve bu KCK üst yapılanmasıdır. Bu KCK'nın altında da işte Suriye, İran, Irak ve Türkiye, yani PKK'nın da dahil olduğu bir sürü terör yapılanması var. Bunların tamamının tasfiyesi, silahların tamamı bırakılmasının teyit ve tespitini yapacak Milli İstihbarat Teşkilatı. Dolayısıyla devletimizin önemli bir kurumudur. Bundan sonraki süreç onda. Biz de onu takip edeceğiz. Yani tüm o süreci takip edeceğiz. Silahların bırakılması ve artık tamamen silahlardan arındırılması. Çünkü eğer PKK silah bıraktığında onun yerini doldurabilecek bir örgüt, bir organizasyon yok. Yani ne işte Suriye'de, ne Irak'ta, ne İran'da, ne Türkiye'de. Dolayısıyla ülkemiz için bir her zaman risk faktörü olan yabancı servislerin, yabancı ülkelerin kullandığı, kullanışlı bir terör örgütü olan PKK'nın tavsiyesi Türkiye'nin ulusal çıkarındadır. Süreci takip edeceğiz biz de herkes gibi bir parlamenter olarak. Bizim iki görevimiz var. Yasama ve denetim. Hı hı. Denetim de bizim görevimiz. Bu işin doğru yürümesi için ana muhalefet partisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz.
0: Sayın Milletvekili, Sayın Murat Bakan, şunu samimiyetle sormak istiyorum size. Şimdi Sayın Bahçeli bu açıklamaları yapıyor. En sonunda bu açıklamayı yaptı. Umut hakkından bahsetti. Bu konuyla ilgili en çok tartışılan konulardan bir tanesi şüphesiz bu. Yarın bir gün hani burası Türkiye diyor insanlar. Olmaz olmaz dediğimiz şeylerin gerçekleştiğini gördük. Yok artık dediğimiz şeylerin gerçekleştiğini gördük. Bir umut hakkı durumu olursa ve gerçekleşirse ki bu duruma bildiğim kadarıyla siz hiçbir şekilde sıcak bakmıyorsunuz. Ama böyle bir durum gerçekleşirse buna ne diyorsunuz? Bu aynı zamanda bugün evet denilmesinden dolayı da partiye zarar vermez mi? Buyurunuz lütfen.
1: Bu yasal düzenlemenin içinde Abdullah Öcalan'la ilgili bir şey yok. Hı hı. Yani öyle olsaydı bizim değerlendirmemiz farklı olurdu. Adam öldürmeyle ilgili, adam öldürenlerle, hı hı, Türk askerine silah sıkanlarla ilgili bir düzenleme yok. Öyle olsaydı evet diyen arkadaşlarımız da düşüncesini tekrar gözden geçirebilirdi. Ben asker çocuğuyum.
0: Evet.
1: Ben Abdullah Öcalan'a, Umut Hakkı vesaire böyle bir şeye sıcak bakmam. Ama şu an önümüzde olmayan bir şey, bir olasılığı konuşuyoruz. Dolayısıyla o geldiğinde nasıl bir şey gelir bilmiyorum ama bizim partimizde buna sıcak bakacak milletvekili olacağını tahmin etmiyorum açıkçası.
0: Peki bu oylamadaki tabloda olası bir anayasa değişikliği oylamasının yorumuna müsait midir? Ne diyorsunuz? Buna nasıl bakıyorsunuz?
1: Bu anayasa değişikliği desteğinin bir provası gibi düşünmemek lazım.
0: Hı hı.
1: Yani burada destek verenler silahın bırakılmasına destek verdi. Yani muhalefet içinden söylüyorum yani. Muhalefet bloğunun tutumu yani şeye bir anayasa değişikliği ile ilgili değil. Dolayısıyla nasıl bir anayasa değişikliği iktidar getirmek ister? Erdoğan'ın görev süresini uzatabilecek, yeniden aday olmasını sağlayabilecek, onun iktidarı için bir düzenleme gelirse muhalefet bloğunun tutumu farklı olabilir. Dolayısıyla tabii ciddi bir oy çıktı ama hani bu bir anayasa değişikliğinin provası gibi görmemek lazım. O zaman koşullar değişir yani.
0: Evet. Sayın Bakan, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve samimiyetle sorularımızı cevapladığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hanımlar beyler, Yeni Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan canlı yayında konuğumuzdu. Kendisinin neden hayır dediğini ama evet diyen milletvekillerinin de neden evet dediğini açıkladı. Aslında birbirinden farkı yok dedi değerli dinleyiciler, yapmış olduğu açıklamada. Ve bu sürecin bundan sonra neler olabileceğini bekleyeceğimizi aktardı kendisi. Kıymetli dinleyiciler, sonuç itibariyle çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün görüşüldü ve artık meclis tatile çıktı sevgili dinleyiciler. Yeni parti içerisinde çerçeve yasaya biliyorsunuz Özgür Özel'in açıklamalarını dinlemiştik. Kendisinin ve yöneticilerin evet diyeceğini ama milletvekillerinin ise seçildikleri illerde vatandaşların taleplerine göre hareket edeceklerini söyledi. Murat Bakan'la az önce konuştuğumuzda bunu sorduk. Yani aslında bu bir bölünme değil mi? Partilerde pek rastlamadığımız bir şeydir bu son zamanlarda, bilmiyorum. Dikkat ettiniz mi? Yani hani alışılmış da budur. Genelde genel başkan bir şeyi söyler ya da yönetim bir şeyi söyler, orada o iş şekillenir. Sevgili dinleyiciler, yani bugüne kadar bel bağladığınız, ümitlendiğiniz partilerin, siyasi partilerin sizin istediğiniz, arzu ettiğiniz kararların ne kadarını verdiğini artık onun değerlendirmesini siz yapacaksınız elbette. Şimdi parlamentoda 91 sandalyesi vardı, var biliyorsunuz yeni partinin ve büyük bir çoğunlukta hayır dedi sevgili dinleyiciler. Tabii bu hayırların birbirinden farklı sebepleri olabilir. Yani Sayın Murat Bakan kendisinin hayır demesini açıkladı, neden hayır dediğini açıkladı ama gider Cemal Enginyurt'a sorarsınız, işte siz neden hayır dediniz dersiniz, o zaman belki başka bir cevap alabilirsiniz. Yemin töreninden sonra atılan teğmenleri kapsıyor mu bu çerçeve yasa demiş dinleyicimiz. Yeni parti maalesef doğumundan kısa bir süre sonra ölmüş bir parti konumuna düşmüştür demiş İzmir'den Mirih Hanhan göndermiş. Çok özür dilerim, ben bu mesajları görmedim, görseydim Sayın Murat Bakan'la da paylaşırdım. Milletvekilleri içeriğini bilmediği yasayı milletine nasıl açıklayabildi de hayır ya da evet diyebildi demiş Zafer Yılmaz beyefendi. Değerli dinleyiciler, çok da mantıklı sorular. Yani içeriği bilinmiyor da, detaylar bilinmiyor da, o zaman nasıl hayır dediniz ya da nasıl evet dediniz şeklinde bir yorum. Şimdi sevgili dinleyiciler, Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'in çerçeve yasa kararını destekledi. Altına imzamı atıyorum. Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yeni partinin çerçeve yasaya evet oyu vermesini destekledi. Genel Başkan Özgür Özel'in tutumunun arkasında olduğunu söyledi. Mansur Yavaş'ın uyarılarının da dikkate alınması gerektiğini de yine ifade etti. Kıymetli dinleyiciler, yapmış olduğu açıklamada. O zaman sevgili Simge beni minik bir soluklandırsın, ondan sonra yolumuza devam edelim. Radyonuz Radyo Sputnik'te, hadi bakalım.
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz Okan Aslan'la gün ortası radyo programında. Ben Deniz Okan Aslan sizlerle birlikteyim. Radyonuz Radyo Sputnik'te yarın bu haftanın son yayınını gerçekleştireceğim. Gidiyorum. Özleyin beni hafta sonuna kadar. Özlersiniz diye düşünüyorum. Ah gitmeyeydi diyeydiniz falan filan böyle. İki gün açaydım kollarımı diyorsun. Ah ne güzel bir filmdi değil mi? Yarın son kez bir yayını gerçekleştirip Perşembe ve Cuma günleri sizlerle olamayacağım burada. Sonraki hafta, hafta başında tekrar buradayız. Şimdi süreç dedik değerli dinleyiciler. Bu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Ya işte ben mesela yeni partiyle ilgili olarak dinleyicilerimiz sizlerden de gelen mesajlar var. Yani yeni partinin işte az önceki mesaj dinleyicimizin göndermiş olduğu... Yani yeni doğmuş bir partinin öldüğünü söylüyor, ölmüş olduğunu söylüyor. Bu hamleyle değerli dinleyiciler baktığınız zaman orada hani efendim bizde demokrasi var. Biz kararları halkın kararını, insanların kararını dikkate alıyoruz, onu söylüyoruz. Ama içeride bir şey var. Bir evet var, bir hayır var. Yani ikisi birbirinden aslında o kadar ayrı ki. Yani ikisi birbirinden gerçekten çok ayrı. Ama az önce Sayın Milletvekili Murat Bakan dedi ki aslında evet diyen de hayır diyen de bu ülkeyi gerçekten çok seviyor, bu ülkeye çok bağlı ama sebepleri şunlar şunlar diye sıraladı. Duydunuz, dinlediniz zaten. Vaktimiz el verdiği sürece aktardık sizlere. Şimdi bundan sonraki süreç 12 maddelik yasanın uygulanması için Milli Güvenlik Kurulu terör örgütünün kendisini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Ve bu teyit resmi gazetede yayımlanacak. Kanun teklifi örgüt kurma, yönetme, ondan sonra üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar, işte 5 yıl 15 yıldan daha fazla suçlarda da soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenebilecek. Değerli dinleyiciler, kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Teklifte silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Düzenleme kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecekler. Şimdi izleme komisyonu kurulacak. Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri değerli dinleyiciler takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca meclis başkanlığınca kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kuruluyor. İşte bu komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Sürecin beklendiği gibi ilerlemesi halinde yeni bir aşamaya geçilecek. Ceza infaz yasası, terörle mücadele yasası ve Türk ceza yasasıyla siyasi partiler yasası başta olmak üzere yeni adımlar gündeme gelebilecek. Şimdi bu durum böyle olur mu? İstenildiği gibi devam eder mi? Kim neyi istiyor, istediği olur mu? Bak şimdi şöyle bir şey var. Hani bir şeyler söyleniyor da gerçek niyet değil mi? Asıl önemli olan bir de öyle bir şey var. Elbette ki ülkemizde hiçbir şekilde ya sadece bizim ülkemizde değil dünyanın hiçbir yerinde insanlar ölmesin. İnsanlar birbirini öldürmesin. Yani savunmasız insanlar, herkesin yaşamaya hakkı var. Herkes hayatını yaşasın, güzel güzel yaşasın. Vakti geldiğinde de hani derler ya eceliyle gitsin. Biz terörle ilgili konuda gerçekten çok sıkıntılar yaşamış bir ülkeyiz. Yıllardır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ama diğer tarafta bizde mesela bak Ankara'da Güven Park'ta yaklaşık 3 haftadır eylemlerini devam ettiren şehit yakınları var. Gaziler var. Dün o gazilerin ağlayışlarının görüntülerini, o şehit yakınlarının ağlayışlarının görüntülerini görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum sevgili dinleyiciler. Şimdi bunun empatisini yapabilir misiniz? Zor. Yani insan sevdiğini kaybetmenin, Allah korusun diyelim, ne kadar yapabilirsiniz ki bu empatiyi? Çünkü günün sonunda, en sonunda onun var olduğunu biliyorsunuz. Yaşadığını biliyorsunuz. Yani kaybettiğiniz bir şey değil. Sadece yokluğunu bir an böyle bir hissetmeye çalışırsınız. Evet, duygulanırsınız, ağlarsınız falan ama sonuçta öyle bir şey olmadığını bildiğiniz için içiniz rahattır. Ama hiç kolay değil. Ben meslek hayatımda bu radyo programını yaparken, başka radyolarda da programı yaparken, şehit annelerini, hele bir şehit annesi vardı ki onun görüntüsünü, hani bu can bu bedenden çıktığı sürece unutmayacağım. Kendini yerlerden yerlere attığı, parçaladığı, bağırdığı, çağırdığı, ölmek istediği o an şu an gözümün önünde. Feryat figan. Ya bu kolay bir şey mi Allah aşkına? Doğurduğun, başında beklediğin, hastalığında, sağlığında, üzüntüsünde, sevincinde, hüznünde, her zaman ama her zaman yanında olduğun, ona canından can verdiğin insanın hayattan koparılması, değil mi? Hiç kolay bir şey değil. O haberi almak hiç kolay bir şey değil. Bak, şehit yakınlarıyla erbaş ve er statüsündeki gaziler taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımak için yürüyüşe geçtiler. Grubun önüne çevik kuvvet ekipleri geldi. Gördünüz mü çevik kuvvet ekiplerinden şapkasını önüne doğru böyle iyice kapatıp kafasını önüne doğru eğip ağlayan polis memurunu gördünüz mü? Gözyaşı döken çevik kuvvet personelini gördünüz mü sevgili dinleyiciler? Dün bu görüntüler de vardı. Polis barikatı önünde arbede yaşandı. 81 ilden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve erbaş ve er statüsündeki gazilerin özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Temmuz tarihinden bu yana sürdürdükleri eylemler var. Orada da tansiyon yükseldi. Sevgili dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere kıymetli dinleyiciler. Şimdi Sayın Bahçeli'nin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin umut hakkı ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklama, aslına bakarsanız kendi yakın çevresinden de eleştiriler alıyor şimdi. İktidar cenahından da baktığınız zaman tepkiler geliyordur illaki. Gelmez olur mu? Mutlaka vardır arka planda o tepkiler. Bunu açık dille söyleyenler de var. Yani hali hazırda partide herhangi bir görevde olmasa bile, iktidar partisinde ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nde, iktidar kanadında, ama bir şekilde bunu açık bir şekilde ifade edenler de olduğunu biliyoruz sevgili dinleyiciler. Fakat az önce sorduğumuz soru, yarın bir gün, burası Türkiye ya özür dilerim, az önce söyledik yani Türkiye'de olmaz, o kadar da olmaz ya, yok arkadaş, soruyorum size, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanacağı aklınıza gelir miydi? Ya bırakın tutuklanmasını, gözaltına alınma durumu aklınıza gelir miydi hiç? Tahmin eder miydiniz böyle bir şeyi? Etmezdiniz herhalde. Ama yaşandı. Ekrem İmamoğlu tutuklu sevgili dinleyiciler. Veya başka çok örnek var. Hani ya bu kadar da olmaz, o kadar. Ya bugün mesela Euro'nun, Türk Lirası'nın Euro karşısında, Dolar karşısında, yani Leva karşısında, Lari karşısında bu kadar değer kaybetmesi aklınıza gelir miydi? Gelmezdi herhalde. Ya daha hani daha da para birimi sayarım, ülkenin adını çeviremem diye sayamıyorum. Yani para birimi vardır. O para birimine karşı da Türk lirası değer kaybetmiştir ama o ülkenin adını söyleyemeyiz diye, garip bir ismi vardır diye, o kadar da değil deriz ama o kadar da değiller gerçekleşti. Buna aklınızın ucundan geçer miydi? Hani esprisi yapılırdı, ben 50 liralık benzin alıyorum, yakıt alıyorum, dünyaları geziyorum diyenler bugün kaç lira benzinin litresi, bak 72 liranın üzerine çıktı, zam geliyor, her gün zam geliyor. Bak düşün, hani pompa geliyor, uzaktan böyle depo kapağı açılıyor, birbirine bakıyorlar, böyle birbirine bakıyorlar, selamı da tam vermiyor pompa, aman ne geleceğim, uğraşacağım seninle, bırak Allah'ını seversen, dön geri gidelim falan gibi misali, bu hale gel, buna kimse inanır mıydı? değerli dinleyiciler, inanmaz. Dolayısıyla umut hakkı tartışmaları, Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar, yarın böyle bir şey olur da gerçekleşirse, o zaman her ne kadar Sayın Milletvekili az önce, yani bu konunun bugün dün görüşülen bu konunun tabii ki bununla bir alakası yok demiş olması, ama yarın bir gün böyle bir şey gerçekleşirse, o zaman yeni partide, yeni partiye ve bu milletvekillerine nasıl bir etkisi olur, onu zaman gösterir değerli dinleyiciler. Özelleştirme. Aslında keşke bu böyle algılansaydı. Özelleştirme. Ama öyle algılanmadı. Özelleştirildi.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet hanımlar beyler, devam ediyoruz Okan Aslan'la gün ortası radyo programında. Böyle birbirinden Acem Aşiran ve Kürdili Hicazkar şarkılarla ve ekip arkadaşlarımla beraber. Halkan kaldı yalnız böyle. Acem Aşiran nasıl yani? Ben ona mı oynadım az önce? Halkan da var ya Trump gibi. Az önce öyle oynadı. Sen daha iyisin yani, onu söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Trump'ta nasıl? Hani kollar mı sabit, alt taraf mı oynuyor? Yoksa alt taraf sabit, kollar mı oynuyor? Ha evet, tamam. Baya. Ha kafa sabit. Orada kafa oynamıyor. Kafa sabit ama hani vücutta şey gibi bu. Hani parklarda böyle şey olur ya, aletler olur ya. Hani karşılıklı, aa harika bak Alkan, süper benzetme. Hani bu çocuk şeyde, parklarda falan egzersiz şeyleri vardır ya. Nedir o? Aletleri vardır. Böyle karşılıklı, ondan sonra şu şekilde ayakla, iki ayaklarımızı çıkarız, şu hareket. Yani şimdi ben, görenler, takip edenler görüntülü olarak biliyor ama bunu nasıl anlatayım ki? Böyle kollarımız bir önde bir geride, ayaklar bir önde bir geride, karşıda birisi varsa o daha güzel oluyor. Muhabbet, sohbet güzel oluyor yani. Vallahi tam o hareket ha. Bence Trump da orada şey yapmış olabilir. Hani orada bulmuş. Bu güzel bir dansmış ha. Vallahi billahi güzel oldu. Bisiklet sor da bu güzel, kolay falan diye. Güzel olmuş. Hanımlar beyler, devam edelim. Canlı yayınımıza şöyle bir bakalım. Bankalarda kredi değerlendirme sistemleri kökten değişiyormuş. Yüksek kredi notuyla düzenli ödemeler tek başına yeterli olmuyor. Yeni yazılımlar ekstredeki harcamaları tek tek inceliyor. Riskli işlemleri anında reddediyor. Üç temel harcama işlem türü. Onlar ne? Sanal bahis ve şans oyunları harcamaları. Kredi kartıyla internet üzerinden tek bir kez dahi sanal bahis sitelerine para yatırılması ya da düzenli şans oyunu oynanması sistem tarafından finansal kaynağını riskli alanlarda harcıyor olarak algılanıp kredi talebinin anında reddedilmesine yol açıyor. Vay. Sonra açıklamasız IBAN transferleri, hesaplar arası yapılan hesaplarınız var mı? Hesap aynı bankada bir iki tane hesap. Yazıyor musunuz not? Ya kendinize para gönderirken Alkan böyle. Yok. Kaşıyla anlatıyor her şeyi. Ben bu şeye, bu olaya çok komik bakıyorum yalnız. Hani bu şey, konuşturma beni, konuşturma. Bak, kaynıyorum zaten içten içe. Peki bir şey soracağım. Yakınınıza para gönderirken, mesela Alkan, eşine diyelim ki para gönderdin mi hiç eşine? Gönderdin. Oraya bir şey yazıyor musun? Açıklamaya bir şey yazmıyoruz. Aşkıma, benim bir taneme, canıma falan. Ciddi misin sen? Adı neydi eşinin? Letisya, hep unutuyorum. Çok güzel bir isim var. Sevgili Letisya. Alkan'a sordum. Dedim ki, Alkan eşine para gönderiyor musun dedim. Gönderiyorum abi dedi. Açıklamaya dedim yazıyor musun bir şey? Yok abi dedi, yazmıyorum. Aşkım, bir tanem, canım yazıyor musun? Herkes şahit, dinleyiciler de şahit. Sevgili Letisya, sordum. Yok abi dedi ya, çok mide bulandırıcı oluyor dedi. Aynen bunu dedi bak. Ben sana söyleyeyim. Artık akşam levyeyle mi beklersin? Zincirle mi beklersin? Kapıyı içeriden kilitleyip üstü de kilitleyip seslendiğinde annene git diye mi tepki verirsin? Bilemem artık. Sevgiler gönderiyorum. Şimdi sen Simge. Sen gene, sana peki yazılıyor mu açıklama? Bakıyor musun? Kim gönderiyor sana parayı? Arkadaşların. Baban gönderiyor. Baban da mı yazmıyor? Yazmıyor. Ben buradan herkese sesleniyorum. Yakınlarınıza, sevdiklerinize, yani birilerine para gönderirken yazın açıklama. Sende Öznur var mı öyle bir şey? Öznur düşünüyor. Ulan şimdi bana da kesin sorar. Beni es geçer gibi oldu ama yakalandık. Evet. Sana maaş dışında para... Vah canım benim ya. Kızcağıza, Öznur'a maaş dışında, vallahi billahi ya. kiraya gönderirken onu yazacaksan, yazacaksın zaten canım, o yazması, yazman lazım. Selin sandviç falan mı yazıyor? Canım benim ya. Ciddi misin sen? Neyse bunu şimdi buradan söylemeyeyim. Sevgili Selin'cimizi seviyoruz. İyi ki var. Hanımlar beyler, hesaplar arası yapılan para transferlerinde açıklama kısmının boş bırakılması algoritmalar tarafından kayıt dışı gizli borçlanma veya şüpheli para trafiği olarak değerlendiriliyormuş. Ve kredi skorunu olumsuz etkiliyormuş. Hesaplar arasında bile gönderirken bak açıklama yazmanız gerekiyormuş. Algoritma onu kayıt dışı veya gizli borçlanma olarak ya da şüpheli bir para trafiği olarak algılayabiliyormuş. Yarın bir gün kredi almak istediğinizde de yani bak Alkancığım, sen Letisya'ya para göndermişsin, hiçbir şey yazmamışsın. Yok sana kredi miredi. Hadi. Resmi gelir maaş seviyesinin çok üzerinde, mesela maaşın 4-6 katı tutarında rutin kredi kartı harcaması yapılması bu gelire göre sürdürülemez risk olarak işaretlendiriliyor değerli dinleyiciler. Peki tavsiyeler verilmiş, mesela para transferlerinde açıklama kısmına kira, borç ödeme, hizmet bedeli gibi falan bunları yazmakta fayda var. Kredi kartının üçüncü kişilere kullandırılmaması, bankalardaki resmi gelir bilgilerinin güncel tutulması gerektiği. Mesela bilgileri güncelliyor musunuz? Bankanızda mobil uygulamaya girip adres, ne bileyim telefon numarası, mail adresi. Ya bir şey söyleyeyim mi? En kötüsü ne biliyor musun? Bir insanın başına gelebilecek en kötü şeyi söyleyeyim mi arkadaşlar size bu teknoloji içerisinde? Hazır mısınız? Bence telefonun bozulması. Var ya o kadar, Allah'ım aynen öyle Alkan. O kadar fena bir durum ki şimdi benim eşimin telefonu bozulmuş. Arkadaşlar telefon nasıl biliyor musun? Şöyle tutuyorsun. Şöyle hafif eğdiğin zaman ekran öne doğru geliyor böyle. Ya ayrılıyor oradan. Şeyden alttan bir kablo tutuyor. Bir de benim çok eşim çok enteresan. Daha önce telefona su teması oldu diye, pardon, nereye, bir yere düştü diye, yere mi çamura mı bir yere düştü diye alıp telefonu bir yıkadığı olmuştur. Ondan sonracıma bir sıvı teması olmuş falan. Şimdi ona mesela güvenemiyorsun ya, telefoncuya vereceksin ya. Uygulamaları kaldır. E-Devletinden tut banka uygulamasına kadar hepsini kaldır. Fotoğraflar, onları kaldır değil mi? Galeriyi kimsenin görmesini istemiyorsun. Gerçi bazı modellerde bunları kilitleme yöntemi var. Uygulamaları kilitleme yöntemi falan var. Şimdi sen sim kartını alsan ne olacak? Oraya sim kart takıldığı zaman WhatsApp yazışmaların ne olacak? Görünecek. Fotoğraflar görünecek. İnsan bundan rahatsız oluyor. Çok fena bir durum ya. O telefonun ayarlanması. Yani o bozulma sürecim. Bakım modu var bazılarında diyorsun. Peki. Peki. Hadi minik bir soluklandır beni, sonra devam edelim.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz yayınımıza. Yayınımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Kuşadası Belediyesi'ne rüşvet soruşturması 14 kişi tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandığını sizlere aktaralım. Sevgili dinleyiciler, bu arada YouTube içerik üreticilerinin reklam ve premium gelirlerinden pay alabilmesi için gereken bazı izlenme şartları değişti. Mesela 12 ayda 8000 saat izlenme gerekiyor. 90 günde 20 milyon shorts görüntülemesi gerekiyor. Yeni şartlar 1 Şubat 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu görüntülemelerden falan para alıyorlar ya, biliyorsunuz. Hani YouTube'da böyle bir şey var yani. Değerli dinleyiciler, haliyle orada kendileri bu şartı değiştirdiler. Şey yok, mesela para kazanabilmeniz için, yani kazanabilmesi için 1000 abone olması şartı, bununla ilgili herhangi bir değişiklik kıymetli dinleyiciler yapmamışlar. Yine 1000 tane takipçiniz olduğunda, aboneniz olduğunda ne yapıyorsunuz? Paylaştığınız videolardan aldığınız görüntülemeler üzerinden para kazanabiliyorsunuz, kazanabiliyorlar hanımlar beyler. Hazır mı? Peki, hazırmış. Sevgili Özcan, Özcan Beylan, Müzik On Air CEO'su, sevgili kardeşim hattımızda. Özcan, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olasın. İnşallah en kısa zamanda bekliyorum. Bir yayın gerçekleştirelim. Daha önce bir tarih planlaması yaptık ama bir gerçekleştiremedik. Özcan, yoğunsun biliyorum. Çok koşturuyorsun bugünlerde. Dün bir haberle karşılaştık. Deniz Seki, biliyorsun sevilen bir isim, bir kaza geçirdi, bir ameliyat durumları falan oldu. Sen bu konuyu takip ettin ve seni takip edenleri, Müzik On Air'ı takip edenleri de aynı zamanda bilgilendirdin, ama ben detayları senden alayım istiyorum. Dün ne oldu Deniz Seki, nasıl bir durum yaşadı, nasıl hareket edildi, sonuç ne oldu, bundan sonraki süreç ne olacak, seni dinliyorum.
1: Tabii ki. Herkese bu arada mutlu günler diliyorum. Bu arada Deniz Seki çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz bir sanatçı. Dün çok üzüldük. Yani bir an böyle haberi alınca gerçekten biz de apar topar kendisine ulaşmaya çalıştık. Menajerine ulaşmaya çalıştık. Hı hı. Ameliyat süreci yaşadı. Onun öncesindeki olay tabii şöyle gerçekleşiyor. Balkonunda kedileri var, köpekleri var. Çok hayvan dostu bir isimdir Deniz Seki. Hı hı. Çıkıyor, tam böyle adımını atıyor, tam onlara mama verecek, onlarla böyle oynayacak vesaire derken klimanın suları balkona gelmiş. Onun farkında değil. Ayağı bir kayıyor, kaydıktan sonra tabii çok sert bir düşüş yaşıyor. Bu düşüşle birlikte çeşitli kemikleri işte kırılıyor, leğen kemiği, işte omurgasını zedelenme oluyor vesaire. Apar topar yardımcısı tabii toparlıyor, hemen ambulans çağırıyor, hastaneye kaldırıyor, hastanede ameliyat alınıyor. Şu an sağlık durumu güzel, yani bir sıkıntısı yok, ama tabii müşahede altında, şey olarak da kontrol ediliyor tabii ki. Yani kolay bir şey değil, biliyorsunuz abi, leğen kemiği falan çok zor iyileşen gibi.
0: Evet.
1: Şey, uzun bir süre herhalde konserlerine ara vermek zorunda kalacak.
0: Anladım, ama şu anda ameliyat dün gerçekleşti galiba, değil mi? Dün oldu ameliyat.
1: Ameliyat yapıldı. Şu an iyi, hani durumu iyi, ama tabii iyi derken hani sağlık durumu, hani Allah korusun, hani öyle bir can şeyi yok, hani hayat tehlikesi vesaire yok, ama tabii çok ağrılı, çok sancılı ve biraz zamanla da iyileşecek bir hastalık. Tabii ben çok doktor şeyi değilim, hani doktor bilmiyorum, ama zor iyileşen bir şey. Ya hani şey çok garip, yani hani orada sulara, ya hayat o kadar tuhaf ki abi, yani biraz evet, daha insanın başına her şey gelebiliyor. O bizi çok şok etti. Yani çok tuhaf.
0: Çok bambaşka bir şey de olabilirdi Özcan, Allah korusun. Yani o düşüşten dolayı kafasını, değil mi?
1: Tabii kafasını vurabilirdi. Daha farklı sonuçlarla karşılaşabilirdi. Ya çünkü bir anlık bir şey bu kayma olayı. Suların farkında değil. Klimanın suları çıkmış. O borulardan sular akıyor ya. O balkona biraz birikinti olmuş. Oradan kayıyor ve düşüyor. Çok sert bir düşüş oluyor.
0: Evet.
1: Tabii daha tehlikeli bir sonuç da olabilirdi, Allah korusun.
0: Evet. Özcan, çok teşekkür ediyorum canım kardeşim. En kısa zamanda da stüdyoda inşallah yayınımızı gerçekleştiririz.
1: Rica ederim. Çok teşekkürler. Çok istiyorum ben de gerçekten dinleyicilerinizle buluşmayı. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.
0: Sağ olasın. Hoşçakal. Müzik On Air CEO'su sevgili Özcan Beylan. Değerli dinleyiciler, Deniz Seki'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Nazar. Çok özür dilerim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim sevgili dinleyiciler. Leğen kemiğinde az önce Özcan'ın da söylediği gibi kırık, işte omurgasında zedelenme tespit ediliyor. Ameliyata alınıyor. Ameliyat başarılı geçiyor. Ve bir süre yatak istirahati olacağı bilgisi var hanımlar beyler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vize ve gümrük birliği mesajı vardı. Avrupa Birliği'nin atacağı adım hepimizin menfaatine dedi değerli dinleyiciler. Vize serbestisi ve gümrük birliği çağrısı vardı. 5 milyar dolarlık ticaret hedefi, yeni komite kurulması, bunlar başlıklardı kıymetli dinleyiciler. Onun çok fazla detaylarına girmeyeceğim. Şimdi bugün vallahi bir operasyon gerçekleşti ki bas bas bağırıyorduk. Akın Gürlek. Vallahi buradan hani bu operasyonu gerçekleştirenlere teşekkür ederim. İnşallah varsa bunun devamı gelsin. Arkası gelsin. Bitsin. Bu iş neticelensin. Nedir bu? Vize şirketlerine gerçekleşen operasyon. Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Vize şirketlerine operasyon düzenlendiğini açıkladı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini söyledi. Şüpheli bir kişi ve şirketlerin konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların online randevu sistemlerine bot yazılımlarla erişim randevularını kapatarak vatandaşların doğrudan randevu almasını imkansız hale getirdikleri tespiti vardı. Bas bas bağırdık buradan. İşte efendim Yunanistan randevuyu açtı, İspanya randevuyu açtı, hemen giriyorsun ama gel gör ki site donuyor. Alalım fonu Özgür, normale dönelim. Ne oluyor? Randevuları işte almak istiyorsun, giriyorsun siteye ama ne oluyor? Alamıyorsun. Niye? Site donuyor. Web sitesi donuyor. İşlemi yapamıyorsun. Randevuyu alamıyorsun. Neydi? Bot hesaplar vardı. Bu randevuları topluyordu. 300-500 eurolara, dolarlara, eurolara ne yapıyorlar? Değerli dinleyiciler, bu randevuları satıyorlar. İnsanlar mağdur oluyorlar haliyle. Şimdi garanti vize ve randevu vaadiyle vatandaşlardan yüksek tutarlarda işte yazılım ve danışmanlık ücreti alındığı, randevu alınamadığı durumlarda da ücret iadesi yapılmadığı ve kişilerin verilerin özel sistemlere aktarıldığı belirtiliyor. Vergi Denetim Kurulu'nun incelemelerine göre Ocak 2024, Temmuz 2026 döneminde bu şirket hesaplarında 2 milyar 841 milyon lira para hareketi tespit edilmiş. 41 binden fazla vatandaşın toplamda 918 milyon TL haksız kazanç sağlandığı, o kadar insandan haksız kazanç sağlanmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'deki 63 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 49 gözaltı kararı vardı orada yakalanmalarına yönelik değerli dinleyiciler. İşlemler de bu arada devam ediyor. Onu da aktaralım sizlere. Güzel, dediğim gibi inşallah bu iş çözülür. Bıktık usandık çünkü, gerçekten bıktık usandık. Bu vize sıkıntısını, randevu alma sıkıntısının gerçekten bir an önce çözümlenmesi gerekiyor. Hanımlar beyler, Ankara Valiliği kent genelinde 15 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağını ilan etti. Karar, Enerji Bakanlığı önünde eylem yapmak isteyen 80 madencinin gözaltına alınmasının ardından geldi. Gece serbest bırakılan madenciler yeniden bakanlık önünde oluyorlar tabii, onu da söyleyelim, vazgeçmiyorlar yani. Haklarını aramaktan vazgeçmiyorlar, öyle söyleyelim. Sevgili dinleyiciler, akaryakıtta bir zam. Benzinde 1,5 lira, motorinde şöyle bu gece yarısından itibaren 2 lira benzine, motorine de 6 lira 85 kuruş zam gündemde. Eşel Mobil uygulamasına göre bu bir bölümünün ÖTV'den karşılanmasıyla pompaya 1,5 lira, benzinde, motorinde de 5 lira 13 kuruş yansıması bekleniyor. Değerli dinleyiciler, dolayısıyla motorinin fiyatı 90 liralara falan yaklaşıyor, biliyor musunuz? Çok fena. TMSF, Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve şirketlerine ait 26 araç satışa çıkarıldı TMSF tarafından. Değerli dinleyiciler, muammen bedel yaklaşık 53.2 milyon TL olarak söyleniyor sevgili dinleyiciler. Rekabet Kurulu Özel kayıt ücretleriyle ilgili mali unsurları rakiplerle birlikte belirlemekten dolayı sen Benoit Fransız Lisesi'ne değerli dinleyiciler ceza kesti. 3.279.720 TL, tam böyle kuruşu kuruşuna söyledim. Türk öğretmen maaşlarını koordineli şekilde tespit etmekten dolayı 2.186.480 TL ceza kesildi. Şimdi bakın, özel okulların kayıt ücretleri, yemek servisi, eğitim materyalleri gibi mali unsurları kendi aralarında anlaşarak veya koordine ederek belirlemeleri rekabetin korunması hakkında kanunun 4. maddesi kapsamında fiyat tespiti ve pazar paylaşımı olarak değerlendiriliyor sevgili dinleyiciler. Öğretmen maaşlarının veya tavan taban ücret artış oranlarının okullar arasında koordineli şekilde belirlenmesi, centilmenlik anlaşmaları veya işte ücret tespiti, İş gücü piyasasındaki rekabeti engellediği gerekçesiyle son dönemde rekabet kurulunun en çok odaklandığı ihlal türlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada sosyal medyada da görüyorsunuzdur fotoğrafları. Çevrenizde varsa tanıdıklar, kayıt dönemleri biliyorsunuz başladı. Öğrencilerin kayıt işlemleri var. O kayıt işlemleri yapılırken de talepler var, değil mi? İstenilen şeyler var. Okulların istediği şeyler var. Değerli dinleyiciler, onlar da karşımıza çıkıyordu. Herkes kendi ilinde yaşasa illerin nüfusu ne kadar olurdu diye bir araştırma yapılmış. Şöyle bir baktığımızda mesela İstanbul 2.610.000 yaklaşık. Vay be. 2.600.000 trafik mrafik kalmaz söyleyeyim. 2.610.000. Mesela Şanlıurfa 3.147.000. Hani herkes kendi ilinde, doğduğu ilde ya da işte kütüğü olan ilde yaşamış olsa oralardaki şey nüfus bu şekilde olacak değerli dinleyiciler. Baktığımız zaman Şanlıurfa kadar enteresanmış ya. 3.147.099 kişi. Mesela Sivas 1.984.000, Samsun 2.024.000, Diyarbakır 2.456.000. Değerli dinleyiciler, listede en başta gördüğüm kadarıyla zaten Şanlıurfa var. İstanbul dediğim gibi 2.609.000 kişi kıymetli dinleyiciler. En güzel ilçeler belirlenmiş bu arada. İzmir Seferihisar, Şanlıurfa Halfeti, Ordu, Perşembe, İzmir, Foça. Güzel yerler bu arada bunlar. Bilmiyorum hangilerine gittiniz. Antalya, Kemer, Ürgüp, Çamlıhemşin, Kaş, Çeşme, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Fethiye, Alanya, Şavşat, vay Artvin, Urla, Ayvalık, Safranbolu, Bozcaada. Gittiniz mi buralara? Gitmişsinizdir herhalde. Hemen hemen çoğuna gitmişsinizdir diye düşünüyorum. Dünyanın en romantik şehirleri belli olmuş. İstanbul 10 numara burada. Şu romantik. Değerli dinleyiciler. Mesela Nevşehir, Kapadokya 1. sırada. Bursa Uludağ, Çanakkale, sonra Fransa, Paris, İtalya, Roma, Venedik, Bruges, Prag. Bayağı iyiymişiz ha bu alanda biz. Valla. Hanımlar beyler, veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Yarın yine aynı saatte ben burada ekip arkadaşlarımla birlikte sizlerle birlikte olacağım değerli dinleyiciler. Merhaba, ben Mehmet. Özgür Özel'i savunuyordum ama bu konuyu imza atmasından sonra Özgür Özel'den soğudum açıkçası. Bence o imzayı atmamalıydı demiş. Sırf Kürt kesimin oylarını alabilmek için böyle bir girişiminde bulundu, yapmamalıydı demiş. Dinleyicimiz, sevgiler selamlar gönderelim. 1995-97 arasında askerliğimi Van, Hakkari, Şırnak üçgeninde yaptım. Bir arkadaşım şehit oldu. Biri mayına bastı. Deneyip göreceğiz sonucu demiş dinleyicimiz. Merhaba Okan Bey. Tüm ekibe sevgiler, iyi yayınlar demiş. Elveda Hanım göndermiş. Okan Bey selamlar. Bence herkese ait sadece bir kart olmalı. Bu kart bütün illerde geçerli olmalı. Bütün toplu taşımalarda geçerli olmalı. Bütün bankaların bankamatiklerinde geçerli olmalı. Kimlik, ehliyet gibi tüm kartların sadece bir karta işlenmesi çok kolaylık sağlayacaktır demiş dinleyicimiz. Sevgili Deniz Seki'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah şifa versin demiş dinleyicimiz. Şaban Bey göndermiş. Size de selamlar ve sevgiler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

good guy, sure. I said, look, man, I'm gonna warn you just one time.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yol uzun olabilir ama en güzel anılar hep dönüş yolunda anlatılır. Emniyet kemerinizi takın, hızınızı değil, radyonuzun sesini artırın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Hayatta bazı işler vardır ki içine girdikçe çıkması zorlaşır. Uğraşsan da bir sonuca varmak zaman alır, sinir bozar. İşte tam böyle durumlar için halkın ağzında şöyle bir söz yer eder: ayıklı pirincin taşını. Peki bu deyimin kökeni nereye uzanıyor? 16. yüzyılda Osmanlı'nın Yemen seferi sırasında yaşanan gerçek bir olayın bu deyime kaynaklık ettiği anlatılır. Yemen Fatihi Sinan Paşa'nın komutasındaki ordu çölde mola verdiğinde askerler yemek hazırlığına girişir. Pirinç pişirilecektir. Ancak tam o sırada ansızın bir kum fırtınası kopar. Kum pişirmek üzere yıkanan pirincin üstüne adeta yağar. Taneler kumla iç içe geçer. Ne yaparsan yap içinden ayıklanmaz bir hale gelir. O esnada askerlerden biri esprili bir çıkış yapar. Taşlı diye beğenmiyorduk, asıl şimdi ayıklayın bakalım pirincin taşını. O gün yaşanan bu olay zamanla halk arasında deyime dönüşür. Ayıklı pirincin taşını. Yani içinden çıkması zor, çözümü uğraştırıcı bir işe kalkışmak. Bugün karmaşık bir sorunla karşılaşan biri bu deyimle içinde bulunduğu durumu tarif eder. Tarihin tozlu sayfalarından dilimize sızan deyimler yalnızca anlatımı değil, geçmişin izlerini de taşır. Bugün ayıklı pirincin taşını deyiminin öyküsünü paylaştık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Cezaevlerinde kapasite alarmı doluluk %142'yi aştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 3 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre Türkiye'de ceza infaz kurumlarında 433.520 kişi bulunuyor. 304.278 kişilik toplam kapasite dikkate alındığında cezaevlerindeki nüfus kapasitesinin yaklaşık 129.000 üzerinde olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün son istatistikleri Türkiye'deki cezaevi nüfusunun ulaştığı seviyeyi ortaya koydu. 3 Ağustos 2026 itibarıyla ceza infaz kurumlarında 368.293 hükümlü ve 65.227 tutuklu olmak üzere toplamda 433.520 kişi bulunuyor. Bunların 412.076'sını erkekler, 21.444'ünü kadınlar oluşturuyor. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'deki 402 ceza infaz kurumunun toplam kapasitesi ise 304.278 kişi. Son mahpus sayısıyla karşılaştırıldığında cezaevlerindeki nüfus kapasitesinin 129.242 kişi, yani yaklaşık %42,5 üzerinde bulunuyor. Yaş gruplarına göre dağılımında 12-18 yaş arasında 4.636 çocuk ceza infaz kurumlarında bulunuyor. Bunların 4.404'ü erkek, 232'si kız çocuklarından oluşuyor. Bu yaş grubundaki çocukların 1.401'i hükümlü, 3.235'i tutuklu bulunuyor. Cezaevlerinde 65 yaş ve üzerinde 6.869 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 6.244'ü hükümlü, 625'i tutuklu. 6.594'ü erkek, 275'i kadın. En kalabalık yaş grubunu ise 282.931 kişiyle 18-40 yaş arasındakiler oluşturuyor. 40-65 yaş grubunda ise 139.084 kişi cezaevinde bulunuyor. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre cezaevlerindeki toplam nüfusun yaklaşık %85'ini hükümlüler, %15'ini ise tutuklular oluşturuyor. 18-40 yaş grubu ise toplam cezaevi nüfusunun yaklaşık %65'ine karşılık geliyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de cezaevlerinde bulunan kişi sayısı 433.520 kişiye ulaştı. Toplam kapasitenin 304.278 olduğu ceza infaz kurumlarında nüfus kapasitenin yaklaşık %42,5 üzerine çıkarken cezaevlerindeki 18-40 yaş grubundaki kişi sayısı 282.931 oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Okyanuslarda Temmuz ayında sıcaklık rekoru kırıldı. Dünya genelinde deniz yüzeyi sıcaklıkları tarihin en yüksek Temmuz seviyesine çıktı. Uzmanlar, Pasifik'te gelişen El Niño koşullarının da sıcaklıkların artmasına etkili olduğunu belirtti. Kutup bölgeleri dışındaki okyanusların ortalama yüzey sıcaklığı Temmuz ayında 20,96 derece olarak ölçüldü. Bir önceki rekor, 2023 yılının Temmuz ayında 20,89 derece olarak kaydedilmişti. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi'ne göre Temmuz ayı küresel ölçekte kayıtlardaki en sıcak 2. Temmuzlardan biri oldu. Dünya genelindeki sıcaklıklar sanayi öncesi dönemin ortalamasının 1,47 derece üzerinde gerçekleşti. Avrupa'da da deniz sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Özellikle Atlantik kıyıları ve Batı Akdeniz'de yüksek sıcaklıklar görüldü. Bu durum denizlerde uzun süren ve güçlü sıcak hava dalgalarının oluşmasına neden oldu. Pasifik Okyanusu'nun tropikal bölgelerinde de deniz sıcaklıkları olağanüstü yüksek seviyelerde kaldı. Bu bölgede El Niño koşullarının gelişmekte olduğu ve önümüzdeki aylarda güçlenmesinin beklendiği belirtildi. El Niño, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen doğal bir hava olayı. İnsan kaynaklı küresel ısınma ile birleştiğinde sıcaklıkların daha da yükselmesine ve aşırı hava olaylarının artmasına neden olabiliyor. Okyanusların ısınmasının önemli sonuçlarından biri de deniz seviyelerinin yükselmesi. Deniz suyu ısındıkça gerleşiyor. Bilim insanlarına göre bugüne kadar ölçülen deniz seviyesi yükselmesinin yaklaşık 3'te 1'i bu gerleşmeden kaynaklanıyor. Daha sıcak denizler ayrıca mercan resiflerine beyazlamaya, deniz ekosistemlerine zarar görmesine ve balıkçılığın olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Okyanusların ısınması tropikal fırtınaları da güçlendirebiliyor. Daha sıcak deniz yüzeyleri atmosfere daha fazla ısı ve nem taşıyor. Bu durum daha güçlü fırtınalara ve daha yoğun yağışlara neden olabiliyor. Batı Avrupa'da da aşırı sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Haziran ve Temmuz aylarında bölgede rekor sıcaklıklar kaydedildi. Batı Avrupa'da bu iki ayın ortalama sıcaklığı 21,62 derece oldu. Bu değer uzun yıllar ortalamasının 2,79 derece üzerinde. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin iklimden sorumlu stratejik lideri Samantha Borges, aşırı sıcakların iklim değişikliğinin etkilerini gösterdiğini söyledi. Borges, bölgede yüksek basınç sistemlerinin sıcak havayı uzun süre tuttuğunu belirtti. Kuruyan toprağında doğal soğutma etkisini azalttığını ifade etti. Borges, sıcaklık ve kuraklığın birbirini güçlendirdiğini söyledi. Fransa, İspanya, Almanya'nın bazı bölgeleri ve Birleşik Krallık'ta yağış ve toprak nemi olağanüstü düşük seviyeleri geriledi. Nehir seviyeleri de ortalamanın altında kaldı. Sen, Ren ve Tuna nehirlerinde düşük su seviyeleri görüldü. Bu durum su kaynakları, tarım, nehir taşımacılığı ve enerji üretimi üzerindeki baskıyı artırdı. Sıcak ve kurak hava orman yangınlarını da artırdı. Batı Avrupa'da Temmuz ayında çok sayıda büyük orman yangını çıktı. Kopernikus Atmosfer İzleme Servisi Direktörü Laurence Royle, iklim değişikliğinin Güney Avrupa'da sıcak ve kurak koşulları daha sık hale getirdiğini söyledi. Royle, bu koşulların yangın sezonunun kuzeye doğru genişlemesine neden olduğunu belirtti. Okyanuslarda Temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Kutup bölgeleri dışındaki denizlerin ortalama yüzey sıcaklığı 20,96 dereceye ulaşırken, uzmanlar El Niño koşullarının da etkisiyle artan sıcaklıkların deniz ekosistemlerinden su kaynaklarına ve orman yangınlarına kadar birçok alanda risk oluşturduğuna dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sürücüler arasında doğru bilinen yanlış, binlerce liralık cezaya davetiye çıkarıyor. Ruhsatta CC olarak yer alan motor hacmine güvenip yola çıkan binlerce sürücü polis uygulamasında 11.629 lira ceza ve ceza puanı şoku yaşıyor. Türkiye'de her aracın kullanımı için sürücü belgesi sınıfları yer alıyor. Otomobilleri B sınıfı kullanırken motosikletleri A, A1 ve A2 sınıfı sürücü belgesi olanlar kullanıyor. Karayolları trafik yönetmeliğinde hangi motosikletleri hangi sürücü belgesi sınıflarının kullanacağı açıkça belirtilmiş durumda. Genel kanı olarak 600 cc'ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri A2 sürücü belgesinin kullanabileceği yanılgısı öne çıkıyor ve motor tutkunları bundan dolayı cezaya maruz kalıyor. Karayolları trafik yönetmeliğinde her sürücü belgesi sınıfı için kullanılacak araçların güç ve ağırlık oranları belirtildi. B sınıfı sürücü belgesi 2, 3 ve 4 tekerlekli motorlu bisikletleri yani moped kullanacaklara veriliyor. A1 sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 cm küpü, gücü 11 kW ve gücünün ağırlığına oranı 0,1'i geçmeyen sepetli veya sepetsiz 2 tekerlekli motosikletlerle gücü 15 kW geçmeyen 3 tekerlekli motosikletleri kullanacaklara veriliyor. A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kW ve gücünün ağırlığına oranı 0,2'yi geçmeyen sepetli veya sepetsiz 2 tekerlekli motosikletlerle gücü 15 kW geçmeyen 3 tekerlekli motosikletleri kullanacaklara veriliyor. Ruhsatta yer alan bilgileri yanlış uygulayan binlerce sürücü 11.629 lira ceza ve ceza puanıyla karşı karşıya kalıyor. Motosikletlerde yalnızca motor hacmine bakarak ehliyet sınıfı belirlemek sürücülere binlerce liralık ceza olarak geri dönebiliyor. A2 ehliyet için 600 cc sınırı olduğu yönündeki yanlış bilgiye dikkat çekilirken belirleyici kriterin motorun gücü ve güç ağırlık oranı olduğu belirtiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: ABD Temiz Mahkemesi, Meta ve TikTok'un aleyhlerinde açılan davaların düşürülmesi talebine ilişkin kararını açıkladı. Kararda Meta ve TikTok'un davaların çok erken aşamasında temize başvurduğu belirtildi. Kararda iletişim ahlakı yasası kapsamında sosyal medya şirketlerinin davaların düşürülmesini sağlamak için değil, yalnızca sorumluluğa karşı savunma amacıyla kullanılabileceği vurgulandı. Mahkeme, temiz yetkisine sahip olmadığına hükmederek şirketlerin talebini reddetti. ABD'de Meta'ya ait platformlar ve TikTok'un tasarımından kaynaklanan zarar iddialarıyla binlerce dava açılmıştı. Meta ve TikTok ise bu davaların düşürülmesi için temiz mahkemesine başvurmuştu. Ülkede daha önce görülen bir davada jüri, Meta ve YouTube'un bazı kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki etkilerinden kısmen sorumlu olduğuna hükmederek 6 milyon dolar tazminat kararı vermişti. ABD Temiz Mahkemesi, Meta ve TikTok aleyhinde açılan binlerce davanın düşürülmesi talebini reddetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Araç sahiplerini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %4 oranında zam geldi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını 4. basamaktan sigorta yaptırdığında 19.071 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Zammın ardından İstanbul'da 0. basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 57.213 lira olurken riski en düşük olan 8. basamaktaki sürücünün primi 9.535 lira oldu. Ankara'da 0. basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 55.594 lira olurken riski en düşük olan 8. basamaktaki sürücünün primi ise 9.266 lira oldu. İzmir'de 0. basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 53.974 lira olurken riski en düşük olan 8. basamaktaki sürücünün primi 8.996 lira oldu. İstanbul'da ticari taksilerin 0. basamak prim tutarı 166.214 lira olurken 8. basamaktaki tutar 27.702 lira oldu. Ankara'da bu tutar en yüksek 161.510 lira, en düşük 26.918 lira, İzmir'de en yüksek 156.806 lira, en düşük de 26.134 lira olarak belirlendi. İstanbul'da 0. basamaktaki 31 ve üstü koltuğa sahip bir otobüsün zorunlu trafik sigortası 408.348 lira oldu, 8. basamağı ise 68.058 lira oldu. 2026 yılı itibarıyla 1246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik polisleri yakalanma anında ceza kesip aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını talep edebiliyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %4 oranında zam geldi. Açıklanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını 4. basamaktan sigorta yaptırdığında 19.071 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'ye geliyor. Fenerbahçe playoff turuna galibiyetle yükseldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. İkilinin terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemeyi ele aldıkları, ayrıca süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımları değerlendirdiği öğrenildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün genel merkez binasında bir basın toplantısı düzenledi. Çelik konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar verdi. Çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesini değerlendirdi.
2: Yüce Meclis'in iradesi hem farklı toplum kesimlerinin sürece pozitif yansımasını göstermesi bakımından hem meclis içerisinde çok tartışılan bir konuda 50 yıldır yürütülen terörle mücadele çerçevesinde pek çok etrafında literatür oluşmuş, pek çok yaklaşım oluşmuş bir konuda esasında gelinen noktadaki yasal çerçevenin makul bulunduğunun ve bu çerçevede silah bırakma ve örgütün tasfiyesi sürecinin desteklendiğini

0: net bir işaretidir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tatile girdi. Genel Kurul 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 meclis başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İkili saat 16'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Görüşmelerde Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında konuşulacak. Ankara'da yangın çıkardığı belirlenen bir kişi tutuklandı. Ankara'da Gordion Antik Kenti yakınlarında kuru otları çakmakla yakarak yangın çıkardığı belirlenen ve 2,81 promil alkollü olduğu tespit edilen Yunus Emre Güler, ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olan yangın söndürülürken Güler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede görevden alınan eski belediye başkanı Özgür Karadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası istendi. Spor suçları soruşturmasında gözaltına alınan Ultra Aslan lideri Sebahattin Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirin savcılık ifadesinde evinde bulunan ve yaklaşık 65 milyon lira olarak değerlendirilen para ve ziynet eşyasının kendi birikimi olduğunu, bir miktarının ise 8 ay önce oğlunun düğününde takılan takılar olduğunu iddia etti. Spor. Fenerbahçe playoff turuna galibiyetle yükseldi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında dün akşam Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. Temsilcimiz 2-0'ın rövanşında rakibini deplasmanda da 1-0 yenerek playoff'a yükseldi. Sarı lacivertleri galibiyeti getiren golü penaltıdan Talisca kaydetti. Ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi ise Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki playoff turu maçları 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak. Playoff turunu geçen takım adını lig aşamasına yazdıracak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul parçalı ve az bulutlu, Ankara 33, İstanbul 31 derece. İzmir, Antalya ve Diyarbakır az bulutlu ve açık, İzmir 38, Antalya 40, Diyarbakır 40 derece. Trabzon parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Gaziantep'te açık bir hava var, sıcaklık 38 derece. Van'da ise parçalı ve çok bulutlu bir hava var, 27 derece.
2: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %26'lık bir yoğunluk bekliyor. İlk olarak köprülere baktığımızda her iki köprüde de geçişlerin akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara baktığımızda D100'de Cevizli Maltepe yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Davutpaşa Merter yönünde de bir trafik kazası var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Kazaya şu sıralarda müdahale ediliyor. Bu yolu kullanması gereken dinleyicilerimizin alternatif güzergahları tercih etmesi gerekiyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...12 Ağustos 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın. Elbette ekip arkadaşlarımla birlikte, gerçi İrem yok bu hafta izinli. Simge her masada, teknik masada olduğu gibi editör masasında da, rejide de sevgili Simge var bu hafta boyunca. Ama yine de ekip arkadaşlarımla beraber güzel bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 07.11'i gösteriyor. Ne yapıyoruz? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı, sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta her sabah yapmaya çalıştığımız gibi anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X ya da Telegram, Sputnik Türkiye Telegram ya da @radyosputniktr adresini takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özkan, birleşik ve küçük harfle ve noktasız Güçlü Özkan yazarsanız da benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz günün, gündemin öne çıkan başlıklarını ama ondan önce yıllardır beraberiz burada. O yüzden hani sabah itibariyle de dün gece aldığım kötü bir haber. Bir gazeteci arkadaşımızı kaybettiğimizi öğrendim. Ben de izninizle bununla, bu haberle başlamak istiyorum. Bu haberleri vermek elbette son derece zor. Gazeteci Dürdane Kırçuval, son olarak Halk TV'de haber müdürlüğü görevi yapıyordu Dürdane. Çok eski bir arkadaşım, çok sevdiğim, ailecek de görüştüğüm bir gazeteci arkadaşım. Dürdane Kırçuval'ın kaybını dün akşam, gece geç saatlerde öğrendim maalesef. Ailesiyle, sevgili eşi ki yıllarca TRT'de beraber çalışmıştık, 10 yıla yakın bir süre, Kerem Kırçıval'ın eşi sevgili Zeynep'in annesi Dürdane Kırçıval'ı dün bir geçirdiği bir kalp krizi nedeniyle kaybettik maalesef. Cumhuriyet Gazetesi, Anadolu Ajansı, Dünya Gazetesi, Halk TV, Anka, pek çok basın kurumunda 30 yılı aşkın bir süre çalışmış. Şöyle söyleyebiliriz, mesleğin gizli kahramanları vardır bizler arasında. Hani ben hep şunu söylerim, bizim meslekte o kadar az kişiyiz ki, böyle 2000-3000 kişiyiz. Herkes birbirini tanır, herkes birbirini bilir. Gerçekten de dünden beri konuştuğum, görüştüğüm arkadaşlarımın tamamı da aynı şeyi söylüyorlar maalesef. Her ölüm erken, evet her ölüm erken ama bazen gerçekten de, daha doğrusu çoğu zaman iyiler daha çabuk ayrılıyor galiba aramızdan. Dediğim gibi gazeteci Dürdane Kırçıvalı kaybettik. Dedim ya mesleğin gizli kahramanlarındandı, dedim ya, uzun süre bir Ankara muhabiriydi. Gazeteciliği Ankara'da başlamıştı Dürdane. Uzun yıllar başbakanlık, parlamento muhabirliği yaptı. Dediğim gibi Anka Haber Ajansı'nın İstanbul temsilciliği sonrasında. Son olarak da Halk TV'de haber müdürlüğü yapıyordu. Halk TV kanalında haber müdürlüğü yapıyordu. Bakın, iki haberini söyleyeceğim size. Ödül almış iki haberini ki yaşı yeten dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Bunlardan bir tanesi Tansu Çiller'le ilgili, annesinin çıkınından çıkan servet başlığıyla. Bakın, annesinin, Tansu Çiller'in annesinin çıkınından çıkan servet haberiyle Yolsuzlukla Mücadele Derneği'nin onur ödülünü almış bir gazeteciydi sevgili Dürdane Kırçıval. Sadece o mu? Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o koltuklar değiştiği zamanlar, onları da hatırlar yaşı yeten dinleyicilerimiz. Orada o ceylan derisi koltuklarla ilgili yapılan yolsuzluğu da ortaya çıkartan bir gazeteciydi. Orada da o haberiyle de Bülent Dikmener haber ödülünü almıştı. Dürdane Kırçıval tabii kendisine rahmet diliyoruz. Işıklar içerisinde uyusun. Sevgili dostum Kerem Kırçıval. Kerem Kırçıval'ı da Halk TV'den hatırlıyorsunuz. Halen halk, düzeltiyorum. Habertürk'ten hatırlıyorsunuz. Habertürk'te programlar, tartışma programları sunuyor kendisi. Ve tabii ki sevgili kızı şu an Almanya'da üniversite okuyor. Sevgili kızına da başsağlığı dileklerimi buradan gönderiyorum. Bir kez daha ışıklar içerisinde uyusun diyoruz ve devam ediyor. Gazeteciliğe devam etmek durumundayız. Geçelim başlıklara. Siyaset yasayı tamamladı. Yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Çerçeve yasadan bahsediyorum. Şimdi nasıl bir yol alınacak? Hangi yollar takip edilecek? Ya da bundan sonra neler konuşulacak? Neler tartışılacak? Bunun yolunu arıyor siyaset. Yapılan açıklamalara, yapılan yorumlara da, gelen yorumlara da bakılırsa tam olarak böyle tanımlayabiliriz. Şimdi şöyle bir aktarmakta fayda var. Örneğin bu çerçeve yasa çıktı. Şimdi süreci kim takip edecek? İşte İçişleri Bakanlığı ya da Adalet Bakanlığı ve elbette ülkenin istihbarat örgütleri süreci takip edecek. Bugün İçişleri Bakanı, çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü, jandarma komutanıyla bir video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirilecek. O toplantıya ki dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılması bekleniyor. Tabii şöyle 81 ildeki o valiler tarafından o gelişmeler anlık olarak bu süreçte neler yaşanacak, ne olacak, ne bitecek biliyorsunuz. Yasa geçti ama Milli Güvenlik Kurulu'nun onayı ve Cumhurbaşkanı'nın imzasından sonra yürürlüğe girecek. O da herhalde tarihte, yani ülke tarihinde, demokrasi tarihimizde çok öyle örneği az bulunan, az görülen bir uygulama. Şimdi orada dediğim gibi valilikler burada ön plana çıkıyor. Ön valiliklerin bu konuda alacakları, üstlenecekleri rol önemli elbette. O yüzden bu toplantıyı önemsedim. Şöyle bir uyarısı olacak, gelen bilgiler ışığında söylüyorum bunu, İçişleri Bakanı'nın valilere yönelik olarak. Dezenformasyona karşı dikkatli olunması istenecek. Hatta şöyle bir mesaj da gönderdiği valilere İçişleri Bakanı'nın, gelen bilgiler arasında, hani sadece valiler değil kaymakamlara, bütün o yerel yöneticilere, sosyal medya paylaşımlarınıza dikkat edin. Gerçekten de bu süreçte çok önemli. Bu hep söylüyorum, iletişim, yani sürecin iletişim boyutu çok başarılı götürülmedi bugüne kadar. Benim görebildiğim, bir gazeteci olarak söylüyorum, bir gazeteci yorumu olarak bunu değerlendiriyorum. Bu açıdan bakıldığı zaman İçişleri Bakanı'nın uyarısı son derece yerinde gibi geldi bana. Peki mesela dedim ya size, siyaset yasayı çıkarttı, tamam, üstelik de rekor bir oyla çıkarttı ki AK Parti'den de bu rekora bir yorum var, onu da aktaracağım sizlere. Peki DEM Parti mesela ne bekliyor? Dedik ya, MGK raporundan sonra ya da MGK'nın onaylamasından sonra yasal süreç, esas süreç başlayacak, yasa uygulamaya geçecek. Şöyle Hatimoğulları'ndan bir açıklama geldi. Kim? DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan bahsediyorum. 467 oya dikkat çekti yine kendisi ve dedi ki bir an önce Milli Güvenlik Kurulu'nun raporunu hazırlayarak resmi gazetede yayınlaması önemli. Cezaevindekiler, silah bırakıp gelecek olanlar bunu bekliyorlar dedi. Hani bir aceleye getirme süreci mi ya da bu yönde bir motivasyon mu var? Vallahi benim görebildiğim kadarıyla ilk günden beri ortadaki tablo şu. Özellikle iktidar bir maliyet hesabı, tırnak içinde kullanıyorum elbette bu maliyet hesabını, siyasi maliyetinden, bedelinden, menfi müspet, olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir bu maliyet. Bunun hesabını da yapıyor bir yandan. Mesele sadece benim görebildiğim kadarıyla hani istihbarattan ya da işte jandarmadan gelecek raporlar değil, aynı zamanda konjonktürü de kontrol edecek bu anlamda. Daha sonra o yüzden işte Cumhurbaşkanı'nın onayına vurgu yapmamızın nedeni de tam olarak bu. Hani her ne kadar DEM Parti elinizi çabuk tutun, süreç uzarsa enfekte olur dedi Hatimoğulları. Bu da ne anlama geliyor? Hani bu kadar Tamam, bu tartışmalar yapıldı. Bu yasa meclisten rekor oyla geçti. Tamam, buna da bir şey söylemiyoruz elbette. Ortada bir irade kondu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir irade koydu ortaya. Ama bu kadar aceleye getirilmesinde bir anlamı var mı diye de insan kendi kendine sormuyor değil. Bunu da aktarmış olalım. Ve AK Parti'den de bir yorum geldi. Ömer Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü dün bu konuya dair tam da bu çerçeve yasayla ilgili bir açıklama yaptı. Bu yöntem dedi, bu bir yöntem olarak dedi daha doğrusu, bir Türkiye modelidir. Yani işte dünyada da farklı yöntemler, İRA örneğini çok konuşulur değil mi? Daha örnek çok daha fazla da örnek var. Ama bu meseleye de vurgu yaptı. Simge de beni uyarıyor. Bir dinleyelim Ömer Çelik tam olarak ne söylemiş, bizim aktarmamız yerine birebir onun ağzından duymak önemli. Ömer Çelik'teyiz.
3: Yüce Meclis'in iradesi hem farklı toplum kesimlerinin sürece pozitif yansımasını göstermesi bakımından, hem meclis içerisinde çok tartışılan bir konuda 50 yıldır yürütülen terörle mücadele çerçevesinde pek çok etrafında literatür oluşmuş, pek çok yaklaşım oluşmuş bir konuda esasında gelinen noktadaki yasal çerçevenin makul bulunduğunun ve bu çerçevede silah bırakma ve örgütün tasfiyesi sürecinin desteklendiğinin net bir işaretidir.
2: Ömer Çelik'in bu 467 vurgusu da önemli. Tıpkı DEM Partili Hatimoğulları gibi. Aslında hep söylüyorum bunu. Bütün bu tartışmaları bu anayasa meselesiyle birlikte o pencereden de okumak gerekiyor. O açıdan hani 400 oyun üzerine çıkılmış olması, diyeceksiniz ki yani diğer partiler, destek veren partiler bu yasaya, anayasa değişikliği, olası bir anayasa değişikliğinde nasıl tavır göstereceğini bilemezsin Güçlü. Tabii ki bilemem ama yine de psikolojik bir sınırdı o 400 sayısı, 400 evet oyu. O sınırın iktidar kanadı açısından bakılınca aşıldığını söylemek mümkün. İşte Ömer Çelik'in ya da Tülay Yetimoğulları'nın ya da diğer isimleri, MHP'den de benzer açıklamalar geliyor. Bu sayıya dikkat çekmeleri, bu rakama dikkat çekmeleri son derece önemli. Ali Babacan'la Efkan Ala, biliyorsunuz bu süreci yürüten isimlerden bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi adına. Bir araya geldiler ve ilginç bir diyalog geçti aralarında. Şunu şöyle aktarayım size, daha önceki çözüm sürecine gönderme yapılan bir ifade benim dikkatimi çekti. 15 yıl geçmiş aradan, 15 yıl önceki çözüm sürecini hatırlattı Babacan Efkan Ala'ya ve dedi ki o günden bugüne kadar yuvarlana gelindi ifadesini kullandı. Yani aslında sürecin çok daha beklendiği şekilde ilerletilemediğine yönelik bir ifade olarak tanımlanabilir ya da yeni sürece dair bir endişenin dile getirilmesi olarak da yorumlanabilir Babacan'ın bu ifadesi. Peki Efkan Ala'nın yanıtı ne oldu? Bir bambu ağacı örneği verdi Efkan Ala ve dedi ki yıllarca sularsın görünmez ama bir anda büyür. O yüzden bambu ağacına benzetiyorum ben bu süreci. Hiçbir şey boşa gitmiyor ifadesini kullandı. Hani biraz hafıza tazeleyelim. Ben Sayın Efkan Ala'nın bu ifadesinden sonra şunu hatırlıyorum. O Dolmabahçe mutabakatından sonra yaşananlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mesela bugünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, o dönemde başbakanlık görevindeydi kendisi. Hani şu ifadesi benim dikkatimi çekiyor. Bütün olaylar yaşanıp bittikten sonra ne demişti Sayın Erdoğan? Ne Dolmabahçe mutabakatı? Hatırlayınız, o masada yaşananları hepimiz hatırlıyoruz. O yüzden hani bambu ağacı meselesi, bu örneği çok da doğru bir örnek olmamış gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz, siz nasıl görüyorsunuz? Bu arada hani kişiler üzerinden tartışılmasın deniyor süreç ama tartışılıyor mu? Tabii ki tartışılıyor. İşte Öcalan'ın cezaevi koşulları, terör örgütü lideri Öcalan'ın cezaevi koşulları çokça konuşuluyor. Demirtaş'ın, HDP'nin eski eş genel başkanı Demirtaş'ın bundan sonraki süreçte ne olacağı, onun durumunun ne olacağına dair tartışmalar da yok mu? Elbette var. Peki ne olacak? Şimdi Abdülkadir Selvi'nin bir haberi vardı, hatırlayınız ki o Adalet Bakanı tarafından yalanlanmıştı. Neydi? Demirtaş serbest kalmayacak açıklaması da vardı. Dün de MHP'li Fethi Yıldız bu konuya dair, yanlış hatırlamıyorsam Habertürk kanalında bir tartışma yaşanıyor. O tartışma sırasında gazetecilerden biri Alişer Delek olması gerekiyor. Alişer Delek hani Demirtaş'ın durumu belirsiz şeklinde bir ifade kullandı. Fethi Yıldız programı izliyor olmalı ki bir mesaj gönderdi moderatöre ve dedi ki hayır, şöyle, Selahattin Demirtaş tam olarak bu yasa kapsamındadır ve serbest kalacaktır ifadesini kullandı. Yani şunu söyleyebilirsiniz, o da doğrudur, o yaklaşım da doğrudur. Yani AİHM kararları var değil mi, Anayasa Mahkemesi kararları var, pek çok bu konuda alınmış karar var Demirtaş ve pek çok isimle ilgili olarak. Hani bu yasanın çıkmasına bile ya da uygulanmasına bile gerek yoktu aslında bakılırsa, ama işte ülkede, ülkenin tablosu, ülkenin gerçekliği ortada. Bu yasa bir şekilde devreye girecek, ondan sonra da Fethi Yıldız, ki sürecin mimarlarından bir tanesi olarak tanımlanıyor kendisi, onun söylediği gibi Demirtaş da serbest kalacak benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla. Simge, devam edelim mi?
4: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
2: Diyordu Demirel. Süleyman Demirel bir dönemin unutulmaz siyasetçilerinden, son olarak Cumhurbaşkanlığı görevi de yapmıştı. Şimdi ne var siyasetin günlüğünde ya da günlük siyasette? Şimdi az önceki konuyla birleştirerek devam edeyim. Yeni Parti biliyorsunuz evet kararı almıştı. Ne demişti Özgür Özel bu yasa, çerçeve yasayla ilgili olarak? Hani ben ve yöneticiler, parti yöneticileri evet oyu vereceğiz ama milletvekillerini serbest bırakıyoruz. Onlar illerinde, kentlerinde temsil ettikleri seçmen hangi eğilimdeyse o oyu, o yönde oy kullansınlar demişti ve pek çok hayır oyu da gelmişti yeni parti içerisinde. Tabii bu da aslında bakılırsa farklı şekillerde yorumlandı. Mesela işte Özgür Özel'in yalnız bırakıldığına dair yorumlar okudum, gördüm. Ya da tam tersi, hani bu bir politika, bu bir günlük siyasette bir denge arayışının sonucudur şeklinde yorumlar da okudum. Ki ben bu ikincisine katılıyorum, onu da söyleyeyim. Ama yeni partili milletvekilleri dün bir nasıl söyleyeyim, deklarasyon yayınladılar. Hani dediler ki bütün bu süreçte bu yasa oylama sırasında kimimiz evet kimimiz hayır demiş olabiliriz ama dendi. Özetle şu ifade edildi o deklarasyonda: Özgür Özel yaşadığı acılar, uğradığı zulüm üstünde kurulmak istenen tahakküme rağmen ne bir santim eğildi, ne bir adım geri gitti, ne bir sözü eksik söyledi. Parti yok dediler, kurulur dedi. Para yok dediler, bulunur dedi. Sorun çok dediler, aşılır dedi. Bu zulüm ve haksızlıklar bugün de devam ediyor şeklinde de bir, nasıl söyleyelim, genel başkanlarına, Özgür Özel'e bir destek mesajı olarak tanımlanabilir. Hani bundan sonraki süreçte tahmin edilenin tersine parti içerisinde bir bölünme, bir ayrışmanın olmayacağı mesajı olarak değerlendirilebilir. Aslında bu deklarasyon bile bizim oylamada yeni partinin aldığı tavır, hani işte yönetim evet diyecek ama vekiller serbest, o tavrın da bir sağlaması olarak, işte onunla ilgili yorumumu yaptım az önce, onun sağlaması olarak değerlendirilebilir benim görebildiğim kadarıyla. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Yani böyle bir bildiriye gerek var mıydı? Doğrusu hani yeni parti dediğim gibi Özgür Özel grubunu serbest bıraktı. Bir hani Özgür Özel'e yönelik olarak partinin ya da milletvekillerinin güven duyduğu ya da duymadığının belirleneceği bir oylama da değildi bu. O yüzden böyle bir yani bildiriye gerek var mıydı yok muydu, benim kanımca yoktu ama siz ne düşünüyorsunuz onu da bilemem. Devam edelim. İttifaklar. İttifaklara gelmeden önce yeni parti CHP tartışması üzerinden şunu da aktarmak istiyorum size. Cemil Tugay kim? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. Hani ayın 14'ünde AK Parti'ye geçecek mi geçmeyecek mi tartışmaları yapılıyor ya, oraya girmeyeceğim de, CHP'nin meclis üyesi isimlerinin yer aldığı bir WhatsApp grubu varmış İzmir'de. Bilmiyoruz tabii. Şimdi öğreniyoruz ki geçtiğimiz günlerde o WhatsApp grubundan çıkmış İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. O da hani AK Parti'ye geçecek, parti değiştirecek ya da CHP'den ayrılacak şeklinde yorumlanmış. Bunlar böyle söylediğim gibi mışlı. Çok da sevmem bunları anlatmayı böyle ama hani biraz böyle, yani nasıl tanımlamak gerekiyor? Siyasetin bu kadar basit şekilde yürütülmesine, tuhaf şekilde yürütülmesi bana garip geliyor. Yani WhatsApp, arkadaş grubu gibi WhatsApp gruplarından girmek, o WhatsApp gruplarından çıkmak, onlara bir derin büyük anlamlar yüklemek falan bana biraz garip geliyor. O yüzden bu haber ilgimi çekti. Sonrasında efendim haber şu: o gruba, o WhatsApp grubuna İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tekrar katılmış. Şöyle açıklamış: orada siyasi tartışmalar yapılıyordu, hani ben o yüzden o gruptan çıktım, şimdi tekrar girdiğim gibi. Hani bilmiyorum, sessize alsaydı mesela çok da başı ağrımazdı o tartışmalar nedeniyle. Tuhaf geldiği için, tuhaf bir detay olduğu için sizlerle paylaşmış oldum. Şöyle ittifaklar süreci de şimdi seçim tabii, yani 2028 diyor Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Cumhur İttifakı. 2028 Nisan'ını 16 Nisan hatta yanlış hatırlamıyorsam öyle bir günde nokta atışı da var işaret ediyor. Ama şimdiden sağ, Yelpaze'nin sağ kanadında da bir ittifak arayışının başladığını söyleyebiliriz. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ mesela İyi Parti'ye yönelik olarak işte Emeğe Saygı Now TV'de bir programa katıldı. Orada bu açıklamaları yaptı. Kendisine İyi Parti ile ittifak yapıp yapmayacağı yönünde bir soru yöneltildi kendisine. O da dedi ki milli güçlerin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Şimdi belli ki bu süreçte önümüzdeki dönemde, yani İyi Parti'nin bu çağrıya tavrı ne olur ne olmaz onu bilemeyiz de, bu yönde bir arayış olacağını, bu yönde bir adımlar atılacağını da görüyorum ben burada. Neden siyasi yelpazenin sağ dedim biliyor musunuz? Dün yine bir ilginç bir görüşme vardı. Fatih Erbakan, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, Saadet Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti ve Mahmut Arıkan'la orada görüştü. Orada da yine aynı şekilde bu kez milli görüş açısından, az önce Ümit Özdağ farklı bir ifade kullanmıştı. Milli güçler demişti. Burada da milli görüş hassasiyeti olan partiler, biliyorsunuz Yeniden Refah, bunları oturup tekrar tekrar anlatmanın bir anlamı yok ama, ve Saadet Partisi, aynı kökten gelen partiler, milli görüş hassasiyetine sahip partilerin dedi Erbakan. Her iki isim de aslında bakılırsa, Arıkan da Erbakan da aynı ifadeleri kullandı. Daha doğrusu katıldılar birbirlerinin ifadelerine. Milli görüş hassasiyetine sahip partilerin bir arada bulunmaları için çaba harcıyoruz şeklinde bir ifade, bir açıklama. Hani hazır olun, hep söylüyorum burada, biz sadece var olan gündemi değil, bundan sonra önümüzdeki dönemde hangi gündemlerle meşgul olacağız, neleri konuşacağız, bunlara da bir hazırlık, ön hazırlık süreci yaşıyoruz burada hep beraber. Ne olarak? Evet, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bunu görüyoruz, bunu anlıyoruz. O yüzden hani şöyle bir anlaşalım, şimdiden bir görelim istedim. Bu ittifak siyasetin sağında milliyetçi ya da milli görüşçü kanatta bir ittifak arayışı var. O arayışlar nasıl sonuç verecek? Hep beraber bundan sonraki süreçte konuşacağız. Bir müzik arasına gideceğim ama Simge'cim bir saniyeni rica edeceğim. Bugünkü müziklerimizi, yine bugünkü şarkı listemizi sevgili Ozi hazırladı. Tekrar ve tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Hangi parçaları çalıyoruz biliyor musunuz? Bugün yine Ozi'nin notlarından size aktarıyorum. Biliyorsunuz sadece böyle listeler yapıp göndermiyor. Bir de o şarkılarla ilgili bize notlar gönderiyor. Bizlerle notlar paylaşıyor. Ozi'nin notlarından aktarıyorum. Mesela bugün o ana akım müzik sektörü. Zaten onunla, o sektöre dair müzikler, şarkılar paylaşıyoruz. Eserleri sizlerle paylaşıyoruz. Biraz dışına çıkalım istedik. Bağımsız müzisyenler doğası gereği güç ve hep eleştirdiğimiz, değil mi, sermayenin dışında bir yol izliyorlar. O popüler kültür içerisinde görünürlükleri maalesef az. Biz de o görünürlüğü arttırmak için Ali İnceoğlu'na bugün kulak verelim istedik. Bir besteci, bir yapımcı, bir müzisyen, aynı zamanda bir fotoğrafçı kendisi. Bu sizle bugün paylaşacağımız tüm şarkıların bestesini, kaydını ve hatta çekilen o fotoğraf, kapak fotoğraflarında kendisinin ürünü Ali İnceoğlu. Gitar, bas, vokal ve davul programlarının da yanı sıra şarkıların mix ve masteringini de kendisinin yapmış olduğunu biliyoruz. Bunlar söylediğim gibi Ozen'in notlarından aktarıyorum size. Şarkıların sözleri, şarkılarının sözleri de kime ait? Profesör Deniz Hasırcı. Kim? Kendisinin eşi, Ali İnceoğlu'nun eşi Profesör Deniz Hasırcı İnceoğlu'na ait. Ayrıca bugün yine dinleyeceğimiz listelerde olan şarkı listeleri, şarkılardan biri olan Lucid Dreaming'in şarkısının da çocukluk arkadaşı yine Profesör Evrim Demirel'in klavyesiyle eşlik etmiş. Daha başka notlarımız da var. Ali İnceoğlu'na bugün kulak veriyoruz. Hadi Simge'cim devam edelim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyordu Umberto Eco. Yeni formüller üniversitelerin artık neredeyse birer meslek edindirme kursu haline geldi. O üniversite binaları sadece böyle dört duvarı olan, derslerin anlatıldığı, vizelerin, finallerin verildiği, onların geçirmeye çalışıldığı alanlar mı? Hayır, biz şimdi üniversitelerdeki gençleri istihdam odaklı bir yaklaşımla iş hayatının önüne böyle bırakıyoruz ucuz iş gücü olarak. Eğer o çalışma koşulları net şekilde belirlenmeyecekse, alacakları ücretler doğru dürüst ücretler olmayacaksa bu sistem daha başından itibaren bir sakatlık taşıyor diyorum. Modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyor. Biz de yaptıklarımızla ya da yapmadıklarımızla Eco'nun bütün bu söylediklerini doğrulamak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Şunu da hatırlatayım izniniz olursa. Saat başında mülakat mağduru öğretmenler biliyorsunuz uzun süre Ankara'da bir protesto gösterisi yapmışlardı. Gözaltına alınmışlardı. Onların dün Çalışma Bakanlığı'yla bir görüşmeleri vardı. Diğer bakanlıklar da katıldılar o görüşmelere ve oradan o mağduriyetin giderileceğine dair bir söz aldılar. Programın ikinci bölümünde o görüşmelerde yer alan ve öğretmenleri temsilen, mülakat mağduru öğretmenleri temsilen bir öğretmenimiz olacak ve ne olduğunu, o kazanımın ne olduğunu konuşacağız. Gerçekten talepleri karşılandı mı tam olarak, buna dair sorularımız olacak ve bunu konuşacağız elbette. Simge, devam edelim mi biz?
3: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Diyordu Erdal İnönü. Sosyal demokrat siyasetin unutmadığımız, birebir de tanışma şansımın olduğu, oturup konuşma şansımın olduğu bir siyasetçiydi. Neyle devam ediyoruz? Cezaevi günlüğüyle devam edelim. O hatırlatmalarımızı yaparak devam edelim programa. Komedyen Deniz Göktaş'ın bugün cezaevindeki 40. günü. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın 290, Tayfun Kahraman'ın 1574, Mine Özerden'in yine 1574 ve Ali Çağatay'ı da soruyorsunuz. Çok sayıda da mesajınız geliyor. Program Radyo Sputnik programcılarından biliyorsunuz bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı Silivri'de kendisi. Ali Çağatay da 47 gündür cezaevinde. Onu tekrar hatırlatalım. İddianamesi de yazıldı ama henüz mahkeme tarafından kabul edilmedi. O süreç rutin olarak işliyor şu an, o prosedür. Böyle bir prosedür var. Onun bilgisini sizlere vereyim. Mahkeme iddianameyi kabul eder derse ki 5 yıl ceza talep edildi Ali Çağatay ile ilgili olarak. Mahkeme günü de belli olacak. Zaten kendisinin talebi de bu yöndeydi biliyorsunuz. Onu da hatırlatmıştım sizlere. Hani bir an önce iddianamem yazılsın ve kendimi savunayım şeklinde bir beklentisi vardı. İddianame yazıldı. Şimdi dava gününü bekliyoruz. İşte ay sonu itibariyle de adli tatil sona eriyor. Biz de göreceğiz. Elbette dediğim gibi Ali Çağatay ile ilgili destek mesajlarınız, özlem mesajlarınız da okuyorum. Hepsini de görüyorum. O mesajlar da iletiliyor kendisine. Sağlığıyla, saatiyle ilgili de onları da soruyorsunuz. Görüyorum. Hiçbir problem yok, hiçbir sorun yok. Ailesiyle, avukatlarıyla devamlı temas halindeyiz zaten. Bunları da hatırlatmış olayım. Herhangi bir gelişme olduğu takdirde elbette bizlerden sonra ilk öğrenenler sizler olacaksınız. Selamlarınız da kendisine iletiliyor. Bunu hatırlatmış olalım ve devam edelim. Ankara'ya bir kez daha gideceğiz. Doruk Madencilik işçileri bir kez daha gözaltına alındı efendim. Enerji Bakanlığı'nın önünde bağımsız maden iş öncülüğünde işçiler bakana Alparslan Bayraktar'a kendi sözlerini hatırlattı. Dediler ki ya bu Yıldızlar SSS Holding vardı ya, bir söz verdi bize alacaklarımızın ödeneceğine dair. Bakanlıklar da kefil oldular, hala o ödemeler gerektiği şekilde ilerlemiyor. O takvim uygulanmıyor. Şirket diyor ki hayır, biz ödemeleri yaptık, ödemeleri yapıyoruz vesaire, ama hala onların ödenmediğini, o alacakların ödenmediğinden bahsediyorlar ve bunu söylüyorlar. İşte yine bakanlık önünde bakanlık yetkilileriyle görüşmek istediler. Bir gün önce 100'e yakın işçi gözaltına alınmıştı, değil mi? Yaklaşık 12-13 saat gözaltında tutulmuşlardı. Dün de 80'den fazla maden işçisinin gözaltına alındığını hatırlatalım. Devam ediyorlar. Bugün de yani eğer bir değişiklik olmadıysa, bağımsız maden işin X hesabından sabah gördüm, bugün yine 11'de bu taleplerini dile getirmek için nerede olacaklar? Yine bakanlık önünde olacaklar. Peki ne istiyorlar, ne söylüyorlar ya da bu durumu işçiler nasıl değerlendiriyorlar? Bir kulak verelim dilerseniz. Bir maden işçisinin söylediklerini dinleyeceğiz.
4: Hakları ödenmeyen biziz. Sözünü tutmayan şirket, garantör olan bakanlık, asıl bakanlık gelip de ya bu adam yine mi hakları ödemedi demesi gerekirken yine biz bakan beyin ayağına geldik ve haklarımızı istiyoruz. Almadan dönmeyeceğiz. Eğer ne olursa olsun. Dün buraya çıktık, yine aynı burada çıkar çıkmak gözaltında oldu. 13-14 saati bulan gözaltı sürecimiz oldu. Yani ne yapalım yani, sürekli her hak arayışımıza geldiğimizde bizi emniyete götürüyorlar. Yani yetkili emniyet mi burada, yani biz emniyetten mi alacağız paramızı? Yani her geldiğimizde emniyet bizi gözaltına alıyor. Hastane emniyet, hastane emniyet. Yani ya hastaneden alalım o zaman biz paramızı, ya emniyetten alalım yani. Kimse sorumlu değil burada demek ki. Hükümet zaten verdiği söz tutmuyor. Bakanlar garantör oldular. Ya bu işin arkalarını aramaları gerekiyor. Niye paraların ödenmediğini sormaları gerekiyor. Ya bir şirkete karşılık bu kadar insan mağdur edilemez.
0: Diyor bir hakkını arayan bir maden işçisi. Biz de onun sesini sizlerle paylaşmak istedik. Bu arada Ankara Valiliğinden dikkat çeken bir karar dün bu kamuoyuyla paylaşıldı. Hani sokaklarda madenciler, işte aktardık az önce, sadece madenciler değil, gaziler, gazi eylemleri de devam ediyor biliyorsunuz. Bugün itibariyle 31. gününde er gazi ve er şehit yakınlarının taleplerini her gün aktarıyoruz sizlere. Eşitlik istiyorlar rütbelilerle. Yani diyorlar ki gazilikte, şehitlikte rütbe farkı olmaz ve bizim haklarımız, özlük haklarımızda bir değişiklik, daha doğrusu değişiklik de değil, eşitlik gelsin, eşitlik olsun yönünde bir talepleri var. İşte madenciler, gazi eylemleri devam ederken Ankara Valiliği dün itibariyle 15 gün süreyle kent, il sınırları içerisinde eylem ve etkinlik yasağı uygulamasını getirdi. Bunu da hatırlatalım. İşte az önce dünkü o müdahalelerde 80 gözaltı var dedim ya, muhtemeldir ki işte bugün de bakalım nelere tanıklık edeceğiz, neyi göreceğiz. Bu yasak kapsamında polisin müdahalesi de, yaklaşımı işçilere ya da bilmiyorum gazilere nasıl olacak, hep beraber takip edeceğiz, hep beraber göreceğiz. Yarın zaten ne olup ne bittiğini de aktaracağım size, konuşacağız. Bütün bunları da unutmadan devam edeceğiz. Ve unutmadığımız bir konu daha, bir başlık daha. Neden bahsediyorum? Evet, Rojin Kabayiş soruşturması, Rojin Kabayiş'in ölümüyle, şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma. İlk günden beri baba Nizamettin Kabayiş bu DNA örneklerinin yeterince iyi, doğru şekilde toplanmadığına dair bir itirazı var. Daha doğrusu Rojin'in bedeninde şöyle söyleyeyim size, haberden biraz dışarı çıkacağım. Nizamettin Kabayiş'te de konuşurken ara ara arıyoruz, ne oluyor, ne bitiyor, hangi gelişmeler var. Sadece haber için değil, hatır sormak için de aramaya çalışıyoruz olabildiğince. Gerçekten bir babanın çocuğunun vücudundaki DNA örnekleriyle ilgili anlattıklarını ya da işte o sürece dair anlatmak zorunda kaldıkları, o DNA örneklerinin işte toplanma, alınma şekli vesaire, gerçekten anlatırken sesinin nasıl titrediğini duymamanız gerekiyor. Duymayın, ama ben sadece buradan aktarıyorum. Hani biz bunları böyle haber olarak geçiyoruz, İşte şöyle teknik bir detaymış gibi geçiyoruz, ama bütün o DNA örnekleri nasıl toplandı, ne oldu, ne bitti, gerçekten de baba bunları anlatırken sesi titriyor. Bunu anlamak, biraz küçük de olsa bir empati kurmakta fayda var. Tam da bu mesele, bu DNA örnekleriyle ilgili sürekli buna dikkat çekiyor zaten baba. Ve burada dikkat çeken bir adım geldi. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisiydi biliyorsunuz Rojin Kabayiş. O soruşturma kapsamında üniversitenin rektörü, Van 100. Yıl Üniversitesi'nin rektörü, yine yeğeni, kendisinin yeğeniyle de DNA örnekleri alındığını öğreniyoruz. Bu böyle birkaç haber sitesinde yer aldıktan sonra ailenin avukatı, Kabayış ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut'tan da bir açıklama geldi. Evet dedi. Bu doğru. Bu haberler, bu örnekler alındı. Dosyadaki özür dilerim. Mevcut DNA profilleriyle de karşılaştırılacak bütün bunlar, bütün bu alınan örnekler dedi. Tabii Rojin Kabayış'ın bedeninde daha önce de iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Ve bu profillerle işte aslına bakılırsa bahsettiğimiz bu isimlerin DNA'ları karşılaştırılacak. Soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda kişiden toplamda bakın 195 kişiden DNA profili, DNA örneği alınmıştı. İşte bu isimlerle birlikte bu 197'ye çıktı. Karşılaştırma sonuçları soruşturmaya yeni bir yön verir mi, vermez mi? Onu tabii ki göreceğiz. Ne zaman? Adli incelemelerden sonra, adli tıpın yapacağı incelemelerden sonra belli olacak. Unutmayalım, 27 Eylül 2024'te Rojin Van 100. Yıl Üniversitesi'ndeki yurttan çıkmıştı. O görüntüler aklınızda. 18 gün boyunca aranmıştı. 18 günlük çalışmanın sonrasında 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cenazesine ulaşılmıştı. Hala soruşturma devam ediyor. Rojin Kabayış'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Unutulmuş bir, daha doğrusu hani şöyle söyleyeyim, neredeyse unutulmuş bir saldırıdan bahsedeceğiz. 11 yıl geçti. Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse Trabzon'da pompalı tüfekle bir saldırı gerçekleşmişti. Hatırlıyorsunuz değil mi o saldırıyı? 4 Nisan 2015 Trabzon'un Sürmene ilçesi sınırları içerisinde bir silahlı saldırı. O saldırıyla ilgili soruşturmada ne oldu, ne bitti diye görüyorum kulüp, özellikle Fenerbahçe kulübü de bu meseleyi unutturmamak için geride kalan 11 sene boyunca elinden geleni yaptı. Son dikkat çekici bir gelişme var. Onu da Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. O saldırıya dair 5 kişi, doğru söylüyorum, evet doğru söylüyorum değil mi diye bir kontrol ettim. Akın Gürlek'in paylaşımına baktım. 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ki otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların, kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bir saldırıdan bahsediyoruz değil mi? Hatırlıyorsunuz onu. İşte o bir hani yine Akın Gürlek açıklamıştı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kurulmuştu değil mi? Pek çok, işte neredeyse her gün bu konuya dair yeni bir soruşturmanın haberini sizlerle paylaşıyoruz. İşte diyor ki Akın Gürlek, dosya yeniden ele alındı. Yeni teknolojik imkanlar, güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir şeklinde bir açıklaması var. Ve işte bu değerlendirme sonrasında 5 şüpheliye yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğini de söyledi Akın Gürlek. Tabii şunları da hatırlamak, şunları da görmek gerekiyor. İşte dün siz de programdan sonra da, yani işte böyle anlatırken WhatsApp mesajlarınıza bakamıyorum ama programdan sonra da baktım. Evet, böyle bir durum var ortada. Yani dün Muhsin Yazıcıoğlu'nun o yine şüpheli ölümünü konuştuk. İşte Rojin'i konuşuyoruz. Fenerbahçe kulübüne, daha doğrusu takım otobüsüne 11 yıl önce 2015'te gerçekleşen o saldırıyı konuşuyoruz. Bunların tamamı aslına bakılırsa yine bu hükümet döneminde yaşananlar, işte bu hükümetin farklı Adalet Bakanlarının, farklı İçişleri Bakanlarının, farklı görevlilerinin, yetkililerinin görev aldığı dönemlerde yaşanmış olaylar. Hani neden daha önce buna dair, bu olaylara dair, sadece Fenerbahçe açısından söylemiyorum. Yani bu Fenerbahçe otobüsüne açılan ateşle ilgili, yani ateş açılmasıyla ilgili meseleyi söylemiyorum. Neden daha önce buna dair daha net adımlar atılmadı diye de insan soruyor. İşte o sorunun yanıtını da hani bakan şöyle veriyor, Adalet Bakanı. Hani teknoloji gelişiyor, işte var olan deliller daha nasıl söylenir herhalde, bunu kastediyor. Daha doğru şekilde analiz ediliyor ve değerlendiriliyor. Bunun sonrasında da bu şüphelilere ulaşılıyor. Tabii şüphelilerin olması masumiyet karinesini her fırsatta kullanıyoruz, burada söylüyoruz. Hani bu olayı onlar yaptılar ya da bu olay çözüldü işte vesaire demenin şu an için bir anlamı yok. Görelim bakalım, bir iddianameye dönüşecek mi? O iddianame sonrasında nasıl bir yargılama süreci ilerleyecek? Bunların hepsini de göreceğiz. Hani sadece şüphelilerin gözaltına alınmış olması soruşturmanın tamamlandığı ya da saldırının aydınlatıldığı anlamına gelmiyor. Tabii Fenerbahçe açısından bunun sonuçları, o saldırının sonuçları da o dönemleri hatırlarsanız oldukça ağır olmuştu. Bazı futbolcular mesela o olaydan sonra ki bir çok ciddi bir şampiyonluk yarışı da dönüyordu o dönem itibariyle yaşanıyordu. O süreçten sonra da pek çok futbolcunun da kulüpten ayrıldığını da hatırlatmak gerekiyor. Fenerbahçe kulübü de saldırıyla ilgili yaşanan bu gelişme, 5 kişinin gözaltına alınması sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürley'e de bir teşekkür mesajı da yayınladı. Onu da hatırlatalım. Tabii şunu da söylemeden edemeyeceğim. Hani o tartışmalar yapılırken, o saldırı gerçekleştiği zaman hani cama taş atıldı diyenler de vardı. İşte yani ne oldu işte? Şimdi ortaya çıkan tablo bize neyi gösteriyor? Gerçekten hani bazen futbolu tartışırken ya da sporu tartışırken diğer, ya daha doğrusu futboldaki o tarafkarlık, daha doğrusu hani böyle körlük nelere mal olabiliyor ülke açısından, bunu görmek önemliydi. Futbol demişken devam edelim. Ultra Aslan tribün lideri Sebahattin Şirin'in önce şunu söyleyeyim, şunu aktaralım. Kendisi hani dün mahkemeye çıkartıldı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Önce tabii ki önce bunu bir söylemek, bunu bir aktarmak gerekiyor. Yurt dışına, düzeltiyorum, yurt dışına çıkış ve ev hapsi talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi ve ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı kendisi. İfadeleri dikkat çekici. Hani gözaltına alındıktan sonra ya da savcılıktan sonra da mahkemeye sevk edilirken de biliyorsunuz hani bir hastaneye götürülüyor her gözaltına alınan kişi. Orada hastaneye götürülürken ya da hastaneden çıkışta da böyle sürece dair, yani Sayın Öcalan'a özgürlük gibi bir ifade kullandı. Böyle zafer işareti de yaparak. Hani o dün sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. İroni yaptığını söyleyenlerin sayısı hiç de az değildi. Onu da söyleyelim ama kendisine bu soru da sorulmuş. Savcılık ifadesinde o soruya da terörsüz Türkiye sürecini desteklediğim için öyle bir çıkışta bulundum şeklinde bir ifadesi olmuş. Bir ruhsatsız silah bulunmuştu evinde. Kendimi, dedi, olası tehditlerden korumak için o silahı almıştım, dedi. Yine evinde 65 milyon lira değerinde döviz bulunmuştu. Euro, işte dolar vesaire. Onu da şöyle açıkladı Sabahattin Şirin. Oğluma düğün takısı olarak takılan ve altının değerindeki değişimden dolayı benim euroya çevirdiğim paralardır bunlar ifadesi vardı. Yine Galatasaray tribün liderinin yaptığı. Başka bakıyorum, başka bir detay buradan verebilir miyim diye. Bakalım yargılama süreci sonrasında neler ortaya çıkacak ya da nasıl bir süreç işleyecek, bunu da elbette hep beraber takip edeceğiz. Simge, devam edelim mi?
5: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: Baykal, dönemin CHP lideri Baykal da böyle söylüyordu. Şimdi işte bahsediyoruz, soruşturmalardan bahsediyoruz, farklı iddialardan bahsediyoruz. Bunların sonucunda ortaya çıkan bir gerçeklik var. Cezaevleri, tutuklamalar, gözaltılar, işte programın neredeyse yarısını bu meseleye ayırıyoruz. Cezaevlerinin durumu nedir, ne değildir, bir ona bir bakmak gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu çerçeve yasayla birlikte bir genel af beklentisinin de ülkede, toplumda olduğunu da görüyorum. Gerçi hükümet ya da Cumhur İttifakı'ndan gelen açıklamalara bakıldığı zaman şunu görüyoruz, bu asla ve asla genel af değildir, böyle bir beklenti de olmasın açıklamalarında görüyoruz.

Ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü verisi bize bunu gösteriyor. 304.956 kapasitesi var ülkemizdeki cezaevlerinin. Peki kaç kişi var cezaevlerinde bugün itibariyle biliyor musunuz? 433.520'ye kadar çıkmış durumda ülkemizdeki cezaevlerinde. Bu 433 bin nüfusun, cezaevlerindeki nüfusun 368 bini hükümlülerden, 65.227'si de tutuklulardan oluşuyor ki tutuklu sayısı çok dikkat çekici. Şöyle söyleyeyim, tutuklu sayısı dikkat çekici, çocuk sayısı daha doğrusu, cezaevindeki çocuk sayısı, bakın yine Ağustos 2026 itibariyle 4.636 çocuğun cezaevlerinde bulunduğunu, mecburen bulunduğunu söyleyelim, uçurtmayı vurmasınlar. O filmi hatırlıyorsunuz değil mi? Enteresan bir filmdi. Seyretmeyeniniz varsa mutlaka ve mutlaka tavsiye ederim. Cezaevinde bir çocuk neler yaşar, nelere tanıklık eder, bunu görmek, bunu anlamak açısından önemli. Tabii bu kalabalık aynı zamanda çok ciddi sorunlara da neden oluyor. 24 metrekare olan bir cezaevinde hükümlü başına düşen alanın ne kadar küçüldüğünü de %150 oranında artınca, elbette hükümlü ya da tutuklu başına düşen alanın da ne kadar küçüldüğünü de hatırlatmak gerekiyor. İlk bölümü yavaş yavaş toparlayalım. İkinci bölümde söylediğim gibi mülakat mağduru öğretmenler bir söz aldılar bakanlıklardan. O söz nedir? Bu mülakat mağduriyetlerinin giderileceğine dair. Dün o görüşmelerde de yer alan, o görüşmelerden neler oldu, neler kaldı? O söz ne ifade ediyor? Gerçekten öğretmenler, mülakat mağduru öğretmenler ikna oldular mı? Bunu konuşacağız. Abdullah Çelebi bir öğretmen konuğumuz olacak. Şimdi haber merkezine gidelim. Selin Yazıcı'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş, ne bitmiş bunu öğrenelim. İkinci bölümde ben konuğumla sizle beraber olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün başkentte Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir araya gelecek. Meclis Başkanı Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Çiftçi terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bugün 81 il valisiyle bir araya gelecek. Terörle mücadelede mağlul sayılmayanlar için başvuru tarihi belli oldu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara'da. Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. İkili bugün saat 16'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Görüşmelerde Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler görüşülecek. Terörsüz Türkiye'nin yol haritası çiziliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu kapsamda bugün 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon toplantısı bugün saat 15'te gerçekleştirilecek. Toplantıda sürecin illerdeki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyonla kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirilecek. Valiler ve güvenlik birimlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlar ve provokasyonlar ve dezenformasyonlara ilişkin alınabilecek tedbirler de gündeme alınacak. Terörle mücadelede mağlul sayılmayanlar için başvuru tarihi de belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayan vatandaşlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacağını duyurdu. Bakan Göktaş'ın paylaştığı bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın

0: Baş ve erler dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Teşkilatı'nın Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve güvenlik korucuları da başvuruda bulunabilecek. Başvurular olay tarihinde mensubu bulunan kurumlara yapılacak. Başkent'te sahte para operasyonu düzenlendi. Ankara'nın Mamak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 80.050 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Yüksek binaların yıkımı ile ilgili yeni kurallar geldi. Bina yıkımları ile ilgili yeni teknik ve idari kuralları içeren düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Buna göre patlayıcı kullanılarak yapılan yıkımlarda önce meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Patlama anı sırasında yüksek hızlı kameralar kayıtta olacak. Yüksek yapıların yıkıldığı şantiyelerin çevresi perdeleme, örtülü yol ve koruma fanı ile korunacak. İskele ve çalışma kuleleri yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olacak. Ayrıca patlayıcıyla yıkımda görev yapacak sorumlu mühendisin uzmanlığını belgelendirmesi gerekecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul parçalı ve az bulutlu, Ankara 33, İstanbul 31 derece. İzmir, Antalya ve Diyarbakır az bulutlu ve açık, İzmir 38, Antalya ve Diyarbakır 40 derece. Trabzon parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28 derece. Gaziantep'te açık bir hava var, sıcaklık 38, Van'da ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim, sıcaklık 27 derece.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %44'e ulaşmış durumda. D100'de Çoban Çeşme Şirin Evler yönünde sağ şeritte bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. Davutpaşa Merter yönündeki trafik kazası nedeniyle ise tüm şeritler trafiğe kapalı. Kazaya halen müdahale sürüyor. Bu yolu kullanacak dinleyicilerimizin alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekiyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: En güzel yolculukların ortak bir özelliği vardır. Cam biraz açıktır, müzik biraz yüksektir ve umut hep öndeki koltukta oturur. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Kısaca hatırlatmalarımı tekrar edeyim, sonra konuğuma da geçeceğim. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Ayrıca Telegram'dan Sputnik Türkiye adresini, kanalını takip ederseniz ya da X üzerinden @radyosputniktr adresini takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İlk bölümde anlattığım kiminlerle konuşacağız. Kim misafirimiz? Emrullah Çelebi, mülakat mağduru bir öğretmen. Neden bahsediyoruz biliyor musunuz? Günlerce biz Haziran ayında, hatırlayınız, 13 gün boyunca bir açlık grevini takip etmiştik. Özel sektör öğretmenleri ve mülakatlarda hak kaybı yaşadığını belirten, atama bekleyen öğretmenlerin o açlık grevine tanıklık etmiştik. Kamuoyu çağrıları sorumluluk bilinciyle aslında bakılırsa ortaya çıkan tablo. 27 Haziran 2026'da o açlık grevi, dediğim gibi özel sektör öğretmenleri sendikası öncülüğünde yürütülen o eylemde sona erdirilmişti. Taleplerini o dönem itibariyle de aktarmıştık. Bakanlığın, resmi kurumların, kuruluşların kendilerini muhatap almasını istiyorlardı. İşte dün ilgili bakanlıkların da katıldığı, hatta işveren derneklerinin de temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı gerçekleşti. Önemli bir kazanımdan bahsedeceğiz ama bunu ben anlatmayayım. Emrullah Çelebi, mülakat mağduru bir öğretmen, sürecin tamamında yer alan bir isim anlatsın. Sayın Çelebi, merhabalar.
3: Merhabalar, herkese hayırlı sabahlar.
2: Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz yayına da. Dünkü toplantıya gelmeden önce, bir görmek istiyoruz. Yani neydi bu, neden ve nasıl mağdur edildiniz? Önce dilerseniz buradan bir başlayalım. Arkasından da tabii ki dünkü toplantı, verilen sözler, o sözlere dair aklınızda bir soru işareti var mı yok mu? Oralara da geleceğiz ama önce neden ve nasıl mağdur edildiniz?
3: Tabii ki hemen kısaca bahsedeyim. 2023 yılında 1611 öğretmen arkadaşımız mağduriyet yaşadı. Ben de bir yıl sonra, yani 2024 yılında elenen 50 öğretmenden biri olarak mağduriyet yaşadık. Şimdi 1611 öğretmen iller arası sıkıntı yaşarken, iller arasındaki komisyonların verdiği artı puanların veya eksi puanların az veya çok oluşundan dolayı kontenjan dışına atıldılar. Ama bizler pilot merkezlerde toplandık. Bizde iller arası değil, komisyonlar arası bir mağduriyet yaşandı. Komisyon üyeleri kontenjan içindeki çoğu kişiye eksi 2 ile eksi 4 aralığında bir puan öngörüp bizleri kontenjan dışına attılar. Biz daha sonrasında bu olayı yargı yoluyla kazanmak istedik. Yargı yoluyla kazanmak istediğimiz sırada hepimiz red yedik mahkemelerden. Daha sonra istinafa taşıdık. Daha sonra Danıştay'a taşıyanlar bile oldu. Sonrasında bunu Milli Eğitim'e Bakan Yusuf Tekin'e de ilettiğimizde herhangi bir hata yok. Mülakatlar gayet olması gerektiği gibi yapıldı. Alabiliyorsanız eğer dava yoluyla alın diye bize tekrardan bir geri dönüş sağlandı. Biz sonrasında bu işin yargı yoluyla da olmayacağını mücadele ederek, hakkımızı hiçbir zaman unutturmayarak alabileceğimizi düşünerek yıllar boyu süren bir direnişle, yıllar boyu süren bir mücadeleyle çok şükür bu kazanımı elde ettik.
2: Özel sektör öğretmenleri sendikasıyla da burada mı kesişti yollarınız? Tam da bu, hani mücadeleyi bu şekilde sürdürmek gerekiyor deyince mi kesişti yollarınız, yoksa daha önce de bir işbirliğiniz ya da bir yan yana oluşunuz var mıydı?
3: yollarımız aslında burada kesişti. İyi ki de kesişti. Çünkü sendikamızın sendikamız diyoruz çünkü artık o bizlerin de birer sendikası. Sendikamızla biz birleştiğimiz zaman topyekün bir mücadele daha çabuk, daha güzel bir başarı elde getirir mantığıyla biz o şekilde birleştik kendileriyle. Sağ olsunlar, özel öğretmenler sendikası hiçbir zaman kapılarını bize kapatmadı. Gerek maddi, gerek manevi, gerek mücadele alanında gösterdikleri direnişle topyekün mücadelenin ne kadar güzel bir timsaline güzel bu kadar güzel bir örneği olduğunu hep beraber yani tüm Türkiye'de gösterdik. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu kararı aldıktan sonra biz özel öğretmenlerle birleşme kararı aldık. O şekilde sendikamız da güzel neticeler aldı. İnşallah çok çok daha güzel neticeler alacak özel sektör öğretmenlerimiz. Bizler de onlarla beraber bu güzel neticeyi elde etmiş olduk.
2: Şimdi dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatayım. Mülakat mağduru bir öğretmen olan Emrullah Çelebi konuğumuz. Bunu konuşuyoruz. Şimdi bu süreçte neler yaşadınız mülakat mağduru öğretmenlerin? Genel olarak da bir atanma problemi var. Hani atanmayan öğretmen sorunumuz da var. O da ayrı bir tartışma konusu. Hani neler yaşıyorsunuz hayatın içerisinde hayata tutunmak için? O bireysel sorularım da olacak ama şu dünkü toplantıya da bir gelmek istiyorum. İlgili bakanlıklar ve işveren derneklerinin de katıldığı toplantı. Şimdi sendikadan da bir açıklama yapıldı. Bir kazanımdan bahsediliyor. Nedir bu kazanım? Bir de Eğitim Bir Sen bir açıklama yaptı bu konuya dair ve bir PIK test, açıkçası ilk defa duyuyorum ben, PIK testi bir formülden bahsediliyor. Dünkü toplantıyı bir anlatıp kazanımınız nedir, nasıl bir kazanım elde ettiniz, onu da özetleyebilir misiniz?
3: Öncelikle bu toplantı sürecini söyleyeyim sizlere. Şimdi bu kazanım, yani bu süreç aylar öncesinde çalışılan ve bize söz verilen bir süreçti. Bahsedilen PİK test öğretmenleri, PİK test şu, Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrencilere yönelik bir proje bu, PİK test. Şimdi bu yanlış eğer bilmiyorsam, PİK test öğretmenleri yıllar öncesinden kadroya geçirilme gibi bir sözleri vardı Bakan Bey'in. Daha sonrasında olaylar ardı ardına gelince onlar da kadroya geçirme gibi bir durum olmadı. Şimdi bu başlık altında çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü resmi bir resmi kanattan çok detaylı bir açıklamalar gelmedi. Sadece sendikamızın bize yönelttiği açıklamalar ve bazı Eğitim Bir Sen gibi kuruluşların açıkladığı açıklamalarla şu an biz bunu biliyoruz. Resmi kanattan, özellikle Yusuf Tekin kanadından gelen resmi açıklamalar, detaylar verilmediği için çok fazla bir açıklama yapamıyoruz şu anda. Dediğim gibi bu çalışmanın bu şekilde olması hem PİK test öğretmenleri hem de mülakat mağdurları açısından yıllar boyu süren bir emeğin, yıllar boyu süren bir isteğin sonucu. Şimdi biz PİK test öğretmenleri diyoruz ama onlar da ta 2010'lu yıllardan beri bunlar kadroya geçirilmeyi bekliyorlar. Taleplerini o şekilde dile getiriyorlar. Hani dün bu açıklama olduktan sonra kısa bir araştırma yaptığımda hani onlar da yıllar boyu süren bir beklenti içindeydiler. Dediğim gibi hem sendikamızın hem de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi ve detaylı açıklamalar olmadığı için çok fazla bir söylemde bulunamıyorum. Anladım. İlk söylediğiniz soruya gelirsek, şimdi mülakat mağduriyeti sürecinde nasıl gelişti? Şimdi sınava giriyorsunuz. Türkiye'de çok güzel dereceler yapmışsınız. Aileniz, arkadaşlarınız kutlamalar yapıyor. Yani şahsen bana bir sürü hediyeler geldi. Kesin olarak atandım diye bir sürü hediyeler geldi. Ve uyanıp uyandığınızda elendiğinizi görüyorsunuz. Bunu ne kendinize açıklayabiliyorsunuz, ne ailenize açıklayabiliyorsunuz, ne arkadaşlarınıza açıklayabiliyorsunuz. Yıllar boyu süren bu ben niye elendim? Hani benim eksiğim neydi ki ben elendim? Hani herhangi bir sıkıntım mı vardı? Yani mülakata girdiğimde elbisem mi beğenilmedi? Tipim mi beğenilmedi? Yani konuşma tarzım mı beğenilmedi? Bilgi yönünden bir eksikliğim mi vardı diye sürekli bir şüphe halinde, sürekli bir üzüntü haline geçiriyordunuz. Bu süreç içerisinde yani özel sektörde, yani marketlerde ya da inşaatlarda ya da ücretli öğretmen olarak ya da kolejlerde, özel sektörlerde çalışarak hayata tutunuyordunuz ama yıllar boyu biriktirdiğiniz emeğin karşılığını aldığınızı düşündüğünüz zaman elenmenin verdiği o elem, o acı, ben onu hiçbir şekilde size anlatamam. Yani bunu yaşayan bilir demek istiyorum ama inşallah bu, kimse yaşamaz. Bundan sonraki süreçlerde de kimse yaşamaz. Yani bunun tarifi, acısı, bunun açıklama yapılmayıp böyle insanın kendi kendini böyle kemirmesi, yani anlatılmaz bir olay diyebilirim öyle.
2: Şunu söylüyor, yani gayri resmi açıklamalar şunu söylüyor. İşte az önce siz de bahsettiniz. Hani resmi bir açıklama yok. Bakanlıktan gelen bir resmi açıklama yok. Ama söylenen, hani işte az önce siz izah ettiniz bize, bilgilendirdiniz. Yine öğretmenlik görevinizi yaptınız, eksik olmayın. Bu PİK testten sonra, yani o geçici oraya alındıktan sonra 3 ay sonra da Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna geçileceği yönünde sizlerin o 1600 11 değil mi? Doğru söylüyorum. 1611 mülakat mağduru öğretmenin daha sonra da Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna geçeceği gibi bir gayri resmi bilgi var elimizde. Ama bu böyle, yani toplantıya katılan bakanlık yetkilileri tarafından mı dile getirildi, yoksa öyle hani bu bir talep mi sadece? Bu o boyutuyla mı anlamalıyız biz?
3: Bu bilginin bu şekilde olduğunu Özel Öğretmenler Sendikası Başkanı Eren Edebali kendisi bizzat bize söyledi ve bununla beraber Eğitim Birsen Genel Sekreteri Talat Yavuz da o şekilde bize iletti. Ama içeriğin daha fazla detayını bakanlık tarafından bekliyoruz. Çünkü bunun kapsamı nasıl olacak? Şimdi mağduriyet içerisinde birçok mağduriyet var. Şimdi kayma mağduru ya da birçok mağdur dediğimiz kimleri kapsayacak? Çünkü bir de şimdi mesela 1611 öğretmen diyoruz ama şu an 1611 öğretmen yok. Çünkü bazıları atandılar, bazıları başka mesleklere yöneldiler. O yüzden bunun kapsamı, içeriği, detayları, PİKTES öğretmenleriyle beraber olacaksak bu nasıl olacak?
2: Tabii.
3: Biz de mi PİKTES öğretmenleri sayılacağız? Yani bunun çok fazla detayına hakim değiliz. O yüzden resmi kanattan açıklama bekliyoruz ama dediğim gibi bu bunun böyle olacağını Özel Öğretmenler Sendikası Başkanı Eren Edebali Talat Yavuz'la, Bülent Çiftçi'yle görüşmeleri sonucu, onların kendisine verdiği bilgiler, içeriği anlatmaları hasebiyle o şekilde bize bilgilendirip zaten birçok gayri resmi taraftan da bu şekilde yani bunun doğruluğunu ispatlamış oldular.
2: Anladım. İnşallah, umarız daha doğrusu bu tip sözler veriliyor genel olarak siyasette de. Ama hani şöyle bir hani inşallah dedirten bir tablo da var. Şöyle bir soru var bir dinleyicimizden, size de yönelteyim. Diyor ki elenenlerin yerine başkaları mı atanıyor, kimler atanıyor diye bir soru, örneğin bir dinleyicimizden gelmiş. Ne dersiniz bu soruya? Hani siz tamam mülakat mağdurusunuz ama peki sizin yerinize kimler seçildi mesela? Kimler
3: bizim
2: atandı?
3: Yerimize, buna dair bizim yerimize kontenjan dışında olup kontenjan içine alınan insanlar atandılar. Şöyle düşünün, bir kuruma 10 kişi alıyorsunuz ve siz o kurumun kapısındasınız. Sizi kapı dışarı ediyorlar ama o kurumun dolması gerekiyor. Ne yapıyorlar? Dışarıdan birini alıyorlar. Yani bizler derece yapmış binlerce öğretmeniz.
2: Kriter ne? Alınan kişiyle ilgili kriter ne mesela?
3: Evet.
2: Bu arada dinleyicimiz Murat Erdem'in sorusu. Onu da hemen emeğe saygı, onu da söyleyeyim.
3: Kriter olarak şimdi biz onu yıllarca sorguladık açıkçası. Hani bizi eleyip de diğerlerini içeri almanın kriterinin ne olduğunu biz çok düşündük. Acaba herhangi bir referans bulamadığımız için mi dışarı atıldık da onlar içeri girdiler? Biz de bununla açıkçası yıllarca bunun şeyini sorduk. Kriterini sorduk. Şimdi asıl buradaki kriter zaten mülakat sonrasında, mülakat bittikten sonra sıralama içinde olmak. Eğer sizin sınav içerisindeki sıralamanız önemli değil. Mülakata girdikten sonra komisyonların size verdiği puanlar doğrultusunda eğer siz hala kontenjan içindeyseniz siz bu kriteri karşılamış bulunuyorsunuz ve atanmış oluyorsunuz. Ama velev ki mülakatta komisyon üyeleri işte sizi beğenmedi. Yani onların beğenmeme kriterini de bilmiyorum. Neye göre beğenmiyorlar. Eğer beğenmedi ve size az puanlar verdi. Eğer az puanlar verirse bu sefer sıralamanız düşüyor. Sıralamanız düştüğü için kontenjan dışında oluyorsunuz ve mevcut kriterde olmuyorsunuz. Ve o soruyu tekrardan yine söylüyorum. Dışarıdaki insanlar yani kontenjan dışında olan insanlar o şekilde atandılar. Çünkü mülakatta 3 katı sistem var. Mesela 1000 kişi alınıyorsa mülakata 3000 kişi çağrılır. 3 katı sistem var. Şimdi herkes bunu bildiği için ve mülakat dışındaki insanlar bile mülakat kontenjan içine girebilme umudunu bildiği için herkes mülakata geliyor. 3000. adam da mülakata geliyor. Türkiye birincisi adam da mülakata geliyor. Ama Türkiye birincisi adam kontenjan dışına atılabiliyor ve onun yerine 3000. adamı kontenjan içine alıp atayabiliyorlar.
2: Nerede adalet diye sorduran uygulamalardan bahsediyoruz. Umarız Milli Eğitim Bakanlığı ya da diğer bakanlıklar diye geçiyor. Verilen bu sözün arkasında dururlar. Biz de elbette takipçisi olacağız. Tekrar çok teşekkür ediyorum hocam. Mülakat mağduru öğretmen Emrullah Çelebi'ydi konuğumuz.
3: Evet, ben çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki süreçte hiçbir mağduriyet yaşanmaz. İyi ki özel öğretmenler sendikamız var. İyi ki öğretmenlerle beraber mücadele ettik. İnşallah onlar da en kısa zamanda taban maaş haklarını alır. Çifte mutluluk yaşarız hep beraber.
2: Umarız biz de buradan sizin sesinizi duyurmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
3: Ben teşekkür ederim. İyi günler herkese.
2: Tablo bu. Bakanlıkların sözü var. Mülakat mağduru 1666 artı 50 dedi mülakat mağduru öğretmen Emrullah Çelebi konuğumuzdu az önce. İlginç bir söz, hani önce PİK test, o PİK test sisteminin ne olduğunu zaten az önce Emrullah Çelebi aktardı. Arkasından 3 ay sonra da Milli Eğitim özür dilerim Bakanlığı kadrosu sözü veriliyor. Ama bunlar şu an itibariyle onu da öğreniyoruz ki yani resmi ağızlardan resmi olarak daha doğrusu yapılmış duyurularla değil, sendikaların yaptığı açıklamalar bunlar. Bakalım, takipçisiyiz tabii Milli Eğitim Bakanlığı ya da işte bu toplantılara katılan diğer bakanlıklar, kurumlar verdikleri bu sözün arkasında duracaklar mı? Hep beraber takip edeceğiz. Şimdi bir müzik arasına gideceğiz Simge ama devam edelim o anlatacaklarıma. Sevgili Ozi bugünkü müzik listemizi de hazırladı. O ana akım müzik sektörünün biraz dışına çıkmak istedik. Ali İnceoğlu bir besteci, yapımcı, müzisyen, aynı zamanda bir fotoğrafçı. Onun eserlerini, onun parçalarını bugün sizlerle paylaşıyoruz. Dediğim gibi ses tasarımı alanlarında, fotoğrafta, müzikte uzun yıllardır aktif olarak çalışan bir sanatçı. Kuşadası doğumlu. Yani elektro, akustik, klasik gitar, dört telli bas gitar çalan bir isim. Tabii sadece sahnede değil, aynı zamanda stüdyo ortamında da üretken olan bir kişiden, bir sanatçıdan bahsediyoruz. Farklı tarzlarda da beste yapmış, düzenlemeler gerçekleştirmiş bir isim. Eğer İzmir'e yolunuz düşerse de Ali İnceoğlu'nu canlı dinlemek isterseniz de mesela şimdi dediğim gibi destek de vermek gerekiyor. Gitarist arkadaşı Ozan Tan'la birlikte çaldıkları bir grupları var. Two and a Half Band. Bu grubu da takip edebilirsiniz diyelim ve müzik arasına gidelim hadi.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: 6 yılı aşkın süredir gıda fiyatları ülkemizde artmaya devam ediyor. Mehmet Şimşek döneminde Avrupa Birliği ülkelerinde enerji fiyatları %6.7 oranında artmış. Peki ülkemizde %277 oranında artmış enerji fiyatları. Neden sorusunun yanıtı var mı? Tek haneli rakamlara düşüreceğiz vesaire. Hayır, oluyor mu? Gerçekten olmuyor yani. Hep söylenir bu. Enflasyonla mücadele biraz da psikolojiktir diye. O psikolojik eşik çoktan aşıldı gibi geliyor bana. Yıllardır verilen sözlere bakıyoruz. Her sene biliyorsunuz bazı hedefler konuyor. Ne kadar gerçekçi bu hedefler? Aslına bakılırsa işte görüyorsunuz. Yaşıyorsunuz daha doğrusu. Bunun için ekonomist olmaya da gerek yok. Bizim gerçekliğimiz bize olanı biteni de anlatıyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Farkında mısınız? Ekonomi konuşurken hep var olan hedefler ya da tutturulamayan hedefler karşılaştırması yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Hani özel sektörde eğer böyle bir durum olsaydı, yani gerçekten sene başında gösterilen hedeflerle sene sonunda ya da sene ortasında ortaya çıkan ekonomik tablo herhangi bir özel sektörde yaşansaydı, herhangi bir yetkilinin başına gelseydi ne olurdu diye de merak ediyorum. Hani bu karşılaştırmayı da sık sık yapacağız herhalde yapmaya da devam edeceğiz. Bitmeyen bir enflasyonist ortamla karşı karşıyayız. Değil mi Simge? Hadi devam edelim.
3: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
0: Diyor Süleyman Demirel. Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dün bir haber vardı. Çok dikkatimi çekmişti. Mazot pompa fiyatının 86 lirayı aşması bekleniyordu ki İran Amerika savaşı, Amerika'nın İran'a saldırmasıyla başlayan, İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırmasıyla başlayan o çatışma sürecindeki en yoğun yaşandığı ortamda, o çatışmaların Nisan ayıydı, 75 liraya kadar yükselmişti. Şimdi 86 lirayı aşması bekleniyordu. Ama hatta şöyle söyleyeyim, 5 lira 14 kuruşluk motorine, benzine de 1 lira 50 kuruşluk bir artış olması bekleniyordu. Ama iyi haber ne? Sevindiren bir haber. Yani kötünün iyisi, artık zam olmamasına, bırakın indirimi vesaire, alım gücünün artması, artık bu artışların yapılmamasına seviniyoruz. Akaryakıt fiyatlarında dün gece yarısı itibariyle yapılması planlanan bu bahsettiğim orandaki artışlar iptal edildi. Şöyle yorumlar da yapılıyordu. Onları okumuştum. Hani eğer böyle bir zam yapılsaydı, ki olur mu olmaz mı bundan sonraki süreçte bilmiyorum, ama hani aylık enflasyona binde 2 oranında bir etkisi olabileceği, bu 5 liralık artıştan bahsediyorum, binde 2 oranında bir etkisi olabileceği yönünde de yorumlar yapılıyordu. Herhalde işte az önce de bahsettik ya, o hedeflerin, yıl sonu hedeflerinin tutturulması için bu yönde bir hayırlı, hepimiz için hayırlı bir karar olmuş diyelim ve devam edelim.
4: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Yani işleri başkanı araç verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki, anam.
0: Diyordu Burhan Kuzu. Şimdi kamuda tasarruf, kamuda yapılan harcamalar. T24'te bir yazı, Binhan Elif Yılmaz imzalı bir yazıdan sizlere aktaracağım. Çok kısa, çok uzun olmayan bir bölümden bahsedeceğim. Kamuda tasarruf genelgeleri, biliyorsunuz Mehmet Şimşek göreve gelir gelmez yayınlanmıştı. Bürokratik gider kısıntıları olacaktı, değil mi? Oysa ki mesela sırf kırtasiye masraflarının, doğru mu hatırlıyorum rakamı, İlk 6 ay itibariyle 2.2 milyar lira mıydı o rakam? Yanlış hatırlıyorsam bir daha bakarım programdan sonra. Hatalıysam yarın düzeltirim. Sadece ilk 6 ayda 2 milyar liralık kırtasiye masrafı. Hani zımba falan, bunlardan bahsediyoruz. İnanılmaz, A4 kağıt vesaire. Neyse, devam edelim. Diyor ki Binhan Elif Yılmaz, bürokratik gider kısıntıları hem yetersiz kalıyor bu kısıtlamalar, hem de uygulanmıyor. Mesela genelge kapsamında, Mehmet Şimşek'in yayınladığı o genelge kapsamındaki harcamalardaki artış %27 düzeyinde artmış durumda. Buna karşın diye bir karşılaştırma yapmış. Nedir o? Faiz giderlerimiz. 6 aylık faiz giderimiz ne olmuş biliyor musunuz? 1.4 trilyon lirayı aşmış. Kamu bankası görevlendirme giderleri. Dün kamu bankalarından bahsetmiştik. Vakıfbank, Halkbank, reklam giderleri ne kadardı 6 aylık? 3.3 milyar liralık bir reklam gideri vardı kamu bankalarının. Bu kez Binahan Elif Yılmaz diyor ki kamu bankası görevlendirme giderleri 134 milyar lirayı aşmış durumda. Zaten diyor asıl sıkıntı da %1'lik sembolik artışta emeklinin bayram ikramiyesinde yapılmış oluyor. Bütün bu harcamalar yapılırken asıl kısıntı nerede yapılıyor? Kamu vazgeçmiyor harcamalardan ve nereden vazgeçiliyor? Emekliye yapılacak o bayram ikramiyesi düzenlemesinden, zam vesaire demiyorum ben buna. Çünkü zam alım gücünüzün artması anlamına gelir. Bu düzenlemelerle alım gücümüz artıyor mu? Bilmiyorum, emekliler yanıt versinler buna. O %1'lik sembolik artıştan bahsediyorum. Simge de bir not gönderdi. Fiyat artışları 2.3 üstte birebir aktarıyorum. Tüm Kırtasiyeciler Derneği verilerine göre temel kırtasiye maliyetlerinde geçen yıla oranla yaklaşık %25 artış yaşanmıştır şeklinde. Tam okullar açılacakken Simge, bu haberde verilir mi acaba? Neyse, veliler gelecek ay, hatta bu ay itibariyle değil mi, bu harcamalarını da düşünecekler. Bunları da konuşacağız ama iyi haber şu, hazır Simge bu haberi hatırlatmışken şu akışıma bakıyorum. Bu kırtasiyelerle ilgili olarak bir denetleme sürecinin de başladığını hatırlatmak gerekiyor. Eğer akışım içerisinde o haberi de bulabilirsem ama bir şekilde buldum o haberi, size açayım. Cumhuriyet Gazetesi'nde bu haber vardı. Geçtiğimiz günlerde akışıma almıştım. 14 Eylül'de şimdi okullar açılacak. O açılıştan önce kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler ülke genelinde yoğunlaştırılmış. Yoğunlaştırılmış efendim. Ticaret Bakanlığı bu yönde bir karar almış ama tabii sadece bu işin denetimle halledilemeyeceğini, denetimle çözülemeyeceğini de hepimiz biliyoruz. İşte profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. 14 Eylül'de mi açılacak okullar? İşte birkaç gün sonra okul yönetimleri para alıyor mu, kayıt parası alıyor mu, almıyor mu haberlerini medyada görmeye başlayacağız. Muhtemeldir ki, kuvvetle muhtemel daha doğrusu, ben de burada sizlere yine bu konuya dair detayları aktaracağım. Bakanlıktan yalanlama gelecek. Milli Eğitim Bakanlığı olmaz öyle şey diyecek. Biz de diyeceğiz ki birkaç örnek vereceğiz. Bu haberler ve her sene birbirini tekrar ediyor. Şimdi geçelim şöyle, dünyada neler olup bitiyor ama çok uzağa gitmeyeceğiz. Trump'ın Ankara ziyaretiyle ilgili enteresan iddialar. New York Times'ta yer almış iddialar. Hatta bunu Simge yayından önce sana bazı görüntüler de göndermiştim. Şimdi bir anlatmaya da başlayayım. O görüntüleri işte Telegram üzerinden takip eden dinleyicilerimiz izleyebilirler. X üzerinden eğer bizdeyseniz, X üzerinden takip eden dinleyicilerimiz de o görüntülere tanıklık edebilirler. 8 Temmuz'da Türkiye'den ayrılışı sırasında Trump'ın hani İran'dan gelen bir tehdit nedeniyle ayrıntılı bir güvenlik operasyonu gerçekleştirilmiş Trump'ın ayrılışıyla ilgili olarak. Dediğim gibi New York Times'a konuştu. Bu görüntüler de şu an Telegram'dan görüyorsunuz ya da X üzerinden de görüyorsunuz. İşte Trump'ın o ayrılış anına dair ayrıntıların yer aldığı bir detay. Air Force One'a yönelik İran kaynaklı bir tehditten bahsediliyor. İddia bu yönde. Bu tehdidin ciddi bulunmasının ardından başkanın, Trump'ın hangi uçakta bulunduğunu gizlemek amacıyla birkaç saat içinde bir yanıltma planı hazırlandığından bahsediliyor. Şimdi şöyle enteresan, hatta Air Force One ile ilgili Türkiye'den ayrılacağı açıklanmıştı o Trump'ın gidişle ilgili. Trump da o gün gazetecilere bu mesele konuşurken gazetecilerle Katar'ın bağışladığı bir 747-8 var biliyorsunuz. Onun yerine eski uçağı eski günlerin hatırına bineceğini söylemişti o gün itibariyle. Plan daha başkaymış. Şöyle aktarayım. Kameraların görebildiği şekilde Air Force One'a uçağın sol kapısından uçağa biniyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump. Onu takip eden gazeteciler de aynı uçağa geçiyorlar. Başkanın kendileriyle birlikte İngiltere'ye uçacağını düşünüyor gazeteciler. Ama New York Times diyor ki Trump gazetecilerin göremediği diğer tarafta uçağa yanaştırılan yemek servisi konteynerini kullanarak Air Force One'dan, başkanlık uçağından çıkartılıyor. Başkan daha sonra da başka bir araca bindiriliyor ve üçüncü bir uçağı yine başkan için Ankara'ya getirilen üçüncü bir uçağa bindiriliyor. Trump'la seyahat eden gazetecilere başkanın uçakta olduğu söylenmiyor. Mesela gazeteciler bazı beyaz saray çalışanları farkında olmadan, yani nasıl söyleyelim, bir güvenlik operasyonunda parçası, hatta şöyle bir yorum var New York Times'ta, bir yem haline getirildiler adeta şeklinde de bir eleştiri var. İşte operasyon neden yapılıyor, söylediğimiz gibi iddialar, işte o görüntüler tekrar Telegram'da şu an itibariyle, hani iddia o yönde. Bir yemek konteynerına uçağın solundan Trump biniyor, sağ taraftan bir konteyner yaklaşıyor, bu görüntülerde de var. Ve o konteynere bindirilerek daha doğrusu Trump'ın hızlı bir şekilde başka bir uçağa yönlendirildiği ya da o uçakla seyahat ettiği yönünde de bir iddia. Biz söylemiyoruz, New York Times söylüyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Trump demişken İran-Amerika müzakerelerine de şöyle hafiften bir geçelim. İran'ın, hani o müzakereler devam ediyor mu etmiyor mu, İran'dan gelen açıklamalar müzakere yok şeklinde, ama yine medyaya yansıyan, Orta Doğu medyasına şöyle bir baktığımızda, yine aracılar aracılığıyla ki Pakistan olma ihtimali oldukça yüksek, Amerika'ya 6 talebini iletmiş İran. Şöyle o 6 talebi sıralayalım. İran'ı hiçbir şekilde tehdit etmeyin ve bu milletin kutsal değerlerini hakaret etmeyin. İran ve müttefiklerine karşı Lübnan, Filistin, Yemen ve Irak'taki savaş ve saldırganlığa daimi olarak son verin. Deniz ablukasını kaldırın. İran iki saldırgan savaşta İran'a verilen zararın tazminatını ödeyin. İran ulusuna karşı uygulanan zalim ve yasa dışı yaptırımları kaldırın. Ve son olarak da İran halkının dondurulmuş ve çalınmış varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakın. İran'ın talepleri Amerika'ya ilettiği, Amerika Birleşik Devletleri'ne bu müzakere sürecinin nasıl ilerler diye herkes bir arayış içerisinde. Hani Trump da bunu söylüyor. Hani ya yaptırım uygulayacağız, ya saldıracağız, ya da müzakere edeceğiz ve bir barış olacak. Trump'ın da yaptığı son açıklama bu. Hatta dün bir tazminat talebi olacağını da açıklamıştık Trump'ın ve demiştim ki aslında o tazminat talebi İran'dan ilk olarak gelmişti. Trump böyle müzakerelerde fikirlerini, İran'ın fikirlerini de ya da savunduklarında İran'a karşı kullanma niyetinde, benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Nasıl ilerleyecek bu süreç, hep beraber tanıklık edeceğiz, ama işte söylediğim gibi İran'ın talepleri de şöyle bir bakıyorum. Tam olarak bu 6 talebi de tam olarak aktarmış olalım sizlere. Tabii İran'dan gelen açıklamalar da var. Daha doğrusu düzeltiyorum, Pakistan'dan gelen açıklamalar da var. Pakistan Savunma Bakanı, ki bu müzakerelerde oldukça etkili Pakistan, Türkiye gibi yine etkili olan ülkelerden bir tanesi, dün bir Bloomberg'e bir röportaj verdi. O röportajda da Birleşik Devletler'le İran'ın bir tür anlaşmaya, bu nasıl tanımlanacak, bunu detaylandırmamış açık söylemek gerekirse, ama bir tür anlaşmaya yakın olduğu yönünde de bir yorum yapmış. Hatta tırnak içinde birebir aktarayım, son 2-3 gündeki sinyaller bir tür anlaşmaya yakın olduğumuzu gösteriyor. Barış anlaşması veya bir anlaşma lehine işler yeniden şekilleniyor demiş. Kim? Katar'la birlikte arabuluculuk yapan Pakistan'ın savunma bakanından bu bilgiler gelmiş. Dediğim gibi Bloomberg'e yaptığı açıklamalar bize bunu gösteriyor. Peki son 5-10 dakikamız spora dair birkaç haber. Fenerbahçe playoff'a yükseldi. Şampiyonlar Ligi playoff turuna yükseldi. Sturm Graz'ı dün İstanbul'da oynanan karşılaşmada 2-0 kazanmıştı Sarı Lacivert'te ekibimiz. Dünkü karşılaşmada da bir penaltı golüyle Talisca'nın kaydettiği, ki son 4 maçta 4 gol kaydetti Anderson Talisca. 1-0 yine rakibini yenme, Sturm Graz'ı, Avusturya'da ekip Sturm Graz'ı yenme başarısını gösterdi ve dediğimiz gibi playoff turuna yükseldi. Rakip de, Fenerbahçe'nin rakibi de Lyon, Olympique Lyon olacak. Fransa liginden Olympique Lyon olacak. Peki ne zaman oynanacak karşılaşmalar, playoff tur maçları? 18 Ağustos'ta ilk maç Lyon, Fenerbahçe Lyon maçı Kadıköy'de 18 Ağustos Salı günü oynanacak. Rövanş karşılaşması da Fransa'da hangi tarihte? 20 tam doğru tarihi söyleyeyim. 26 Ağustos çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Umarız Fenerbahçe bu maçı kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme başarısını da gösterir. Taraftarını da mutlu eder. Ben de bir Fenerbahçe taraftarı olarak elbette bu dileğe, kendi dileğime katılıyorum. Ve devam edelim. Süper Kupa'nın finali bugün belli. Süper Kupa'nın sahibi bugün belli olacak. 51. UEFA Süper Kupa finali oynanacak. Fransız kulübü Paris Saint Germain'le İngiltere'den Aston Villa takımları arasında oynanacak. Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi Kupası'nı 2 yıldır gerçekten büyük başarı 2 yıldır kazanıyor. Aston Villa'da UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olmuştu. Nerede oynanacak bu karşılaşma? Saat kaçta onu söyleyeyim. Saat Türkiye saatiyle 22'de Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak. Bu oldukça keyifli bir maç olacağını da şimdiden söyleyebiliriz. Kanal aramayın, onu da söyleyeyim. TRT1 efendim yayınlayacak. İyi haber, daha da iyi haber, şifresiz yayınlanacak bu karşılaşmada. Hani bunu sık sık eleştirdiğimiz için düzenli dinleyicilerimiz bilirler. Bu tabi platformu üzerinden TRT'yi ben sık sık eleştiririm burada. Şimdi bu karşılaşmanın da TRT'den saat 22'de şifresiz olarak yayınlanacağını da hatırlatmış olalım. Ve tabi ne yapıyoruz? Son birkaç gündür iyi haberlerle bitirmeye çaba gösteriyoruz programı. Bütün bu yaşananlar, bütün bu toz duman arasında hiç mi iyi bir şey olmuyor güçlü? Oluyor. Zor olsa da o haberlere ulaşmak, o haberleri bulmak oldukça zor olsa da birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela ilginçtir. Kedilere meraklıysanız eğer, buna denk geldim, benim dikkatimi çekti. Ankara kedisini koruma, yaşatma ve tanıtma merkezi ilginç bir çalışmanın altına imza atmış. Ankara kedilerinin özel bakım ve üreme faaliyetleri, bu safkan ırkın devamlılığı için bir çalışma, pek çok bilimsel çalışma da yürütülüyor buna dair. O devamlılık için çalışmalar sürdürüyor. İşte Avrupa'da Angora kedisi olarak da biliniyor. O kediler kendilerine has özellikler barındıran kediler elbette. Çok da tatlı, böyle eski, o en eski uzun tüylü kedi ırklarından birisi olarak da tanımlanıyor. Şöyle söyleyeyim, bu merkezdeki o nesli tükenme tehlikesi altında olan bu sevimli canlılarla ilgili çalışmaları takip etmek istiyorsanız Pursaklar Belediyesi'nin güzel bir hizmeti var. Gerçekten açtım baktım ben de, böyle hepsi kameralar karşısındalar ve farklı noktalarına o üretim ve onları koruma merkezinin sağına soluna kameralar yerleştirilmiş. Oradan da takip edebilirsiniz bu tatlı canlıları. 8 kamera var. Neydi adres? seyret.pursaklar.bel.tr. Bu adresten de Ankara nesli tükenmekte olan Ankara kedilerini, hani ne yiyorlar, ne içiyorlar, uyurken nasıl görünüyorlar, avluda nasıl kavga ediyorlar. Kedi deyince tabii ben de hani yeni yeni tanıyorum kedileri, öyle söyleyeyim. Ben de hani daha önce başka bir patili, bir golden'la beraberdim, ben de onunla yaşıyorduk. Onu kaybettikten sonra kedileri tanımaya başlıyoruz. Onlar bizi tanıyorlar da biz onları yeni tanımaya başladık. Onu da bir hatırlatmış olalım. Peki devam edelim güzel haberler üzerinden. Bak Simge şu an hemen açmış ve bakmış, şu an kendilerini temizliyorlar diye bana bir not düşmüş. Şimdi şöyle ilginç bir haber dikkatimi çekti. Hani Akdeniz sahillerinde bu yaz tam anlamıyla Belek'ten bahsediyorum, Antalya Belek'ten bahsediyorum size, bir yaşam mucizesi ile karşı karşıyayız. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Gönüllüler, bilim insanları aylardır gece nöbetindeler. O gece nöbetleri gerçekten o çalışmalar, o çabalar sonuç verdi. Sahillerimizde rekor sayıda karette yavrusu Akdeniz sularıyla buluştu. Gerçekten doğaya birazcık, bir parçacık alan açtığımızda, nefes alma fırsatı verdiğimizde, ki o beleği bilenler bilir Antalya sahilini, artık hani doğadan bahsetmenin imkan ihtimali yok. İmkanı yok yani. Oteller, yaşanan o tesisler vesaire. Hani her şeyde gelir mi? Her şeyde döviz mi acaba? Dünyaya böyle mi bakmak durumundayız? Vallahi işte söylediğim gibi doğaya bir parçacık bir parçacık alan açtığımızda onun kendisini, doğanın kendisini nasıl yenilediğini de bize gösteriyor. Bir başka iyi haberim ki bunu görmekten de çok mutluyum. Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki bir eğitimcinin, Lütfi Şahin'in çocuklar için yaptığı bir adım böyle tanımlayayım. Kitap okuma alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla dikkat çeken bir etkinlik yapmış o eğitimci ve yazar Lütfi Şahin. Emeğe saygı. Kendi kaleme aldığı kitapları ilçe merkezindeki ağaçlara asıyor ve yurttaşlara ücretsiz kitap hediye ediyor. Hani iyilik paylaştıkça çoğalır. Yani bunun sadece sözde kalmadığını, sözde kalamayacağını, böyle mahallelerde başlayan o hani askıda kitap ya da oyuncak hareketinin mesela bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Bunun çok örneği var bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani farklı mahallelerden, farklı illerden de buna dair haberler görüyorum. Ben sadece hani somut bir örnek olduğu için Konya Cihanbeyli örneğini verdim size. Bir ay boyunca mesela proje hakkında konuşmuş, medyaya açıklamalarda bulunmuş Lütfi Şahin. Bir ay boyunca diyor her hafta 50 adet kitabı ağaçlara asarak toplamda 200 okuyucuya ulaşmayı hedefliyorum diyor. Okuyucuların yeni okuyucularla buluşması ve okuma kültürünün yaygınlaşması beni mutlu ediyor diyor. Vallahi bir eğitimci hocam, elinize kolunuza sağlık diyeyim ben buradan. O notu da eklemiş olayım. Rahmi Koç Müzesi, onunla ilgili de bir not sadece. Temmuz-Ağustos aylarında 5-12 yaş çocuklara yönelik bilim, sanat ve tasarım atölyeleri kuruyor. Aklınızda olsun, hani 5-12 yaş arasında çocuğunuz varsa güzel bir haber bence. Onun sanata, tarihe ilgi duyması ve tasarıma ilgi duyan çocuklar açısından şahane bir fırsat. Bunu da aktarmış olalım ve bugünün o bu iyi haberiyle de programı bitirelim. Ne yaptık? 12 Ağustos 2026 Çarşamba'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Bugün rejide, editör masasında, her yerde Simge vardı. Sevgili Simge'ye de, Simge Erten'e de çok teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte ve tabii ki editörüm İktür Karadeniz'e, İrem yok. İknur ona onun yerine destek oluyor bize. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilir iseniz eğer, yarın sabaha kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Terörsüz Türkiye'nin yol haritası çiziliyor. Yılın en görkemli göktaşı yağmuru bu gece gerçekleşecek. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize dünden gelişmelerle başlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. İkilinin terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemeyi ele aldıkları, ayrıca süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımları değerlendirdiği öğrenildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de dün genel merkez binasında bir basın toplantısı düzenledi. Çelik konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli mesajlar verdi. Çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesini değerlendirdi.
2: Yüce Meclis'in iradesi hem farklı toplum kesimlerinin sürece pozitif yansımasını göstermesi bakımından hem meclis içerisinde çok tartışılan bir konuda 50 yıldır yürütülen terörle mücadele çerçevesinde pek çok etrafında literatür oluşmuş, pek çok yaklaşım oluşmuş bir konuda esasında gelinen noktadaki yasal çerçevenin makul bulunduğunun ve bu çerçevede silah bırakma ve örgütün tasfiyesi sürecinin desteklendiğinin net bir işaretidir.
1: Ve Meclis Genel Kurulu da tatile girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Terörsüz Türkiye'nin yol haritası çiziliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu kapsamda bugün 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon toplantısı bugün saat 15'te gerçekleştirilecek. Toplantıda sürecin illerdeki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyonla kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirilecek. Valiler ve güvenlik birimlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlarla provokasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı alınabilecek tedbirler de gündeme alınacak. Terörle mücadelede mağlul sayılmayanlar için başvuru tarihi de belli oldu. Aile ve Sosyal

0: Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlup sayılmayan vatandaşlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026'da başlayacağını duyurdu. Bakan Göktaş'ın paylaştığı bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Teşkilatı'nın Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve güvenlik korucuları da başvuruda bulunabilecek. Başvurular olay tarihinde mensubu olunan kurumlara yapılacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara'da. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. İkili bugün saat 16'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Görüşmelerde Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede görevden alınan belediye başkanı Özgür Karadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası istendi. Spor suçları soruşturmasında gözaltına alınan Ultra Aslan lideri Sebahattin Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirin savcılık ifadesinde evinde bulunan ve yaklaşık 65 milyon lira olarak değerlendirilen para ve ziynet eşyasının kendi birikimi olduğunu, bir miktarının ise 8 ay önce oğlunun düğününde takılanlar olduğunu iddia etti. Yılın en görkemli göktaşı yağmuru Perseid zirve noktasına bu gece ulaşacak. Temmuz ayının ortasından bu yana devam eden göktaşı yağmuru bu geceyi Perşembe'ye bağlayan gece en yüksek yoğunluğuna ulaşacak. Kuzey yarımkürede sıcak yaz aylarına denk gelmesi ve saatte 100'e yakın göktaşı geçişi sağlaması nedeniyle bu olay en çok takip edilen gök olayları arasında yer alıyor. Yoğunluk zirve noktadan sonra azalsa da göktaşı geçişleri önümüzdeki 2 hafta boyunca da izlenmeye devam edecek. Göktaşı yağmuru Türkiye saatiyle 12 Ağustos çarşamba gecesini 13 Ağustos Perşembe gününe bağlayan gece en yoğun dönemine girecek. Gözlem için en ideal zaman aralığı ise Türkiye saatiyle gece yarısından sonra başlayıp sabaha karşı 04 ila 05 saatleri arasındaki zaman dilimi olacak. Herhangi bir teleskop veya dürbüne ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenebilecek olay öncesinde ise gözlerin karanlığa uyum sağlaması için en az 20 ila 30 dakika boyunca ışığa bakılmaması tavsiye ediliyor. Fenerbahçe play-off turuna galibiyetle yükseldi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında dün akşam Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. Temsilcimiz 2-0'ın rövanşında rakibini deplasmanda da 1-0 yenerek play-off'a yükseldi. Sarı lacivertleri galibiyeti getiren golü penaltıdan Talisca kaydetti. Ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi ise Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki play-off turu maçları 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turunu geçen takım adını lig aşamasına yazdıracak.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,78 değer kaybederek 13.704 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş, euro 55 lira 10 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.740 lira, çeyrek altın 11.000 lira bandında, tam altın 43.829, ata altını ise 44.905 lira.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %49'a ulaşmış durumda. Birçok ana arterde yoğun bir trafiğin olduğunu aktaralım. Dolmabahçe tüneli Bomonti Dolmabahçe yönünde sol şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Davutpaşa Merter yönünde yaşanan kazaya müdahale de aksi yönden sağlandığı için Merter Davutpaşa yönünde de bir hayli yoğun trafiğin yaşandığını aktaralım. Ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. TEM Otoyolu'nun Doğu İzmit Dilovası kavşaklarında İstanbul istikametine giden sürücüler Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun Gazi Emir Köprüsü Çeşme istikameti 2-3 kilometrelerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolunun 7-9 kilometrelerinde de İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Artvin, Erzurum yolunun 0-37 kilometrelerinde ulaşım saat 17.30'a kadar tek şeritten kontrollü sürdürülüyor. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Türkiye'nin gündemi terörsüz Türkiye. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan terörsüz Türkiye süreci yaklaşık 2 yıllık siyasi temasların ve sahadaki gelişmelerin ardından yeni bir aşamaya geldi. Peki 1 Ekim 2024'teki tokalaşmayla başlayan süreç bugünkü yasa aşamasına nasıl geldi? Radyo Sputnik editörü Caner Polat'ın terörsüz Türkiye sürecinde adım adım yaşananları derlediği haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde bugüne nasıl gelindi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan terörsüz Türkiye süreci yaklaşık 2 yıllık siyasi temasların ve sahadaki gelişmelerin ardından yeni bir aşamaya geldi.
3: Abdullah Öcalan'ın PKK'ya fesih ve silah bırakma çağrısı, örgütün kendisini fesh ettiğini açıklaması, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen silah yakma töreni ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun çalışmaları sürecin temel dönüm noktalarını oluşturdu.
0: Şimdi ise gözler silah bırakan örgüt mensuplarının hukuki durumunu düzenlemesi beklenen çerçeve yasaya çevrildi.
3: Peki 1 Ekim 2024'teki tokalaşmayla başlayan süreç bugünkü yasa aşamasına nasıl geldi? İşte terörsüz Türkiye sürecinde adım adım yaşananlar.
0: Terörsüz Türkiye olarak adlandırılan sürecin ilk işareti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te meclisin yeni yasama yılı açılışında DEM Parti sıralarına giderek milletvekilleriyle tokalaşmasıyla verildi.
3: Bahçeli, 8 Ekim'de yaptığı grup konuşmasında bu adımın tesadüfi olmadığını belirterek uzattığı eli milli birlik ve kardeşlik mesajı olarak tanımladı. DEM Parti'ye Türkiye Partisi olma ve teröre karşı açık bir tutum alma çağrısında bulundu.
0: Bahçeli'nin bu açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da 9 Ekim'de partisinin meclis grup toplantısında bu çıkışa destek verdi.
3: Bölgenin içinde bulunduğu atmosfer dikkate alındığında daha fazla konuşmaya, uzlaşmaya ve diyalog zeminine genişletmeye ihtiyaç olduğunu belirten Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından da layıkıyla anlaşılmasını ümit ediyoruz, dedi.
0: Erdoğan, meclisteki bütün siyasi partilerinde hiçbir ayrım yapmadan bu anlayış doğrultusunda hareket etmesini beklediklerini söyledi.
3: Bahçeli'nin çağrısının ardından 17 Ekim'de DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğlu ve Tuncer Bakırhan, cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.
0: Görüşmenin ardından Demirtaş ve Mızraklı'nın onurlu bir barış için her türlü katkıyı sunmaya hazır oldukları aktarıldı. Sürecin başlayabilmesinin en önemli ve öncelikli yolunun ise Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması olduğu mesajı paylaşıldı.
3: Sürecin yönünü belirleyen asıl açıklama ise 22 Ekim 2024'te geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisini kullanarak PKK'nın silah bıraktığını ve kendisini feshettiğini açıklaması gerektiğini söyledi.
0: Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin mecliste DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın diye konuşan Bahçeli, bunun gerçekleşmesi halinde Öcalan için umut hakkının gündeme gelebileceğini ifade etti.
4: Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Kodru Meydan, buna varız. Vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız. Türkiye ve Türk milleti için her fedakarlığı yapmaya, her çileye katlanmaya, lazım gelen her adım atmaya kararlıyız, inançlıyız. Tarih huzurunda diyorum ki yeminliyiz.
3: Böylece sürecin temel hedefleri ilk kez açık biçimde ortaya konulacak. Öcalan'ın PKK'ya çağrı yapması, örgütün kendisini feshetmesi, silahların bırakılması ve ardından gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması.
0: Bu çağrının ertesi günü 23 Ekim'de Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırı yeni başlayan sürecin devam edip etmeyeceği yönünde tartışmalara yol açtı. Ancak Cumhur İttifakı sürecin arkasında durmayı sürdürdü.
3: Bahçeli 26 Kasım'da partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında 22 Ekim 2024 tarihli grup toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz dedi.
4: İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.
0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına eş başkanlar olarak gidip Öcalan'la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz diye karşılık verdi.
3: DEM Parti aynı gün Öcalan'la görüşebilmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Görüşme izninin verilmesi üzerine Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti heyeti 28 Aralık 2024'te İmralı'ya gitti.
0: Görüşmenin ardından yayımlanan mesajda Öcalan'ın Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirmenin tarihi bir sorumluluk olduğunu söylediği ve gerekli siyasi zeminin oluşmasına katkı sunmaya hazır olduğunu belirttiği aktarıldı.
3: DEM Parti heyeti ilk İmralı görüşmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli ve siyasi partilerin temsilcileriyle temaslarda bulundu.
0: Heyet ayrıca cezaevindeki eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti. Görüşmelerde siyasi partilerin sürece ilişkin değerlendirmeleri alınarak Öcalan'ın yapması beklenen çağrının zemini oluşturulmaya çalışıldı.
3: Heyet 22 Ocak 2025'te ikinci kez İmralı'ya giderek Öcalan'la görüştü.
0: Bahçeli 28 Ocak'ta partisinin meclis grup toplantısında DEM heyetiyle İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye ön şartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir diye konuştu.
3: Aynı gün DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğlu'nu Öcalan'ın ikinci İmralı görüşmesindeki mesajlarını açıkladı. Hatimoğlu, Sayın Öcalan son görüşmeli heyetimize Bahçeli'nin yaklaşımının devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile olacağını belirtmiştir, ifadesini kullandı.
0: Sürecin en önemli dönüm noktalarından biri 27 Şubat 2025'te yaşandı. Üçüncü İmralı görüşmesinin ardından Abdullah Öcalan'ın Barış ve Demokratik Toplum çağrısı İmralı heyeti tarafından İstanbul'da kamuoyuna açıklandı. Öcalan PKK'ya kongresini toplama, kendisini feshetme, silahları bırakma ve silahlı mücadeleyi sona erdirme çağrısında bulundu.
5: Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletiyorum. Abdullah Öcalan.
3: Görüşmelerden sonra İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder siyasi partileri ziyaretlerde bulundu. Heyet, süreç kapsamında 10 Nisan'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.
6: PKK 1 Mart 2025'te Öcalan'ın çağrısına uyacağını açıklayarak tek taraflı ateşkes ilan etti. Örgütün feshedilmesi konusunda karar almaya yetkili kongrenin toplanacağı da duyuruldu. PKK'nın 12. kongresi 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirildi.
3: Kongrede Öcalan'ın çağrısı doğrultusunda örgütsel yapının feshedilmesi ve silahlı mücadelenin sona erdirilmesi kararı alındı. Bu karar 12 Mayıs'ta kamuoyuna ilan edildi.
6: Fesih kararının açıklanması devlet tarafından tek başına yeterli görülmedi. Kararın sahada uygulanması, örgüt mensuplarının silahlarını bırakması ve bütün bu adımların güvenlik birimlerince doğrulanması gerektiği vurgulandı.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da devlete örgüt arasında herhangi bir pazarlık yürütülmediğini, sürecin temelini örgütün feshi ve silah bırakmanın oluşturduğunu açıkladı.
6: Öcalan 9 Temmuz 2025'te yayımlanan görüntülü mesajında silahlı mücadele döneminin sona erdiğini belirterek örgüt mensuplarına alınan kararları uygulama çağrısı yaptı.
3: İki gün sonra 11 Temmuz'da PKK'lı 30 kişilik bir grup Irak'ın Süleymaniye kenti yakınlarında düzenlenen törende silahlarını yaktı. Bu sembolik tören örgütün feshi ve silah bırakma kararının sahaya yansıyan ilk somut uygulaması olarak değerlendirildi.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin önünde yeni bir sayfanın açıldığını söyledi. Bundan sonraki adımların meclis çatısı altında yürütüleceğini belirtmesiyle süreç güvenlik ve istihbarat boyutundan parlamento ve hukuk aşamasına taşındı.
7: Dün itibariyle 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Bugün unutmayalım. Yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır.
3: Bu kapsamda 5 Ağustos 2025'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 51 üyeli Milli Danışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Sonrasında CHP'den ayrılıp yeni parti kuran milletvekilleriyle komisyondaki parti sayısı 12'ye yükseldi. Komisyona silah bırakma ve feshi sürecini değerlendirme, farklı toplumsal kesimleri ve uzmanları dinleme, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler için çerçeve oluşturma ve meclise bir rapor sunma görevi verildi.
8: Burada toplanmış olan komisyon sıradan bir heyet değil, yarınlarımızı onarma cesareti ve toplumsal bütünleşmeyi pekiştirme iradesi gösteren tarihi bir heyettir. Bu salonda milletin iradesini temsilen yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz.
6: Komisyon Ağustos-Ekim 2025 döneminde şehit ailelerini, gazileri, baroları, akademisyenleri, insan hakları kuruluşlarını, sivil toplum temsilcilerini ve eski meclis başkanlarını dinledi. İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı da kapalı oturumlarda sahadaki durum ve silah bırakma süreci hakkında komisyona bilgi verdi.
3: PKK 26 Ekim 2025'te Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurlarını Irak'ın kuzeyine çekmeye başladığını açıkladı. Bu karar silah bırakma ve örgütsel tasfiye sürecinin sahadaki bir diğer önemli aşaması olarak değerlendirildi.
6: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 21 Kasım 2025'te İmralı'ya bir heyet gönderilmesine karar verdi. AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Fethi Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Kılıçkoçyiğit'ten oluşan heyet 24 Kasım'da Öcalan'la görüştü.
3: Görüşmede örgütün feshi, silah bırakma süreci, toplumsal bütünleşme ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görüşmeden sürecin ilerletilmesi bakımından olumlu sonuç alındığını açıkladı.
6: Komisyon 21 toplantının ardından hazırladığı ortak raporunu 18 Şubat 2026'da 47 kabul, 2 ret ve 1 çekimser oyla kabul etti. Raporda örgütün silah bırakan mensuplarının hukuki durumunu düzenlemek amacıyla özel, geçici ve yalnızca bu sürece özgü bir kanun çıkarılması önerildi.
3: Düzenlemenin toplumda cezasızlık algısı oluşturmaması, genel af niteliğinde olmaması, örgütün fesli ve silah bırakmanın devlet tarafından doğrulanmasına bağlı olarak uygulanması istendi.
6: Ayrıca örgüt mensuplarının işledikleri suçlar ve örgüt içindeki konumları bakımından birbirinden ayrılması, topluma dönüş ve rehabilitasyon mekanizmalarının kurulması ve kanunun belirli bir süre yürürlükte kalması önerildi.
3: Bugün çerçeve yasa olarak adlandırılan düzenlemenin meclisteki temel dayanağını da bu rapor oluşturdu. Raporun kabul edilmesinin ardından hazırlıklar yürütme ve siyasi partiler düzeyinde devam etti.
6: Çalışmalar özellikle silah bırakan örgüt mensuplarının hangi ölçütlere göre sınıflandırılacağı, kimlerin hangi hükümlerden yararlanabileceği ve işlenen suçlar bakımından nasıl bir ayrım yapılacağı üzerinde yoğunlaştı.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlemenin yalnızca feshedilmiş örgütün mensuplarını kapsayacağını ve geçici süreyle uygulanacağını açıkladı.
6: Yasanın genel ya da kişiye özel bir af içermeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, düzenlemenin silahını bırakan ve örgütsel faaliyetlerden vazgeçen kişilere yönelik olacağını belirtti.
3: Kanunun uygulanması da PKK'nın feshedildiğinin ve silahların bırakıldığının devlet tarafından resmen tespit edilmesi şartına bağlandı.
6: Komisyon raporunun ardından yürütülen çerçeve yasa çalışmalarında 4 Ağustos 2026'da yeni bir aşamaya geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi adı verilen kanun teklifi AK Parti grubunda milletvekillerinin imzasına açıldı.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile MHP'li Fethi Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da teklife ilk imza veren isimler arasında yer aldı.
6: Teklifin hazırlanmasından önce Ankara'da yoğun bir görüşme trafiği yürütüldü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla ve parti sözcüsü Ömer Çelik ile bir araya geldi.
3: AK Parti yöneticileri daha sonra Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetiyle görüşerek düzenlemenin teknik ayrıntılarını ele aldı. Abdullah Güler de MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'a teklif hakkında bilgi verdi.
6: Partiler tarafından atılan imzaların ardından kanun teklifi görüşmelerine Meclis Adalet Komisyonu'nda başlandı. Tartışmalarla geçen oturum tam 18 saat sürdü.
3: AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti, Hüdapar, Yeni Yol Grubu ve DSP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklifin görüşmelerinde AK Parti ve MHP düzenlemenin tarihi bir mutabakatın ürünü ve af niteliğinde olmayan bir çalışma olduğunu savunurken CHP ve Yeni Parti sürecin demokratikleşme ayağının eksik olduğunu vurguladı.
6: Yeni Yol Grubu ise düzenlemenin şartlı genel af niteliğinde olduğunu savundu.
3: Teklifin ilk imzacılarından AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklifin geniş siyasi uzlaşmayla hazırlandığını belirterek 367 milletvekili arkadaşımız bu kanuna imza atarak destek verdi. İmza sayısına ve siyasi parti gruplarının desteğine bakıldığında görülmemiş tarihi bir mutabakat ortaya çıkmıştır. DSP de bugün imza verdi, dedi.
6: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir ise Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda Kürt sorununun çözümüyle demokratikleşmenin eş zamanlı yürütülmesi konusunda mutabık kalındığını ancak teklifte bu ayağın eksik olduğunu vurguladı.
3: Emir, demokratikleşme olmadan Kürt sorunu da çözülemez dedi. İyi Parti, teklifin fiilen af düzenlemesi niteliği taşıdığını ve anayasaya aykırı olduğunu savunarak öncelikle Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesi gerektiğini ileri sürdü.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sürece destek vereceklerini sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla dile getirdi. Kılıçdaroğlu bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz dedi.
3: Kesintisiz süren toplantının ardından kabul edilen teklif daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saatler süren konuşmaların ardından Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesi adı verilen kanun teklifi kabul edildi.
6: Teklifin görüşmelerinde 561 milletvekili oy kullandı. Bunlardan AK Parti, MHP, DEM Parti, Yeni Parti ve Yeni Yol gruplarıyla Hüdapar, TİP ve EMEP vekilleri teklife evet oyu verdi. Yeniden Refah Partisi çekimser kaldı. açık oylamaya göre Yeni Parti 54, İyi Parti 29, CHP 2, Demokrat Parti 1 ve Bağımsız Milletvekili 1 ret oyu verdi. Böylece 467 evet oyuna karşılık 87 ret oyuyla 7 çekimser oy kullanıldı. Saat 11'de başlayan genel kurul 12 saatten fazla sürdü ve saat 22.31'deki oylamanın ardından kapatıldı.
3: Böylece 1 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına giderek milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan terörsüz Türkiye süreci, Öcalan'ın çağrısı, PKK'nın fesile silah bırakma kararı, Süleymaniye'deki silah yakma töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyon, komisyon raporu ve düzenlemenin içeriği konusunda yaşanan tartışmaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.
6: Süreç başlangıcından yaklaşık 2 yıl sonra Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi'nin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle yeni bir aşamaya taşındı.
3: Terörsüz Türkiye süreci 1 Ekim 2024'te başlayan siyasi temasların ardından Öcalan'ın çağrısı, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı ve meclis komisyonunun çalışmalarıyla ilerledi.
6: Süreç 678 gün sonra çerçeve yasanın Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle yeni bir aşamaya taşındı.
3: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
6: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
9: Ukrayna'nın devlet başkanı olarak bilinen Zelenski aslında seçilmeden şu an yönetiyor bir ülkeyi. Gerekçeleri işte ülkenin şu anki durumu, ancak de facto bir durum yaratıp seçimsiz bir şekilde ülkeyi yönetmeye devam ediyor. Tekrar bir seçim olsa 2019'daki tablo çıkar mı? Açık söyleyeyim, tabii ki çıkmaz yani. Ülkesini savaşa sokan, Batı desteğiyle, Batı'ya da peşkeş çekerek bütün ülkesinin gelirlerini bir şekilde sokan bir devlet lideri. Biraz da popülizmin dünyada nelere mal olduğunun göstergesi. Çünkü devlet başkanı olmadan önce, yani seçimle 2019'da gelmeden önce Zelenski'nin nasıl Ukrayna devlet başkanı seçildiğini, işte bir diziyle, daha önceki sitcom şovlarıyla bir algı yaratılarak nasıl geldiğini daha önce anlattık. Ama buradan çıkan en önemli sonuç şu: popülizm bazen sadece tek bir insanın değil, koca bir ülkenin maalesef kaderini değiştirebiliyor. O yüzden uzak durmakta yarar var.
10: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: ABD Temiz Mahkemesi, Meta ve TikTok'un aleyhlerinde açılan davaların düşürülmesi talebine ilişkin kararını açıkladı. Kararda Meta ve TikTok'un davaların çok erken aşamasında temize başvurduğu belirtildi. Kararda iletişim ahlakı yasası kapsamında sosyal medya şirketlerinin davaların düşürülmesini sağlamak için değil, yalnızca sorumluluğa karşı savunma amacıyla kullanılabileceği vurgulandı. Mahkeme, temiz yetkisine sahip olmadığına hükmederek şirketlerin talebini reddetti. ABD'de Meta'ya ait platformlar ve TikTok'un tasarımından kaynaklanan zarar iddialarıyla binlerce dava açılmıştı. Meta ve TikTok ise bu davaların düşürülmesi için temiz mahkemesine başvurmuştu. Ülkede daha önce görülen bir davada jüri, Meta ve YouTube'un bazı kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki etkilerinden kısmen sorumlu olduğuna hükmederek 6 milyon dolar tazminat kararı vermişti. ABD Temiz Mahkemesi, Meta ve TikTok aleyhinde açılan binlerce davanın düşürülmesi talebini reddetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Aramızdan ayrılanlar.
2: Bugün usta şair Can Yücel'in ölüm yıl dönümü. Ağustos ayı onun hem doğduğu hem de ebedi aleme göçtüğü ay. Usta şair 12 Ağustos 1999'da 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk şiirinin en önemli isimlerinden Can Yücel'i ardında bıraktığı unutulmaz mısralarla anıyoruz. Kendi sesinden.
3: Aslında bize çaput gerek. Renk renk, rengahenk çaputlar. Bu kısır, bu karanlık düzende kadınlarımızın kara tutu ağaçlarına, türbelere, bağış saçlarına bağladığı çabuklar, ki o eden kuşağı niyetlerimizle sürekli aydınlık için donatalım pencerelerimizi, camlarımızı, sokaklarımızı, damlarımızı.
2: Can Yücel, Gülsüm Refika Hanım'la eğitimci, yazar ve tek partili dönemin Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel'in oğlu olarak dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Klasik Filoloji Bölümü ve İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim gören Can Yücel, çeşitli etüliklerde çevirmenlik ve Londra'da BBC'nin Türkçe bölümünde spikerlik yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra bir süre turist rehberi olarak çalışan Can Yücel, ardından bağımsız çevirmen ve şair olarak yaşamını İstanbul'da sürdürdü. 1956 yılında Güler Yücel'le evlendi. Bu evlilikten iki kızı ve bir oğlu oldu. Usta şair Can Yücel, çeşitli dergilerde şiir, edebiyat ve tiyatro çevirileriyle siyasal konularda yazılar yazdı. 12 Mart döneminde Che Guevara'nın Gerilla Harbi ile İnsan ve Sosyalizm kitaplarının çevirisi nedeniyle 15 yıl hapse mahkum edildi. 1974'te çıkarılan Genel Af'la özgürlüğüne kavuştu. Dışarı çıkışının ardından hapiste yazdığı Bir Siyasi'nin Şiirleri adlı kitabını yayımladı. 12 Eylül 1980 sonrasında müstehcen olduğu iddiasıyla Renk Ahenk adlı kitabı toplatıldı. 1962'de İngiltere'deyken 1709 yılından kalma Latin harfleriyle taş baskısı olarak basılmış Bir Türkçe Dil Bilgisi kitabı bulması geniş yankı uyandırdı.
3: Nazileler, kirşede durduğu gibi durmaz ki kafir, tutar insana, insanları sevdirir. Kimi de tutamağı tutar, tutar insanı, insanlardan bezdirir. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, eteklerinde bir yığın yaprak, bakacaksın semaya ağlayarak. İşte şimdi tökezledim üslat.
2: Can Yücel'in ilham kaynakları ve şiirlerinin konuları doğa, insanlar, olaylar, kavramlar, heyecanlar, duyumlar ve duygulardı. Kara mizah ögeleri taşıyan siyasal içerikli bazı şiirlerinde tarihsel ve günlük olayları iç içe işledi.
4: Kovalamayın beni yatağa, hiç uykum yok. Daha lafınıza karışacağım, ortalığı dağıtacağım, televizyonu kapatacağım, ayçiçeği resmi yapacağım da, baş parmağıma şiir okuyacağım, ıslık çalacağım, daha çok işim var, gecenizi karartacağım, Kütahya vazonuzu kıracağım, vakitsiz yatırmayın beni, daha çok erken.
2: Yücel'in şiirlerinin çoğunda sevdiği insanlar vardır. Can Yücel için ailesi çok önemlidir. Eşi, babası, üç çocuğu, kızları Güzel ve Suyla, babasının adını verdiği oğlu Hasan Yücel. Bu insanlarla olan sevgi dolu yaşamını şiirlerine yansıtmıştır. Küçük kızım Suya, Güzel'e, yeni Hasan'a yolluk, hayatta ben en çok babamı sevdim, bu sevgi şiirlerinden bazılarıdır.
4: Bir derin uykudaydım. Ölümün içinden açtım ki gözlerimi, bir suyun gölgesi gibi kendisi. Adeta bir suyun ayak ucunda sen oturuyorsun. Şiir getirenlerin çok olsun çocuğum.
2: Şiirin can babası son yıllarında Datça'da yaşadı. 12 Ağustos 1999 gecesi hayata gözlerini yuman şair, çok sevdiği güne bakan çiçekleriyle uğurlanarak Datça'ya defnedildi.
3: Eski Datça'dan gelirken köşeyi dönünce deniz dikilecek karşıma, sakın boğma. Ne kadar güzel geçti bütün yaz. Geceler küçük bahçede, sen zambaklar kadar beyaz, bense yasak bir düşüncedim.
2: Can Baba ardından nice aşklara, nice isyanlara tercüman olan şiirler bıraktı. Usta şair Can Yücel'i sevgiyle anlıyoruz.
3: Aslında bize çaput gerek. Renk renk, rengahenk çaputlar. Bu kısır, bu karanlık düzende kadınlarımızın kara tutu ağaçlarına, türbelere, bağış saçlarına bağladığı çaputlar. Ki bu eden kuşağı niyetlerimizle sürekli aydınlık için donatalım pencerelerimizi, camlarımızı, sokaklarımızı, damlarımızı.
1: Aramızdan ayrılanlar. Radyo Sputnik.
5: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler onu gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı. Doğurganlık hızı 2025'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Ankara'da yangın çıkardığı belirlenen bir kişi tutuklandı. Galatasaray Lisesi'ne giriş için sınava giriş zorunluluğu getirildi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada doğurganlık hızının 2025'te 1,42 ile Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.
2: Toplam doğurganlık hızımız 2025 yılında 1,42 çocuğa gerileyerek Cumhuriyet tarihinin kayda geçen en düşük seviyesine inmiştir. Doğurganlık hızı 1,5'un altında kalan il sayısı 2017'de 4 iken 2025'te 59'a çıktı. Küresel ölçekte bilhassa medya ve sosyal medya üzerinden doğurganlığı azaltmaya ve cinsiyetsizleştirmeye yönelik kampanyalar yürütülmektedir. Bu anlayışı aşındırmaya çalışan bir dilin aile ve nüfus politikalarımıza yön vermesine asla izin veremeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğum hızını artırmak için yapılan çalışmaları da hatırlattı.
2: Analık iznini doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkardık. Çoğul gebeliklerde ise bu süreyi 26 haftaya kadar yükselttik. Babalarımıza verilen mazeret iznini ise tüm sektörlerde 10 güne yükselttik. Kamu kurumlarımızda çocuk bakım evi açılması için aranan asgari çocuk sayısını 50'den 30'a indirdik.
1: Ankara'da yangın çıkardığı belirlenen bir kişi tutuklandı. Ankara'da Gordion Antin kenti yakınlarında kuru otları çakmakla yakarak yangın çıkardığı belirlenen ve 2,81 promil alkollü olduğu tespit edilen Yunus Emre Güler ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olan yangın söndürülürken Güler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye'nin köklü okullarından Galatasaray Lisesi'ne giriş için sınava giriş zorunluluğu getirildi. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemeye göre Galatasaray Ortaokulu'nu bitiren öğrencilerin liseye geçişi artık merkezi sınav sonucuna bağlandı. Buna göre öğrenciler merkezi sınav sonuçlarında ilk %4'lük dilime giremedikleri takdirde Galatasaray Lisesi'ne kayıt yaptıramayacak. %4'lük dilim zorunluluğu 2026-2027 eğitim öğretim yılından önce ilkokul 1. sınıfa kaydolan öğrenciler için uygulanmayacak. Böylece mevcut öğrencilerin kazanılmış hakları koruma altına alınacak. İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 10 çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı. Çeşme'nin Delikliköy mevkiinde karada bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gelen ekipler karadaki 10 çocuk 22 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

0: Yüksek binaların yıkımı ile ilgili yeni kurallar geldi. Bina yıkımları ile ilgili yeni teknik ve idari kuralları içeren düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Buna göre patlayıcı kullanılarak yapılan yıkımlarda önce meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Patlama anı sırasında yüksek hızlı kameralar kayıtta olacak. Yüksek yapıların yıkıldığı şantiyelerin çevresi perdeleme, örtülü yol ve koruma fanı ile korunacak. İskele ve çalışma kuleleri de yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olacak. Ayrıca patlayıcıyla yıkımda görev yapacak sorumlu mühendisin uzmanlığını da bilgilendirmesi gerekecek. Yılın en görkemli göktaşı yağmuru Persoit zirve noktasına bu gece ulaşıyor. Temmuz ayının ortasından bu yana devam eden göktaşı yağmuru bu geceyi Perşembe gecesine bağlayarak en yüksek yoğunluğuna ulaşacak. Kuzey yarımkürede sıcak yaz aylarına denk gelmesi ve saatte 100'e yakın göktaşı geçişi sağlaması nedeniyle bu gece en çok takip edilen gök olayları arasında yer alıyor. Göktaşı yağmuru Türkiye saatiyle 12 Ağustos çarşamba gecesini 13 Ağustos perşembe gününe bağlayan gece en yoğun dönemine girecek. Gözlem için en ideal zaman aralığı ise Türkiye saatiyle gece yarısından sonra başlayıp sabaha karşı 04 ila 05 saatleri arasındaki zaman dilimi olacak.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,78 değer kaybederek 13.704 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş, euro 55 lira 12 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.758 lira, çeyrek altın 11.025, tam altın 43.923, atı altını ise 45.000 lira bandında. Ve sevgili dinleyiciler, bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak sizlere. Modellikten oyunculuğa, sunuculuktan müziğe bir isim Ece Gürsel, Radyo Sputnik'te Okan Aslan'a konuk oldu. Çok yönlü kişiliği ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Ece Gürsel, tiyatroya duyduğu aşkı, evliliğe bakışını ve ailesiyle olan ilişkisini dinleyicilerle paylaştı. Ece Gürsel'le gerçekleştirdiğimiz bu sıcak, renkli ve eğlenceli sohbeti bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
3: Modellikten oyunculuğa, sunuculuktan müziğe. Ece Gürsel çok yönlü kişiliği ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri. Henüz 5 yaşındayken tuttuğu günlüğe bugün yaşadığı hayatı yazmış. Yıllar sonra o satırların gerçeğe dönüşmesi ise sohbetimizin en şaşırtıcı anlarından biri oldu. Tiyatroya duyduğu aşkı, evliliğe bakışını ve ailesiyle olan ilişkisini tüm samimiyetiyle Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ı anlatan Gürsel, disiplinin ve kendine inanmanın hayatındaki yerini de dinleyicilerle paylaştı. Ece Gürsel'le gerçekleştirdiğimiz bu sıcak, renkli ve eğlenceli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
4: Evet hanımlar beyler, sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te, pembeler içinde sevgili güzeller güzel. Güzeli Ece Gürsel, bilmiyorum ben ekran şeyden çıksam mı, kareden çıksam böyle daha güzel olur gibi geliyor.
5: Ay,
4: sevgili Ece, hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsın?
5: Gayet iyiyim, sizler?
4: Çok teşekkür ederim, sağ ol. Yani biz stüdyomuzda seni görmekten çok mutluyuz. Az önce daha yayından evvel şeyi söyledim, sabah bir arkadaşımla konuşuyorum, çok güzel bir kadın dedi ya.
5: Ay sağ olsun.
4: Gerçekten güzel misin sen, kendini nasıl buluyorsun? Yani... Ya sana sormak lazım bir de yani.
5: Tabii ki her insan kendinde kusurlar bulur. Hı. Ama her zaman şükrediyorum Allah beni böyle yarattığı için. Şükrediyorum. Tabii ki iyi buluyorum kendimi. Yaşıma da göre iyi görünüyorum. Hı-hı. Yaş aldıkça daha
4: yaş alıyor musun sen bu arada?
5: Almadığımı gibi... söylüyorlar işte yani... bizden. Yaş aldıkça daha iyi göründüğümü düşünüyorum.
4: Hani şey gibi sanki getirip böyle Ece Hanım yaş alır mısınız? Yok ben teşekkürler almayayım. Böyle iyiyim der gibi.
5: Ya evet durum. Öyle söylüyorlar. Yani hani yaşlanmıyorsun diyorlar. Bu da güzel bir şey. İyi bakıyorum kendime. Ne bileyim yani sporumdu, beslenmemdi. Tabii arada kaçamaklar oluyor. İster istemez ama dikkat etmeye çalışıyorum. Kendime özen gösteriyorum.
4: Hep böyle miydin?
5: Hep böyleydim. Yani cildime özen gösteriyorum. Kendime özen gösteriyorum. Zaten sporcu bir aileden geliyorum. Eski sporcuyum. Hala spor yapıyorum aktif olarak. Tabii onun verdiği bir disiplin de olduğu için bu sonuç bu oluyor. İyi oluyor yani.
4: Buna alıştın ama artık değil mi? Yani çünkü sen böyle anlatınca biraz yorucu geliyor insana da. Çünkü
5: kolay değil.
4: Birçok insan yapamıyor çünkü. Yani
5: kolay değil.
4: Pazartesi başlayacağım abi. Önce bir diyetle gireriz. Sonra bir sporla devam ederiz diye. Evet. Senin hayatının tam bir felsefesi olmuş bu. Yaşam tabii. Tarzı olmuş yani.
5: Yani çocukluktan beri ben 5 yaşından beri spor yapan bir insanım. Atletizmle başlayan spor hayatım profesyonel basketbolla devam etti. Uzun yıllar basketbol oynadım. Antalya Koleji'nde zaten. Sonra Akdeniz Üniversitesi'nde uzun yıllar oynadım. Sonra sakatlanınca modellik kariyerim başladı. Hı. Zaten ufak ufak basketbol oynarken de modellik yapıyordum ben. Hı. Ve hala da podyumda yürüyorum.
4: Müthiş bir şey bu.
5: Modelliği bırakmıyorum, bırakmayacağım. Modelliği bırak diyen yapımcılara inat kendi müzik şirketimi kurdum zaten. Hı. Yani o kadar sıkıntılı ki. Yani modelliği bırakacaksın, onu bırakacaksın, bunu bırakacaksın. Sadece müzik olacak hayatında. Yahu neden? Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yokken sen nasıl sadece Amanda şarkıcı olarak ansınlar beni? Niye? Yani dünyada görüyoruz bir sürü örneklerini. Yani podyuma da çıkan var, oyunculukta yapan var, şarkıda söyleyen var. Bizim ülkemizde sığ fikirli yapımcılar yüzünden zaten ne geldiyse başımıza onlar yüzünden geliyor. Allah'a çok şükür hepsinden kurtuldum. Kendi yolumda aslanlar gibi Ece Gürsel müzik yapımla kendi işlerimi çatır çatır çıkarıp kendi yolumda ilerliyorum.
4: Nasıl sinirlendirmişler arkadaş ya?
5: Ay çok sinirliyim.
4: Vallahi billahi ya. Bir an oradan yemeği çıkarıp acısını benden çıkaracak gibi geldim ya.
5: Ama artık o kadar sinirliyim ki bu yapımcılara. Hakikaten burnumuzdan getirdiler. Çünkü 2011 yılında başlayan müzik hayatım sağ olsun o yapımcıların tüm engellemelerine rağmen hala ayakta kalarak işlerimi çıkartmaya devam ediyorum.
4: Helal olsun ya. Bir de sende şöyle bir şey var. Konuşuruz bunların hepsine ayrı ayrı girelim istiyorum ama sen farklı farklı şeyler yapıp modellik yapıyorsun. İşte mankenlik yapıyorsun. Ondan sonra spor yaptın. Müzik var hayatında.
5: Tiyatro var.
4: Ama sen bunların hepsinin genelde eğitimini de alarak tabii. Mutlaka onunla ilgili alana giriyorsun, bakıyorsun, öğreniyorsun ve ona göre ilerliyorsun. Öyle
5: tabii.
4: Değil mi?
5: Ya şimdi ben bir kere Rus-Bulgar kökenli bir aileden geldiğim için bizde eğitim esastır. Yani eğer bir işe başlıyorsan onun eğitimini almadan başlamama ailem izin vermez.
4: Ailemizin
5: zaten.
4: Bir parçası yani Rus. Biliyorsunuz Rusya'nın resmi devlet ajansı olunca ailemizin de bir parçası oluyor bir taraftan.
5: Kesinlikle. Yani aile şeyin eğitimini almadan başlamamı istemez. Yani atıyorum oyunculuk mu yapacaksın? Hani en iyi şekilde eğitimini alacaksın öyle sahneye çıkacaksın. Ya da müzik mi yapacaksın? En iyi şekilde eğitimini alacaksın. Ona göre hani hayatını işte modellik ise aynı şekilde. Ya hep böyle eğitimlerini alarak her işime baş koydum ben. O yüzden karşılığında da hep sonuçları iyi oldu. Hı-hı. Yani sahneye çıktığım zaman insanlar hep benden iyi şekilde bahsettiler. Hı-hı. Yani Ece Gürsel şarkı söylüyormuş hani ne kadar güzel şarkı söylüyormuş. Ya da tiyatro sahnesindeki tiyatro eleştirmenleri ki Hı-hı. bir modelin tiyatro yapması çok zordur. Hı-hı. Ve 15 yıldır bir işte böyle sebat etmek de çok zordur. Yani o tiyatro eleştirmenleri tarafından tam not almak zaten... Hiç kolay değil. En azından ilk oyunumla bunu aldım ve yıllarca en iyi komedi oyunu seçildi. Oyun hani oraya ayrıca geleceğiz ama yani tiyatro eleştirmenlerinden de tam not aldım. İşte sunuculuk desen öyle. Hani diğer işlerim desen öyle. Bu tamamen eğitimle alakalı.
4: Çok güzel bir şey.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
4: Şimdi Kalbin Yalan, şu şarkının hikayesini nasıl anlatsana biraz.
5: Kalbin Yalan da böyle yine şans eseri bana gelmiş olan bir şarkı oldu. İşte İbrahim Küçükoğlu dinletti. Hı hı. Ramazan Kızılpınar sözleri yazmış. Besteyi İbrahim yapmış. Aranjeyi de o yaptı. Hı hı. Sözlerini çok beğendim şarkının ben. Hı. Melodik yürüyüşün de işte çok hoşuma gitti. Nakarat, tıf vesaire. Dedim okey bunu yapalım. Sonra yaptık. İnanamam Yalanlarının tadı farklıydı. O da bir Oktay Kaya şarkısıydı. Hı hı hı. O da keyifliydi. Akustik versiyonu zaten Genco Arı yaptı. O da çok güzel oldu. Ben çok akustikçiyim aslında. Hmm. Yani bana kalsa bütün hep akustik yapalım ama maalesef artık ekibim seçiyor şarkıları. Ya bak ben bu şarkıyı yapıyorum. Hareketli yapın Ece Hanım. Hareketli yapın. Ya bana göre bu hareketli. Bana göre bu çok hareketli yani. Aşırı hareketli. Ya diyorlar ki yok Ece Hanım öyle değil. Yani çok hareketli. Yani bu tarz şarkıları mesela hareketli bana göre. Çünkü ben çok slowcu olduğum için bunlar bana hareketli geliyor. Fakat dinleyenler için slow geliyor bu şarkılar. İşte inanamam yalanlarına, kalbin yalan falan. Onlara göre mesela hareketli şarkı değil bunlar diyorlar.
4: Allah Allah.
5: Allah Allah falan oluyorum ben de zaten. Tamam öyleyse dedim.
4: Hangisi senin için daha ağır basıyor? Hangisini daha çok seviyorsun? Uğraştığın alanlarda ne diyorsun?
5: Ya evet hep bu soru bana geliyor. Yani ben tabii ki son nefesime kadar tiyatro. Tiyatro aşığı bir insan olarak zaten yıllarca tiyatro izlemiş biri olarak sonra kendimi tiyatro sahnesinde bulmak ve çok önemli oyuncularla aynı sahneyi paylaşmak, çok önemli hocalardan eğitim almak yani benim için çok paha biçilmez bir şey. Yani tabii ki tiyatrodan para kazanmıyorum ama yani tabii ki kazanıyoruz ama şimdi normal bir model ya da sunuculuk bir işte konser gibi rakamlar keşke olsa tiyatroda. Çünkü dünyada bir tek Türkiye bu kadar az para kazanıyor tiyatrodan. Fakat baktığınız zaman işte Londra'da, Amerika'da çok ciddi para kazanıyor tiyatrocular. Çünkü orada sanata özellikle tiyatroculara ciddi bir değer veriyorlar. Fakat ülkemizde biraz daha zamana ihtiyacımız
4: biraz
5: var.
4: Biraz herhalde kişinin kendisini mutlu ettiği alan diyebilir miyiz? Çünkü ben bu söylediğini mesela Güldür Güldür oyuncularından da birçok isim geldi ağırladım sağ olsunlar. Onlar da zaten tiyatro yapıyorlar da ayrıca yaptıkları tiyatro var ve çok mutlular. Aynı şeyi söylediler. Evet. Yani işin ekonomik kısmı parasal kısmı onu görmüyorlar artık. Bilmiyorum sen de aynı şeyi söylüyorsun.
5: Hiçbir şekilde
4: ama çok mutlu ediyor.
5: Tabii yani hani bir kere birebir seyirciyle o reaksiyonu duymak, o oyunu oynamak o başka bir boyut. Yani hani tiyatro sahnesinde olmak çok başka bir şey. Bir konser gibi değil ya da bir defile gibi değil. Performans sergiliyorsun ve benim oyunlarım bir kere işte vaudeville.
4: Anlatsana biraz.
5: Farz tarzında oyunlar. Yani çok aktif, çok hareketli oyunlar. Yeni başladığım oyun bu bir müzikal kabare. Orada Ece Gürsel'in şarkı söylediğini görüyorlar çok şükür. En azından bana böyle bir proje geldiğinde dedim ki şarkı söyleyecek miyim? Dediler ki abi her oyunda şarkı var. Çünkü yani şarkı söylediğimi insanlara gösterebileceğim bir platform daha. Çünkü modellik kariyerim tabii aktif devam ettiği için şimdi şarkıcılığımı tabii ki insanlara empoze etmek kolay olmuyor. Çünkü ağır basan bir mesleğim var. Ekmek yediğim bir meslek var. Sonuçta ben elimin tersiyle bu mesleğimi itmem hiçbir şekilde hiç kimse için. O yüzden insanların tabii o şarkıcı kimliğimi öğrenmeleri için çok emek vermem gerekiyor. Emek de veriyorum gördüğünüz gibi. Şimdi böyle bir proje gelince şarkı söyleyeceğim bir alan da olunca Allah dedim süper. Çünkü bayağı profesyonel bir şekilde stüdyoya girip söylüyorsun ve sahnede half playback yapıyorsun.
4: Vay be.
5: Zaten üzerine söylüyorsun artı oyun oynuyorsun. Yani şey gibi düşünün. Hani Güldür Güldür skeçleri gibi düşünün. Tamam. Kabare öyle bir şey. Yani 7-8 oyundan oluşuyor oyun.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
4: Hani tiyatro, müzik, bir de müzikal, bir de podyum devam ediyor bunlar.
5: Evet.
4: Ne kadar zor bir şey ya. Bunlara nasıl zaman ayırıyorsun Allah'ını seversen ya?
5: Sistemli bir şekilde. Sonuçta tiyatro bir ay öncesinden belli oluyor. Oyunlar tabii şöyle oluyor. Mesela çakıştığı çok oluyor. İşte tiyatro bir ay öncesinden belli olduğu için bilet satışları var neticede. Ve aynı güne mesela çok iş geldiği oluyordu. Tiyatrodan aldığın 1 liraysa defileden aldığın 100 lira. Yani neticede arada öyle bir fark var yani.
4: Peki
5: yani
4: ne yapıyorsun?
5: Yapacak
4: orada
5: hiçbir şey yok.
4: Tiyatro.
5: Çünkü, tabii tiyatro.
4: Vay be.
5: Yani yapacak hiçbir şey yok. Diyorsun ki bilet satışı var. Hani bilet satıldığı anda zaten tarih değiştirme imkanımız yok. Yani geçmiş olsun.
4: Defilelerde tarih değiştirme demiyor mu? Orada böyle bir opsiyon olmuyor mu? Bilmediğim için o dünyayı.
5: Diyorsun hani daha öneye ya da arkaya alma şansımız var mı diye soruyorsun tabii ki. Bir umut ışığı var mı diye. ama tabii onların da davetiyeleri basılmış oluyor. Ona göre planlanmış oluyor falan. O zaman diyorsun ki Allah bir kapıyı kapar. Başka bir kapı açar ki her zaman Allah bana öyle yapıyor yani. Kabul edemiyorsam 2 gün sonra boş günüme başka iş geliyor.
4: Hadi ya.
5: Evet. Yani tiyatro böyle bir bereketli iştir. Hiçbir şekilde seni zorda bırakmaz.
4: Bu biraz herhalde senin samimiyetinden, iyi niyetinden kaynaklanıyor olsa gerek. Olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Yani biraz inanırım ben böyle şeylere de o yüzden diyorum. Yani
5: bence
4: sen
5: de
4: iyi niyetli, güzel yaklaştığın zaman o gitti belki ama çok daha iyisi sırada bekliyor ve geliyor.
5: Evet.
4: Durumu olabilir herhalde.
5: Hiçbir zaman şey yapmam böyle ah vah ahlanıp vahlanmam. Yani ya da tiyatroda tüh be niye işte ben bu oyunu kabul ettim. Orada hani dünya kadar para kazanıyorum, işlerimle çakışıyor falan, hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Çünkü tiyatro bana çok kapı açtı. Bir kere
4: ne gibi mesela?
5: Sahne hakimiyetim daha da arttı, sunuculukta işime yarıyor.
4: Diğerlerine de katkısı var.
5: Hani konserlerime de katkı sağlıyor, insanlarla olan iletişime de katkı sağlıyor. Tiyatro başka bir boyut yani. O yüzden diyorum son nefesime kadar tiyatro bir Macide yani Tanır gibi, bir Yıldız Kenter gibi olmak amacı.
4: Seni biraz daha geliştirdi diyebilir miyiz bu noktada tiyatro?
5: Her insanı geliştirir. Çünkü bir kere zihin olarak da yani sürekli ezber yapıyorsun. Mesela 2 saatlik bir oyunu, bir teksti ezberliyorsun ve sahnede sürekli zihnin çalışıyor yani. Sürekli. O yüzden beyin sürekli aktif. Neden? Baktığın zaman tiyatrocular hani 90 küsur yaşında hala sahnede ezber. Niye? Çünkü zihin sudoku çözmek gibi.
4: Tiyatroyu da herhalde götüreceksin yani. Tabii. Şey, podyum gibi, onu da bırakmayacaksın.
5: Bırakmam.
4: Sahip olduklarını bırakacak versin. Bir durmuyorsun zaten.
5: Aynen. Allah ömür verdiği sürece yapacağım tiyatroyu.
4: Hep de böyle kalarak devam edeceksin. Biz geleceğiz 70'e 80'e elden ayaktan düşmüşüz. Ya ben bu kızcağızı aldıydım diye falan artık o yaşlarda söyler dururuz yani. Bana şey çok enteresan geldi yalnız. Mankenlik, sevdiğin bir işin daha ön planda, daha doğrusu bir numarada olmaması, tiyatronun önünün onun önünde olması bana biraz enteresan geldi aslında.
5: Yani şimdi şöyle, modelliği bir kategoriye koyamıyorum çünkü ben.
4: O burada, hepsinden ayrı yani.
5: O yani modellik çünkü benim asıl mesleğim. Yani ben zaten bu sektöre model olarak adımı altın harflerle yazdırmışım. Evet. Bir best model olarak, bir Türkiye güzeli olarak. Yani hani modelliği onlarla koyamam kategoriye. Şimdi modellik benim sol elimdeyse işte tiyatro, sunuculuk, şarkıcılık, bla bla, bunlar programcılık, işte ne bileyim diğer meslek dallarım ki buna hani antrenörlük de dahil. Sporculuğumun da verdiği tabii ki lisanslı bir antrenörüm neticede. Takım çalıştırdım, öğrenci yetiştiriyorum, aynı zamanda akademide modeller de yetiştiriyorum. Şimdi bunlarla kıyaslarsak eğer o meslek dallarımın birinci sırasında tiyatro var. Müzik de değil yani. Ben inşallah müzik tabii ki çok iyi yerlere gelir. Hayalim o. Hani hayalim müzik sektörüne de ismimi altın harflerle yazdırmak. Aynı modellikte olduğu gibi. Ama tiyatronun tadı farklı. Yani tiyatro bambaşka bir dünya. Yani hani onu ancak içine giren, o tiyatro sahnesinin tozunu yutan bilebilir. Ki hani benim tiyatro hikayem çok yaralı başladı. Çünkü ben babamı kaybettim. 3 gün sonra ilk tiyatro oyunumun premierinde sahnedeydim. Hangisi Karısının ilk oyunuydu işte o zaman.
4: Sadece 3 gün sonra.
5: 3 gün önce babamı ani bir kalp krizinden kaybettim ve tiyatro adamı böyle tokatladı yani. Hani dedi ki sen bunu burada öğreneceksin. Hani belki böyle bir şey yaşamasaydım bu kadar uzun soluklu da olmayabilirdi tiyatro hayatım. Ama çok iyi bir ekibe denk geldim çok şükür. Sobe Tiyatro da aynı şekilde. Yani müthiş bir aile olduk. 2 ekiple de müthiş bir aileyiz. Çok şükür maşallah diyeyim.
4: Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Biz de vuralım. Tahtaya vur Simge.
5: Aynen.
4: Kulağını da çek.
5: O yüzden yani çok başka bir dünya orası. Gelip izlemeniz lazım, öyle anlarsınız ne demek istediğimi.
4: Valla müthiş. Şimdi ben not almışım zaten 10 parmağında 10 marifet diye. Kişisel gelişimle bir ilgin var mı?
5: Yani kişisel gelişimle tabii ki şöyle, çünkü çok program
4: burçlar falan filan ilgin var bildiğim kadarıyla, değil mi?
5: İlgim şöyle var. Tabii ki çocukluktan beri gelen bir merak var. Ben yay burcu olduğum için spiritüel konulara eğilimim zaten doğuştan var. Onun dışında yani tabii ki diğer televizyon programlarımda çok fazla yaşam koçu, astrolog, kişisel gelişimci konuk aldığım için artık dinleye dinleye onları ve çok okurum. Çok fazla okurum.
4: Faydası olmamış mı ya? Bence çok etkili olmuştur yani senin onlara.
5: Ya tabii ki. Bir kere çok okuyan bir insanım zaten. Yani ya. Hani neticede ben Hıncı Uluç'un öğrencisiyim. Yani benim öğrenmeme şansım yok.
4: Mümkün değil.
5: Yani hani kafama vura vura hayatı öğreten insandır kendisi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet canımdır eylesin. Her şeyimdi benim. Yani ister istemez o kişisel gelişim. Zaten ben kişisel gelişimi, o spiritüel mevzuları 5 yaşında falan çözmüşüm.
4: Allah Allah.
5: Çünkü ben 5 yaşında daha yazma, okuma öğrenmeye başladığımda, biraz erken başlamıştım ilkokula ben. O zaman günlük tuttururdu aile bize. Yani çocukluktan beri günlük bizde böyle bir, yani onu her gün yazın derdi babam da annem de. Yazmaya başladığımızdan beri bizim bütün günlüklerimiz hala durur böyle kolilerde.
4: Şu anda duruyor.
5: Tabii kolilerce durur. Onları saklar aile.
4: Açıp okuyor musun hiç?
5: Ya bakıyorum arada çok tabii. Çok acayip yani. Çok acayip şeyler. Ben 5-6 yaşlarında yani 89 yılı falan yani düşün hemen hemen. O zaman oraya yazmışım. 2000 yazmışım böyle. 2000 Türkiye güzeliyim.
4: Şaka yapıyorsun.
5: Bütün Türkiye beni tanıyor.
4: Ciddi misin sen?
5: Türkiye'nin en ünlü kadınıyım.
4: Vay arkadaş.
5: Bütün kameralar bana dönüyor.
4: Daha 5 yaşında yazıyorsun.
5: Bak böyle yazıyor. Bütün kameralar bana dönüyor.
4: Allah Allah.
5: Kameraların dönmesi ne alaka mesela? Böyle bir şey sen
4: yalnız
5: nasıl yazarsın?
4: Yalnız bir şey dikkatini çekti mi? Yazış şeklin dönecek, gelecek, gidecek değil. Dönüyor.
5: Evet.
4: Oluyorum. Türkiye güzeli oluyorum. Dönüyor. Evet. oluyor. Bu önemlidir
5: ve
4: ya,
5: ben o yüzden söylediğim dedim. Her şeyi yaptım hayatta. Allah'a çok şükür öyle bir Rabbim bana bir güç vermiş, oldurma gücü. Yani kendi söylediğim, kendi hayatımla alakalı. Atıyorum işte tiyatro yapacaksam yapıyorum, işte modellikse modellik, şarkı söylemekse şarkı söylemek. Hani bir şeye eğer kafayı taktıysam ve şunu yapacağım dersem yapıyorum. O zaman da yazmışım oraya işte.
4: Olmamış bir şey var mı?
5: Şu ana kadar olmamış bir şey
4: oraya,
5: yok.
4: Oraya gelmeden hemen şeyi soracağım. Tarihlere önem verir misin?
5: Veririm.
4: Yani
5: çok.
4: İşte şarkının çıkacağı tarih şudur budur falan filan. Ciddi misin
5: sen? Astroloğumla beraber çıkartıyorum bütün tarihleri.
4: İşte bugüne kadar yaptıklarının etkisi
5: evet,
4: oldu mu yani?
5: Oldu. Yani diğer işlerimde bu kadar hakim değilim. Mesela Yarı Farkında albümünde ve Sadece albümünde farkında değildim. Fakat tarihlere geri dönüp baktığımda hakikaten çok doğru tarihlerde çıkarmışım. Geriye dönüp baktım mesela o tarihler nasılmış diye. Hepsinin tarihleri gerçekten müthişmiş. Bütün albümlerim zaten toprak egemenliğinde. Yani hani ne demek bu? Genelde hepsi Yarı Farkında da işte Boğa Burcu, Oğlak Burcu. Şimdi sonuçta işlerin de burcu var, anladın mı? Hani belli bir tarihte çıkartıyorsun. 31 Ağustos'ta çıkartıyorsun mesela. Hani onun da işte burcu oluyor. Yani 31 Ağustos işte neye denk geliyorsa Başak Burcu mesela. Yani hani hepsinin bir anlamı var. O yüzden bekletiyorum.
4: Sevgili Ece'nin bir tane programı var. Orada Üsküdar'da yaptığınız program. Onu izledim. Çok güzel, eğlenceli bir program olmuş. Dört tane soru geliyor. Burçlarla ilgili. Tahmin ediyorsun. Burçları birebir tahmin ediyorsun ya.
5: Her şeyi diyorsun. Dinçer'le yaptığınız programı. Dinçer'le. Evet. Bana
4: müthiş
5: diyor ki
4: ya.
5: Astrologlar senin kadar olamaz diyor.
4: Vallahi
5: yani hani
4: ben
5: biraz
4: var ya onu dinlerken
5: okuyorum.
4: Dedim tamam, üçüncüde kesin takılacak, takılmadı.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası.
4: Valla çok şanslı bir adamım ya. Türkiye güzeli ağırlıyorum ya. Daha ötesi var mı
5: ay,
4: ya?
5: Ay estağfurullah.
4: Vallahi.
5: Teşekkür ederim.
4: Gerçekten öyle ama yani biz ekranlardan takip ediyoruz, sosyal medyadan görüyoruz ama yakından daha da güzelsiniz değil mi Simge? Ağlama Simge be. Ağlama be.
5: Ay,
4: ağlama, bizi
5: ederim.
4: De ağlatacaksın.
5: Ya. Teşekkür ederim.
4: Şimdi biz ara verdiğimizde sevgili Ece Gürsel şöyle bir şey dedi. Dedi ki işte bu 5 yaşında yazdığı günlükten olan bölümü konuştuk.
5: Evet.
4: Ve onların gerçekleşmesi. İlk ne zaman tanıdık? İlk ne zaman heyecan yaşadın? Yani ne zaman Türkiye seni tanıdı? Nasıl oldu?
5: 2000
4: yılı. Tam söylediğin tarih.
5: Tabii 2000 senesinde. Zaten ilk 99'da bir yarışmaya girdim. O daha böyle model modelle ilk adım yarışmasıydı. Orada çok zaten tanınmadık yani. O değildi işte ilk böyle tanınma. 2000 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'na girdiğimde zaten çok büyük bir kanalın yarışmasıydı bu. Orada ikinci seçilince işte televizyon programı başladı. Magazin programları sunmaya başladım yine aynı kanalda. Öyle insanlar beni tanımaya başladı. Tabii asıl magazin gündemini böyle wow ettiren 2003 yılında Best Model seçildikten sonra Hıncal'la tanışıp yaptığımız çekimlerle yer yerinden oynadı. Hala bak Hıncal'la Ece Gürsel
4: ya,
5: konuşuluyor yani.
4: Aynen öyle.
5: Çünkü çok büyük bir ustaydı o. Hani öyle bir reklam çalışması yaptı ki dedi ki bir ömür bunu konuşacaklar. Ve hakikaten öyle.
4: Dediği gibi de oldu.
5: Tabii, müthiş bir zeka.
4: Türkiye güzel olmak nasıl bir şey? Ne hissettiriyor? Ya biz bunu tabii anlayamayız da. Hiçbir zaman anlayamayacağız.
5: Yani
4: ama en azından ne hissediliyor onu duyalım.
5: Ne hissettiriyor? Bir kere yine başa döneceğim. Büyük bir sorumluluk. Yani sen Türkiye güzel seçildikten sonra şöyle bir aslında sorumluluk geliyor. Hayatının sonuna kadar iyi görünmek zorundasın. Ay bu eski Türkiye güzeli ne hale gelmiş dedirtmemek zorundasın. Yani
4: ama genelde öyle
5: ve genelde
4: oluyor.
5: Öyle oluyor.
4: Oluyor mu genelde?
5: Çok da olan var. Hani bu eski Türkiye güzeli ne hale gelmiş falan diye. Hani hani Rabbim bana o sözleri söylettirmesin her zaman bunu söylüyorum. Yani bu bir sorumluluk neticede.
4: Ama çok çaba sarf ediyorsun anladığım kadarıyla bunun içinde.
5: Tabii ya dikkat ediyorum.
4: Dikkat ediyorsun.
5: Yani ailemle yaşamam. Ya tabii ki ben de yurt dışına gittiğim zaman ipin ucu kaçıyor. Yememe içmeme dikkat etmiyorum. Yani tatillerimde etmiyorum yani ama genel olarak hayatımda dikkat ediyorum. Hani her şeyime dikkat ediyorum. En önemli şey bir kere cilt bakımıma önem gösteriyorum. Yani ama sadece bu cilt bakımına önem göstermekle alakalı bir şey değil. Yani sen bir kere iyi insan olursan iyi görünürsün. Ben her zaman onu söylüyorum. Senin için kalbin iyiyse sen iyi görünürsün. Aydınlık görünürsün. İçi karanlık olan insanın yüzü de karanlıktır.
4: Vay.
5: Ben bunu görüyorum her zaman.
4: Çok güzel ama.
5: Hani gerçekten de yüzüne yansıyor karanlık.
4: İnsanın
5: o
4: içi dışına vurur.
5: Çirkinlik insanın aynen.
4: Dedikleri.
5: Hani, kesinlikle hani kalbinin güzelliği yüzüne yansımış lafı bence kesinlikle buradan geliyor. Yani insanın içi kalbi ne kadar iyiyse dışarıya verdiği o enerji ve ışık bence o kadar iyi oluyor. Bu sadece cilt bakımıyla alakalı
4: bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Cilt bakımı dedin ya, birkaç tane tüy varsana cilt bakımıyla ilgili mesela, ne yapsın kadınlar? Neye dikkat etsinler?
5: Sabah akşam temizleyecekler. Yani sabah uyandıklarında yüzlerini yıkama jelleri, her ne kullanıyorlarsa cilt tipine göre, sabah uyandıklarında köpürterek yıkacaklar. Geceden kalan o sebyum dengesini korumak için ve makyajlarını temizlemeden yatmayacaklar. Makyajı temizleyecek. Yani temizlik ya, tamamen temizlik ya. Sabah akşam sileceksin yani. Ovacaksın. Abi ne sileceksin? Ben siliyorum vallahi. O pamuk böyle bembeyaz kalana kadar kazıyorum yani kendimi. Bende de bu var yani, kazıma.
4: Vallahi en güzeli bizimki, tavşan gibi elimizi yüzümüzü yıkıp çıkıyoruz evden.
5: Ya vallahi erkek ama işte olmaz yani, anladın mı? Olmaz. Sadece su değil yani olay. Mutlaka bir sabah akşam yıkama jeli tonik, yıkama jeli tonik. Yani bu must ve krem. Kendi cilt tipine göre bir göz kremi, yüz kremi, tamam.
4: Vallahi mükemmel ya, gerçekten.
5: Onun dışında işte lafınızı bağla bölüyorum.
4: Estağfurullah.
5: Ama çok mesela ben hayatımda hiç cilt bakımı yaptırmadım. Hı. Dışarıda kliniklerde hiç cilt bakımı yaptırmadım.
4: Ciddi misin?
5: Tamamıyla kendim yapıyorum bakımlarımı. Bir de oynamayacaklar kendileriyle. Botokslu dolguydu, bilmem de işlemdi, şuydu buydu. Bununla oynamayacaklar.
4: Ama çok genç
5: cilt
4: yaşlarda artık yapmaya başladı.
5: Yap, maalesef
4: bilmiyorum,
5: öyle.
4: Görüyoruz.
5: Onlar 40'a geldiğinde göreceğim ben.
4: Ne olacak?
5: Kötü olacak her şey.
4: Nasıl kötü olacak?
5: Kötü olacak.
4: Çok kötü olacak.
5: Tutmayacak
4: yani.
5: Çünkü botoks dediğin şey bir zehir ve ona vücut alışır. Hmm. Yani hani onu ne kadar geç o kadar iyi. Benim doktorum bana yapmıyor, diyor ki boşver şu an ihtiyacı yok. Mimik yapan bir insan değilsin. Millet böyle Allah Allah. Geçen mesela model yetiştiriyorum ya. Hmm. Çocuklar diyor ki Ece Hanım yani sormak istiyoruz ama yani kaç yaşınızdaki başladınız ki? Hani 3-5 mi falan diyor çocuklar böyle. Hani en fazla 27-30 falansınızdır diyorlar mesela. Yurt dışında da öyle diyorlar. 27-30 falan en fazla diyorlar. Ay çok şükür ama yani realite diye bir şey var.
4: Ya seni gören insan üşenir, yola çıkmaktan vazgeçer ya. Aman ben bu kadar yolu alamam falan yani. Diye yani. Çok fena. Sana göre güzellik ne?
5: İşte az önce söylediğim gibi içini her zaman temiz tutmak. Kendini temiz tutmak. Yani hem içine hem dışını. Hı. Bana göre güzellik tamamen kendini temiz tutmaktan.
4: Kendinde sevmediğin yönlerin var mı sevgili Ece Gürsel?
5: Aşırı merhametli olmam. Bu kadar yani.
4: Niye bunun sıkıntısı şey mı yaşıyorsun?
5: Ya bu kadar iyi niyetli olmayaydım iyiydi ya.
4: Ne yani, oldu? İyi niyetin sonunda.
5: Yani her iyi niyet suistimal ediliyor. Ve hiçbir iyilik cezasız kalmaz demişler. Aa, yani
4: sen bunu deneyimledin
5: ben
4: yani.
5: Ben bunu tabii ki defalarca deneyimledim. Yani iyi insan olmanın zararlarını çok gördüm ama yine de iyilikten vazgeçmiyorum. Öyle de bir durum.
4: İnatla da yapmaya devam
5: edeceğim. İnatla da iyi olacağım yani.
4: Şimdi dışarıdan baktığımız zaman ünlülerin dünyasına, öyle söyleyeyim, sosyete dünyasına, müzik dünyasına baktığımızda biraz böyle sanki yapmacık gibi geliyor. İnsanların oynadığını hissediyoruz. Sen bu dünyanın içinde olan bir insansın. Öyle ya da böyle bu dünyanın içindesin ama dinleyicilerimizin de birçoğu yeni tanışıyor aslında Ece Gürsel'le. Çünkü bu samimi sohbeti duyuyorlar. Sen nasıl değerlendiriyorsun ortamı? Yani, öyle mi gerçekten? Gerçekten.
5: Ya yapmacık olanlar da var, aralarında olmayanlar da var. Hı. Yani tabii ki illaki yani olan da var, olmayan da var.
4: Pekala. Senin güzelliğine hayran olduğun biri var mı sevgili Ece Gürsel?
5: Güzelliğine hayran.
4: Güzelliğine.
5: Beğendiğim modeller var tabii ki. Yani Irina.
4: İlla şey model olması gerekmiyor. Herhangi bir sanatçı, herhangi bir isim de olabilir bu. Çok güzel dediğim bir isim.
5: Çok güzel dediğim. Türkiye'den. Fark yani etmez. Düşündüm şöyle. Hani genelde hani yabancı modellerde beğendiğim isimler var. Mesela Naomi Campbell'ı çok beğenirim. Tarz, tavır olarak, duruş olarak. Irina Shayk zaten hemşerim. Onu da çok beğenirim. Yani Türkiye'de de çok güzel isimler var. Yani beğendiğim isimler var.
4: Sinema filmi düşünüyor musun hiç? Geliyor mu teklif?
5: Şöyle bir tane sinema filminde yer aldım zaten. Hı-hı. Özel bir kanalda yayınlandı. Çok da keyifli bir ekiple çalıştım. İsmi Sabahlar Olmasın'da. Hı-hı. Güzel bir deneyim oldu benim için. Geliyor tabii ki projeler. Dizi de geliyor. Hı-hı. Ama ben mesela böyle tabii tiyatrocu olduğum için o dizi yapımcıları tiyatro programını gördüğü anda zaten çok yaklaşamıyor.
4: Niye?
5: Tiyatroculara yani dizi çok büyük bir mesai. Hmm. Benim haftanın 4-5 günü oyunum var baktığında nasıl bana set yazacak? O yüzden mesela bu dijital platformdaki dizilere sıcak bakıyorum. Hmm. Projeler de geliyor, okuyorum. Fakat hani benim kafama yatkın bir şey olmadı şu ana
4: sen
5: kadar.
4: Sen nasıl bir şey bekliyorsun mesela? Ne olabilir? Seni çekecek yani, bir proje ne olabilir? Şimdi ben
5: zorlayıcı bir şey olması lazım beni bir kere. Yani zorlayıcı bir rol olmasını isterim.
4: Mesela?
5: Yani
4: öyle kolay bir şey değil yani. öyle
5: tabii
4: mi?
5: Tabii canım, illa zorlanacağız yani. İlla zoru başarmam lazım. İşte yükselen oğlak olunca.
4: Simge ne olur mesela, kadın dedektif böyle cinayetleri çözen bir de olmaz mı? Ne? Zorlanmaz. Zorlanmaz.
5: Olabilir. Yani ben böyle drama oynamak isterdim ya böyle.
4: Aa.
5: Evet, drama. Çünkü ben hep komedi oynuyorum ya 15 yıldır. Sabahlar Olmasın da komediydi. Yine bir komedi filminde oynadım. Sonuçta o da çok komikti. Konuk olduğum dizilerde de işte Ece Gürsel kimliğimle katıldım zaten. Yani orada da bir hep Ece Gürsel konuk oldu yani dizilere. Yani beni zorlaması lazım. Mesela Muhteşem Yüzyıl gibi böyle dönem dizilerinde de oynamak isterdim. Böyle mesela onlar da çok güzel, böyle çok güçlü karakterler. Yani güçlü karakter oynamak isterdim.
4: Kötü rol falan.
5: Ya da kötü bir rol. Aynen. Kötü bir rol. Kötü kadın.
4: Aynen. Ya tam tersi böyle hani çok değişik, zor bir şey ya. Ya nasıl kötü olsun diyorsun değil mi? Anlıyorum ben seni.
5: Yani evet,
4: bu
5: yani
4: insan nasıl kötü işte olabilir ya?
5: Olmak zor ya. O yüzden onu mesela deneyimlemek isterdim. Çünkü gerçekten kötüyü oynamak zordur.
4: Ya bence olma, gözünü seveyim yani. Gıcık olmak istemiyoruz. Ben şimdiden söyleyeyim sana.
5: Hemen böyle gıcık oluyorlar ya
4: çünkü
5: dizilerde.
4: Bizde çünkü etkisi çok oluyor. Yani evet. dışarıda neler neler söylüyorlar, neler neler yapıyorlar, evet. ediyorlar. Aslında bu güzel bir şey. İnsanın işini ne kadar iyi yaptığını falan gösteriyor, öyle değil mi?
5: Tabii.
4: Vallahi müthiş. Pişman olduğun şeyler var mı sevgili Ece Gürsel?
5: Ya ben çok pişmanlık duyan bir insan değilim. Değil. Orada biraz yay burcu çalışıyor işte. Ben yaşadığım her şeyden ders alan, ay iyi ki yapmışım falan diyen. Yıllar evvel bir röportajımda işte şey dediler. İşte verdiği çıplak pozlardan pişman oldu falan filan. Ben yani keşke vermeseydim dediğim oldu ama pişmanlık değil bu. Yani vermeseymişim iyiymiş falan dediğim oldu ama pişman mıyım? Hayır. Yani şimdi pişmanlık başka bir şey. Ahlanıp vahlanmaktır pişmanlık. Vermeydim iyiydi. Çünkü şu anki dediğim gibi hani şu anki içinde bulunduğumuz koşullara baktığımızda hani o fotoğrafları keşke o zaman vermeseymişim diye düşünüyorum. Ama ya Allah'tan böyle hani çok fazla yok baktığında da. Çünkü o zaman hatırlarsınız dergiler vardı. Evet, işte evet. Şandallar, Paşalar. Evet. Hani böyle her modelin çılgınlarca soyunduğu dergiler vardı. Çünkü bizim mecburduk yani, önümüzde örneklerimiz, ablalarımız onlardı. O yolu yapmak zorundayız. Hani geliyor teklif dergilerden, ne yapacaksın? Seksi pozlar vereceksin yani ismini duyurabilmek için. Bu geçmişte bütün oyuncular da bunu yaptı. Fatma Gereğinden Ajda Pekkan'ına, Seda Sayan'dan işte Türkan Şoray'ına. Hani aklınızın alacağı bütün o isimler de zaten vakti zamanında o Samanyolu dergilerine, onlara bunlara, ses dergilerine pozlar verdiler. Yani bu ben, sadece bana ya da modellere özgü bir şey değildi. Yani pişmanlık olarak baktığımızda yok ama hani keşke o zaman o pozları vermeseydim dediğim oldu. Türkiye çatısı altında, hani yurt dışında modellik yapsaydım umursamazdım bu kadar.
4: Bir şey soracağım. Hiç boş vaktin oluyor mu? Boş vaktin olduğunda da ne yapıyorsun? Uykuya hasret misin?
5: Evet. Ben çok az uyuyan bir insanım. Bana sosyal medyadan
4: yani
5: bunu yazarlar.
4: Yani işin olmasa da mı az uyuyorsun? Yoksa şartlar gereği mi böylesin?
5: Şimdi şartlar gereği zaten az uyuyorum ama genel olarak işim olmadığında da az uyuyan bir insanım. Yani
4: bu ne? Hayatı kaçırmamak falan mı? Yani?
5: Vakit
4: öyle bir
5: kaybı
4: şey
5: gibi geliyor bana. Çocukluğumdan beri ben hiperaktif bir tipim ve bana hep onu yazarlar. Ece Hanım, siz hani uykusuz nasıl yaşıyorsunuz? Yani yaşıyor işte. Bir insan bir şekilde yaşıyor.
4: Abi insan uykusuz yaşar da uykusuz görünmemeyi nasıl başarır? O
5: i̇şte
4: ayrı bir şey ya.
5: İşte ama vücut buna alışık. Allah çünkü ben Allah. Uyuduğum zaman sersem oluyorum. Uyuyunca daha kötü oluyorum böyle. Hani daha bir böyle down oluyorum, anladın mı?
4: Ya bir şey söyleyeyim, ben uyuyunca gibi böyle oluyorum dediğinde bile bir şey olmuyor yani.
5: Böyle down oluyorum yani.
4: O bile çünkü çok güzel duruyor.
5: Ay teşekkür ederim. Yani ne bileyim, uykusuzluğu alışıyor ya vücut bir şekilde.
4: Hiç böyle
5: gibi
4: günün tamamında böyle oh be sabahtan akşama kadar boş kaldım. Hiçbir şey yok. Hiçbir iş yok. Bir yere gitmeyeceğim, yürümeyeceğim, şarkı yapmayacağım dediğim boş bir günün oldu mu? Ne yaptın?
5: Olamıyor. Çünkü ailemle yaşadığım için ben. Şimdi yan dairede ablam ve yeğenlerim oturuyor. Ben annemle beraber yaşıyorum. Yani yan yana evlerimiz. Şimdi boş günüm mesela hafta sonu bir güne denk geliyor. Mesela pazar günüm boşsa çocuklar evde ve benim evde oluyorlar genelde. Benle vakit geçirmeyi daha çok seviyorlar. Sabahın kör kralsında zaten çocuk sesi ve hani bazen anneme diyorum ki hani biraz birkaç saat uyuyayım, ses yapmasınlar. Allah'tan iki katlı evlerimiz. Aynı tip ev, iki tane böyle yan yana. Benim alanım üst kat. İşte aşağıda takılıyor çocuklar falan. Ses yapmasınlar diyorum ama neticede hani atıyorum 10'da 11'de bile kalksam ya akşam 11-12'ye kadar çocuklarla vakit geçiriyorum. Hani benim evde tek başıma 10 böyle kafa dinlediğim bir zaman dilimi de yok. Yani baktığında. O yüzden hani o boş günümde çocuklar dolduruyor bir şekilde. Bir bakıyorum akşam olmuş.
4: Annenle aran nasıl?
5: Çok şükür çok iyi. Annem benim başımın tacı, bütün analar tabii ki öyle ama.
4: Demiyor mu sana, kızım evlen git artık yanımdan ya?
5: Yok dese derdi. Tam tersi, benim evlenmemi hiç istemedi.
4: Ciddi misin sen? Hiç evlenmedin değil mi Ecegül?
5: Hiç evlenmedim. Zaten ben niye? Evlilik insanı değilim. Ya ben evlilik kurumuna çok saygı duyuyorum ama ben evlilik kurumuna uyabilecek bir karakter değilim. Çünkü benim iş hayatım çok yorucuydu. Hmm. Hala öyle.
4: Alkışlıyor seni.
5: Yani evlilik bir kere çok
4: evlenecek
5: büyük
4: olsan
5: bir
4: bunların
5: sorumluluk.
4: Bir çoğunu yapamayacak olur musun mesela?
5: Yani tabii ki yapamazsın bu kadar aktif çalışamazsın. Adam evde ilgi bekler, yemek bekler, iş bekler, ne bileyim ben. Hani
4: ya
5: yanında
4: seni hiç öyle düşünemedim yalnız.
5: Ben de düşünemiyorum. Yani yardımcın dahi
4: yemek
5: olsa.
4: Yemek bekler diyeceğim.
5: Hani ama neticede yardımcın dahi olsa. Hı. Benim evimde yardımcım var. Ablamın evinde de var. Hı. Fakat ne olursa olsun şimdi kendim evlenseydim evimde de bir yardımcı olsa bile adam sonuçta yine kendi bekler o ilgiyi. Yani o kadınla sonuçta yardımcıyla vakit geçirmiyor. Hı hı. Yani sen o masayı kuracaksın,
4: geçirenler
5: edeceksin.
4: Geçirenler var yani.
5: Onu bilemem. Yani Allah korusun diyelim. Ama oluyor. Yaşamadık değil Allah korusun öyle şeyler.
4: Hiç öyle bir duruma geldin mi? Yani hani evlenme durumuna falan geldiğin oldu mu hayatında?
5: Bir ilişkimde, pardon iki ilişkimde yaklaştım hı. evliliğe.
4: Teklif ettiler mi?
5: Ece? Benim hayatıma girmiş her adam benimle evlenmek istedi. Ben de evlenmeye sıcak baktım. Yani her ilişki sonuçta öyle başlar. Hı. Kimse hani vakit geçirmek için zaman hani biriyle vakit
4: geçirmek takılalım ondan sonra herkes kendi aynen. yoluna demez. Doğru
5: bir de benim ilişkilerim hep çok uzun sürer. Yani ben bir tanışırım 10 yıl. Bir beraberlik 6 yıl. Biri 5 yıl. Gitgide azalmış ama. Hmm. Bak ilk ilişkim 10, 6, 5, 4, 3. Hakikaten öyle ama. Gerçekten öyle. Hani son 2 ya gitgide azalıyor böyle.
4: Ne oluyor lan?
5: Ama öyle başladı. Hakikaten tık tık tık tık tık böyle azala azala bugünlere geldik. Yani benim ilişkilerim hep uzun solukluydu. Hı. Tabii ki hayatımdaki insanlarla hep evlilik konuşuyorduk. Fakat ya bir yerde olmuyor. Çünkü ben de evlilik insanı değilim dediğim hı. gibi. Yani hı. hani insan yeri geliyor annesiyle aynı evde didişiyor. Yani iki farklı cinsin hı hı. bir eve konulup da yani 7-24 aynı insan sabah kalkıyorsun aynı adam yatıyorsun aynı adam. Ay çok ya kolay iş değil ya. Ya gerçekten kolay iş değil. Hadi sevgililik gibi değil.
4: Değil.
5: Yani evinde yaşıyorsun 2-3 gün görmüyorsun özlüyorsun gidiyorsun ama şimdi.
4: O deminki anı hayatımda unutmayacağım yalnız.
5: Yani ay sabah akşam böyle ben sıkılırım. Ya ben kendimi biliyorum.
4: Peki aşka yani, ne diyorsun?
5: Aşk her daim var.
4: Şu an var mı?
5: Şu an.
4: Çok gıcık adamım ya vallahi billahi. Bak yani dolandım konuyu oraya getirdim ya. Annenle aran nasıldan başlayıp ilmek ilmek dokudum. Ece Gürsel hayatında biri var mı aşık mısın?
5: Şu an hayatımda biri yok. Hı. Ama yani beni heyecanlandırmaya başlayan böyle bir birileri var gibi sanki.
4: Onun
5: ama
4: haberi var mı?
5: Onun da haberi var. Bakalım hayat kısmet
4: ya. Aa, ciddi misin
5: ama
4: sen?
5: Ama uzun zamandır hayatımda kimse yok. Epeydir yani sana. Sana şöyle söyleyeyim. Epeydir hayatımda kimse yok. Yani şimdi böyle bir flörtü durumları var ama bakalım.
4: Aa güzel. İşte o da sanat dünyasından mı?
5: Değil.
4: Müzisyen mi?
5: Değil değil.
4: Değil. Hı. Anladım. Hayırlısı olsun diyelim. Yani Allah tamamını erdirsin diyeceğim.
5: Kısmet
4: senin öyle
5: bakarsın,
4: bir beklentin yok.
5: Yani hani bak belki de bunu bana düşündüren biri olmadı. Yani çünkü ben hiç hayatımda ay bununla böyle hani bir ömür aynı er geçer mi diye düşünmedim. Belki
4: kesinlikle
5: biri çıkar.
4: Düşünmem demiyorsun. Yani
5: kesinlikle bunu, düşünmem
4: bunu,
5: demiyorum.
4: Bunu sadece evlilik için demiyorum aslında. Yani hayatında hayır kesinlikle yapmam. Kesinlikle düşünmem. Kesinlikle gitmem gibi anladığım kadarıyla net kararların yok yani
5: yok,
4: öyle
5: yok.
4: mi?
5: Yok. Yani bir kere asla diyen bir insan değilimdir ben. Keskin çünkü hani Rabbim sınar. O hiç o tarz topa girmem. Yani yazıldıysa Allah tarafından böyle bir şey. Tabii ki biri bir anda çıkar ve bir anda her şey değişir. Fakat ya mesela çocuk konusuna gelecek olursak gerçekten istemiyorum. Çünkü yeğenlerim olduktan sonra ben
4: onları yeteri kadar bana.
5: Tabii yani aynı ev içerisindeyiz neticede doğduklarından beri. 7-24 birlikte büyütüyoruz sonuçta çocukları. Yani o ne kadar zor olduğunu kolay olmadığını, o çocukları her evresinin her türlü o zorluklarını gördüğüm için yok dedim hiç bana göre değilmiş.
4: Tam onu soracaktım
5: hiç
4: sen benden önce davrandın.
5: Çok
4: ya.
5: İstedi ya mesela geçmişte böyle bir ilişkimde çocuk istedim çok eskiden. Hı. İyi ki yapmamışım. Her gün böyle secde ediyorum. Allah'ım şükürler olsun yapmamışım falan diye. Çünkü ömür boyu kalp ağrısı çocuk. Bak kendi yeğenlerime bile ben bu kadar aşırı düşkünüm. Kendi çocuğumda akılımı oynatırmışım.
4: Allah Allah.
5: Çünkü ben hani bak çocukların adı yazıyor kolumda yani.
4: O kadar diyorsun.
5: Evet
4: yani.
5: Şurada bak Sera Venüs isimleri yazıyor. Yani ben onları
4: seni anne olarak şimdi bu söylediklerinden sonra düşünemiyorum. Vay o çocuğun haline yani ben öyle söyleyeyim.
5: Annem
4: anne
5: diyor
4: bir
5: ki.
4: Anne yeter Allah'ını seversen
5: yani
4: falan
5: çocukların
4: diyor.
5: Çocukların çek gözünü diyor yani.
4: Sen çok kıskanırdın da çocuğu da.
5: Şimdi hem kıskanırım hem aşırı anaç bir kadınım ben. O yüzden ablam bana güvenerek de yaptı birazcık. Çünkü benim anaçlığıma güvendi herkes. aşırı anaç bir kadınım ve çok şeyim aşırı evhamlı bir teyzeyim. Hı. Yani ben gece 3'te 4'te doktora mesaj atan şu anda şöyle nefes alıyor niye video videoluyorum. Şu anda kolunu şöyle yaptı, gözünü şöyle kırptı. Niye? Kafasını kaşıdı, gözünü oydu falan. Hani ben böyle bir kadınım ya, manyak gibi videoluyup o videoları doktora atan, niye böyle yapıyor falan. Beni deli teyze diye kaydettiler.
4: Deli teyze.
5: Deli teyze. Ay deli teyze geliyor falan diye. Hani annem diyor ki Allah bilmiş sana vermemiş. Yani öyle diyor. Allah bilmiş sana vermemiş yani. Hani kızım sen ikinizi birden hastaneye kapatırlardı diyor annem. Yani çünkü ben aşırı gözüm böyle 7-24 çocukların üstünde. Ve annem diyor ki çek gözünü çocukların üstünden. Ya bir sal çocukları diyor yani. Ablam öyle değildir. Ablam çok rahattır benim. Çok free'dir yani. Tam bir boğa kadını. Yani çok anaç da değildir. Nasıl olsa annem var, Ece var diye. O böyle dışarıdan eğitim verir. Fakat ben aşırı üstlerindeyim işte. Ya iyi ki yapmamışım.
4: Evet, çok yorulmuşlar. Vallahi deli teyze Ece Gürsel'le yayınımıza devam ediyoruz. Yayınımızın son bölümündeyiz bu arada. Aldatıldın mı hiç?
5: Aa, ayıp ediyorsun.
4: Aldattın mı?
5: Hiç aldatmadım ama çok aldatıldım.
4: Çok aldatıldın. Hı-hı. Yakaladın. Hı-hı. Ne yapayım yakalayınca?
5: Ne yapacağım? Bir hıkık oluyorsun yani. Böyle bir yani bir gidip geliyorsun öteki tarafa. Yani bir hıkık oldum. Böyle bir inme bir indi geri çıktı, tövbe estağfurullah. Yani kötü oluyor tabii canım. Allah yaşatmasın bir daha.
4: Amin amin.
5: Allah yaşatmasın. Hoş şeyler değil
4: hoş
5: bunlar.
4: Hoş şeyler değil, evet.
5: Yani üzücü tabii. Aldatan kendini aldatır.
4: Arkadaş nasıl bir terbiyesizse o da, aldattığına bak. Türkiye güzel. Yani hiç kimseyi işte aldatmaması lazım.
5: İnsanlar doyumsuz de. Gerçekten
4: vallahi
5: doyumsuz. Her
4: ya.
5: Kadın bunu deneyimlemiştir ya. Bir kere kocam beni aldatmıyor. Hı. Sevgilim beni aldatmıyor diyen her kadın aldatılı. Artı erkeğin doğasında var bu maalesef. Hmm. Erkek çok eşlidir.
4: Bana bakarak yani, söyleme şunları.
5: Yani Allah nereye bakayım, duvara mı bakayım?
4: Ne bileyim, simgeyle konuşun ya.
5: Şimdi erkek çok eşli. Yani doğada bu böyle. Yani anladın mı? Doğada da bu böyle. Hı-hı. İnsanın doğasında bu böyle. Yani kadın daha çok hani tek eşlidir. Eşine Hı-hı. sadıktır. Fakat erkek bir kadınla evet, çoğu evet, zaman yani tabii ki tenzih ediyorum. Özel durumlar da olabilir.
4: Kesinlikle.
5: Ama çoğu erkek çok eşli yani, bunu kabul evet, etmek lazım. Evet.
4: Kelime vereceğim, aklına ilk gelen şeyler. Umut.
5: Nefes aldığın sürece hep var.
4: Harika. Güzellik.
5: Kendine baktığın sürece her daim seninle.
4: Vay çok güzel. Alışveriş.
5: Seviyorum ama tadında olacak şekilde.
4: Süper. Yolculuk.
5: Ah hayatımın en büyük parçası, bir yay burcu olarak bayılıyorum.
4: Yalan.
5: En sevmediğim şey.
4: En sevmediğim. Sosyal medya.
5: O da kararında olduğu sürece.
4: Kararında ama ben çok teşekkür ediyorum. Huzurlarınızda da çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyayı sevgili Ece Gürsel harika kullanıyor. Bütün paylaşımlarımızı paylaştı sağ olsun. Renk.
5: Ben.
4: Sen. En sevdiğin renk ne?
5: En sevdiğim renk siyah sanırım ya. Siyah ve mor.
4: Siyah ve mor.
5: Evet.
4: Vay. Huzur.
5: Her daim içimde.
4: Radyo Sputnik.
5: Çok eğlenceli ve çok pozitif.
4: Ciddi
5: en başta sen. Yani
4: ay,
5: iyi ki sana konuk olmuşum. Buranın sıcaklığı ve aurası çok başka. Yolu açık daim olsun.
4: Ay iyi ki varsın.
5: Çok keyifli.
4: Sağ ol. Ama yine gel. Yine gel.
5: Koşa koşa.
4: Harikasın. Tamam, unutmuyoruz bunu. Son kelimemiz ve bitiriyoruz. Atatürk.
5: Vazgeçilmezimiz.
4: Vazgeçilmezimiz. Ece Gürsel çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Ayaklarına sağlık, yüreğine sağlık.
5: Çok teşekkür ediyorum.
4: Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
6: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Rusya Atletizm Federasyonu, İngiliz Sebastian Coe başkanlığındaki Dünya Atletizm Birliği'nin yaptırımlarına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurarak bir dava açtı. Federasyon, ana hedeflerinin Rus atletleri küresel spor arenasına geri döndürmek ve federasyona uygulanan yaptırımların kaldırılmasını sağlamak olduğunu duyurdu. Federasyon İcra Direktörü Boris Yaryshevski, yaptırımlara karşı yaptığı açıklamada, Rusya Atletizm Federasyonu'na uygulanan yaptırımlar emsalsiz olup, başka hiçbir spor federasyonu bu kadar ağır kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamıştır, dedi. Bu yaptırımların sadece federasyonun faaliyetlerini engellemekle kalmadığını, Rusya'da atletizmin genç sporcular arasındaki gelişimini de sekteye uğrattığını belirten Yaryshevski, haklarımızı sürekli olarak savunacağız ve yaptırımların mahkemeler yoluyla kaldırılmasını talep edeceğiz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz, ifadelerini kullandı. Rusya Atletizm Federasyonu, kısıtlamalar sebebiyle Dünya Atletizm Birliği'nin çalışma organlarına temsilci gönderemiyor ve konsey toplantılarıyla oylamalarına katılamıyor. Rus sporcuların küresel atletizm hareketinin gelişim yönlerini etkileyememesine sebep olan bu yaptırımlara ek olarak, Rus hakemler de mesleki gelişim programlarına erişememiş oluyor. Federasyon, uluslararası spor kuruluşlarıyla diyaloğunu sürdürerek Dünya Atletizm Birliği ile işbirliği içinde temaslarını koruyor. Uluslararası spor hukukuna bağlı kalan federasyon, Rus atletlerin ve tüm ulusal atletizm camiasının çıkarlarını korumaya devam etmeyi amaçlıyor. Rusya Atletizm Federasyonu, Dünya Atletizm Birliği'nin uyguladığı ağır yaptırımların kaldırılması talebiyle Spor Tahkim Mahkemesi'ne dava açtı. Federasyon İcra Direktörü Boris Yaryshevski, başka hiçbir spor federasyonunun bu denli ağır kısıtlamalarla karşı karşıya kalmadığını vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Yazın bir telaşı yoktur. Dalgalar acele etmez. Gün batımı geç kalmaz. Rüzgar yetişmeye çalışmaz. Belki bugün siz de biraz yavaşlamayı deneyebilirsiniz. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Alman muhabir Michael Martens, Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile basın toplantısı düzenleyen Zelenski'ye daha fazla Rus asker öldürmenize yardımcı olmak için Avrupalılar olarak ne yapabiliriz diye sordu. Konuya ilişkin Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan Piştarka Haber Portalı Müdürü Vladimir Radomirovic, skandal sorunun gazetecilik ilkelerinin ve insani değerlerin ötesinde olduğunu söyledi. Radomirovic, bu dramatik ve sert bir gazetecilik kuralı ihlalidir diyerek bir gazetecinin çatışan taraflardan hiçbirini destekleyemeyeceğini ve insanların öldürülmesini talep edemeyeceğinin altını çizdi. Martens'in skandal sorusunun arkasında Almanya başta olmak üzere Batılı ülkelerin tutumunun yattığını vurgulayan Sırp editör, eğer devletler bu pozisyonda olmasaydı o da böyle bir soru soramazdı dedi. Radomirovic gazetecinin bu tutumuyla Batı'nın Rusya'ya karşı tam anlamıyla savaşmasını arzuladığını açıkça gösterdiğini söyledi. Alman gazeteciye tepki gösteren Radomirovic silah alıp cepheye gitsin dedi. Sırp Piştarka Haber Portalı'nın editörü Radomirovic, Alman gazeteci Michael Martens'in Zelenski'ye yönelttiği skandal soruya tepki göstererek eğer Rusları öldürmek istiyorsa silah alıp cepheye gitsin dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 234'e yükseldi. Fenerbahçe play-off turuna galibiyetle yükseldi. Ayrıntılar bültenimizde. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Erdoğan-Abbas görüşmesinin ana gündemini İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Filistin'deki gelişmeler, Türkiye-Filistin ilişkileri oluşturacak. Konsolosluk randevularını bot yazılımlarla kapatarak kişilere fahiş fiyatlarla satan şebekeye 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hesaplarında 2,8 milyar lira aşan para hareketi tespit edilen ve 41 bin kişiyi mağdur eden 49 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada doğurganlık hızının 2025'te 1,42 ile Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.
2: Toplam doğurganlık hızımız 2025 yılında 1,42 çocuğa gerileyerek Cumhuriyet tarihinin kayda geçen en düşük seviyesine inmiştir. Doğurganlık hızı 1,5'un altında kalan il sayısı 2017'de 4 iken 2025'te 59'a çıktı. Küresel ölçekte bilhassa medya ve sosyal medya üzerinden doğurganlığı azaltmaya ve cinsiyetsizleştirmeye yönelik kampanyalar yürütülmektedir. Bu anlayışı aşındırmaya çalışan bir dilin aile ve nüfus politikalarımıza yön vermesine asla izin veremeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuşmasının devamında doğum hızını artırmak için yapılan yenilikleri de anlattı.
2: Analık iznini doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkardık. Çoğul gebeliklerde ise bu süreyi 26 haftaya kadar yükselttik. Babalarımıza verilen mazeret iznini ise tüm sektörlerde 10 güne yükselttik. Kamu kurumlarımızda çocuk bakım evi açılması için aranan asgari çocuk sayısını 50'den 30'a indirdik.
1: Irak Başbakanı Ali Fali Ezzeydi, silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını öngören yasa tasarısının hazırlanması talimatını verdi. Devlete yönelik en tehlikeli tehdidin kontrolsüz silahlar olduğunu belirten Zeydi, bunun hukukun üstünlüğünü zayıflattığını ve güvenlik kurumlarının otoritesini aşındırdığını ifade etti. Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 234'e yükseldi. Ulusal basına göre depremde en fazla can ve mal kaybının olduğu Pereira, Cali, Quibdó, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarm ilan edildi ve güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu. Zimbabwe'de 90'dan fazla yolcu taşıyan bir feribotun Kariba Gölü'nde alabora olması sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi. Ekiplerin gölde kayıp yolcuları bulmak için yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çin'de 67 yaşındaki bir çiftçi yapay zeka uygulamasının önerdiği tarım ilacını tarlasına uygulayınca 25 dönümlük susam mahsulü tamamen kurudu. Tarladaki filizlerin yok olmasına yol açan ilacın uzman kontrolü olmadan kullanıldığı belirlenirken yapay zekanın hatalı tavsiyeleri bir kez daha tartışma konusu oldu.
3: Ekonomi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi Haziran'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %12,6 yükseldi. Endeks Haziran 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %5,9, ham maddelerde %4,8, yakıtlarda %40,7, imalat sanayisinde %11,6 arttı.

0: İthalat Birim Değer Endeksi de Haziran'da yıllık bazda %12,9 artış kaydetti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu dakikalarda 13.747 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş, euro 55 lira 14 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda altında yükseliş sürmekte. Gram altın 6.763, çeyrek altın 11.034, tam altın 43.961, atı altını ise 45.043 liradan işlem görüyor. Fenerbahçe play-off turuna galibiyetle yükseldi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında dün akşam Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. Temsilcimiz 2-0'ın rövanşında rakibini deplasmanda da 1-0 yenerek play-off'a yükseldi. Sarı lacivertlere galibiyeti getiren golü penaltıdan Tarişka kaydetti. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi ise Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki play-off turu maçları 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turuna geçen takım adını lig aşamasına yazdıracak.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara ve İstanbul parçalı ve çok bulutlu. Ankara 33, İstanbul 31 derece. İzmir, Antalya ve Diyarbakır az bulutlu ve açık. İzmir 38, Antalya 40, Diyarbakır 40 derece. Trabzon parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Gaziantep açık 38, Van parçalı ve çok bulutlu 27 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Mesela yani atıyorum, ben aldım evi, oturdum işte, şu oldu bu oldu, çatı aktı bir şey. Burada hesap sorabiliyor muyum ve sorumluluk kimde oluyor? Kanunlarımıza ya da yönetmeliklerimize girmemesi çok acayip değil mi? Çok acayip.
3: Son yıllar.
2: Yani ben kendi kendime tarla kurdum, burada yapabiliyorum diyemiyorsun.
3: Evet, şebekeye bağlanmanız gerekiyor.
2: Home inspection sanırım biraz daha fazlası gibi geldi bana. Bunun ne olduğundan başlayalım mı efendim?
4: Tabii ki.
2: Anladım.
4: Çok kıymetli bir nokta.
2: Gençlerimiz konusunda bizi bir adım ileriye taşıdığınızı düşünüyorum ben. Çok sağ olun.
4: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
2: Çünkü her birey birbirinden farklı değil mi efendim?
4: Kesinlikle Zahir Bey.
3: Teşekkür ederim davetiniz için. İyi yayınlar, hoşçakalın.
2: Yeni şeyleri konuştuğumuz, geleceğe yönelik bütün adımları birlikte attığımız ve bugünden olan şeylerin yarına katkılarını konuştuğumuz programımızda bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Saygılar efendim. Çok sağ olun. Hoşçakalın.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.
5: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rusya'dan Almanya ve Japonya'ya gizli polis tepkisi geldi. ABD Başkanı Trump müzakereler konusunda İran'a güvenmiyorum dedi. Pakistan Savunma Bakanı ise ABD ile İran'ın anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya'dan Almanya ve Japonya'ya gizli polis tepkisi geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 2. Dünya Savaşı'nın mağlup tarafları olan Almanya ve Japonya'nın iç politikadaki adımlarını sert bir dille eleştirdi. Zaharova sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada iki ülkenin vatandaşlarına yönelik denetimlerini arttırdığına dikkat çekti ve bu durumun tarihsel bir geriye gidiş olduğunu kaydetti. Almanya ve Japonya'daki mevcut durumun geçmişteki baskıcı kurumlarla benzerlik gösterdiğini iddia eden Rus diplomat, bu tür yöntemlerin Nazi döneminde toplama kampları, soykırımlar ve insanlık dışı deneylerin en temel araçlarından biri olduğunu hatırlattı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri hedef alan terör eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Krasnodar Valiliği Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Novoreski kentine düzenlediği saldırıda 8 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, biri çocuk 8 kişinin de yaralandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump müzakereler konusunda İran'a güvenmiyorum dedi. Trump, Ohio'dan Washington'a dönüşünde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, İran'ın müzakereler boyunca kendilerine defalarca yalan söylediğini iddia ederek bu süreçte Tahran'a güvenmediğini dile getirdi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelere de değindi. Şu anda Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolümüz var. Kontrol onlarda değil, tam kontrol bizde, orası bizim ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump geçen ay NATO zirvesinin ardından Türkiye'den ayrılırken gizli servisin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek kendisini farklı bir uçak kullanmaya yönlendirdiği iddialarını da doğruladı. Trump konuyla ilgili bir soruya, "Bu tamamen gizli servise bağlı. Ben sadece onlar ne diyorsa ona uyarım. Benden farklı bir uçakla gitmemi istediler. O da güvenlik açısından eşdeğer bir seçenekti." yanıtını verdi. Kendisine birçok yerden farklı tehditlerin olduğunu ifade eden Trump, "Bunu yapmamı istediler, ben de yaptım. Sanırım bir tehdit vardı. Bu konuda pek fazla soru sormadım, çok fazla tehdit alıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ensari, Katar'ın önceliğinin Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede yeniden açılması olduğunu söyledi. Umman ve İran'dan görüşmelere ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Ensari, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdüğünü ifade etti. Ensari, gerilimin sona erdirilmesi ve diplomasi masasına dönülmesi için Katar'ın diplomatik çabalarını sürdüreceğini kaydetti. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif ise ABD ile İran'ın anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. Asif konuya ilişkin yaptığı açıklamada son günlerdeki gelişmelerin barış anlaşması yönünde ilerlemeye işaret ettiğini belirtti. Öte yandan hemen ekleyelim, Pakistan İçişleri Bakanı da ABD-İran geriliminin azaltılmaya yönelik arabuluculuk görüşmeleri için Tahran'a gitti. Pentagon'un raporunda Yemen'deki hava saldırılarında 153 sivilin öldürüldüğü bildirildi. Pentagon 2025 yılında Yemen'de Husilere yapılan saldırılara dair Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne 12 sayfalık bir rapor sundu. Raporda 6 Nisan, 17 Nisan ve 28 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen saldırılarda 153 sivilin öldüğü, 243 sivilin de yaralandığı kaydedildi. ABD ordusunun dahil olduğu 15 farklı saldırıya ilişkinse incelemelerin sürdüğü belirtildi. Macaristan parlamentosu eski yüksek mahkeme başkanı Andras Baca'yı ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçti. İktidardaki Tiza Partisi'nin oylarıyla seçilen Baca 1991-2008 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hakimlik yaptı. Baca, Viktor Orban döneminde hakimlerin zorunlu emeklilik yaşının düşürülmesinin eleştirilmesinin ardından 2012'de görevden alınmıştı. Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde bilanço artıyor. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da önceki gün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 234'e çıktı. Ülkenin 3. büyük kenti Cali'de deprem nedeniyle bazı yolların çöktüğü ve 10 hastanenin hizmet veremediği bildirilirken arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili bazı kurumlarda arama yapıldı. Güney Kore'de polis Aralık 2024'te 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında bazı kurumlara baskın düzenledi. Yetkililer operasyonun şu ana kadar 74 kişinin karşı karşıya olduğu mesleki ihmal şüphesiyle ilgili ek delil toplamayı amaçladığını ifade etti. Kongo'da hızla yayılan Ebola salgınında doğrulanmış vakalar arasındaki can kaybı 2000'i geçti. Son verilere göre ülkede 4381 vaka tespit edilirken salgın kayıtlardaki en hızlı Ebola salgını olarak kayıtlara geçti. Filipinler'de günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar ve sellerin ardından Metro Manila'nın su yolları tonlarca atıkla doldu. Başkent Manila ve çevresini etkileyen şiddetli muson yağmurları tonlarca çöpü nehir, kanal ve kıyılara sürükledi. Görüntülerde suyun yüzeyinin büyük bölümünün çöplerle kaplandığı, temizlik görevlilerinin bazı noktalarda atıkların arasında ilerlemekte zorlandığı görüldü. Plastiklerin yanı sıra lastik, giysi ve strafor parçalarının da su yüzeyini kapladığı bildirildi. Filipinler Ulusal Afet Makamları'nın 11 Ağustos verilerine göre kötü hava şartlarından 2 milyondan fazla kişi etkilendi. 19 kişinin ölümüne ilişkinse bildirimlerin doğrulama sürecinde olduğu açıklandı. Belçika'da ülke genelinde sıcak hava alarmı verildi. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü'nün tahminlerine göre sıcaklıklar ülkede yeniden 35 dereceye varacak. Sıcak hava nedeniyle pazar gününe kadar ülkenin tamamında sarı alarm uygulanacak. Yapılan araştırmalar dövme mürekkeplerinde bakteri tehlikesi olduğunu ortaya koydu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, kapalı ve steril olduğu iddia edilen dövme ile kalıcı makyaj mürekkeplerinin üçte birinde canlı bakteriler bulunduğunu ortaya koydu. Uzmanlar insan sağlığı için tehdit oluşturan bu durumun üretim sürecindeki denetim eksikliklerinden kaynaklandığını belirtiyor. Dünyanın haberini aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Dünya Haberi.
2: Maduro daha sonra Türkiye'ye geldi. Biz gittik, görüşmeler yaptık, iletişim kurduk, diplomatik, ekonomik ilişkiler geliştirmeye başladık. Tabii ki okyanusun ötesinde bir ülke kolay değil. Sınırımızın hemen ötesindeki ülkeyle ilişkiler gibi çok kolay, hızlıca gelişen ilişkiler olmaz. Ama Venezuela deyim yerindeyse Maduro yönetimi açık söyleyeyim. Her türlü tezvirata karşı, manipülasyona, dezenformasyona karşı halkın desteğini alıyorduk. Ha diyeceksiniz ki ya işte meşruiyeti açık söyleyeyim. Amerikan kaynaklı yayınları okursanız, oradan takip ederseniz gelişmeleri. Türkiye'de 12 Eylül darbesini destekleyen, besleyen işbirlikçi sermayenin benzeri Venezuela'da. Ve o işbirlikçi sermaye Venezuela'nın bağımsız adım atmasını istemiyordu. Chavez'den de Maduro'dan da bu yüzden nefret ediyorlardı. Ve her türlü tezviratı çevirdiler. Her türlü dezenformasyonu yaptılar. Sandıklara insanları götürmemeye çalıştılar. Çünkü niye? Meşruiyet sorgulasın. %50'ye yakın katılım var son seçimde.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik son dakika.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Ankara'ya gidiyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş soruları yanıtlıyor. Şimdi bu yayını yayına getiriyoruz.
4: Ortaya çıkan yasayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bu yasama süreci ve bütün sürecin genelindeki çalışmalarda hangi dengeler gözetildi? Teşekkür ederim.
5: Şimdi başından itibaren dediğim gibi müzakereci demokrasinin bütün kurallarını çalıştırdık. Yani herkes açık, şeffaf yürütülen süreçler sonucunda herkes kendi tekliflerini sürece katkı olarak sunabildi. Burada bazı hassasiyetleri ortaya koyduk. Yani herkesin her dediğini yapmak mümkün olmayabilir ama demokratik akıl şunu gerektirir. Eski tabiriyle yani makul çoğunluk dediğimiz maşeri vicdanın kabul edeceği hareketleri yapabilmek, kararları alabilmek. Burada da çok önemli birkaç tane hususiyet var. Bunlardan birisi şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, bu mücadeleye büyük destek vermiş olan halkımızın asla duygularını incitmeyecek bir şekilde hareket edilmesi gerekir. Bunu başından itibaren hem komisyon çalışmalarında hem yasa çalışmalarında dikkate aldık. Şunu da ifade etmek isterim. Bu yasanın yasalaşmasından bir gün evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şehit yakınları, gaziler, erlerle ilgili bir yasal düzenleme yapıldı. 9 Ağustos Pazar günü. O yasa teklifi üzerinde de tam bir mutabakat var. Parlamentoda bulunan milletvekillerinin tamamı oy verdi. Ve bütün siyasi parti grupları yaptıkları konuşmalarda yasaya destek verdiler. Eksik bulanlar eksikliklerini eleştirdi ama buna rağmen herkes destek verdi. Şehitlerimizin, gazilerimizin, maşeri vicdanın büyük çoğunluğun kabul edeceği bir şekilde dengeyi oluşturmaya çalıştık. Başından itibaren söylediğimiz bir şey vardı. Kürt'ün onuru, Türk'ün gururunu koruyarak yani bu ülkedeki etnik fay hatlarını asla harekete geçirmeyecek, tam tersine barış ve kardeşliği sağlayacak bir çalışmanın yapılması. Yasa buna dikkat etti. Bu yasanın meselesi etnik gruplar arasında bir barış değil ya da devletin bir grupla barış sağlaması değil. Devlet herhangi bir şekilde bir savaşın içerisine girmedi ki barış olsun. Terör örgütü, silahlı kalkışma vardı. Şimdi silahlı terör örgütü diyor ki ben vazgeçtim. Kendimi feshediyorum, silahlarımı teslim ediyorum. Bu sürecin başlamasıyla birlikte de artık terörün tamamen ortadan kaldırılması için yapılan bir yasal düzenleme. Bu yasanın muhatabı hiç şüphesiz ki terör örgütü üyeleridir, terör örgütünün çevresidir. Dolayısıyla bunların hepsini çok hassas bir şekilde yürüttük. Burada milli duyguları rencide edecek. Mesela komisyon çalışmalarının hiçbirisinde, rapor hazırlama süreçlerinin hiçbirisinde devletin temel nitelikleriyle ilgili bir tartışma gündeme gelmemiştir. Hiçbir kimse teklif etmemiştir. Efendim işte anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi, efendim bir üniter yapının zedeleyecek olan teklifler, federasyon, konfederasyon teklifleri gibi hatta resmi dil konusunda bile en ufak bir öneride bulunulmamıştır. Dolayısıyla temel bazılarının söylediğinin aksine milli hassasiyetin devlet yapısının tamamının korunabildiği ortak bir kararlılıkla yürütülmüştür. Onun için de böylesine büyük bir destek sağladı. ve toplumun geniş kesimleri tarafından da çok ciddi bir hüsnü kabulle karşılandığını görüyorum.
6: Teşekkür ediyorum. Yahya Bey, buyurun.
7: Çok teşekkür ederim efendim. İzninizle ben bundan sonraki sürece ilişkin bir soru sormak istiyorum. Yani süreçle ilgili önümüze çıkabilecek fırsatlar ve tehditler neler? Yani bir boyutuyla teröristik Türkiye süreci hangi risklerle karşılaşılabilir ki? Bu önemli bir proje olduğu için sonuçta bunun tamamlanmasını isteyecek bölgesel aktörler olabilir. Bu bir boyut. İkinci boyutta, ama bu çalışma başarıyla tamamlanırsa, MGK kararı ardından silahların teslimi ve bu parantez kapanırsa, Türkiye bölgeyi ne gibi fırsatlar bekliyor, bunu merak ediyorum.
8: Radyo Sputnik canlı yayın.
5: Siyasi kararlılık, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya koyulan bir devlet aklı şeklinde yürütülen bu süreç, Sayın Devlet Bahçeli'nin en stratejik noktalarda vermiş olduğu fevkalade önemli destek ve yol açıcı fikirleri ve bütün siyasi, diğer siyasi partilerin destekleri süreci siyasi olarak çok anlamlı bir hale getiriyor. Bu noktaya gelmemizdeki en önemli hususiyetlerden birisi zaten bölgede yaşamış olduğumuz risklerdir. Yani bölge uzunca bir süredir bir takım vekalet örgütleri tarafından, yani terör örgütleri tarafından bazı ülkelerin hallaç pamuğu gibi dağıttığı bir bölge haline geldi. Ve kullandıkları iki tane temel fay hattı var. Birisi etnik aidiyetler üzerinden kırılmaları oluşturuyorlar. Bir diğeri de mezhebi ve dini farklılıklar üzerinden bunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye olarak bizim başından beri tezimiz, biz daha fazla bölünmenin değil, daha fazla derlenip toparlanmanın merkezi olmak durumundayız. Ve bunun için de bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve aziz milletimizin başına bela olan bu terör meselesinden de hep beraber kurtulalım. Bu bir örnek olarak da bölge ülkeleri tarafından kabul edilecektir. Hatta açık söyleyeyim, ortaya koyduğumuz bu Türkiye modeli, bu barış ve esenliğin sağlanma süreci Allah'ın izniyle tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak. Bütün dünyadaki siyasal bilgiler fakültelerinde, hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacaktır. Böylesine önemli bir süreci şey yapıyoruz.
7: Türkiye modeli.
5: Türkiye modeli. Yani bölgenin bu kadar bölüp parçalandığı, İsrail'in her tarafa tasallut ettiği, neredeyse bölgedeki bütün ülkelere fiilen saldırdığı, ülkelerin alanlarını, topraklarını işgal ettiği bir ortamda bizim önce iç kaleyi tahkim etmemiz gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2 sene evvel Ahlat'ta yapmış olduğu ilk konuşmada üzerine basa basa söylediği hususlardan birisi budur. Böylesine bir ortamda, böylesine zor bir coğrafyada, bu kadar büyük iddiası olan bir ülke olarak Türkiye iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır. Bunun en önemli ayaklarından birisi de artık terörle Türkiye'nin hiç meşgul olmaması, buraya gücünü, insan kaynaklarını, mali kaynaklarını buraya asla kaybetmemesi gerektiğidir. Buradan başladı ve zaten Türkiye'de şunu da iftiharla söyleyebiliriz. Bu kadar uzun yıllar terörle uğraşmamıza rağmen Türkiye'de Türk'le Kürt'ün, Kürt'le Arap'ın, Türk'le Arap'ın etnik farklılıklara sahip olan insanların arasında bir husumet söz konusu değildir. Tam tersi de Türklerle Kürtlerin asırlardır devam eden bir birliği vardır, beraberliği vardır. Anadolu'nun kapılarını birlikte bu aziz millet açmıştır. Ve varoluş mücadelemizde hep kaderimiz, geleceğimiz hep bir olmuştur. Yani Selahattin Eyyubi'nin çocuklarıyla Nurettin Zengin'in Alparslan Hanım'ın çocuklarını birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. Ve hiçbir şekilde Türk'ü Kürt'ten ayırt edecek herhangi bir kültürel farklılık, herhangi bir efendim böyle önemli nokta yoktur. Ama araya sokulan bu husumetler, politik gereklerle, maalesef dışarıdan gelen bazı şeylerle ortaya konulan bu politik ayrışmaları da inşallah ortadan kaldırmak. Herkes fikrini söylesin, herkes siyaseten var olsun, herkes kendi görüşlerini demokratik siyaset içerisinde ifade edebilsin. Ama artık bundan sonra, söylediniz ya, bundan sonraki süreçte nelere dikkat etmek lazım? Büyük fırsatlar önümüze açılıyor. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Ben raporun kapıyı araladığını, geçen gün kabul edilen yasanın da, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Bu yol aynı zamanda da bölgede bütün bölge halklarının kardeşliğinin sağlanabileceği bir atmosferin oluşturulmasına imkan sağlayacak bir yoldur. Burada dikkatli olmak lazım. Bunun böyle olmasını isteyenler olduğu gibi istemeyenlerin de çok olduğunu biliyoruz.
9: İçeride riskler de, kısmı burada devreye kısmı giriyor.
5: Burada devreye giriyor. Burada benim öncelikle söyleyeceğim şey, bunu da bir tavsiye olarak herkese söylüyorum. Eski dönemin alışkanlıkları üzerinden siyaseti konuşma devri artık geride kalmalıdır. Husumete dayalı ya da karşıtlıklara dayalı bir dilin bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Herkes yeni dönemin hassasiyetlerine uygun barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır. Önceki ezberlerine göre yapılan siyasetin de bundan sonra bir karşılığı olmayacaktır. Bunun için herkesin fikrini sonuna kadar söylemesi, ama bunu Türkiye'nin birliği, beraberliği, ortak vatandaşın yurttaşlığı, ortak medeniyetin paydaşlığı, ortak coğrafyanın kaderdaşlığı anlayışı içerisinde herkesin bunları bir araya getirmesi lazım. Ayrıştırıcı, ötekileştirici, efendim bunların üzerinden siyasi rekabeti, siyasi husumet zanneden dilin geride bırakılması lazım. Bunun ilk şartı da vatanseverliği, ırkçı, ayrıştırıcı bir hatta zaman zaman şöven anlayış içerisinde görmemektir. Bu vatan, bu memleketi, siz de işte Şırnak'a gittiniz, bu vatanın tamamı bizimdir. İstanbul'da, Ankara'da, Şırnaklı'nın, Hakkari'nin, Diyarbakırlı'nındır. Aynı şekilde Şırnaklı, ben Şırnak'a gittiğim zaman, oralara gittiğim zaman kendimi en az o yöre halkı kadar oraya ait hissediyorum. Bu aidiyet duygusunu çok köklü bir şekilde yerleştirmektir. Bunun başlangıcı dildir. İnsanların anlaşmasını sağlayan da dildir, ayrışmasını sağlayan da dildir. Dolayısıyla burada siyasetçilere büyük sorumluluk düşüyor. Herkes kendi yankı odalarında kendi tabanlarını tatmin etmek için 3-5 tane ayran kabartan söz söyleyebilir. 10 yıllar boyunca Türkiye bunu yaptı. Bunun bir faydası olmadığını da gördük. Şimdi herkesin sadece kendi yankı odalarında değil, şehrin meydanlarında, sokaklarında, pazarlarında herkesi kuşatan, herkese söz söyleyen bir sözü kurması ve bunun üzerinden siyaseti geliştirmesi gerekir. Dış tehditlere karşı dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim. Provokasyonlara karşı çok dikkatli olmamız
9: Başkanım, gerekiyor. Başkanım, o dış tehditler kısmını biraz açabilir miyiz? Ne tür tehditler olabilir bu sürece dışarıdan?
8: Radyo Sputnik canlı yayın.
5: Şu anda mevcut, bütün Orta Doğu ülkeleri için mevcut olan İsrail tehdididir.
9: Yani İsrail'in bu sürece dair bir provokasyon yapma ihtimalinden mi bahsediyorsunuz?
5: Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz. Yani bunu nereden söylüyorum? Yani asla herhangi bir korku yaymak için söylemiyorum ama Türkiye'nin geçmiş tecrübelerinde Allah rahmet etsin, Turgut Özal zamanında, rahmetli Erbakan Hoca zamanında, daha evvel Demirel ve Ecevit'in de denemeleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde 2013'te denemeler var. Türkiye hep bu terör örgütünden kurtulmak için siyasetçiler bir takım çabalar sarf etmiş. Ama bu sarf edilen iyi niyetli çabaların tamamına yakını bir takım şer odakları tarafından, bunu çok açık söylemek lazım, bir takım Türkiye düşmanı mahfiller tarafından, onların içerideki ve dışarıdaki unsurları tarafından akamete uğratılmış, provokasyonlar yapılmış, suikastler yapılmış. Yani Eşref Bitlis Paşa'nın suikastinden Uğur Mumcu suikastine, Bahriye Çok suikastine kadar, rahmetli Özal'ın kongre salonunda kurşunlanmasına kadar, bütün bunlara baktığınız zaman bunların hepsi Türkiye'de bir barış ve esenlik ortamı olmasın, bir kardeşlik ila nihayet temin edilmesin diye gayret gösteren şer odaklarının eylemleri olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki bunların bir kısmı faili meçhul olarak kalmış. Dolayısıyla bunlara karşı uyanık olmak lazım. İlk sefer Türkiye'de, şunu rahat söyleyebiliriz, siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bunun kıymetini bilmek lazım.
9: Başkanım, bugün ayrıca 81 ilim valisini ve mülki amirlerini bir araya getiriyorsunuz. Ve zannediyorum ki sürece ilişkin valilerimize, illeri yöneten mülki amirlere bazı tavsiyeleriniz, yaklaşımlarınız olacak. Bu toplantıya dair beklentiniz nedir?
5: Tabii bu Sayın İçişleri Bakanımızın daveti üzerine ben o toplantıya katılıyorum. Sayın Bakanımız zaman zaman illerimizin valileriyle ve emniyet müdürleriyle online olarak toplantı yapıyorlar. Senede bir idareciler gününde de burada bu salonda biz de onları ağırlıyoruz. Türkiye'nin bütün valileri bir araya geliyor. Bu önemli bir dönem, önemli bir süreç. Bu sürecin hassasiyetleri, bununla ilgili olarak da valilerimizin ve emniyet müdürlerimizin kendi illerinde de her türlü yanlışlığa karşı şimdiden tedbirlerin alması gerektiği, provokasyonlara karşı uyanık olmaları gerektiği ana fikri üzerinde bir toplantı olacağını zannediyorum.
9: Teşekkür ediyorum. Sarp Bey buyurun.
10: Efendim siz başından beri bu yasanın bir af yasası olmadığını vurguladınız. Yalnız aksi görüşler de var buna yönelik. Ayrıca bunun ulus devlet yapısına aykırı olduğunu da söylüyorlar yasa için. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Tabii ki katılmıyorum. Bu eleştirileri haksız buluyorum. Maksadını aşan eleştiriler olarak görüyorum. Ama her kim ne eleştiri yaptıysa onları da saygıyla karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Demokrasinin gereği budur. Şimdi bu yasa, çıkan yasa, komisyon raporumuz da öyle. Komisyon raporumuz öyle kolay rapor olarak önümüzde duruyor da çok kolay hazırlanmadı. Saatler süren 21 büyük toplantı, her toplantı ortalama sizler de takip ettiğiniz 5 saat bazen daha uzun sürdü. Rapor hazırlanma safhasında partilerin temsilcileriyle birlikte 6 toplantı yaptık. Çok derin tartışmalar yapıldı. Kelime kelime, cümle cümle hassasiyet üzerinde duruldu. Tam da bu eleştirileri dikkate alarak bu tartışmaları yaptık. Yasanın yapılma sürecinde, hazırlanma sürecinde de aynı şey oldu. Şunu söyleyebilirim, milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Ve bu anlamda da bu geçici ve müstakil bir yasadır tanımı gereği. Yani PKK, KCK terör örgütünün kendi tasfiye süreciyle ilgilidir. Ve bütün bu endişelerin ortaya hiç konulmaması için de aslında hazırlanan yasada 3 tane emniyet sübobu yerleştirilmiştir yasanın içine. Bunlardan birisi raporda kritik eşik olarak tanımladığımız, yani örgütün silahlarını bıraktığı, kendisini feshettiği, bütün unsurlarıyla kendisini feshettiği. Bunu biz tespit edecek değiliz. Bunun güvenlik birimlerince tespit edilmesi ve güvenlik birimlerinin yapmış olduğu bu tespit zaten rutin olarak Milli Güvenlik Kurulu'nda güvenlik meseleleri konuşuluyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşularak kararlaştırılması ve bunun yayınlanmasıyla birlikte yasa yürürlüğe girer. Birinci maddede bunu söylüyoruz. Yasanın üçüncü maddesinde tekrar aynı cümleyi teyiden koyuyoruz. Yani bir teyit ve tespit mekanizması olmadan ve bu da devletin en üst güvenlik birimi tarafından tespit edilmeden asla yasa uygulamaya girmeyecek. Birinci emniyet sibobu bu. İkinci...
8: Radyo Sputnik canlı yayın.
5: Bir genel afon değildir diyoruz. Bir kurul kuruldu. Bu kurulun başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız yapacak. Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimiz, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimizin olduğu bir yapı. Bu yapı, bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosya hakkında. Geldi, teslim oldu, silahını verdi. Ben artık tamam, örgütsel bağlanım kalmadı dedi. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek ve bu kurul verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek. Dolayısıyla ikinci emniyet sübobu budur. Bu kurula da idari, adli ve hukuki düzenlemeler yapabilmeyi teklif etme yetkisi verildi. Yani sürecin içerisinde gerekli bir takım düzenlemeler olursa kurul onu o günün şartları içerisinde, günün gerekleri içerisinde değerlendirecek. İkinci şeyimiz bu kuruldur. Yedinci maddede tanımlanan kurul. Görevleri de çok açık bir şekilde tespit edilen kurul. Üçüncü emniyet sübobumuz ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bütün siyasi partilerin de katılımıyla katılımının sağlanmasını ümit ettiğimiz bir izleme komisyonu. Bu izleme komisyonu vasıtasıyla da siyaset meselenin her safhasını, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi her safhasını çok partili bir şekilde kontrol edecek, bir araya gelecek, toplantılar yapacak, sürece ilişkin tekliflerini ortaya koyacak ve bununla ilgili eğer kendi bir takım tespitleri varsa bunları da kurulla paylaşacak ve Türkiye kamuoyuyla paylaşacak. Şimdi bu kadar nitelikli bir şekilde hazırlanmış bütün emniyet sübopları ola ki en ufak bir eksiklik olmasın diye düşünülerek tasarlanmış olan bir yasa teklifi Allah aşkına nasıl bölücü bir yasa teklifi denebilir? Siyaseten söylenebilir. Bunu söylesinler. Ama bu siyaseten söylenenin de hiçbir karşılığı olmadığı öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylamayla ortaya konulmuştur. 467 milletvekili çok büyük bir çoğunlukla bu yasaya evet demiştir. Milletimizin de kayır ekseriyetinin buna evet dediğini biliyoruz. Ümit ederiz ki uygulamada ben o gün çıkarken akşam oylamadan sonra bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek dedim. İnşallah bundan sonrası hiçbir aksamaya mahal vermeden tıkır tıkır işleyecektir.
9: Başkanım şimdi tekrar...
8: Radyo Sputnik canlı yayın.
9: Yenildi, pes etti ve kendini feshetti. Fakat toplu bir düzenleme yok. Tek tek terörle bağlantılı kişiler başvuracaklar bu kurula.
5: Tabii,
9: ve dosyaları tek tek incelenecek. Tabii. Kimisine olumlu, kimisine olumsuz yaklaşım sergilenebilir.
5: Tabii yani şimdi bir de tabii bu infaz düzenlemeleri var. Diğer maddelerde gündeme getirilen yani infaz ertelemeleri. İşte 15 yılın altında cezası olanlarla ilgili olarak 5 yıl. Daha yukarı cezası olanlarla ilgili 10 yıl infaz ertelemeleri. Bu soruşturma ve koruşturmaların takibi gibi konular. Bunlarla ilgili süreci kurul yürütecek.
9: Teşekkür ediyorum.
5: Tabii burada hassas olan noktalardan birisi de o örgütün üst düzey yönetimi onlar birinci kapsam maddede dışı. Kapsam dışı bırakılmıştır. Çok net bir şekilde kapsam dışı bırakılmıştır.
4: Efendim bu kanunla birlikte yasama süreci bitti denilebilir mi? Yoksa başka TBMM'nin gündemine de başka yasa tasarıları da gelir mi?
5: Şimdi bu çok önemli bir yasa. Çok tarihi bir adım. Dikkat ederseniz bir şey söyledim. Bu yasayla birlikte bir kapı açılmıştır. Terörsüz Türkiye'ye kapı açılmıştır. Terörsüz bölgeye kapı açılmıştır. Türkiye'nin barış ve esenliğine, Türkiye'nin kalıcı kardeşliğine bir kapı açılmıştır. Yasa çıkarmak işin en kolay kısmıdır. Çok zor bir konu olduğu için çok uğraşılarak bu yasa ortaya konuldu ama Türkiye Büyük Millet Meclisi her hafta bir sürü yasa çıkarıyor. Mühim olan zihinlerin, zihniyetlerin, siyasi bakışın, fikri bakışın değişmesi. Demin de onu ifade etmeye çalıştım. Dilin ve kalbin tasih edilmesi mecburiyetidir. Yani hepimiz bu ülkenin ortak, eşit yurttaşlarıyız. Hepimiz bu topraklara bağlıyız. Bu toprakların tamamı hepimizin ülkesidir. Hepimiz bu bayrağın altında, huzur içerisinde, barış içerisinde yaşıyoruz. Şimdi bu kolay değil. Yılların verdiği bir takım tahribatlar var. Bunların da süratle giderilebilmesi lazım. Eğer bu süreçte inşallah işler istenildiği gibi devam ederse, yani hakikaten örgüt tamamıyla kendisini fesheder, silahlardan arındırılmış olur ve bir daha bundan da önemlisi, bakın Orta Doğu'da en kolay bulunan şey silahtır. Başından beri bunu söylüyoruz. Bir örgütü feshederseniz 50 tane örgüt kurarsınız. Bir tane silah verirsiniz, 50 bin tane silah temin edersiniz veya size emperyalistler verir bu silahları onların adına savaşın diye. Mühim olan bir daha bu memlekette hiçbir Kürt gencinin ben artık dağa çıkmam gerekir demeyeceği bir fikri, siyasi olgunluğun sağlanması, bir bütünleşmenin temin edilmesidir. Yani silahların, eldeki silahların bırakılmasından öte fikir, zihinlerdeki silahların bırakılmasıdır. Kalplerdeki kardeşliğin yaşatılmasıdır ve bunu da öyle laf olsun diye değil, samimi olarak bunu ortaya koyabilmektir. Kaldı ki bunu başardığımız takdirde biz sadece bölge olarak, ülke olarak sadece bu bölgeden ibaret değiliz ki. Suriye'deki Arap da bizim, Suriye'deki Kürt de bizim, Türkmen de bizim, Nusayri de bizim. Yani bizim derken biz onun bir parçasıyız, oranın bir parçasıyız. Böylesine büyük bir aidiyet duygusuyla bu topraklara, bu ülkeye ve bu bölgeye kendimizi hissedersek ve böyle bir fikri ortamın kuvvetlenmesini temin edersek sürece yapacağımız en büyük katkı budur. Gerektirdiği sorunuzun cevabı bu, eğer bu ortamlar pozitif şekilde devam ederse tabii ki eğer kurul ihtiyaç duyar, talep eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunun evet gereklidir diye bir bu talebe karşılık verirse her türlü yasa çıkarılabilir.
9: Yahya Bey buyurun.
7: Çok teşekkür ederim. Efendim az önce potansiyel risklerden bahsederken kullanılacak dilin çok önemli olduğunu söylediniz. Hatta şöyle bir ifade kullandınız. Eski dönemin alışkanlıklarıyla konuşmamak gerekir. Siyasi partileri işaret ederek. Ama tabii bu süreç hassas bir süreç ve bu işin toplumsal boyutu var, sivil toplum örgütleri boyutu var, medya boyutu var. Bu paydaşlardan nasıl bir beklentiniz var bu süreçte? Bunu sormak istiyorum. Bir de ikincisi, aslında şehit aileleri de komisyona mesela geldiler, konuştular. Orada hassasiyetlerini dile getirdiler. Bu kanundan sonra bir temas kurdunuz mu ya da size bir geri dönüş oldu mu? Onlar tam olarak ne düşünüyorlar bu konuda?
5: Şimdi
8: Radyo Sputnik canlı yayın.
5: İlk davet ettiğimiz, dinlediğimiz grup şehit aileleri ve gazilerimizdi. Ve o gün hatta şöyle çok hepimizin yani ağlamamak için kendimizi zor tuttuğumuz bir enstantane yaşadık. Bir gazimiz, biz fark etmedik, ben burada oturuyorum, misafirlerimiz şu köşede oturuyordu, gözünü çıkardı, meğerse yapay gözmüş gözünün birisi, terörle mücadelede gözünü kaybetmiş. Dedi ki ben en yakın arkadaşımı yanımda şehit verdim. Ama artık daha fazla şehitlerin olmaması, daha fazla insanımızı kaybetmememiz için ben gözümü kaybettim. Bu kadar mücadele verdim. Sonuna kadar bu sürecin başarıyla tamamlanması için destek veriyoruz dedi. Yine bir oturumda şehit ve gazilerimizin anneleriyle evlatları teröre kaybetmiş olan, terör örgütüne kaybetmiş olan anneler, barış anneleri adı verilen grup bir araya geldi. Aşağı yukarı o annelerin her ikisinin de söylediği, her iki tarafında söylediği ortak söz şöyleydi. Biz şimdiye kadar evlatlarımızı toprağa gömdük, şimdi silahlarımızı toprağa gömmeyi istiyoruz. Vakit şimdi öyle bir vakittir. Şimdi bu burada bu kadar ağır bedel ödemiş olan şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz vesaire bu geniş kitlede çok büyük oranda buna destek veriyor. Bu süreç içerisinde Anadolu'nun birçok yerinde toplantılar yapıldı. Ben de gittiğim toplantılarda şehit aileleri ve gazilerimizin de olmasına özel önem verdim. Dolayısıyla bu süreçte şehit aileleri ve gazilerimiz sürecin önemli bir parçası olarak görüldü. Ve hemen hemen onlarla ilgili bütün kesimlerde, burada temsilciler tabii hepsini dinlemek mümkün değil, temsilciler komisyonda gelip görüşlerini ifade ettiler ve yasa sürecinde de onların bilgilerine başvuruldu.
9: Başkanım, bölgede büyük bir heyecanı Şırnak'ta Teknofest etkinliğinde gördüm. Şimdi sonbaharda Şanlıurfa'da yine büyük bir Teknofest etkinliği var ve 1 milyondan fazla kişi bekleniyor. Bölge heyecanla ekonomik kalkınmayı da bekliyor. Bu konuda bir değerlendirmeniz olur mu?
5: Yani şimdi ekonomik kalkınma, yatırım, turizm, eğitim, ne konuşursak konuşalım, işin aslı motivasyondur, toplumsal motivasyondur. Ben de doğudaki bütün gözlemlerimde geçmişle kıyasladığımız zaman çok büyük bir toplumsal motivasyonun olduğunu görüyorum. İşte en son Cudi Dağı'nda Hazreti Nuh peygamberi anma törenine katıldık. Herhalde bir 10-15 bin kişi vardı. Daha evvel terör dolayısıyla yapılamamış, son birkaç yıldır da alt düzeyde yapılıyormuş. Nasip olursa onu önümüzdeki seneden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin himayesinde yapacağız. Ya o insanlardaki coşku, yani bir yayla şenliğine gelmiş gibi, kimisi kamyonetle gelmiş, kimisi arabayla gelmiş, işte kimisi diğer araçlarla gelmiş, binlerce insan, 10 bin, 15 bin kişinin olduğu bir kalabalık. İnsanlar bir şey söylüyor, hiç konuşmalarına gerek yok. Biz barış istiyoruz, huzur istiyoruz, kardeşlik istiyoruz ve o motivasyonu insanlar satın almış vaziyetler. Çok büyük bir motivasyon var. Şimdi Şırnak'taki bu Teknofest'te de görmüşsünüzdür. Şırnak gibi bir yerde, rakamı şimdi yanlış söyleyebilirim, geçen ben de gördüm, yüzlerce takım yarışmaya katılıyor, binlerce evladımız yarışmaya katılıyor.
9: Şehir stadyumu tıklım tıklım dolu.
5: Şimdi Şanlıurfa'da bunun kat kat üstü olacak. Yani şimdi bu büyük bir motivasyon. Yani Türkiye bu enerjisini, aksi neydi bunun? O bir hatıramı anlatayım müsaade ederseniz. Hendek olaylarının, Çukur eylemlerinin olduğu dönemde o zaman bakanım, dönemin başbakanı, Milli Eğitim Bakanı, bakan arkadaşlar Mardin'e gittik. Bölgeye gittik de Mardin'de Midyat'ta bir akşam, bir kış akşamıydı. Gençlerin, çocukların etütlerine girdik. Cizre'de eğitim yapılamadığı için Cizre'deki okulların öğrencileri Midyat'a getirilmiş, Midyat'ta eğitimlerine devam ediyorlar. Oradaki görüşmelerimizi, konuşmalarımızı falan anlatmak istemiyorum ama şunu düşünün. Ufacık çocuklar, 14-15 yaşında çocuklar, analarının babalarının yanında eğitim alamadıkları için, bombalar buna müsaade etmediği için, çatışmalar buna müsaade etmediği için Midyat'a gelmişler ve büyük bir gerilim, hatta açık söyleyeyim büyük bir öfke içerisinde konuşuyorlardı. Şimdi çok şükür bunların hepsi geride kaldı. Yani şimdi bu çocuklar, aynı çocukların yani devamı olan kardeşleri şimdi Teknofest'lere gelip yarışıyorlar. Memleketin başka kültürel ve eğitim imkanlarından sonuna kadar istifade etmek için çaba harcıyorlar. Kötü mü oluyor, fena mı oluyor? Yani kim o çatışmadan, bir tek soru sormak lazım. Eski dönemde kim kazandı? Vallahi de billahi de ne Türk kazandı, ne Kürt kazandı, ne Arap kazandı. Ne A partisi kazandı, ne B partisi kazandı, ne Z partisi kazandı. Eski dönemin kazanılı, elleri kirli, heybelerinde kan dolu olan emperyalistler oldu. Bu oyunu bozacağız. Bu iradedir. 467 oyun bence karşılığı, bendeki karşılığı budur. Bu iradeyi Türkiye ortaya koydu. Allah'ın izniyle buna devam edeceğiz.
9: Başkanım, son olarak tabii 467 milletvekilinin desteği çok büyük bir durum oluşturuyor. Yeni bir durum oluşturuyor. Türkiye acaba o anayasa yapım sürecinde beklediği o konsensusu da bu iklimden çıkartabilir mi? Yeni bir anayasa için heyecanlanabilir miyiz hep birlikte?
5: Heyecanlanmanın ötesinde yeni bir anayasa yapmak Türkiye'nin boynuna borçtur. Bu bir siyasi sorumluluktur. Siyasetin topluma karşı bir sorumluluğudur. Ben 28. dönemin başlangıcından itibaren hep şunu söylüyorum. Bu parlamento anayasa yapmaya en müsait parlamento aritmetiğine sahiptir. Yani bu kadar çok partinin olması, farklı fikirlerin olması, yeni bir anayasa yapılması sürecine destek sağlayacağını ümit ediyorum. Yani hiçbir partinin tek başına parlamentoyu yönetip bir anayasal çoğunluğa sahip olması olmadığı bir parlamentoda söz konusu. Bu şu demektir, herkes karşılıklı olarak müzakereye açık demektir. Herkes fikirlerini ortaya koyar, müzakere edilir. Herkesin dediği tabii ki tam istediği olmaz ama makul olan ana eksenin kabul etmiş olduğu, büyük çoğunluğun kabul etmiş olduğu hususlarda bir anayasa çalışması yapılır. Kaldı ki gerçekten Türkiye'de artık yeni, çağdaş, toplumun gereklerini karşılayacak, milli, özgürlükçü, eşitlikçi bir anayasanın yapılma mecburiyeti vardır. Bu benim şahsi talebim değil. Bu herhangi bir partinin tek başına bir talebi değil. Bu Türkiye'nin ihtiyacıdır. Ve hatırlıyorum, 12 Eylül Anayasası, 1982 Anayasası kabul edildiğinden neredeyse 1-2 ay sonra Türkiye'ye yeni bir anayasa şarttır tezleri hep konuşulmuştur. Bu kadar çok konuşmuş, bu kadar çok işte ufak anayasa değişiklikleri yapılmış, bir takım düzenlemeler yapılmış ama hala 82 Anayasası'nın ruhu orada durmaktadır. Hala 61 Anayasası'nın 82 Anayasası'nı devrettiği ruh orada durmaktadır. Yani bir takım vesayet düzeneklerinin olduğu anayasa orada duruyor. Eşitliği, özgürlüğü, halkın katılımını değil de egemenlerin hakim olduğu bir Türkiye'nin dizayn edildiği bu zihniyetten, anayasa yapısından Türkiye'nin kurtulması lazım. Türkiye bunu yapabilir. Türkiye için anayasa tartışması yeni bir mesele de değil. Biliyorsunuz Sultan Abdülaziz zamanından itibaren, Osmanlı'nın son döneminden itibaren hep anayasa, 1878'den itibaren anayasa tartışması Türkiye'de olmuştur. Ben artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu, sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum. Bunun için de üzerimize ne düşüyorsa bu sorumluluğu yerine getireceğiz.
11: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş soruları yanıtladı. Biz de sizlerle beraber paylaştık. Terörsüz Türkiye yasası Meclis Genel Kurulu'nda biliyorsunuz rekor oyla kabul edildi. Yasa tam 467 kabul oyu almıştı. Numan Kurtulmuş konuşmasına öncelikle bu rekor rakamla başladı. İlk defa bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşturuldu dedi. 467 oyla kabul edilmesine dair ve bu İşte 467 rakamı milletin desteğinin siyasete yansımasıdır dedi. Yasanın içeriğine geldiği zaman herkesin her dediğini yapamayız diye bir cümle kurdu. Ancak şehit yakınları ve gazilerin duygularını incitmemeye gayret ettik dedi. Buradaki en büyük hassasiyetlerinin şehit aileleri ve gaziler, gazi yakınları olduğunu söyledi. Bununla ilgili önemli cümleleri vardı. Şehitlerimizin, gazilerimizin ve mahşeri vicdanın büyük çoğunluğunun kabul edeceği bir şekilde dengeyi oluşturmaya çalıştık dedi. Ve bu bağlamda da herkes barış ve kardeşlik diliyle konuşmalıdır. Amaç bölge huzuru ve istikrardır, halkların mutluluğudur dedi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Müzakereci demokrasinin kurallarını çalıştırdık dedi. Milli hassasiyet vurgusunu sıklıkla yaptı. Devletin temel nitelikleri ilgili ise herhangi bir tartışma olmadığını söyledi. Süreç bundan sonra nasıl işleyecek sorusuna ilişkinse Türkiye modeli vurgusu yaptı ve bu model tamamen tamamlandığında tüm dünyaya örnek olacak, fakültelerde ders olarak okutulacak dedi ve biz derlenip toparlanın merkezi olmalıyız dedi ve bunun için de en önce de iç kaleyi tahkim etmemiz gerekiyor. Çünkü bundan sonra önümüze çok daha büyük fırsatlar çıkacak dedi. Karşımıza çıkan yeni yol birliğin yoldur dedi. Yasanın birçok kapıyı açtığını görüyorum ama işte bu aşamada herkes barış ve kardeşlik diliyle konuşmalıdır diye ekledi. Siyasetçilere büyük iş düştüğünden bahsetti. Herkes kendi yankı odalarını değil, herkesin duyacağı şekilde konuşmalıdır dedi. Ve işte tam burada da dış tehditlere karşı ayrı bir parantez açtı. Dış tehditlere karşı dikkatli olmalıyız dedi. Burada bir İsrail vurgusu, İsrail provokasyonu vurgusu da yaptı. Bugün İçişleri Bakanı ile birlikte 81 il valileriyle bir araya gelecek. Bu toplantıdan da biraz bahsetti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi biliyorsunuz belirli dönemlerde 81 il valisiyle bir koordinasyon toplantısı, çevrim içi koordinasyon toplantısı gerçekleştiriyor. Bugün de böyle bir toplantı gerçekleşecek ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu toplantıya katılacağını belirtti. Bu toplantının konusu da işte bu çerçeve yasa olacak. Çerçeve yasa ile alakalı olarak genelde gelen bir tartışma var, bir eleştiri var. Bu eleştiriye yanıt verdi. Neydi efendim bu eleştiri? Bu bir genel af değildir dedi. Üstüne basa basa her bir dosyayla ilgili kararlar verilecek dedi. Bu dedi geçici ve müstakil bir yasadır. Ulus devletimizi bozacak da bir tek cümle yoktur dedi. Bunu özellikle üstüne basa basa söyledi. Çünkü bu bir genel af olduğuna dair biliyorsunuz insanların bazı eleştirileri vardı. Bunun genel bir af yasası söylemlerine katılmıyorum. Bu eleştirileri haksız buluyorum ama saygıyla karşılıyorum dedi. Raporda milli egemenliğimizi bozacak, devlet yapımızı bozacak tek bir cümle yoktur. Geçici ve müstakil bir yasadır dedi. PKK-KCK terör örgütünün kendini tasfiye süreciyle ilgilidir. Hazırlanan yasada da 3 tane emniyet SİBOB'u yerleştirilmiştir dedi. Bunu üstüne basa basa söyledi ve bundan sonrası içinse ben dedi komisyondan meclisten çıktıktan sonra söylediğim bir cümle vardı onu tekrar etmek istiyorum dedi. Bundan sonraki süreçte tıkır tıkır işleyecek sözlerini tekrarladı. Bölgede bir heyecan olduğundan bahsetti. Bu heyecanın ekonomik kalkınmaya dönüşeceğini söyledi. Çünkü toplumda çok güzel bir motivasyon var. Bu motivasyonla birlikte her şeyin daha güzel olacağı vurgusunu yaptı bir nevi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkentte soruları yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çıkan yasayla alakalı ilgili biz de sizlerle paylaştık. Saat başında bültende tekrar görüşmek üzere.
12: Radyo Sputnik canlı yayın.
13: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.
14: Birleşmiş Milletler yapay zekayı küresel zorlukların resmi gündemine alıp iklim, güvenlik, ekonomi, sağlık gibi şeylerde ele almaya başladı. Siyasi bir hale getirdi birazcık da yapay zekayı. Burası enteresan tabii. Düşünün Amerika gibi federal bir devlet daha kendi içindeki eyaletlere sözünü geçiremezken biz tüm dünya bir araya gelsin de yapay zeka ile ilgili evrensel, global bazı adımlar atılsın diye kendimizi parçalıyoruz. Çok zor ya. Çok zor ya. İngiltere'de yapay zeka tartışması şöyle çıktı. İngiltere'nin bakanlık danışmanının yaptığı açıklama bu yapay zeka özellikle yaratıcı sektörlerde büyük yankı uyandırdı. Danışmana göre yapay zeka şirketleri telif hakları ihlalleri nedeniyle sanatçılara, yazarlara, müzisyenlere tazminat ödemek zorunda kalmayacak dedi. Sanatçılar meslek grupları ayağa kalktı tabii. Emeğin ve yaratıcılığın hiçe sayılması olarak nitelendirilen bu görüşe tepki gösterdiler el birliğiyle.
13: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
12: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin WhatsApp'tan 05

0: sizlere anlatıyoruz.
1: Saatler 12, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ve İran ateşkesi uzatmak için anlaştı. Yüksek binaların yıkımıyla ilgili yeni kurallar geldi. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, çerçeve yasaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Yasanın her şeyin bittiği anlamına gelmediğini belirten Kurtulmuş şunları söyledi.
2: Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Ben raporun kapıyı araladığını, geçen gün kabul edilen yasanın da, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Bu yol aynı zamanda da bölgede bütün bölge halklarının kardeşliğinin sağlanabileceği bir atmosferin oluşturulmasına imkan sağlayacak bir yoldur.
1: Çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesine değinen Kurtulmuş, milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğe vurgu yaptı.
2: Yani partilerin içerisinde farklı görüşler olabilir ama hakikaten bizim de beklentilerimizin çok üstünde bir 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ve dolayısıyla bu çok önemli. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. Artık Türkiye'de bütün kesimler terörden illallah demiş vaziyette. Özellikle son dönemde Türkiye'de yaşanmakta olan, ben mesela geçen sene Gabar'a gittim, bu sene Cudi Dağı'na gittim. Bundan birkaç sene evvel bir sivilin giremediği bu yerlerde şimdi binlerce, on binlerce insanın böyle şenlikler, şenlik havasında bir araya geldiklerini gördüm. Yani insanlar memnun. İki senedir kimsenin burnu akmıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da muazzam bir turizm hareketliliğini görüyorsunuz. Yatırım imkanlarının çok daha rahat bir ortama kavuştuğunu görüyorsunuz. Yani bu barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı.
1: Sıcak bir gelişmeyi de aktaralım. ABD ve İran ateşkesi uzatmak için anlaştı. Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ABD ve İran gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın taraflar arasında yürütülen müzakerelere zaman kazandırması bekleniyor. Ankara'da yangın çıkardığı belirlenen bir kişi tutuklandı. Ankara'da Gordion Antikent yakınlarında kuru otları çakmakla yakarak yangın çıkardığı belirlenen ve 2,81 promil alkollü olduğu tespit edilen Yunus Emre Güler ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olan yangın söndürülürken Güler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye'nin köklü okullarından Galatasaray Lisesi'ne giriş için sınava giriş zorunluluğu getirildi. Resmi gazetede yayınlanan yeni düzenlemeye göre Galatasaray Ortaokulu'nu bitiren öğrencilerin liseye geçişi artık merkezi sınav sonucuna bağlandı. Buna göre öğrenciler merkezi sınav sonuçlarında ilk %4'lük dilime giremedikleri takdirde Galatasaray Lisesi'ne kayıt yaptıramayacak. %4'lük dilim zorunluluğu 2026-2027 eğitim öğretim yılından önce ilkokul 1. sınıfa kaydolan öğrenciler için uygulanmayacak. Böylece mevcut öğrencilerin kazanılmış hakları koruma altına alınacak. İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 13 çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı. Çeşme'nin Delikli Koy mevkiinde karada bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gelen ekipler karadaki 10 çocuk 22 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yüksek binaların yıkımıyla ilgili yeni kurallar geldi. Bina yıkımlarıyla ilgili yeni teknik ve idari kuralları içeren düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Buna göre patlayıcı kullanılarak yapılan yıkımlarda önce meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Patlama anı sırasında yüksek hızlı kameralar kayıtlı olacak. Yüksek yapıların yıkıldığı şantiyelerin çevresi perdeleme, örtülü yol ve koruma fanı ile korunulacak. İskele ve çalışma kuleleri yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olacak. Ayrıca patlayıcı ile yıkımda görev yapacak sorumlu mühendisin uzmanlığını belgelendirmesi gerekecek. Yılın en görkemli göktaşı yağmuru Perseid zirve noktasına bu gece ulaşıyor. Temmuz ayının ortasından bu yana devam eden Perseid göktaşı yağmuru her geceyi Perşembe'ye bağlayan gece en yüksek yoğunluğuna ulaşacak. Kuzey yarımkürede sıcak yaz aylarına denk gelmesi ve saatte 100'e yakın göktaşı geçişi sağlaması nedeniyle Perseid en çok takip edilen gök olayları arasında yer alıyor. Perseid göktaşı yağmuru Türkiye saatiyle 12 Ağustos çarşamba gecesini 13 Ağustos Perşembe gününe bağlayan gece en yoğun dönemine girecek. Gözlem için en ideal zaman alığı Türkiye saatiyle gece yarısından sonra başlayıp

0: hava karşı 4 ila 5 saatleri arasındaki zaman dilimi olacak.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.815 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş, euro 55 lira 13 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.760, çeyrek altın 11.027, tam altın 43.930, atı altın ise 45.010 liradan işlem görüyor. Yayınımız Okan Arslan'la gün ortası programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte başladı. Kıymetli dinleyiciler ve saat 13.25'e kadar sizlerle birlikteyiz. Teknik masada sevgili Kemal, editör masasında da sevgili Öznur bizlerle birlikte. Bugün son yayını gerçekleştiriyorum. Yarın ve diğer gün burada olmayacağım. Pazartesi gününe kadar minik bir ara vereceğiz değerli dinleyiciler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. WhatsApp hattımız sevgili kardeşim Kemal'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Konuğumuz sevgili Nurten Sırma.
2: Limon küflendi. Köflü tarafı attım. Kalanını kullanırım. Yanlış. Su oranı yüksek olan gıdalar risklidir. Mesela salçadaki küf tehlikelidir. Meyve suyundaki küf tehlikelidir. Yoğurdun küflenmesi tehlikelidir. Eski kaşar küflü peynir kategorisinde değildir. Ancak tüketilebilir. O kabuk kısmını, küflü kısmını aldıktan sonra kalan kısma tüketilebilir. O da doğası gereği küflü peynirler kategorisine ucundan kıyılır. Baharatın yaygın kullanıldığı ülkelerde gözle görülmeyen küfler oluşuyor. Mesela pul biberde çok ciddi küf toksini vardır.
0: Pul biberde?
2: Evet. Hikaye biberden dolayı değil. Bibere musallat olan aflatoksini, yani küf toksininin yarattığı hasardan dolayı. Güvenilir yerlerden baharat almak önemlidir. İşte açıkta satılan çuvallarla efendim kepçeyi daldırdım. Bana yarım kilo oradan ver. Ama şimdi içinde ne kadar üredi bu biz bilmiyoruz ki. Senin gözün de görmüyor.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de

0: Hanımlar, beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te, ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik ediyoruz. Bugün bu haftalık son yayını gerçekleştiriyorum değerli dinleyiciler, ama önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren radyonuz Radyo Sputnik'te olacağım. Yarın denize gireceğim. Öbür gün denize gireceğim. Öbür gün denize gireceğim. Bir dakika, ne oldu? Perşembe, cuma, cumartesi. Ondan sonra arkadaşlarım burada klima ayarını 21'e düşürürken ben denize gireceğim. Şu anda müziği yükseltiyor farkındaysanız sevgili Simge. Bu anlatılanları duymak istemiyor. Öznur kulaklarını tıkıyor. Caner hiç oralı olmuyor. Kemal şaşkınlıkla döndü baktı. İknur konuyla ilgilenmiyorum ayağı yapıyor. Alkan yazık, zaten orada çalışıyor çocuk. Neye uğraşıyorsa deniz düşünecek hali kalmamış. Ay yavrum benim ya. Kalpler geliyor bu tarafa doğru canlarım. Tamam tamam, girmeyeceğim denize. Hadi istediğiniz olsun. Allah'ım. Özlersiniz beni diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Bence özlersiniz. Ben özlenmeyecek adam mıyım ya? Vallahi. Ben olsam beni çok özlerim bir kere. Ben beni özlüyorum mesela. Vallahi. Sevgili dinleyiciler, şimdi gündemdeki başlıklara bakacağız. Harika ülkemizde, inanılmaz güzel haberler aldığımız ülkemizde, her şeyin güllük gülistanlık olduğu ülkemizde, yediğimizin önümüzde, yemediğimizin arkasında, arkamızda olduğumuz ülkemizde, paramızın bol olduğu, paramızın alım gücünün güzel olduğu, güçlü ülkemizde, hiçbir şeye ihtiyacımızın olmadığı ülkede, markete gidip çatır çatır alışverişimizi hiç böyle çekinmeden, hiç böyle elimizi uzatmaktan korkmadan, kredi kartını çıkartıp çat diye böyle temassızı okutaraktan veya girip internetten Simge gibi kılık, kıyafet, şu bu falan. Ben var ya, çoraba ihtiyacım varmış. Onu öğrendim ya. Çoraplarım delik deşik. Uçları böyle. Niye böyle genelde en baş parmak olur? Delinir. Nasıl, ciddi bir soru muydu? Sordum. Niye, cevabını mı biliyorsun? Parmak en önde olduğu için mi? Şöyle olduğu için mi? Allah Allah. Hayır, öyle bir şey söylüyor ki bana sevgili Simge. Yani ya, bunu ciddi mi sordunuz? Ya bunun cevabını bütün dünya biliyor. Hani dünya dışı yaratıklar biliyor. Uzaylılar biliyor. Onlar da çorap giyiyordur herhalde. Göremiyoruz kendilerini gerçi ama. Ya bunu ciddi mi sordunuz diye soru sordu bana. Hani. Ha, anladım. Tamam. Diyor ki hayır, durum o değil. Durum, bana mı sordunuz? Sevgili dinleyicilerimize mi sordunuz? Kendi kendinize mi konu? Ben deli miyim? Öyle derler ya. İnsan kendi kendine konuşur. Niye konuşmasın ki? Kendi kendine konuşan insanlara deli denmez. Ben öyle düşünmüyorum. Kendi kendimize konuşabiliriz. Sen hiç kendi kendine konuşur musun Simge? Terapistinin önerisiydi. Ciddi mi yapıyor muydun peki? Ne yapıyordun? Nasıl konuşuyordun mesela? Canlandır bize. Gününü anlatıyordun. Sanki bir başka birey varmış gibi mi? Ona isim veriyor muydun, yoksa Simge 2 miydi o da? Ha, o da sendin. O da Simge'ydi yani. Ona bir isim takmıyordun. Çok güzel bir akım var isimlendirmeyle ilgili. Konumuzun dışında bir şey mi? Konumuzun dışında mı? Ha, içinde. Evet. İçimizdeki olumsuz düşünceleri ileten ses, evet. Ne yapıyormuşuz? Ha. Ona sevmediğimiz bir isim takıp göz ardı edebiliyormuşuz. Bilmiyorum ya, ben hani olumsuz cümlelerden, kelimelerden, şundan bundan biraz uzak durmaya çalışıyorum. Ya iç ses hangi kelimeyi söylediğinizi dinlermiş. Ben böyle duydum. Yani mesela böyle çok sinirlendiniz, hani küfür edeceksiniz ya. Küfür etmek geçiyor içinizden. Ama iç sesiniz onu duyacak ya, onu bile güzel kelimelerle, güzel cümlelerle, Allah'ım seni çok seviyorum, ulan yanıp tutuşuyorum falan diye böyle, bunu yapmak kolay bir şey değil ama kendi kendine konuşanlar radyo programında hanımlar beyler sizlerle birlikteyiz. Simge, ne, gününü anlatıyorsun ona, böyle şey mi, üzülme mi diyorsun, yani mağdur olan o da iyi olan sensin, o, öyle bir konuşma durumu mu oluyor, ne oluyor? Ha, bugün bu oldu, şu oldu falan diye kendine atın, kendine. Cevap alıyor musun ondan, dinliyor musun? Cevap veriyor mu? Genelde vermiyor cevap. Anladım. Ha, verdiği de oluyor. Nasıl, güzel cevaplar mı? İstediğin gibi mi? İdare eder diyor. Peki. Efendim, yayınımızın Simge ile kendi kendine konuşanlar bölümünü bugünlük tamamladık. Bir başka bölümde buluşmak üzere. 0500 571 66 56, kıymetli dinleyiciler, şimdi gündemdeki başlıklara şöyle bir bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen çerçeve yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu değerli dinleyiciler. Öyle ya, bana getirecek halleri yok. Okan Bey, ya şuna bir bakar mısınız valla, imza atar mısınız falan. Değil mi yani? Efendim, ne güzel olur. Aslında olması gereken bu mudur? Gerçeği bu mudur? Evet, bak Simge ne güzel diyor. Aslında diyor, olması gereken bence bu. Neden bize sorulmuyor? Neden böylesine önemli bir kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan 500 küsür kişi veriyor ve bir kişinin imzasına çıkarıyor? E biz bu ülkede hani 80 küsür milyonduk? Hani bizim düşüncelerimiz? Ben mesela bugün terörist başı ile ilgili olarak paylaşımlar görüyorum sosyal medyada. İnsanlar paylaşıyor. Bu arada o paylaşımları mesela var benim tanıdığım bir tane yakın çevremde bir arkadaşım var. İktidara yakın paylaşımlar yapar kendisi. İktidarı çok sever. İktidar yanlısıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'na olan çok müthiş bir sevgisi vardır. Ama öyle böyle değil, bir sevgisi vardır kendisinin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok paylaşımı vardır. Ama bugün mesela terörist başıyla ilgili olarak paylaşımlar var. Onu paylaşmış. Yani mesajını kime duyurmaya çalışıyor acaba? O da ayrı bir konu. Şimdi sosyal medyadan bunu paylaştın ya. Hani en sevdiğine mi göndermeye çalışıyorsun bunu? Yani en sevdiği kim biliyoruz? Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ona mı göndermeye çalışıyor mesajı acaba? Hoş, etiketlediğini falan da görmedim. Böyle önemli paylaşımlar yapacağınız zaman etiketleyin. Konunun muhatabını etiketleyin. Bizde böyle bir tedirginlik var ha. Valla biriyle ilgili eleştiri yapıyor, etiketlemiyor. O görmesin diye. Evet efendim. Her türlü, her türlü diyorsun. Sen ne diyecektin? Başka bir şey mi söyleyecektin? Çok şey söyleyecektin, geçti. Neyse yani neden, hani madem böyle bu kadar insanız, neden sunulmadı insanlara, değil mi? Bize niye sorulmuyor? Cumhurbaşkanının yasayı 15 gün içinde onaylayarak resmi gazetede yayınlatması veya tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iade etme hakkı var. Yasayı onaylaması durumunda metinde belirtilen yürürlülük tarihi itibarıyla süreç resmen uygulamaya girecek değerli dinleyiciler. Bu arada şunu yerine koyalım. Türkiye'de, bu ülkede yaşayan hiçbir insan, hiç kimse elbette ki kimsenin hayatını kaybetmesini, sadece terör yüzünden değil başka başka konu. Ben mesela sokak ortasında yürürken elektrik çarpması sonrasında insanların hayatını kaybetmesini de istemem. Ben yolda yürürken çatıdan bir şey düşüp insanların hayatını kaybetmesini istemem. Ben yolda yürürken birinin gelip saldırmasıyla hayatını kaybetmesini istemem. Bak bugün yayına girmeden evvel mesela Van'dan bir görüntü vardı. Van'da bir trafik var. Trafik yoğunluğu var. Kendini bilmez insan görünümlü değişik bir organizma değerli dinleyiciler kaldırımdan gidiyor minibüsle. Sivil bir minibüsle, siyah bir minibüsle kaldırımdan gidiyor. Terbiyesize bak. Şimdi bu adamın elinden, bu terbiyesizin elinden bu arabayı alman lazım. Ehliyetini alman lazım. Öyle mi yani? Bu ehliyeti alman lazım. Ehliyeti iptal etmen lazım. Atıyorum 3 sene sonra bakalım bir başlarsın demen. Bir daha mı tekrarladı? Arabaya mı bindi? Ehliyetsiz. O zaman da neyse, bunun yaptırımını ondan sonracıma uygulaman lazım. Uygularlar inşallah. Görüyoruz. Şimdi o kişi kaldırımda, ya insanların yürüdüğü kaldırım, insan kaldırımda biz yürüyoruz arkadaş. Yaya yürüyor, yaya. Kaldırımda herhangi birine çarpsa ne olacak? Ben öyle de insanların hayatını kaybetmesini istemem. Bunu daha çoğaltabiliriz. Dolayısıyla terörü biz zaten bu konudan sıkıntı yaşamışız. İnsanlar yakınlarını, evlatlarını kaybettiler. Bugün gazilerin temsilcinin, işte kendisi de bir gazi, mecliste konuştuğunu gördük. Daha doğrusu komisyonda konuştuğunu gördük. Videosunu dün gördük. Sosyal medyada vardı. Eski Genelkurmay Başkanı'nın gözünün içine baka baka konuştu. Bugün eleştirilen noktalar var. Kusura bakmasın kimse, yetkililerden kimse kusura bakmasın. Eleştirileri alırsınız. Ne dedi Sayın Bahçeli? Umut hakkını almalıdır dedi, değil mi? Terörist başı için. Değerli dinleyiciler. Dolayısıyla yarın bir gün böyle bir şey olursa, bugün Özgür Özel diyor ya, ben evet verdim, şundan dolayı verdim, yöneticiler bundan dolayı verdi falan filan diyor ya. İşte dün Sayın Vekiline de, yeni partinin vekiline de bunu sorduk. Yani yarın bir gün böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız o zaman arkadaşlarınız verdiği bu kararın altında ezilir mi diye sorduk. Ezilmezler dedi. Devam edelim hanımlar beyler. Başka. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Beti Yıldız. Selahattin Demirtaş çerçeve yasanın kapsamına giriyor dedi değerli dinleyiciler. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş biliyorsunuz dün Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ve bu sürecin hukuki altyapısını oluşturan ve kamuoyunda bu çerçeve yasa olarak adlandırılan düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından bu görüşme gerçekleşti. Özgür Özel değerli dinleyiciler, bir tarihi kararın eşiğinde olunduğunu belirterek milletvekillerine grup kararı dayatmadığını, şimdi diyor ki biliyorsunuz kapalı grup toplantısı yaptı Sayın Özel. Kendi ekip arkadaşlarıyla beraber, yeni partililerle beraber kapalı grup toplantısı yaptı. Ve orada bazı kararlar aldılar. Orada ne konuşulduğunu dün biz Murat Bakan'a ben sordum ama benim tabii söylemem uygun olmaz dedi. Anlıyoruz. Biraz bu durumu Özgür Özel açıkladı. Şöyle dedi. Tarihi bir kararın eşiğinde olunduğunu belirterek milletvekillerine grup kararı dayatmadığını, her bir milletvekilinin kendi vicdanı ve seçildiği ildeki seçmenin talepleri doğrultusunda hareket etmesi için oy kullanmada serbest bırakıldığını açıkladı. Şimdi bunu koyduk bir kenara. Ne diyor? Ben diyor milletvekillerine kendi seçildikleri yerin nabzını tutsunlar. Atıyorum Manisa, gerçi Manisa milletvekili kendisi, hani baktığınız zaman. Atıyorum başka bir ilde. Ne yaptı yani milletvekili? Kaldı ki şunu da yanına koyalım. Milletvekili Murat Bakan ne dedi yeni partili dün? Yani milletvekilleri bu konunun içeriğini bilmiyor dedi doğru düzgün. Yani bu çerçeve yasanın doğru düzgün içeriğini bilmiyor dedi. Siz içeriğini bilmediğiniz bir şeye nasıl imza attınız? Kendi bulunduğunuz, kendi seçildiğiniz bölgenin nabzını tuttunuz mu? Neye göre tuttunuz? Orada o zaman şu çıkıyor ortaya. Ya kardeşim öyle bir durum var da. Yani ne diyor Sayın Özel? Biraz samimi olalım o açıdan diyorum yani. Her bir milletvekilinin kendi vicdanı ve seçildiği ildeki seçmenin talepleri doğrultusunda hareket etmesi için oy kullanmada serbest bıraktık. İki seçenek vermiş. Ya diyor kendi vicdanına göre kullan, kendi kararını ver. Evet ya da hayır de. Kendi kararın ya da çekimser bilmiyorum. Ondan sonra ya öyle denilmiş. Ya kendi vicdanınla otur kendin düşün, hiç kimseye de sorma, seçildiğin bölgeye de sorma, gel kendin kararını ver, kendi özgür iradenle, kendi vicdanınla bu kararı ver. Ya da işte git seçildiğin bölgedeki insanların nabzını tut. Şimdi burada evet diyen milletvekilleri kaçı hangisini yaptı mesela, öyle mi? Sonra sorumluluk alıyoruz. Kendisi ve parti yönetimindeki arkadaşlarının evet oyu verme nedenini açıkladı Özgür Özel. Mevcut metnin eksiklerinin arkasına sığınmak yerine terörün sona ermesi ve barışın sağlanması adına siyasi sorumluluk aldıklarını söyledi. Sonra basına kapalı grup toplantısında milletvekillerine bu karar partimizin geleceği kadar ülkemizin geleceğini de ilgilendiriyor. Hayır diyen arkadaşımın da evet diyen arkadaşımın da kararına saygılıyım. Bizi bağlayan tek bir kırmızı çizgimiz, kırmızı çizgilerimiz ve milletimize verdiğimiz sözlerdir demiş. Bölünme tartışmalarında da yeni parti grubundan farklı oyların çıkmasının bir çatlak veya bölünme değil, partinin içindeki demokratik olgunluk ve olgunluk olduğunu söylemiş Özgür Özel. Sevgili dinleyiciler, yani ne diyelim, bir şey diyemedim. Bu arada İçişleri Bakanı biliyorsunuz toplantılar, bu konuyla ilgili olarak toplantılar da bir taraftan başlıyor. Değerli dinleyiciler, Onu da aktarmış olalım bu süreçle ilgili olarak. Bu arada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partilerinin 25. kuruluş yıl dönümü 14 Ağustos 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi ve kapsamlı bir konuşma yapacağını duyurdu. 14 Ağustos'taki etkinlikte hem partinin çeyrek asırlık vizyonunun paylaşılacağını hem de partiye yeni milletvekili ve belediye başkanlarının katılımının olacağını söyledi. Meclisten geçen çerçeve yasaya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Onun sesi var galiba, değil mi? Ömer Çelik'in. Bir baksana Kemal'cim, sana zahmet. Ömer Çelik sesi olması lazım. Bir duyalım mı kardeşim o sesi, sana zahmet. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in çerçeve yasayla ilgili olarak açıklamaları hanımlar beyler.
1: Yüce Meclis'in iradesi hem farklı toplum kesimlerinin sürece pozitif yansımasını göstermesi bakımından hem meclis içerisinde çok tartışılan bir konuda 50 yıldır yürütülen terörle mücadele çerçevesinde pek çok etrafında literatür oluşmuş, pek çok yaklaşım oluşmuş bir konuda esasında gelinen noktadaki yasal çerçevenin makul bulunduğunun ve bu çerçevede silah bırakma ve örgütün tasfiyesi sürecinin desteklendiğinin net bir işaretidir.
0: Evet, Ömer Çelik AK Parti sözcüsü, değerli dinleyiciler. Şimdi sevgili Kemal hatırlattı. Ben yayına girmeden evvel Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları vardı. Editör masasındaydı değerli dinleyiciler, Anadolu Ajansı'nda. Oradan da iki tane sesimiz var Sayın Kurtulmuş'tan. Buyurunuz, onları da dinleyelim.
2: Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Ben raporun kapıyı araladığını, geçen gün kabul edilen yasanın da, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Bu yol aynı zamanda da bölgede bütün bölge halklarının kardeşliğinin sağlanabileceği bir atmosferin oluşturulmasına imkan sağlayacak bir yol. Yani partilerin içerisinde farklı görüşler olabilir ama hakikaten bizim de beklentilerimizin çok üstünde bir 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ve dolayısıyla bu çok önemli. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. Artık Türkiye'de bütün kesimler terörden illallah demiş vaziyette. Özellikle son dönemde Türkiye'de yaşanmakta olan, ben mesela geçen sene Gabar'a gittim, bu sene Cudi Dağı'na gittim. Bundan birkaç sene evvel bir sivilin giremediği bu yerlerde şimdi binlerce, on binlerce insanın böyle şenlik havasında bir araya geldiklerini gördüm. Yani insanlar memnun. İki senedir kimsenin burnu akmıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da muazzam bir turizm hareketliliğini görüyorsunuz. Yatırım imkanlarının çok daha rahat bir ortama kavuştuğunu görüyorsunuz. Yani bu barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı.
0: Gabar, Cudi. Ben de vatani görevim esnasında görmüştüm oraları. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Ultra Aslan Tribün lideri Sebahattin Şirin olarak bilinen Muzaffer Şirin yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Dün bir bas bas bağırıyordu bu İmralı'dakinin serbest bırakılmasıyla ilgili. Değerli dinleyiciler, Galatasaray camiasına Galatasaray camiası görmüştür herhalde. Hoş, onu böyle sevgi gösterileriyle karşılayanlar da oldu. Terörist başına özgürlük nameleri atıyordu. Gözaltından çıkarken kendisi, sevgili dinleyiciler, görmüşsünüzdür görüntülerini. Ultra Aslan nedir bu vatandaşın şeyi, tribün lideriymiş bu şahıs. Sağlık kontrolüne götürüldü, hastaneye sevki sırasında bağırmıştı. Bir de başına sayın koyarak söylemişti, ifadeleri kullanmıştı. Neymiş orada? Terörsüz Türkiye ve ülkenin birlik ve beraberliğine destek vermek amacıyla. Ya cümleye bakar mısın Kemal, dikkat ediyor musun? Hanımlar beyler, dikkatinizi buraya çekmenizi rica etsem nasıl olur? Vallahi bir şeyle de uğraşıyorsunuz ama sadece tek bir cümle. Galatasaray Spor Kulübü'nün Ultra Aslan Tribün lideri Muzaffer Şirin denen şahıs İmralı'dakine sayın diyerek özgürlük diye bas bas bağırıyor, naralar atıyor. Niye böyle bağırdın diye soranlara da neymiş? Ülkenin birlik ve beraberliğine destek vermek amacıyla böyle bağırdım diyor. Ya pes doğrusu ya. Gerçekten pes doğrusu ya. Yani gerçekten pes doğrusu. İmralı'ya sayın diye hitap edip ona özgürlük isteyip Ondan sonra bunu da ülkenin birlik ve beraberliği için yaptım diye bir taraflarından bağıran şahıs serbest bırakıldı sevgili dinleyiciler. Ha, evinden çelik yelek çıktı bunun. Biliyorsunuz yapılan aramalarda 4 tane çelik yelek çıktı bunun. Masak incelemelerinde 8.6 milyon TL'lik şüpheli işlemler. Oğlunun hesaplarında yaklaşık 41 milyon TL'lik devasa işlem hacmi. Ondan sonra bununla ilgili bilgisi yokmuş. Oğlunun şoförlük ve telefon alım satımı yaptığını söylemiş. Sonra evindeki ruhsatsız tabancayı Trabzon'da Gürcistan vatandaşı bir işçiden kendisine korumak. İşte tribündeki uyuşturucu çetelerine karşıymış. Ya inanılır gibi değil. Hani sadece bu açıklamalardan bile araştırılması gereken ne kadar çok şey olduğunu farkındayız değil mi? Değerli dinleyiciler. Ve bu kişi serbest. Başka o amaçla almış. 45 bin liraya almış. Evden çıkan 4 balistik yeleğin ikisinin kaynağını açıklarken diğer ikisi hakkında bilgisi kendi evinden 2 tane daha çelik yelek çıkıyor. Haberi yok. Bilgim yok diyormuş. Sonra kulüp tarafından gruba ücretsiz bilet verilip bunların fahiş fiyata satıldığı iddialarını reddetmiş. Sadece öğrencilere %50 indirimli bilet imkanı sağlandığını savunmuş. Ailesine ait özel bilgiler içerdiği gerekçesiyle şahsi cep telefonunun şifresini polisle paylaşmayı reddetmiş. Ondan sonracığıma sevgili dinleyiciler, enteresan, gerçekten enteresan. Galatasaray Türkiye'de çok yoğun taraftarı olan bir kulüp. Son yılların şampiyon takımı, şampiyonluk parolasıyla yola çıkan takım ve onun tribün lideri değerli dinleyiciler. Çok enteresan ya gerçekten. İmralı'ya sayın diyerek ona özgürlük diye bas bas bağıran kişi neden böyle yaptın sorusuna ülkenin birlik ve beraberliğine destek vermek amacıyla demiş. Ah benim canım ülkem. Hadi Kemal beni bir soluklandır, bir çay alayım da, bir çay içeyim de. Ondan sonra yolumuza devam ederiz.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Kafamın içini bir salsaydın. Kafamın içini bir salsaydın. Ne bu biliyor musun Kemal? 14 Ağustos. 2 gün sonra Ferhat Göçer yepyeni gıcır gıcır bir şarkıyla geliyor. Ama hala stüdyoya gelmedi. Artık geceleri belli aralıklarla uyanıyorum. Ferhat Ferhat diye sayıklayarak uyanıyorum. Eşim Ferhat kim diye soruyor. Yani hani şeyden stüdyo beklemekten ismi de tam söyleyemiyorum. Böyle terler içerisinde Ferhat Ferhat Ferhat diye böyle uyanıyorum. Kafamın içini bir salsaydın. Ben kafamın içini bir salsaydım. Kendisini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bilemiyorum artık yani, yoksa durum fena. Kemal, gece sürekli eşim, yani sevgili Ferhat Göçer'i en kısa zamanda buraya bekliyoruz. Lütfen, çayımız var, kahvemiz var. Gerçi kendisi gibi misafirperver olamayız. Valla Kemal bil yediriyor. Öyle böyle değil ya. Nerelerden, özel özel yerlerden etler getiriyor falan. Kendi elleriyle pişiriyor, gidiyor kontrol ediyor. Hani maşayla getirip böyle köfteyi, çok affedersiniz sevgili dinleyiciler ama öğlen saati de geldi. Tabağına dolduruyor, Okan'cım ye, Okan'cım et de vereyim. Ondan sonra sohbeti muhabbeti zaten bambaşka bir insan. İnanılmaz güler yüzlü bir insan. Arkadaş bir gelmedi stüdyoya ya. Vallahi billahi ya. Biz gerçi dediğim gibi onun gibi şey olamayız. Misafir diyorum, Öznur yapabilir miyiz? Şu stüdyoda köşeye mangal falan koysak. Sevgili Ferhat abiye, Ferhat Göçer'e nasıl? Bir yönetimle konuşalım. Valla söyleriz, Ferhat Göçer bizi çok güzel ağırladı. Valla mangalla, etle metle falan filan. En azından şuradan güzelinden sucuk bucuk alıp onu böyle bir mangalda çevirip ekmek arası yanına bir de salata, mis gibi olmaz mı diye. Yani böyle sözler de vermek istemiyorum bu sefer istenirse diye. Ama çayımız kahvemiz var sevgili Ferhat Göçer. Ondan sonracığıma. Soğuk içeceğimiz var, mekanımız güzel. Bak bayılacaksın buraya, çok seveceksin burayı. Sabırsızlıkla bekliyoruz ama kendisini çok seviyoruz. Selamlar, sevgiler gönderiyorum buradan. Hanımlar, beyler, şimdik devam edelim. Şimdi daha doğrusu bunu espri olsun diye söylüyorum. Bazı dinleyicilerimiz takılıyorlar. Takılmayın efendim, espri olsun diye söylüyorum. Sayın Okan, akşam dedim... Dur şöyle gözümü takayım. Akşam dedim aile ortamında serbest kalacak. Bu onun için Apo'ya özgürlük dedi. Lanet olsun bu düzene, suçsuz yere yatanlar için acil demokrasi demiş dinleyicimiz Birsen Hanım göndermiş. Merhaba, son konuyu Galatasaray kulübüyle bağdaştırmanız çok mantıklı değil. Ultra Aslan grubunun resmi bir bağlantısı yoktur kulüple. Dolayısıyla genel olarak tüm takım taraftarlarının bu sözüm ona lider dedikleri tipler zaten böyle tiplerdir demiş Hakan Bey. Çok haklısınız. Orada bir düzeltme yapmam gerekiyorsa yapayım. Ben de bu arada bir Galatasaray taraftarıyım ama kulüple de açıkçası pek bağdaştırmadım. Fakat kulüple de ilgileri yok değil. Yani işte verilen biletler, kendilerine verilen biletlere, şunlara bunlara bakarsanız. Ben genelde Galatasaray taraftarına seslendim biliyorsunuz. Galatasaray kulübünün taraftarı diye söyledim ama orada bir hatamız da olduysa elbette ki özür dileriz. Sevgili dinleyiciler, ben daha çok şahsın kişinin söylediği şey, yani söylediği şeye bak, bunu hangi amaçla söylediğine bak, değil mi? Dönüp ona bir bakmak lazım. Fenerbahçe, tebrik edelim Fenerbahçe'yi. Değerli dinleyiciler, Şampiyonlar Ligi 3. eleme rövanş karşılaşmasında Sturm Graz'la karşılaştı. 1-0 mağlup etti değerli dinleyiciler. Penaltıdan geldi gol. Çok güzel, tebrik ediyorum. İlk maç biliyorsunuz 2-0 kazanmıştı Fenerbahçe. Rakibi de Lyon bildiğim kadarıyla. Değerli dinleyiciler, kendilerine, Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. İnşallah bizi en güzel şekilde temsil etmeye devam eder. Bu sene umarım böyle çok güzel bir şey olur, sezon olur. Kavgasız, gürültüsüz, sıkıntısız,
değerli dinleyiciler. Öyle olsun yani, temennimiz o yönde. Böyle futbol izlemenin keyfine varalım ya. Estağfurullah demiş, teşekkür, estağfurullah. Ben teşekkür ederim sevgili dinleyicimiz Hakan Bey. Selamlar, sevgiler gönderiyorum size. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karacaban'ın Karaoba'nın şehit yakınları ve gazilere yeşil pasaport verilmesine yönelik çalışma olup olmadığını sorduğu önergeye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yanıt verdi. Belirli şartları taşıyan harp ve vazife malulleriyle eş ve çocuklarının hususi damgalı pasaport taleplerinin karşılandığını açıkladı. Değerli dinleyiciler, yeşil pasaport kapsama alanının genişletilmesinin ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılacak bir kanun değişikliğiyle mümkün olabileceğini, bakanlık olarak bu husustaki teknik ve hukuki alt yapı değerlendirmelerini meclis takdirine sunmaya hazır olduklarını dile getirdi. Değerli dinleyiciler, İçişleri Bakanı Çiftçi yapmış olduğu açıklamada. Ya diş hekimleri için falan da vardı böyle, öyle bir teklif falan verildi de bir şey çıkmadı ondan. Beni ilgilendiriyor o açıdan dedim yani. Evet değerli dinleyiciler. Ankara'da eylem yapan 80'den fazla maden işçisi bakanlık önünde gözaltına alındılar. Ödenmeyen alacakları için direnişe devam ediyordu Doruk Madencilik. Biliyorsunuz bu protestolarını, bu ses yükseltme olaylarını yaptılar. Daha sonrasında araya işte bakanlık şu bu falan birileri girdi. Ve paralar ödenecek denildi. Allah biliyor ya, birçoğunuzun içinden yok ya bunları öyle dediler. Ödemezler, gelmez falan filan içinden geçiren çok olmuştur diye düşünüyorum. Niye? Çünkü yaşadığımız ülke buna müsait. Öyle değil mi? Biz ne sözler verilip ne sözlerin tutulmadığını ya da ne sözler verilip bu sözlerin yıllar yıllar sonra bağıra çağıra bağıra çağıra yaptırıldığını biliyoruz. Kıymetli dinleyiciler, alt alta yapılmayanları alt alta yapsak, yazsak inanılmaz bir liste tutar. Hani yıllar sonrasında yapılanlar çok daha azdır onun yanında. Ya düşünsenize, insanlar çalışmışlar, emek vermişler, kaldı ki çalıştıkları iş de ağır bir iş. Yani hayati tehlike var. Abi buradan oturduğumuz yerden, ben burada stüdyoda serin serin böyle bu ortamda, böyle güzel bir ortamda maden işçileri diyorum, şu diyorum, bu diyorum falan. Abi gerçek hayatta onların yaşadığı sıkıntıların ne kadar farkındayız? Öyle ya. Tersaneye gidin, Tuzla Tersanesi'ne gidin. Ben bir dönem orada çalıştım. Tersane geçmişim var benim. Yani geminin dablon botuna girip kaynak yapmış adamım. Taş motoru kullanmış adamım. Ömrümden böyle bir dönemde geçti yani. Ondan sonracıma. Yani hem radyo hem o devam ettiği dönemler olmuştu. Yazı ayrı bir dert, kışı ayrı bir dert, biliyor musunuz? Yukarıda güneşin, altta sacın sıcağı, oraya vuran sıcak. Bir tarafta da kullandığınız işte o oksijen kesim, onun sıcağı, kaynağın sıcağı. Bunların hepsi çok fena. Bu sadece bir tane örnek. İşte madenciler diyoruz. Yani yerin ne kadar altına gidiyorlar. Yani her an göçük tehlikesi var, her an zehirlenme tehlikesi var vesaire vesaire. Niye? Yani hayatlarını düzgünce idame ettirsinler, devam ettirsinler, çoluk çocuk aç olmasın falan. Sonra bir de alacaklarını alamıyorlar. Ya güvenlik işini, güvenlik olayını geçtik zaten. Yani orada baret mi alınacak? Baretin herhalde en kalitesizi mi alınıyor bilmiyorum, ne oluyor? Havalandırma şudur budur, gerekli ekipmanlar sağlanmıyor. İnsanlar bile bile ölüme gönderiliyor. Son kullanma tarihi geçmiş olan. Gördük bunların örneklerini canım. Allah Allah. İnsan hayatı işe sayılır. Sonra bu insanlar çıkıyorlar, ya kardeşim biz hakkımızı alamıyoruz diyorlar ya. Hakkımızı alamıyoruz diyorlar ya. Sonra da bakıyorsunuz emniyet güçleriyle karşı karşıya geliyorlar değerli dinleyiciler. Şile Belediye Başkanı Kabadayı hakkında iddianame hazırlandı. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Görevden uzaklaştırılmıştı Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış vaziyette. İddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Görevi kötüye kullanma, irtikap suçlamaları var.
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemelerde ilçedeki bazı yapıların imar mevzuatına aykırı şekilde ruhsatlandırıldığı ve usulsüz işlemler yapıldığı öne sürüldü. 53. madde uyarınca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması talep edildi. Değerli dinleyiciler, Kabadayı için istenilen cezayı da söyledik sizlere. Mahkeme iddianameyi kabul etmesiyle yargılama süreci başlayacak kıymetli dinleyiciler. İddianame hazırlandı. Anayasa Mahkemesi'nin memur emeklilerinin seyyanen zam dosyasında usul aşamasını tamamlayıp birleştirme kararı almasıyla süreç hızlandı. Avukat Ali Erdem Gündoğan, olumlu karar çıkması halinde maaşlara 25 bin TL ekleneceğini ve geriye dönük 1 milyon TL alacak doğacağını açıkladı. Bunu da tarihi gün olarak duyurdu değerli dinleyiciler. Sosyal güvenlik uzmanlarının ve ekonomi kulislerinin değerlendirmelerine göre mevcut sistemde kök maaşı düşük olan milyonlarca emeklinin yapılan oransal zamlardan tam olarak faydalanamaması ciddi bir mağduriyet oluşturuyor. Ve hazırlıkları ve tartışmaları süren yeni düzenleme alternatiflerinde özellikle en alt sınırdan maaş alan ve kök aylığı çok düşük olan emekliler için kök maaşın en düşük emekli aylığı seviyesine eşitlenebilmesi veya en düşük emekli aylığı tabanının yukarı çekilmesi gündemde. Bu adım atılırsa kök maaşı çok düşük bazı emeklilerin eline geçen net tutarda %100'den %100'e yakın bir artış yaşanabileceği bilgisi var hanımlar, beyler. Bunu da paylaşmış olalım sizlerle. Şimdi AK Parti tarafından meclise sunulan bir kanun teklifi var. Bu teklife göre dijital konaklama platformlarının Türkiye'de temsilci açmaları zorunlu, denetimleri artacak ve tersi durumda faaliyetleri engellenecek. Türkiye'de faaliyet gösteren veya Türk vatandaşlarına hizmet veren uluslararası dijital seyahat ve konaklama platformlarına Türkiye'de resmi temsilcilik açma, şirket kurma ve temsilci atama zorunluluğu getiriliyor. Türkiye'deki kullanıcılar üzerinden elde edilen tüm komisyon ve hizmet gelirlerinin Türkiye'de vergilendirilmesi, kayıt dışılığın ve vergi kaybının önüne geçilmesi planlanıyor. Kullanıcıların kişisel verileri ve rezervasyon ödeme bilgilerini de Türkiye'deki sunucularda tutulması şartı var. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, temsilci atamayan veya vergi mevzuatına uymayan dijital platformdan da kademeli olarak yüksek tutarda idari para cezası, para cezaları, bant daraltma, işte nihai aşamada erişim engeli engelleme uygulaması öngörülüyor değerli dinleyiciler. Yine düzenleme bir diğer amacı da Türkiye'de yerleşik faaliyet gösteren seyahat acenteleri ve işte oteller, yabancı dijital platformlar arasında haksız rekabeti ortadan kaldırmak olarak belirtiliyor kıymetli dinleyiciler. Bu arada bugün tüketici masası bölümü de var. Eğitimle ilgili konuşacağız. Konuğumuz Müge Dayankaç olacak değerli dinleyiciler. Saat 13.10 itibarıyla eğitimden iki önemli başlığı konuşacağız. İsraf konusunu konuşacağız, tüketim konusunu konuşacağız değerli dinleyiciler. Şimdi Zafer Havalimanı ülkemizin en çok kullanılan, en yoğun diyeceğim ama göz bebeğimiz. Zafer Havalimanı göz bebeğimiz diyor Simge. Kamu zararı konusunda şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı diyor haberde. Şöyle ki, havalimanı 768.677 yolcu garantisi verilmiş Ocak-Temmuz 2026 döneminde. Bak, deniyor ki 2026 Ocak-Temmuz döneminde, yani genel itibariyle 2026 yılında, özür dilerim, 768.677 yolcu kullanacak bunu. Bu havalimanını. Tamam mı? Ocak'tan başlayıp Temmuz ayına varana kadar kullanan yolcu sayısı yaklaşık 46 bin. Değerli dinleyiciler, %98 oranında bir ne var? Sapma var. Evet, ne diyor Öznur? Vay, ne güzel ya.
O zaman ben haberin devamını vermeyeyim. Çünkü editörüm Öznur dedi ki başlamak bitirmenin yarısıdır Okan Bey demiş. Yani bu rakamlarla yola çıkarsak Öznur'un yorumunu da bu rakamın böyle altına sıkıştırıp böyle verirsek efendim şuraya bir imza alalım ondan sonra şurada dursun Allah'ın izniyle zaten 25 yıla kadar o sayıya ulaşmış oluyoruz gibi bir durum çıkabilir buradan. Hanımlar beyler %98'lik bir sapma yaşanmış. Kullanılmayan 722.680 küsür yolcunun maliyeti nereden gidiyor? Devlet bütçesinden gidiyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız cebimizden bir kuruş çıkmıyor diyor biliyorsunuz. Verilen garanti ve gerçekleşen sayı arasındaki sapma %98. Garantinin yıllık boyutuna baktığımızda havalimanının 2026 yılı toplam garantisi için 775.137 iç hat ve dış hatta 542.596 olmak üzere 1.318.033 yolcuya ulaşıyor. 2044 yılına kadar değerli dinleyiciler 50 milyon euro maliyetle inşa edildi bu havalimanı. 2044 yılına kadar işletme hakkı var. Ve bu süre boyunca bütçeden ödenecek olan toplam para 208 milyon euro. Şimdi desem ki Simge. Yok ya Simge'ye demeyeyim, Simge kabul eder. Edersin sen. Simge'cim sana bir köprü yaptıracağız. Yani sağlamlığını falan bir kenara bırakalım. Öyle düşünüyoruz, hayal kuruyoruz şimdi. Köprüyü 50 milyona yapacaksın. Para konusunda sıkıntı çekersen bizim bankalarımız da var. Oradan da sana destek oluruz. Problem değil. Ve iş bittikten sonra sen işi bitirdikten sonra köprü şu kadar yıla kadar sende kalacak. Sen bu köprüyü işleteceksin. Ondan sonra ben sana her gün için, her yıl için şu kadar da garanti veriyorum. Bu kadar yolcu geçecek. Sen dedin ki ya tamam garanti veriyorsun da kardeşim ya geçmezse? Problem değil. Para sen beni tanı. Parayı ben vereceğim sana dedin. Dedim. Sen de bittiği zaman da bana teslim edeceğin zaman da 208 milyon euroya mal olmuş oluyor. Ne dersin? Kabul eder misin? Uça uça kabul ediyor. Evet benim güzel dinleyicilerim, canlarımız, iyi ki varsınız. Hakikaten ya, işin şakası bir yana hep bunu uzun zamandır söylüyoruz. Yani bu olayı gerçekleştiren sadece biz değiliz. Elbette ki dünyanın başka taraflarında da işte hükümetlerin, ülke yönetimlerinin bir şekilde kamu özel işbirliğiyle yaptığı işler vardır, mutlaka vardır. Ama böyle midir acaba? Yani ne kadar mantıklı geliyor size? Hakikaten yani 50 milyon liraya mal olan, 50 milyon daha doğrusu 50 milyon euroya daha doğrusu mal olan bir köprüden bahsediyoruz ki o rakam da sanki çok yüksek gibi geliyor. Böyle bir rakam, buna bitecek olan bir iş, bunu neden biz kendimiz yapmıyoruz? Neden bunu kamu kendi yap? Ben mesela merak ediyorum ya gerçekten. Elektriği bana niye özel şirket veriyor? Ben niye özel bir şirketten, herhangi X birinden, A kişisinden, B kişisinden bu şeyi alıyorum, hizmeti alıyorum? Abi elektrik bu ya. Düğmesini açarım, ışığım yanar. Kapatırım, ışığım söner. Değil mi? Ampul orada. Açarsın ampul yanar. Kapatırsın ampul söner. Senin elinde yani. Senin parmağın ucunda ampulü yakmak veya kapatmak. Söndürmek. Ben niye bu hizmeti kamudan almıyorum? Niye bana kamu vermiyor bu hizmeti? Elektrik hizmetini. Ampul ayrı. Elektrik hizmetini niye bana kendi şeyimiz vermiyor, devletimiz vermiyor değil mi? İnsanlara istihdam sağlarsın, onlar çalışırlar. İşlerini de çok güzel yaparlar ayrıca. Arada biri olmaz. Ondan sonra o biri bana senden 1 liraya aldığı şeyi bana 2,5 liraya satmaz. Bunu bir türlü anlamış değiliz. Biz anlamayız. Büyüklerimiz daha iyi bilirler. Vardır bir bildikleri herhalde yani. Hanımlar beyler devam ediyoruz. Şimdi Booking biliyorsunuz ülkemizde engelli.
Bakanlık şimdi yabancı platformların Türkiye'de faaliyette bulunabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2 yıl geçerli izin belgesi alması gerekiyor. Bu belgenin bedeli de 5 milyon TL ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Şirketlerin Türkiye'de resmi bir tebligat adresiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı en az bir temsilci göstermesi veya Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş sermaye şirketliği niteliğinde temsilci, tüzel kişilik oluşturması şartı var. Dijital hizmet vergisi mükellefi olunması ve vergi borcunun da bulunmaması gerekiyor. Bunu da söyleyelim. Platformlar bakanlıktan turizm belgeli, oteller, işte izin belgeleri, kiralık konutlar, Airbnb vardı biliyorsunuz, o işte zorlaştı bizim ülkemizde. Uçak bileti satışlarını gerçekleştirebilecekler, araç kiralama veya diğer seyahat hizmetlerini ancak yetkili seyahat acenteleri ve lisanslı işletmeler üzerinden yapabilecekler. Platformlar işletmelerin başka kanallarda farklı fiyat satış yapmasını engelleyemeyecek, otelleri zorla kampanyalı satışa zorlayamayacak ve nesnel bir gerekçe olmadan da sıralamada geriye ne yapacak, düşüremeyecek değerli dinleyiciler. Airbnb vardı. Hani bizde şimdi pek yok galiba, değil mi? Pek bir şey kalmadı yani. Çünkü şartlar ağırlaştı. İstediğiniz gibi yapamıyorsunuz. Bizi tercih eden insanlar ne yapıyordu? Bu ülkeye gelen insanlar hani otel yerine daha mantıklı geliyordu. Geliyorlardı, birkaç kişi kiralıyorlardı veya işte bir oda kiralıyorlardı, daire kiralıyorlar vesaire vesaire. Bu yurt dışında hala devam ediyor. Aktif şekilde devam ediyor. Siz bunu yapabiliyorsunuz ama bizim ülkemizde çünkü ciddi cezalar var. Yani gerekli şartları oluşturmadığınız sürece ciddi cezalar var. Kaldı ki böyle bir oluşumun hazırlanması için önce bir belge alıyorsunuz. Bu belgenin bedeli 5 milyon lira. Ve her sene bu 5 milyon lirayı ödüyorsunuz. Tabii 5 milyon lira olarak ödemiyorsunuz. Ne oluyor? Bu fiyat değerleme oranında, yeniden değerleme oranında artış gösteriyor kıymetli dinleyiciler. Fransa'da bir yarışma düzenlenmiş. Domuz sesi çıkarma yarışması. Bizde çok meşhurdur. Biz görüntüsünü yaparız. İki tane gözümüzü aşağı indirip burnumuzu yukarı kaldırınca. Hiç görmedin mi onu sen? Aa, ciddi misin? Ya bir burnunun ucundan böyle parmağınla yukarı doğru bastır. İki gözünü de şöyle çek, yukarı aşağı doğru indir. Ya aman simgecim ya. Vallahi gider ayak. Yaklaşık 4000 kişi katılıyor bu domuz sesi taklidi çıkarma yarışmasına. Değerli dinleyiciler, Fransa'nın hamam böceği tarım ve hayvancılık festivali gelenekleri kapsamında oluyormuş bu. Köklü bir geçmişe sahipmiş bu olay. Katılımcılar sadece ses çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda o domuzların beslenme, çiftleşme, doğum yapma, tarladaki davranış durumlarını bile ne yapabiliyorlarmış, taklit etmeleri isteniyor. Kazanan diyorsun, ne bileyim yani, kazanana da veriyorlardır bir ödül, bir şey. Bir gram altın, bir çeyrek altın, bir şey. Ne bileyim, oradan vardır herhalde bir şey ya. Neyse, hadi saat başı sonra buradayız.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. O kadar çok mutluyum ki, gerçekten çok mutluyum. Çünkü birazdan siz de dinleyeceksiniz. Sevgili Simge hazırlıyor. Şimdi ben az önce sevgili Ferhat Göçer'le ilgili olarak söylediklerimi arkadaşım, canım arkadaşım, meslektaşım ve müzisyenlik yolunda ciddi ciddi ilerliyor bizim Mine. Vallahi bak şimdi bir de astroloji var. Vallahi ya, Allah Allah. Dün akşam da beraberdik zaten kendisiyle. Şimdi Mine anonsu, ses kaydını zaten sevgili Ferhat Göçer'in yanındaydı. Ona dinletmiş. Değerli dinleyiciler, o kadar güzel bir şey ki. Çok şükür Ferhat Göçer radyomuz Radyo Sputnik'te stüdyoda en sonunda ağırlayacağız. Ama gerçekten dünyalar iyisi bir insan. Onunla ilgili söylediğim hiçbir şeyde abartı yok. O kadar mütevazı, o kadar samimi, o kadar doğal, o kadar iyimser, iyilik sahibi, gerçekten çok bambaşka bir insan. İyi ki tanımışım onu. Tabii sevgili arkadaşım Mine Ayman'a çok teşekkür ediyorum. Bizi buluşturan, tanıştıran isim, değerli dinleyiciler. Şimdi ben ses kaydını gönderdim. Cuma günü yeni şarkı çıkıyor. Sevgili Ferhat Göçer'in yeni şarkısı çıkıyor. Yayında olacak.

0: Enfes bir şarkı tabii. Ben ses kaydını gönderdim. Mine ile birlikte dinlemişler. Ferhat Göçer hemen bize bir ses kaydı gönderdi. Bunu da yayınlamamızda da bir sakınca yok değerli dinleyiciler. Onun da bazı talepleri varmış bizden. Ben buradan öpücükler gönderiyorum kendisine. Size minik bir tüyo veriyorum. Eylül ayında tarih belli. Sevgili Ferhat Göçer, radyonuz Radyo Sputnik'te olacak. Bunu da ilk defa buradan duyurmuş olayım hanımlar beyler. Bakın Ferhat Göçer bize ne mesaj gönderdi. Buyurunuz, dinliyoruz.
1: Sevgili Okan merhaba. Artık bu yayından sonra gelmem farz oldu ama benim de şartlarım var. Türkan Şoray şartları. Mangalı hazırlayacaksınız. Yani ağzından çıktı bir kere. Ama etimi ben kendim alıp geleceğim. Etleri getireceğim. Mangalı hazırlayın. Salatayı orada beraber yaparız. Ondan sonra şarkıyı konuşuruz. Artık bu davetten sonra bunu kırmak imkansız. Bol bol sohbet edeceğiz. Herhalde şimdi Mine ile konuşacağım. En yakın zamana bir hafta iki hafta içinde organize edip geliyorum. Etimle beraber geliyorum, haberin olsun. Mangalı hazırla.
0: Süper ya, gerçekten çok sevindim, çok mutlu oldum. Sevgili Ferhat Göçer'i stüdyomuzda ağırlayacağız değerli dinleyiciler. Pekala, çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Sevgili Mine'ye de çok teşekkür ediyorum. Bu arada Mine de 1 Eylül'de burada olacak değerli dinleyiciler, kendisini misafir edeceğim. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Konuğumuz hazır mı arkadaşlar? Hazır mı? Tamam, birazdan konuğumuzu canlı yayına alacağız. Tamam, Müge Hanım'ı canlı yayına alacağız değerli dinleyiciler. Kendisiyle konuşacağız, sohbet edeceğiz. Önemli, eğitimle ilgili önemli bir başlığı konuşacağız. Müge Dayankaç değerli dinleyiciler, Tüketici Konfederasyonu eğitim uzmanı ve aynı zamanda ESODER, Eğitim Sorunları Derneği Başkanı. Birazdan daha önce de kendisiyle konuşmuştuk aslına bakarsanız. Bugün bir kez daha eğitimde bilinçsiz tüketim ve eğitimde sarfiyat konularını ne yapacağız, konuşacağız kendisiyle. Ben tatile gitmeden evvel, bunu da özellikle araya böyle sıkıştırıveriyorum, ben tatile gitmeden evvel değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke anlaşması açıklaması bloklaşmanın değil barışın ürünü. Mekke anlaşması ve bölgesel gelişmelere dair değerli dinleyiciler yapmış olduğu açıklama, bölgenin meselelerini, bölgenin aktörleri tarafından çözülmesi gerektiğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Mekke ortak savunma anlaşması herhangi bir ülkeyi hedef alan bir bloklaşmanın değil, barışı, istikrarı, dayanışmayı ve kolektif caydırıcılığı esas alan stratejik bir iradenin ürünüdür şeklinde açıklaması oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Kıymetli dinleyiciler, ha bu arada yayına başlarken söylemiştim, bir kez daha hatırlatmış olalım, çerçeve yasayla ilgili olarak hanımlar beyler biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'na sunuldu, Sayın Cumhurbaşkanı'na konu geldi, masasına kondu, onun onayı bekleniyor hanımlar beyler, onu da belirtmiş olalım size. Kırklareli'de, özür dilerim, Kırıkkale'de üzerinden 25.190 TL çıkan bir dilenci kadın gözaltına alınıyor, paraya el konuluyor, kendisine de 1.764 lira para cezası kesiliyor. Üzerinden 25.190 TL çıkmış dilenci sevgili dinleyiciler. Bu motorine zam gelme meselesi vardı biliyorsunuz. Zam gelecek ve rekor bir rakama çıkacaktı. Ancak o iptal oldu. Motorinden alınan ÖTV'nin düşürülmesine de karar verildi. NTV'nin haberi, düzenleme ile nakliye ve sanayicilerin maliyet yükünün hafifletilmesi ve enflasyonla mücadele hedefleniyor. Bu arada hani şeyi söyleyelim. Düzenleme bu geceden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu arada şayet motorine beklenen bu büyük indirim gerçekleşmiş olsaydı değerli dinleyiciler, gerçekleşmiş olsaydı şayet, o zaman bunun enflasyona da bir etkisi olacaktı. İyi bir şey olmayacaktı haliyle kıymetli dinleyiciler. Ama zaten akaryakıt fiyatları aldı başını gidiyor, öyle ya da böyle yüksek fiyatlar var değerli dinleyiciler. Araç sahiplerini hayli zorlayan fiyatlar olduğunu söylüyoruz kıymetli dinleyiciler. Devam ediyoruz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Arkadaşlarım şu an son hazırlıkları yapıyorlar. Hazır mıyız? Tamam. Hazırsak o zaman Müge Hanım'ı, tamam geçişte tanıtımımızı Müge Hanım'dan evvel tanıtımı dinliyoruz, sonra buradayız. Hadi bakalım.
2: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
3: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
2: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
4: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
2: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
5: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
2: O halde bu program tam size göre.
6: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
7: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöyler.
8: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
2: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
9: Yönetici bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumlu bir
10: trafik poliçesi. Öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk poliçesi.
2: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te. When the days are
0: cold and the cards are... Hanımlar, beyler, çok güzel bir hanımefendi şu an konuğumuz. Uzaktan konuk kendisi. Niye stüdyoya gelmiyorsa onu da anlamış değilim. Müge Hanım, hoş geldiniz.
11: Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Çok naziksiniz. Çok... İnşallah stüdyoya da geleceğim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gerçi hani şey deseniz haklısınız. Davet ettiğinizde gelmedik mi deseniz haklısınız yani. Vallahi.
11: Yok, ben hep beklediğinizi biliyorum ama işte kısmet ne zaman onu bilemiyorum.
0: Tamam, bu aklımızda, biz bunun üzerine konuşalım. Bir gün sizi stüdyomuzda burada ağırlayalım. Uzun uzadıya konuşalım. İnşallah. Daha uzun bir zaman konuşalım. Tamam. Şimdi Müge Hanım, tekrar hoş geldiniz. Bu arada sevgili dinleyicilerimize hatırlatayım. Müge Hanım Tüketici Konfederasyonu eğitim uzmanı, aynı zamanda ESODER, yani Eğitim Sorunları Derneği Başkanı kendisi. Müge Hanım, konu başlığımız önemli. Eğitimde bilinçsiz tüketim ve eğitimde sarfiyat konuları. Şimdi biz bu tüketim dediğimiz zaman aklımıza işte alışveriş, şu bu falan filan geliyor ama bir de eğitimde sarfiyat, eğitimde bilinçsiz tüketim. Bunu bir üzerinden bir geçsek, bir içinden bir geçsek, anlatsak, böyle bir özetlesek ne söylersiniz? Buradan ne anlamamız gerekiyor? Ha, ses mi gitti? Ha, görüntü dondu. Nazar değdirdik, görüyor musun bak? Simge. Vallahi güzel hanımefendi dedik. Ondan sonra stüdyo dedik. Kendi kendimizin nazarını değdir. İnanır mısınız nazara arkadaşlar? Var mı? İnanır mısın nazar? Alkan sen? Nazar? Abi hiç işim olmaz. Ne öyle nazar mazar, boncuk moncuk falan. Evet değerli dinleyiciler. Müge Hanım, Müge Dayankaç konuğumuz. Kendisiyle telefonla devam edeceğiz. Görüntüde bir sorun yaşadık. Telegram'dan ve Twitter'dan. Radyo Sputnik Twitter'da mutlaka takip edin. Oradan takip eden dinleyicilerimiz görmüşlerdir. Görüntüde bir sorun yaşadık. Telefonla devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, iki konu başlığımız var. Eğitimde sarfiyat ve eğitimde bilinçsiz tüketim konuları, kıymetli dinleyiciler. Yani burada baktığımız zaman ciddi düzeyde işte kaynak ve zaman israfı olduğunu söylemek mümkün. Evet, hattımızda mıyız? Değil miyiz? Tamam, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Pekala. ESODER Başkanı ve eğitimci aynı zamanda Müge Dayankaç, değerli dinleyiciler. Eğitimde sarfiyat, israf. İsraf sadece hani bizim bildiğimiz günlük hayatımızda yaşadığımız, karşılaştığımız şeyler değil. Bir de eğitimde sarfiyat diye bir başlığımız var. Orada o sarfiyatlar neler, o yanlışlar neler, onları konuşacağız. Müge Hanım, tekrar hoş geldiniz.
11: Hoş buldum tekrardan, kusura bakmayın, böyle bir görüntü aksiliği oldu, telefonda devam ediyoruz.
0: Hiç problem değil, vaktimiz dar, o yüzden hızlıca ben hemen sizden eğitimde sarfiyat dedik, diğer taraftan eğitimde bilinçsiz tüketim dedik, buradan ne anlayacağız, önce onu bir dinleyelim isterseniz sizden kısaca, buyurunuz.
11: Şöyle söyleyeyim, biz bu zamana kadar hep şunu konuştuk aslında Okan Bey, eğitimde ücretlendirme, yani eğitim paralı mı olmalı, parasız mı olmalı, hep dedik, şunu kabul ettik. Standart bir eğitim olmalı, eğitim bu kadar çok paraya bağlanmamalı vesaire. Ama madem bilinçli böyle bir gerçek var, madem ekonomik olarak biz belli bütçeler ayırmak zorundayız eğitime ve bu bir tüketim haline geldi, o zaman bunu ne kadar anlamlı hale getirebiliriz, bunu konuşmaya çalışıyorum aslında. Çünkü zararın neresinden dönülürse kârdır bakış açısıyla. İmkanlar varken bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü tüketimin de bir dönüşümü olmalı. Kazan kazan mantığıyla ilerlemesi gerekiyor. neler var bunun içerisinde? Bir defa kitap masrafı var. Yani bir ekonomik anlamda bir maddi para karşılığı olarak. Yol masrafı var, yeme içme masrafı var, okul masrafı var, özel ders masrafı var. Dershane gibi daha kitlesel özel ders ortamlarının masrafı var. Buralarda bir sarfiyat var.
0: Evet.
11: Bununla beraber zaman sarfiyatı var. Yani öğrencilerimizin çok büyük bir zamanı eğitim ve öğretim için gidiyor. Yaş, ergenlik, büyüme dönemi, bununla beraber özgüven sarfiyatı var. Yani sadece çocuklar okula gidip ya da özel ders alıp dönmüyorlar. Sadece sınava gelip gelmeyip dönmüyorlar. Bir özgüven sarfiyatı var. Gelecekten zaman çalma sarfiyatı var. Çok geç yaşta hayata atılıyorlar. 25-26 yaşlarına geçiyor. Madem bir tüketim var, madem artık bunlar belli bir ekonomiye bağlandı, bunu dönüşümüne avantaja dönüştürmek gerekiyor. Bari en azından bizi bir faydaya dönüşsün. Bunların hepsi heba olup gelecekte bir pişmanlığa dönüşmesin. Buna çabasındayım aslında.
0: Evet.
11: O yüzden sarfiyat deyince zaman, gençlik, özgüven, para, hepsi dahil bu işin içine.
0: Yani o kadar çok başlık var ki siz söyleyince de o da varmış, bu da varmış, çok doğru falan demeye başladık. Peki bir şey soracağım. Bunların önüne geçmek, bu sarfiyatı bitirmek mümkün mü? Ne yapmak lazım bunun için sevgili Müge Hanım?
11: Şöyle, bu aslında çok uzun bir konu. Bugün herhalde görüntünün kopması ve telefonla bağlanmamın bize bir mesajı
0: biz
11: var.
0: Biz bunu
11: herhalde.
0: Evet, yani ben dedim ya önce nazar değdirdim dedim ama iyi de bir şey oldu. Kesin geleceksiniz, onu anladık, buradan çıkartıyoruz. Evet, uzun uzadıya burada konuşuruz.
11: Evet, bunu ama şu anda ben şöyle kısacık böyle beyinleri birazcık şöyle silkelemek adına. Şimdi ben bunun öğrenmeyi 4 aşama olarak önce tanımlıyorum. Biz sistemi buradan bozduk. 4 aşamamız vardır bizim. Ne dediğimiz kavram, ne sorusu sadece. Ne ve e. Sonra neden sorumuz vardır.
0: Evet.
11: Sonra nasıl sorumuz vardır ve nerede sorumuz vardır. 4 adet soruyla başlatırım ben. Neden sorusu. Yani bir birey kendi, bir çocuk kendine neden öğreniyorum sorusunu sorarsa motive olur. Bizde bu yok. Şu an sarfiyatın başladığı nokta gençler bu eğitim öğretim sürecinin içinde değil. Maalesef veliler içerisinde, okullar, öğretmenler ama çocuklar olayın çok dışında. İkinci sorumuz ne sorusudur? Ne öğrendiğini keşfettirir? Gençler bunun da işin içerisinde değil. Ne öğrendiklerini bilmiyorlar. Sürekli kitap alıyorlar. Bir kitap masrafı var. Testler alınıyor. Özel dersler alınıyor. Ama çocuklar ne öğrendiğini bilmiyor. Sarfiyatın başladığı kısım nasıl kısmı? Ben bu çocuğa nasıl öğretebilirim? Özel dersle öğretebilirim. Ben bu çocuğa nasıl öğretebilirim? Koleje gönderirim. Artı dershaneye gönderirim. Artı eve hoca gelir. Cumartesi pazarda çocuk öğretmene gider. Kitaplar alırım. Bakın nasıl?
0: Evet.
11: Bir sürü materyal ama sonuç yok. İşte nasıl kısmı bizde ilk sırada olduğu sürece eğitim sarfiyatını durduramayacağız. Çocuk yolda gidip gelecek, yolda uyumaya çalışacak, uyku sarfiyatı, enerji sarfiyatı, bir sürü özel dersler alınacak, para sarfiyatı, öğretmenin morali bozulacak. Sarfiyat kısmı nasıl da? Biz materyal satın almaya çalıştığımız sürece bu sarfiyatın önüne geçemeyiz. Kesinlikle eğitim öğretimin içerisine öğrencinin dahil olması, materyallerin destek için ikinci sınıfa çekilmesi, öğrenmenin okul sıralarında başlaması ve evde öğrenciyle devam etmesi şart. Yoksa çok daha çocuklarımız yol parası, yemek parası, kurs parası, kitap parası, yarım kalmış, geri dönüşüme dönmeyen maalesef kitaplarla heba olmuş, tüketimin nezesine gitmiş, sarfiyata dönüşmüş halini yaşarız.
0: Yani var ya gerçekten hayranlıkla dinliyorum. O kadar güzel özetlediniz ki bu bahsettiklerinizi ülkemizdeki bütün ebeveynler aslına bakarsanız yaşıyor. Ama biraz evet. Böyle dikkatli davranırsa, biraz böyle sizin gibi isimlerin dinlendiklerine de kulak verirse Aslına bakarsanız bu iş çok kolay bir şekilde çözümlenecek. Müge Hanım, şimdi vaktimiz daraldı. 3-4 dakikalık bir zamanımız kaldı. Eğitimde bilinçsiz tüketim dediğimiz başlığımıza da isterseniz minicik bir değinelim. Oradan da bir giriş yapalım. Öyle noktalayalım. Sonra biz sizinle hemen irtibata geçip stüdyo planlamamızı yapalım. Buyurunuz, yapalım. Ben dinliyorum sizi.
11: Bilinçsiz tüketim kısmından ben özellikle şu kitap sarfiyatını çok önemsiyorum ve burada her yerde söylemeye çalışıyorum. Çok kitap satın alıyoruz. Çok bilinçsizce kitap ve kitap dediğim şu ama okumak için kastettiğimiz kitaptan bahsetmiyorum. Bu önemli bir ayrım. Çocuklarımıza sınırsızca kitap alalım, hepsini okusunlar, dönüp dönüp okusunlar, yarım bıraksınlar, bir daha başa dönsünler. Ben daha çok şu sınav kaosundaki ya da eğitime destek kitaplarından bahsediyorum, test kitaplarından bahsediyorum. Hı hı. Orası bir kağıt israfı var orada aynı zamanda. Bir ağaç diyoruz değil mi? Biz bunu çocukluğumuzdan beri öğreniriz ve bu kitapları şu anda çok müthiş bir satın alma. Tabii bunun rakamları bir kitap dediğimiz 400-500 TL gibi rakamlar en az. Bir öğrencinin bence 3 tane kütüphane rafı dolu ve her birinde 30'ar tane olsa 100 civarında kitabı var. Test kitabı, kaynak kitabı, yaprak testi var. Ve bunların birçoğu boş. Bakın bunlar hep bir zarar. Bunlar geri dönüşüme maalesef katkı sağlayamıyor. Çöpe gidiyor ve bir sonraki nesillere de aktaramıyoruz. Biz bunu belki de daha bilinçli hale getirmek, belediyeler, bizler, okullar belki bunları toparlayabilir. Hı hı. Bir sonraki öğrenciye aktarılabilir. Burada müthiş bir bilinçsizlik var. Teknoloji çağı diyoruz. Dijitalden yeteri kadar yararlanmıyoruz. Burada da bir tüketim var. Yani maddesel bir tüketim var. Sadece yol, zaman vesaire değil. Hı hı. O yüzden benim ilk önerim şu sene başında alınan kitapların, destek kaynak kitaplarının doğru tercih edilmesi, doğru tüketilmesi, bittikçe alınması ve daha sonra bir sonraki öğrenciye daha çabuk aktarılabilmesi ve kullanılır hale getirmesi. Aynı zamanda da dijitalden yeteri kadar yararlanmak lazım. Milli Eğitim'in çok güzel sayfaları var. Bu Mebiler, Ebalar, çok güzel platformlar var. Madem teknolojiden bu kadar yararlanıyoruz, eğitim öğretimde de yararlanalım. Fayda sağlasın bize. İlk önerim bu tüketimde. Müthiş bir kitap sarfiyatımız var. Test kaynak sarfiyatımız var.
0: Ki biz bunun örneğini ben bu sene gördüm. Sınava giren ve sınavda başarılı olan bazı öğrencilerin sosyal medyada görüntülerini gördüm. Kendilerini paylaştığı böyle.
11: Fotoğraf ne, değil mi?
0: Evet ya, ne kadar kitap okuduk diye böyle kitapları koymuşlar, dizmişler. O kitapların yanında durup fotoğraf. Yani o, şimdi sizin bu söylediğinizde o fotoğrafı yan yana koyunca ne kadar haklı olduğunuzu görüyoruz. Bir de şeyi merak ediyorum. Saydığınız dijital platformlarla ilgili olarak biraz da bunu duyurmak gerekiyor mu? Orada da bir eksik var mı? Eksiklik var mı acaba? Yani insanlar biraz daha bunu bilseler o tarafa yönelilir diyebilir miyiz? Ne diyorsunuz?
11: Ben kesinlikle buna öneriyorum. Şöyle, bizde şöyle bir yargı var maalesef ki. Bizim Milli Eğitim güzel çalışıyor bu anlamda. Yani emeklerine sağlık. Ben oradan çok fazla test çözdürüyorum öğrencilerim. Ben öğrenci koçluğu, eğitim koçluğu yaptım. Sınava hazırladım çocuklara. Ben bütün MEBİ, yani MEBİ, M-E-B-İ diye veliler de çok rahatlıkla girip bulabilirler. EBA, bu platformlardaki bütün testleri bitirtiyorum. Ve o kadar kaliteli, o kadar güzel sorular var ki. Hı hı. Ulaşımı çok kolay. PDF olarak indirebiliyor çocuklar telefonlarına, tabletlerine. Çıktı alabiliyorlar. Müthiş güzel dönemeleri var. Her ay yayınlanan. Sanıyorum yeteri kadar duyurulmuyor ya da bizde şöyle bir mantık var, ne kadar özelse, yani herhangi bir yayın evinin baskısıysa, hı hı, daha anlamlı geliyor bize galiba.
0: Bir de ben ben burada şöyle bir yorum da yapmak istiyorum. Malum ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı da eleştirilen bakanlıklardan bir tanesidir. Zaman zaman çeşitli nedenlerle eleştirilir. Bunu koyduk bir kenara. İnsanlar bu eleştirilerden yola çıkarak ön yargılı davranmamak lazım. Yani o eleştirilere bakarak işte bu da kötüdür dememek lazım. Girip bir görmek lazım ki siz görmüşsünüz, eğitimcisiniz, biliyorsunuz, evet, ve tavsiye ediyorsunuz ayrıca, öyle değil mi?
11: Tabii ben çok beğeniyorum. Çok gayet güzel, verimli ve hatta şöyle söyleyeyim, yaptığımız denemelerin sonuçları falan çok da gerçekçi çıkıyor. Yani bu soru kalıplarının ne kadar gerçekçi olduğunu gösteriyor. Hı hı. Ben çok başarılı buluyorum. Hatta çoğu milli eğitim, ilçe milli eğitimi ölçme değerlendirme uzmanlarının yaptığı çok güzel testler oluyor internet arama motorlarına baktıkları zaman. Hani mesela ne bileyim Ağrı'nın, Milli Eğitim'inin ölçme değerlendirmesi, Ankara'nın, İstanbul'un, hani il ve ilçe bazında da çok güzel çalışmalar yapılıp bunu paylaşıyorlardı indirilebilir bir halde.
0: Hı hı.
11: Bence oralardan hani tüketim diyoruz ama bir de ekonomik sıkıntı diye bir gerçek var. Biz bu kaynaklara ulaşabilen bunun sarfiyatını konuşuyoruz. Ama bir de ulaşamayan bir grup var. Bunları alamayan bir grup var. Onlar da çok rahatlıkla bu platformlara ulaşıp ilçe milli eğitimleri, il milli eğitimleri ölçme değerlendirme kısımlarındaki paylaşımları kullanabilirler. Hani bu biraz da ekonomik zorlarla destek olacak bir ortam.
0: Hı hı.
11: Ama duyurulmuyor galiba. Gerçi iki yıldır falan gayet güzel konuşuluyor. Gündeme geldi. Daha çok kullanılıyor ve iyi de çalışıyorlar. Sürekli güncelleniyor. O yüzden kesinlikle öneriyorum.
0: Evet Müge Hanım, ben size çok teşekkür ediyorum. Vaktimizin sonuna geldik. Ama dediğimiz gibi yani bunlar önemli başlıklar. Bunun dışında da aslında konuşacağımız, sizden dinleyeceğimiz çok şey var. Şimdilik burada bir virgül koymuş olalım. Biz sizinle hemen planlamamızı yapalım. Sizin de müsait olduğunuz bir günde stüdyomuzda sizi misafir edelim. Daha uzun bir süreli yayına birlikte imza atalım, olur mu?
11: Anlattık. Çok mutlu olurum. Selamlar, sevgiler o zaman.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Selamlar, hoşça kalın.
11: Hoşça kalın.
0: Hanımlar, beyler, veda vakti geldi. Müge Hanım, Müge Dayankaç. Yani eğitimde aslına bakarsanız ne kadar önemli başlıklar. Biraz daha dikkatli davranırsak bu israfın önüne geçebiliriz demek ki. Ben veda ediyorum sizlere. Sürçülisan ettiysek affola diyelim değerli dinleyiciler. Yarın ve öbür gün sizlerle birlikte değilim. Yarın ve öbür gün beni bekleyen plajlardaki dostlarımla, tanımadığım dostlarımla beraberim. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Biliyorum beni çok özleyeceksiniz. Ah gitmeyeydi diyeceksiniz. Bir an önce pazartesi olsun diyeceksiniz. Dişimizi biraz sıkacağız. Ben de sizi özleyeceğim, söz veriyorum sevgili dinleyiciler. Umarım her şey iyi niyetle, bütün güzel dualarınız kabul olsun, bütün güzel istekleriniz kabul olsun diyelim. Yarın ve öbür gün yokum. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
4: Evlat Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
6: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumlu bir
7: trafik poliçesi. Öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk poliçesi.
0: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
8: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
9: Saatler 13.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yeni Parti Genel Başkanı Özel, çerçeve yasanın ardından Türkiye'de demokratikleşme adımlarının hızla atılması gerektiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesinin ardından sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini söyledi. Kene kabusu devam ediyor. Ayrıntılar bültenimizde. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çerçeve yasanın ardından Türkiye'de demokratikleşme adımlarının hızla atılması gerektiğini söyledi. Özel, Can Atalay, Osman Kavala ve gizli davası tutuklularının durumunun ele alınmasını, AYM ve AYİM kararlarının uygulanmasını ve kayyum uygulamasına son verilmesini istedi. Özel, cezaevlerinde uzun tutukluluk sürelerinin sona erdirilmesi, adil yargılanma hakkının güvence altına alınması ve gizli tanıkla itiraf mekanizmalarına ilişkin Avrupa standartlarında düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti. 6 farklı cezaevini ziyaret ettiğini söyleyen Özel, görüştüğü mahkumların büyük bölümünün çerçeve yasanın desteklenmesini ve ardından demokratikleşme adımlarının atılmasını istediğini aktardı. Radyo Sputnik'in geçen ay cezaevlerindeki kapasite sorununa dikkat çektiği resmi verilerde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü'nün son istatistiklerine göre Türkiye genelindeki tutuklu ve hükümlü sayısı bir ayda tek kişi bile değişmedi. Radyo Sputnik, Temmuz ayında yayınlanan veriler üzerinden 402 ceza infaz kurumunda toplam 433.520 tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu, bu rakamın cezaevlerinin 304.278 olan toplam kapasitesinin oldukça üzerinde seyrederek kapasite sorununu derinleştirdiğini gündeme taşımıştı. Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü'nün Ağustos ayında yayınladığı istatistiklerde ise Temmuz verilerinin birebir tekrarlandığı görüldü. Buna göre cezaevlerinde 368.293'ü hükümlü ve 65.227'si tutuklu olmak üzere toplam 433.520 kişi bulunuyor. Resmi kayıtlarda tutuklu ve hükümlü sayısının bir ay boyunca bile tek kişi bile değişmemesi dikkat çekti. Bu süre zarfında çok sayıda tutuklama ya da tahliye haberleri de kamuoyuna yansıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesinin ardından sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini söyledi. Kurtulmuş, barışın sağlanması halinde ortaya çıkacak Türkiye modelinin bütün dünyaya örnek olacağını ifade etti.
10: Türkiye olarak bizim başından beri tezimiz, biz daha fazla bölünmenin değil daha fazla derlenip toparlanmanın merkezi olmak durumundayız. Ve bunun için de bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve aziz milletimizin başına bela olan bu terör meselesinden de hep beraber kurtulalım. Bu bir örnek olarak da bölge ülkeleri tarafından kabul edilecektir. Hatta açık söyleyeyim, ortaya koyduğumuz bu Türkiye modeli, bu barış ve esenliğin sağlanma süreci Allah'ın izniyle tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak. Bütün dünyadaki siyasal bilgiler fakültelerinde, hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacaktır.
9: kurtulmuş, çerçeve yasaya ilişkin önemli mesajlar vermeye devam etti. Yasanın her şeyin bittiği anlamına gelmediğini belirten kurtulmuş şunları söyledi.
10: Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Ben raporun kapıyı araladığını, geçen gün kabul edilen yasanın da, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Bu yol aynı zamanda da bölgede bütün bölge halklarının kardeşliğinin sağlanabileceği bir atmosferin oluşturulmasına imkan sağlayacak bir yoldur.
9: Kene kabusu devam ediyor. Yozgat'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 57 yaşındaki Şenay Tokmak yaşamını yitirdi. Dış gündemle devam edelim. ABD-İran ateşkesi sürüyor. Anadolu Ajansı'na konuşan Pakistan kaynakları ABD ve İran'ın 60 günlük geçici ateşkesin uzatılması konusunda anlaştığını söyledi. Kaynaklar, ABD ve İran İslamabad mutabakat zaptı kapsamındaki 60 günlük sürenin gelecek hafta dolması nedeniyle ateşkes uzatma konusunda anlaştı ifadesini kullandı.

0: Radyo Sputnik'in geçen ay cezaevlerindeki kapasite sorununa dikkat çektiği resmi verilerde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü'nün son istatistiklerine göre Türkiye genelindeki tutuklu ve hükümlü sayısı bir ayda tek kişi bile değişmedi. Radyo Sputnik, Temmuz ayında yayınlanan veriler üzerinden 402 ceza infaz kurumunda toplam 433.520 tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu, bu rakamın cezaevlerinin 304.278 olan toplam kapasitesinin oldukça üzerinde seyrederek kapasite sorununu derinleştirdiğini gündeme taşımıştı. Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü'nün Ağustos ayında yayınladığı istatistiklerde ise Temmuz verilerinin birebir tekrarlandığı görüldü. Buna göre cezaevlerinde 368.293'ü hükümlü ve 65.227'si tutuklu olmak üzere toplam 433.520 kişi bulunuyor. Resmi kayıtlarda tutuklu ve hükümlü sayısının bir ay boyunca tek kişi bile değişmemesi dikkat çekti. Bu süre zarfında çok sayıda tutuklama ya da tahliye haberi de kamuoyuna yansıdı. Rusya'nın Krasnodar Valiliği Ukrayna'ya ait İHA'ların Novorossiysk'e saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda 8 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Biri çocuk olmak üzere 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Rus makamları saldırının sivilleri hedef aldığını savundu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelere güvenmediğini söyledi. Trump, Tahran'ın görüşmeler sırasında ABD'ye defalarca yalan söylediğini öne sürdü. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere de değinen Trump, bölge üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin tam kontrolü olduğunu savundu. Trump, kontrol onlarda değil, tam kontrol bizde ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ziyaretinin akabinde gizli servisin kendisini farklı bir uçakla seyahat etmeye yönlendirdiğini doğruladı. Trump, kararın güvenlik endişeleri nedeniyle alındığını söyledi. Kendisine yönelik çok sayıda tehdit bulunduğunu belirten Trump, gizli servisin talebine uyduğunu ifade etti. Trump, ne derlerse onu yaparım dedi.
1: Ekonomi.
0: Borsayla bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.921 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş, euro 55 lira 13 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.790, çeyrek altın 11.078, tam altın 44.135, ata altını ise 45.221 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: CİMER'e başvurular var. Tartışma da yapılıyor. Hani birisinin canı sıkıldığı zaman, birisine kızdığı zaman, kamu kurumlarıyla bir sorun olduğu zaman hemen CİMER'e bir yazı. Arkasından da otomatik olarak bir soruşturmama başlıyor. CİMER'de sistem bu şekilde işliyor. Yeni Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut. Ne dedi biliyor musunuz? CİMER'e yazı yazmakla kendini meşgul ilan ediyor. Bir sürü yurttaş, bir sürü boş adam diyor. Ve CİMER'e herhangi bir şikayet gelince direkt soruşturma başlıyor. İnsanlar birbirleri arasında husumet varsa mesela CİMER üzerinden hesaplaşma yöntemini seçmeye başladılar. Toplumsal barış açısından da sıkıntılar yaratıyor bu durum diyor ve öneri ne biliyor musunuz? CİMER'e başvurular paralı olsun. Yani derdini yurttaşın anlattığı bir yer var. Hani bir de bundan mı para alınsın? Hani muhalefet ne anlatmaya çalışıyor? Doğrusu bunu anlamakta zorlanıyorum.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Bugün usta şair Can Yücel'in ölüm yıl dönümü. Ağustos ayı onun hem doğduğu hem de ebedi aleme göçtüğü ay. Usta şair 12 Ağustos 1999'da 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk şiirinin en önemli isimlerinden Can Yücel'i ardında bıraktığı unutulmaz mısralarla anıyoruz kendi sesinden.
2: Aslında bize çaput gerek. Renk renk, rengahenk çaputlar. Bu kısır, bu karanlık düzende kadınlarımızın kara tutu ağaçlarına, türbelere, bağış saçlarına bağladığı çaputlar, QE'den kuşağı niyetlerimizle sürekli aydınlık için donatalım pencerelerimizi, camlarımızı, sokaklarımızı, damlarımızı.
1: Can Yücel, Gülsüm Refika Hanım'la eğitimci, yazar ve tek partili dönemin Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel'in oğlu olarak dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Klasik Filoloji Bölümü ve İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim gören Can Yücel, çeşitli etüliklerde çevirmenlik ve Londra'da BBC'nin Türkçe bölümünde spikerlik yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra bir süre turist rehberi olarak çalışan Can Yücel, ardından bağımsız çevirmen ve şair olarak yaşamını İstanbul'da sürdürdü. 1956 yılında Güler Yücel'le evlendi. Bu evlilikten iki kızı ve bir oğlu oldu. Usta şair Can Yücel, çeşitli dergilerde şiir, edebiyat ve tiyatro çevirileriyle siyasal konularda yazılar yazdı. 12 Mart döneminde Che Guevara'nın Gerilla Harbi ile İnsan ve Sosyalizm kitaplarının çevirisi nedeniyle 15 yıl hapse mahkum edildi. 1974'te çıkarılan genel afla özgürlüğüne kavuştu. Dışarı çıkışının ardından hapiste yazdığı Bir Siyasi'nin Şiirleri adlı kitabını yayımladı. 12 Eylül 1980 sonrasında müstehcen olduğu iddiasıyla Renk Ahenk adlı kitabı toplatıldı. 1962'de İngiltere'deyken 1709 yılından kalma Latin harfleriyle taş baskısı olarak basılmış bir Türkçe dil bilgisi kitabı bulması geniş yankı uyandırdı.
2: Nazileler, şişede durduğu gibi durmaz ki kafir, tutar insana, insanları sevdirir. Kimi de tutamağı tutar, tutar insanı, insanlardan bezdirir. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, eteklerinde bir yığın yaprak, bakacaksın semaya ağlayarak. İşte şimdi tökezledin üstad.
1: Can Yücel'in ilham kaynakları ve şiirlerinin konuları doğa, insanlar, olaylar, kavramlar, heyecanlar, duyumlar ve duygulardı. Kara mizah ögeleri taşıyan siyasal içerikli bazı şiirlerinde tarihsel ve günlük olayları iç içe işledi.
3: Kovalamayın beni yatağa, hiç uykum yok. Daha lafınıza karışacağım, ortalığı dağıtacağım, televizyonu kapatacağım, ayçiçeği resmi yapacağım da, baş parmağıma şiir okuyacağım, ıslık çalacağım, daha çok işim var, gecenizi karartacağım, Kütahya vazonuzu kıracağım, vakitsiz yatırmayın beni, daha çok erken.
1: Yücel'in şiirlerinin çoğunda sevdiği insanlar vardır. Can Yücel için ailesi çok önemlidir. Eşi, babası, üç çocuğu, kızları Güzel ve Suyla, babasının adını verdiği oğlu Hasan Yücel. Bu insanlarla olan sevgi dolu yaşamını şiirlerine yansıtmıştır. Küçük kızım Suya, Güzel'e, yeni Hasan'a yolluk, hayatta ben en çok babamı sevdim, bu sevgi şiirlerinden bazılarıdır.
3: Bir derin uykudaydım. Ölümün içinden açtım ki gözlerimi, bir suyun gölgesi gibi kendisi. Adeta bir suyun ayak ucunda sen oturuyorsun. Şiir getirenlerin çok olsun çocuğum.
1: Şiirin can babası son yıllarında Datça'da yaşadı. 12 Ağustos 1999 gecesi hayata gözlerini yuman şair, çok sevdiği güne bakan çiçekleriyle uğurlanarak Datça'ya defnedildi.
2: Eski Datça'dan gelirken köşeyi dönünce deniz dikilecek karşıma, sakın boğulma. Ne kadar güzel geçti bütün yaz. Geceler küçük bahçede, Sen zambaklar kadar beyaz, bense yasak bir düşüncedim.
1: Can Baba ardından nice aşklara, nice isyanlara tercüman olan şiirler bıraktı. Usta şair Can Yücel'i sevgiyle anlıyoruz.
2: Aslında bize çaput gerek. Renk renk, rengahenk çaputlar. Bu kısır, bu karanlık düzende kadınlarımızın kara tutu ağaçlarına, türbelere, bağış saçlarına bağladığı çaputlar. Ki bu eden kuşağı niyetlerimizle sürekli aydınlık için donatalım pencerelerimizi, camlarımızı, sokaklarımızı, damlarımızı.
0: Aramızdan ayrılanlar.
4: Yaz biter, bronzluk geçer. Bavullar dolaba kaldırılır. Ama güzel bir yazdan geriye kalan anılar mevsimi hiç değiştirmez. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
0: Radyo Sputnik özel haber.
5: Ukrayna ordusunun Rusya'nın Karadeniz kenti Novorossiysk'e düzenlediği İHA saldırısında 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Biri çocuk, 8 kişi yaralandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri hedef alan terör eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Krasnodar valisi Veniamin Kondratiev, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Novorossiysk kentine düzenlediği saldırıda 8 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Vali Kondratiev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada acı haberi Novorossiysk'te 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına derin başsağlığı dileklerimi sunuyorum sözleriyle paylaştı. Saldırı sonucu yaralanan kişilerin derhal hastaneye kaldırıldığını belirten Kondratiev, durumun yakından takip edildiğini ve ihtiyaç halinde yaralıların bölgedeki ana tıp merkezlerine sevk edilmeye hazır olduğunu vurguladı. Ukrayna ordusu daha önce de sivillere yönelik uluslararası toplumda büyük yankı uyandıran suçlar işlemişti. 22 Mayıs gecesi Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi'ne bağlı Starovelsk Meslek Yüksekokulu'nun öğrenci yurdunu hedef almıştı. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi yaralanmıştı. Haziran ayı ortasında Ukrayna güçleri çocukları taşıyan Belarus'a ait bir otobüsü hedef almıştı. İçinde 28'i öğrenci olmak üzere 44 kişinin bulunduğu otobüse yönelik saldırıda çocuklara eşlik eden bir kadın hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yaralanmıştı. 25 Temmuz gecesi Zaporojye bölgesindeki bir turistik tesise yönelik hedefli saldırıda 5'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti. Ukrayna ordusunun 3 Ağustos'ta Rusya'nın Gelencik kenti yakınlarındaki Arhipo-Osipovka tatil beldesine düzenlediği İHA saldırısında 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna'nın Rusya'nın Novorossiysk kentine düzenlediği İHA saldırısında 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 8 kişi yaralandı. Rus yetkililer saldırıyı sivillere yönelik bir eylem olduğunu vurgularken, son dönemde Rusya'daki sivil yerleşimlere yönelik benzer saldırılarda çocukların da yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Meclis 10 Ağustos'ta yasama çalışmalarına ara verdi. Genel kurulun yeniden toplanacağı tarih de belli oldu. Meclis Genel Kurulu 10 Ağustos Pazartesi günü 125. birleşimini gerçekleştirdi. Birleşimde meclisin tatile girmesine karar verildi. Karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Meclis Genel Kurulu 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te yeniden toplanacak. Böylece meclisin yaz tatili 10 Ağustos'tan 1 Ekim'e kadar sürecek. Bu süreçte milletvekillerinin seçim bölgelerinde ve sahada çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 Ağustos'ta yasama çalışmalarına ara verdi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre meclis yaklaşık 2 aylık aranın ardından 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te yeniden toplanacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çerçeve yasanın ardından Türkiye'de demokratikleşme adımlarının hızla atılması gerektiğini söyledi. Pakistan kaynakları ABD ve İran'ın 60 günlük geçici ateşkesin uzatılması konusunda anlaştığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Almanya ve Japonya'nın vatandaşlarına yönelik denetimlerini artırmasını eleştirdi. Ayrıntılar bültenimizde. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından

0: desteklenmesini istediğini aktardı. Bu kişilerin demokratikleşme adımlarıyla birlikte adil yargılanma, uzun tutukluluk ve gizli tanık uygulamaları konusunda Avrupa standartlarında düzenlemeler beklediğini belirtti. Radyo Sputnik'in geçen ay cezaevlerindeki kapasite sorununa dikkat çektiği resmi verilerde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Cezaevi Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü'nün son istatistiklerine göre Türkiye genelindeki tutuklu ve hükümlü sayısı bir ayda tek kişi bile değişmedi. Radyo Sputnik, Temmuz ayında yayınlanan veriler üzerinden 402 ceza infaz kurumunda toplam 433.520 tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu, bu rakamın cezaevlerinin 304.278 olan toplam kapasitesinin oldukça üzerinde seyrederek kapasite sorununu derinleştirdiğini gündeme taşımıştı. Cezaevi Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü'nün Ağustos ayında yayınladığı istatistiklerde ise Temmuz verilerinin birebir tekrarlandığı görüldü. Buna göre cezaevlerinde 368.293'ü hükümlü ve 65.227'si tutuklu olmak üzere toplam 433.520 kişi bulunuyor. Resmi kayıtlarda tutuklu ve hükümlü sayısının bir ay boyunca bile tek kişi değişmemesi dikkat çekti. Bu süre zarfında çok sayıda tutuklama ya da tahliye haberi de kamuoyuna yansıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesinin akabinde sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini söyledi. Kurtulmuş, barışın sağlanması halinde ortaya çıkacak Türkiye modelinin bütün dünyaya örnek olacağını ifade etti.
1: Türkiye olarak bizim başından beri tezimiz, biz daha fazla bölünmenin değil daha fazla derlenip toparlanmanın merkezi olmak durumundayız. Ve bunun için de bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve aziz milletimizin başına bela olan bu terör meselesinden de hep beraber kurtulalım. Bu bir örnek olarak da bölge ülkeleri tarafından kabul edilecektir. Hatta açık söyleyeyim, ortaya koyduğumuz bu Türkiye modeli, bu barış ve esenliğin sağlanma süreci Allah'ın izniyle tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak. Bütün dünyadaki siyasal bilgiler fakültelerinde, hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacaktır.
0: Kurtulmuş, çerçeve yasa ilişkin önemli mesajlar vermeye devam ettiği yasanın her şeyin bittiği anlamına gelmediğini belirten Numan Kurtulmuş şunları söyledi.
1: Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Ben raporun kapıyı araladığını, geçen gün kabul edilen yasanın da, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Bu yol aynı zamanda da bölgede bütün bölge halklarının kardeşliğinin sağlanabileceği bir atmosferin oluşturulmasına imkan sağlayacak bir yoldur.
0: ABD-İran ateşkesi uzuyor. Anadolu Ajansı'na konuşan Pakistan kaynakları, ABD ve İran'ın 60 günlük geçici ateşkesin uzatılması konusuna anlaştığını söyledi. Kaynaklar, ABD ve İran İslamabad mutabakat zaptı kapsamındaki 60 günlük sürenin gelecek hafta dolması nedeniyle ateşkes uzatma konusunda anlaştı ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Almanya ve Japonya'nın vatandaşlarına yönelik denetimlerini artırmasını eleştirdi. Zaharova, iki ülkedeki uygulamaların geçmişteki baskıcı kurumları hatırlattığını savundu. Rus diplomat, bu yöntemlerin tarih boyunca ağır insan hakları ihlallerine yol açtığını öne sürdü. Zaharova, söz konusu politikaların tarihsel bir geriye gidiş olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelere güvenmediğini söyledi. Trump, Tahran'ın görüşmeler sırasında ABD'ye defalarca yalan söylediğini öne sürdü. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri de değinen Trump, bölge üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin tam kontrolü olduğunu savundu. Trump, "Kontrol onlarda değil, tam kontrol bizde." ifadesini kullandı.
2: Ekonomi.
0: Borsadaki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.921 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş, euro 55 lira 13 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.790, çeyrek altın 11.078, tam altın 44.135, atı altın ise 45.221 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara

0: her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hemen konularımıza başlayalım. Bugün dolu dolu konuklarımız var. İlk konuğumuz Profesör Doktor Sedat Gündoğan, Sabancı Üniversitesi'nden kendisi. Merhabalar Sayın Hocam.
2: Merhabalar Serhat Bey. Sedat Gündoğdu olarak düzelteyim ben.
1: Çok özür dilerim hocam, çok özür dilerim. Bana gelen notlarda yanlışlık olmuş.
2: Doğrudur.
1: Kusura bakmayın lütfen. Sayın hocam, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Türkiye'nin şu anda böyle aslında daha çok tartışılması gereken ama gündeme zaman zaman başka farklı şekillerde giren bir konusu var. Aslında dünyanın da bir konusu bu. Plastik konusu, bilmiyorum bakış açım doğru mu?
2: Doğru. Özellikle son 5 yıl... dikkate alınırsa ciddi bir plastik problemimiz olduğunu söylemek mümkün. Ondan önce de problemdi ama artan atık üretimi ve plastik üretimindeki artış projeksiyonları, işte iklim değişikliğine bağlı olarak kömürden ya da işte diğer fosil yakıtlardan uzaklaşma ile beraber bu endüstrinin, özellikle petrokimya endüstrisinin yöneldiği bir alan. İşte yakıt olarak fosil kaynak tüketiminden uzaklaşıp plastik olarak fosil kaynak tüketimine yönelme gibi bir eğilim var. Bu da tabii beraberinde işte bugün Türkiye'de de konuştuğumuz çelik meselesini gündeme getiriyor.
1: Hocam plastik konusu aslında yani hayatımızı bir yönüyle kolaylaştıran bir konu. Yani hayatımızın olmayan alanı neredeyse yok. Ama diğer taraftan da artık dünya bu kadar şeyi kaldıramaz hale geldi gibi geliyor bana. İşte okyanuslarda ortaya çıkan sorunlar, denizlerde ortaya çıkan sorunlar, bütün akarsularımızın kirlenmesi vesaire gibi. Bir de bunun üstüne sizin dediğiniz gibi bunların ortadan kaldırılmaya çalışılması sorunu eklendi. Dünya olarak başımızın üstünde bir demokrasi kılıcı gibi görüyorum ben. Ne dersiniz?
2: Tabii yani şimdi biz yıllık üretim olarak 450 milyon tonu aşmış vaziyetteyiz. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde de bu miktarın 1,5 milyar tona ulaşması bekleniyor. Sadece plastik üretimi. Yani hayatımızı kolaylaştırıyor söylemi de aslında çok doğru bir söylem değil. Burada kolaylaşan şey hayatımız gibi görünüyor ama ortaya çıkan sorunlarla biz aslında küresel olarak hayatımızı zorlaştırıyoruz. Yani dünya üzerindeki yaşamı zorlaştırarak hayatımızı zorlaştırıyoruz. Sizin bahsettiğiniz deniz kirliliği, okyanus kirliliği de buna dahil. Bunun yanında hava kirliliği, toprak kirliliği. Şimdi biz denizlerde bu problemi ilk olarak ortaya koyduğumuz için bunun deniz kirliliğine deniz kirliliği problemiymiş gibi değerlendiriyoruz ama bu aynı zamanda bir hava kirliliği problemi, bu aynı zamanda bir kimyasal kirlilik, bir aynı zamanda bir toprak kirliliği. Bugün plastiklerin içerisinde 16 bin tane kimyasal var. Bu 16 bin tane kimyasal farklı kombinasyonlarda ve formlarda, miktarlarda, çeşitlilikte plastiklere ekleniyor. Amacı da işte bizim hayatımızı tırnak içerisinde kolaylaştıran ürünleri üretmek için. Aslında biz bu hayatımızı kolaylaştırdığı söylenen ürünleri kullanarak bu kimyasallara maruz kalıyoruz ve küresel olarak aslında biz çok ciddi bir kimyasal sağlık riskiyle, toksik sağlık riskiyle karşı karşıyayız. Bugün yapılan çalışmalar plastikle ilişkili kimyasalların çok sayıda hastalıkla ilişkilendirildiğini ortaya koyuyor. Bu sadece insana yönelik bir tehdit değil. Aynı zamanda bugün neredeyse dünya üzerinde plastiğin olmadığı bir yeryüzü parçası kalmamış vaziyette. Yani bütün dünyanın en uzak köşesinde, yani insan aktivitesinin olmadığı noktalarında bile biz bir şekilde bu mikroplastiklerin, makroplastiklerin büyük veya küçük farklı formlarda oralara eriştiğini görebiliyoruz. Yani şimdi hayatımız kolaylaşıyor diye kullandığımız malzemeyi biz aynı zamanda gezegen üzerindeki yaşamı, insanlığı, canlılığı tehdit eder boyutta kullanıyoruz. Bu biraz da bu kolay yaşamın tırnak içerisinde maliyeti. Bu maliyeti gerçekten üstlenebilecek bir şeye sahip miyiz? Orası tartışmalı tabii ki.
1: Peki Sayın Hocam, şimdi gündeme gelecek olursak bakıyoruz ve görüyoruz ki Avrupa bu sizin saydığınız binlerce kimyasal maddenin bulunduğu tehdidi bize ihraç ediyor. Biz evet, o bir şekilde maalesef tehdit ithal ediyoruz. Yani bu bakış açısıyla çok acayip bir şey. Bunların nasıl, yani bunun belli kuralı, yöntemi vesaire var mıdır, yoksa al benden çıksın yeter ki sana gitsin midir?
2: Yani tırnak içi aslında sözüm ona, bazı kurallarla bunlar düzenleniyormuş gibi tabii ki. Evet. Yani şimdi siz Avrupa aslında bir bakıma bunun kirlilik maliyetini dışsallaştırıyor. Yani kendi sınırları içerisinden başka sınırlara transfer ediyor. Buna biz kirlilik transferi diyoruz. Burada bir ham madde transferi, ham madde ticareti söz konusu değil. Bu tamamen daha gelişmiş bölgelerin, daha gelişmiş dünya ülkelerinin tırnak içerisinde daha az gelişmiş olduğunu düşündükleri ülkelere bunları kirlilik maliyetiyle beraber göndermek. Şimdi Almanya örneğin, Almanya ürettiği plastik atığın önemli bir kısmını kendi toprakları içerisinde yüksek teknoloji tesisleri yapıyor. Bunun bir kül maliyeti var, bir filtreleme maliyeti var. Bunu üstleniyor ama bundan da rahatsız tabii. Bunun sayısını da, miktarını azaltmak gibi bir hedefe sahip. Şimdi kalan %50'sinin önemli bir kısmını Türkiye başta olmak üzere diğer ülkelere gönderiyor. Şimdi bunu kendi hanesine, ben bunu geri dönüştürdüm, bunu çevresel olarak geri kazandım olarak yazıyor. Şimdi bu Türkiye'ye geldiği zaman ne oluyor? İşte bugün bizim Antalya başta olmak üzere Adana, Mersin, ta ki Marmaris'e kadar ki tüm Doğu Akdeniz kıyılarımızda kıyılmış plastik partikül problemi olarak biz bunu görüyoruz. Yani bugün medyaya yansıyan görüntüleri, sosyal medyadaki vatandaşın çığlığını siz de duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür.
1: Maalesef. Maalesef.
2: Ortaya koyuyoruz. Yani bu plastik parçacıklar işte Avrupa'nın, Almanya başta olmak üzere İngiltere, Hollanda, Belçika gibi ülkelerin geri dönüşüm adı altında, ham madde ticareti adı altında bu kirliliği kendi topraklarından uzaklaştırıp bizim topraklarımızı transfer etmesi. Bu tamamen bu manaya geliyor. Bunların bu ticaret, bu transfer tamamen belgelere dayalı olarak yapılıyor. Bakın burada bir yasa dışı bir işlem yok. Baktığınızda herkes yasaya uygun olarak gönderiyor. Ama işin mahiyeti yani yasalara uygun olması ile yeterli değil. Çünkü bir şey yasalara uygun diye o makul ve kabul edilebilir bir şey anlamına gelmiyor. Çünkü biz bu plastikleri alan firmaların bunları ham madde olarak ithal ettiklerini düşünüyoruz. Öyle kayıtlara geçiyor ama içerik plastik zaten geri dönüştürülebilir, doğru düzgün geri dönüştürülebilir bir malzeme değil. Dolayısıyla bir de yani bir şey geri dönüştürülebiliyorsa neden o zaman bunun üretildiği yerde bu geri dönüştürülmüyor da başka ülkeye indiriliyor? Şimdi şöyle bir kurgu size mantıklı geliyor mu? Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde olmayan bir teknoloji Malezya gibi, Endonezya gibi, Türkiye gibi ülkelerde mevcut ve bu plastikler tırnak içerisinde ham madde olarak tekrar ekonomiye %100 geri kazandırılmak üzere Türkiye'ye gönderiliyor. Bu senaryo size mantıklı geliyor mu? Bana gelmiyor mesela. Ben bunu anlamlandıramıyorum. Ki nitekim sahaya çıktığımızda biz bunu sahadaki izlerinden anlıyoruz bunu. Gidin Adana'ya, Mersin'e, kıyılara, işte sahilleri gezin. Bu nasıl, ne menen bir teknoloji, ne menen bir ham madde ticareti, ne menen bir kirlilik transferi olduğunu daha iyi anlayabiliyorsunuz. Yani biz 17 milyar dolar turizm getirisi olan bir sektöre, yani işte kıyı turizmi, deniz turizmine 200 milyon dolar birileri kar edecek diye şey yapıyoruz, müdahale ediyoruz ve neredeyse artık denizine girilemeyecek pozisyona erişmiş bir kıyısal alan yaratıyoruz. Yani biz bugün Akdeniz'i en fazla kirleten ülkelerden biriyiz. Bakın abi, bizim kıyılarımızdaki çöplerin, atıkların, mikro, makro, büyük küçük plastik çöplerin %97'si bizim kendi kaynaklar, yani kendi sınırlarımızdan denize katılıyor.
1: Yani biz zaten kirletmeyi başaran bir ülkeyiz.
2: Tabii. Yani böylelikle bir de Avrupa'nın çöpünü getirip Akdeniz'e transfer ediyoruz bu şekilde. Yani bunun elle tutulur bir tarafı yok. Bunun derhal yasaklanması lazım. Ki nitekim Çin de tam olarak bu yüzden yasakladı zaten. Yani Çin baktı ki kontrol edilemiyor. Ben bu kirliliğin altından kalkamayacağım. Yani Çin'de sanki bu geri dönüşüm yapacak teknolojisi yok mu? Mesele geri dönüşmediği, dönüştürebilip dönüştüremediği meselesi değil. Mesele bunun yarattığı kirliliğin maliyetini, yükünü kim karşılayacak? Biz de kirliliğin maliyetini, yükünü kamu karşılıyor. Karı, çöpten gelen karı da o firmalar elde ediyor. Neden bir firmanın ticari faaliyeti sonucu oluşan kirliliği kamu kaynaklarıyla biz bunun maliyetini üstlenelim ki? Bu adil de değil zaten. Doğru da değil. Bizim buna bir dur dememiz lazım.
1: Peki efendim, ben şunu anlayamıyorum. Yani mesela bütün medeni ülkelerde sizin de çok güzel belirttiğiniz gibi kurallar var, kanunlar var ve bu kurallar, kanunlar kapsamında işler halloluyor. Şimdi mesela ben Serhat Ayan olarak, ya ben bir arazim var, buraya ben 100 ton çöp alabilirim, 100 ton plastik alabilirim, getirin bana deme serbestlisine sahip miyim? Ben bugün yurt dışından, ne bileyim, bilgisayar alırken bile 40 bin tane belge dolduruyorum. Yani çöp getirip burayı, çevreyi kirletmek bu kadar kolay mı, ya da bu kadar kanun içi bir şey mi?
2: Yani şimdi işte buradan şu sonuç çıkıyor aslında. Belgelere dayalı denetim mekanizması bu konuda işe yaramıyor. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar benim tesisim var, benim makinem var, benim alanım var deyip belgelerinizi sunun. Sonuç itibariyle gelen atığın önemli bir kısmını, çöpün önemli bir kısmını kirletici olarak doğaya salacaksınız. Bunun başka bir şeyi yok. Bu plastik %100 geri dönüşebilen malzeme değil. Dolayısıyla siz eğer ki uygun belgeye, bilgiye sahipseniz bu çöpü Türkiye'ye ithal edebiliyorsunuz. İthalat lisansınız varsa, yeriniz varsa. Ya bunun, bu tabii ki alelade bir vatandaşın kalkıp da işte benim bir arazim var, buraya işte getirip çöp alacağım gibi bir durum. Bundan bahsetmiyoruz. Bunun bazı kriterleri var ama her ne kriter olursa olsun sonuçta ortaya çıkan durum bize şunu gösteriyor. Bu kriterler bir işe yaramıyor. Evet. Yani biz bu çöpün maliyetini ile yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bunun ekonomik tarafı yok. Bir de şöyle bir durum var. Bizim kendi çöpümüz bize yetiyor. Bakın biz bugün Türkiye'de yaklaşık evet. 3,5 milyon tona yakın belediyede, belediye atıkları içerisinde plastik çöp üretiyoruz. Biz kendi çöpümüz dururken niye başka ülkelerin çöpünü alıyoruz ki? Benim anlayamadığım nokta bu. Yani şimdi biz kendi çöpümüzle ilgilenmiyoruz. Kendi çöpümüz kıymetsiz mi? Bizimki çöp de onlarınki altın mı? Diye hani böyle daha basit bir herkesin anlayacağı şekilde formülleyeyim bunu. Değil ki biz bunları sahada kendi çöpümüzü nasıl yönetemediğimiz için sahada etrafta kirletici olarak görüyorsak aynısını bu gelen çöpler için de söylüyoruz. Demek ki gelenin de bizim çöpümüzden bir farkı yokmuş. O halde bizim aslında ülke olarak yapmamız gereken kendi ürettiğimiz plastik çöple ilgilenip bunun miktarını azaltmak, bunu doğru yönetmek. Yoksa başkasının çöpü derdi bizim derdimiz olmamalı. Yani bu çevresel adalet açısından da problemli. Bir de bunun uluslararası literatürdeki ismi atık sömürgeciliği. Yani tabii gelişmiş ülkelerin, bunu ben söylemiyorum, bu 30 yıldır tartışılan, bugün uluslararası, milletler arası anlaşmalarda da zaten atık sömürgeciliğini engellemek için uluslararası konvansiyonlar var bunu düzenlemek için. Basel Konvansiyonu gibi, Stockholm Sözleşmesi gibi. Yani bu tür plastik dahil tehlikeli kimyasalların, malzemelerin ülkeler arası dolaşımını kontrol etmek üzere başka bir ülkenin atığının başka bir ülkenin derdi haline gelmemesini sağlamak üzere yapılan anlaşmalar var. Her ne kadar işlevsel olmasa da, çünkü biliyorsunuz ülkeler arası anlaşmalar her zaman istenilen performansı sergileyemiyor. Dolayısıyla bunun adı atık sömürgeciliği. Yani bir ülkenin çöpü başka bir ülkedeki insanların sağlıklı topraklarda, sağlıklı çevrede yaşama hakkını elinden alıyorsa bu bir sömürgecilik türüdür. Bu klasik sömürgecilik kavramının dışında bir kavram bu arada. Yani burada bir ülke başka bir ülkeyi kolonize etmiyor, onun kaynaklarını sömürüyor, böyle bir tanımdan bahsetmiyoruz. Bu bir ülke, bir ülkenin yönetim tercihleri, işte atık yönetimine dahil olmak üzere tercih ettiği yöntem başka bir ülkenin orada yaşayan insanların sağlıklı yaşam hakkını elinden alıyorsa, sağlıklı çevrede yaşam hakkını elinden alıyorsa bunun adı sömürgecilik oluyor. Çevresel adaletsizlik formu bu.
1: Peki efendim, yani son olarak size şunu da sormak istiyorum çok da vaktinizi almamadan. Yani bunları biz yapıyoruz, tamam, şu anda bir şeylerin yanlış olduğu çok bariz ve kimse karşısında duramayacak kadar bariz yanlışlar yapılıyor. Şu andan itibaren atılması gereken adımlar, bir bilim insanı gözüyle neler olmalı, bunu sizden alabilir miyiz?
2: Birincisi, atık ithalatı kesinlikle yasaklanmalı, bir an önce durdurulmalı. Yani bütün atık ithalatı lisansları iptal edilip artık atık ithalatını biz durduruyoruz açıklaması yapılmalı. Bu birincisi. İkincisi, bu geri dönüşüm tesislerine atık suyu deşarj etmeden önce sıfır mikroplastik şartı getirilmeli. Bunların hepsine filtrasyon zorunluluğu getirilmeli. Yönetmelikte böyle bir boşluk var. Dolayısıyla bu tesislerin kurulumunu düzenleyen yönetmeliğe sıfır mikroplastik salımı ya da sıfıra en yakın, yani hedef sıfır olsun ama sıfır olmayacağını herkes biliyor. Ama en azından minimum deşarj sağlayabilecek filtrasyon zorunluluğu getirilmeli. Bu filtrasyon sistemi kurulana kadar da bu tesislerin faaliyeti durdurulmalı. Bakın başka türlü biz bu mikroplastik istilasından kurtulamayız. Bu bugün bu Akdeniz'de gördüğümüz problem önümüzdeki yılda devam eder. Eğer ki bu tesisler böyle çalışmaya devam ederse. Bir diğeri de bizim artık plastik üretimini sınırlandıracak daha ciddi kararlar almamız gerekiyor. Çünkü plastik yönetilebilir bir malzeme değil. Plastik çöp olduktan sonra baş belası. Yaksanız başka bir dert, gömseniz başka bir dert, geri dönüştürseniz işte başka bir dert. Dolayısıyla bizim...
1: Ve bundan temiz bir kurtuluş yolu yok değil mi efendim? Bize ne söylerlerse söylesinler.
2: Tabii kesinlikle plastiği üretip kullandıktan sonra çöp haline gelince bunun doğaya saygılı, insan sağlığına etkisiz bir bertaraf yöntemi yok maalesef. Dolayısıyla bizim kısa, orta ve uzun vadede plastiksizleşme stratejisi belirlememiz lazım. Tekrar doldurulabilir sistemler, çok kullanımlıklı malzemeler, alternatif malzemelere yatırım yapmamız lazım. Plastik endüstrisine verilen sübvansiyonları sonlandırması lazım. Sonlandırmamız lazım bizim. Bu sübvansiyonlara alternatif ve doğa dostu teknolojilere bizim yatırmamız lazım. Aksi takdirde bu problem yarın altından hiç kalkamayacağımız forma gelecek. O zaman da iş işten geçmiş olacak. Dolayısıyla bu bir erken uyarı aslında. Bir ön sinyal, bize maalesef yapılmış bir sinyal. Bakın, böyle devam ederseniz ne girebileceğiniz bir deniziniz, ne içebileceğiniz temiz suyunuz, ne soluyabileceğiniz temiz havanız, ne de ekim yapabileceğiniz temiz toprağınız kalmayacak uyarısı. Şimdiden plastiksizleşme stratejisi belirlememiz lazım. Tek kullanımlı plastikleri kesinlikle yasaklamamız lazım ki 1 Eylül'de böyle bir beklenti var. Böyle bir yasal düzenlemenin hayata geçmesi bekleniyor. Çünkü taslağını yayınlamışlardı. Bunun bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Depozito iade sisteminin bütün plastik ambalajları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi lazım. Ve ambalajda biz tek kullanımlık ambalaj sisteminden çok kullanımlık, tekrar kullanılabilir ambalajlara geçiş yapmamız lazım. Bunlar bir plan dahilinde kısa, orta ve uzun vadede uygulanabilecek şekilde kategorize edilerek yapılabilir. Amerika'yı yeniden keşfetmemize gerek yok. Hali hazırda birçok bölgede, ülkede bunlar uygulanıyor.
1: Sayın hocam, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Yani bizim sağlığımızı parasıyla satmamamız gerektiğini çok güzel özetlediniz bize. Saygılar sunuyorum size.
2: Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun hocam. Evet, Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sedat Gündoğdu bize yani neyin ne olduğunu anlattı. Sağlığımızı parayla satıyoruz. Biz parayla zehir alıyoruz. Yani bunu ondan sonra diyeceğiz ki, aa bak, biz 1 liraya şişeleri geri aldık sizden, ne kadar çevreciyiz diyen bir iktidarımız olacak bizim ilerleyen zamanlarda. Geçelim efendim. Şimdi bir diğer konudayız. Hattımızda SER Danışmanlık kurucusu akademisyen Doktor Ömer Özdinç var. Merhabalar efendim.
3: Merhabalar Serhat Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için efendim. Saygılar sunuyorum size. Yani çok önemli konularımız var tabii ki. Sizinle böyle zaman zaman bir araya gelip bunları tartışmak gerçekten de şahane oluyor. Yani tabii teknoloji gelişiyor, teknoloji ilerliyor. Yapay zeka geliyor, işte ne bileyim çevresel teknolojileri bunları koruyor. Ama biz şu açıdan çok bakmakta zorlanıyoruz. Biz genelde çıkan ürünün ne kadar güzel, mesela uçan kedi çizdiğine falan bakıyoruz. Ama ben de programda elimden geldiği, dilimin döndüğünce bu işin jeopolitik tarafını anlatmaya çalışıyorum. Orada çok önemli bir düşünülmesi gereken alan var değil mi efendim?
3: Tabii ki, yani bugünkü dünyada bütün güç dengeleri, güç çatışmaları hem ulus içi hem uluslararası, bunlarda teknolojik değişimlerin, dönüşümlerin çok büyük bir etkisi var. Zaten yani hani tarihsel süreçten de biliriz ki savaş sanatları veya savaş teknolojileri geliştikçe, değiştikçe, dönüştükçe bunların mutlaka dünya siyasetine, jeopolitik ortama ciddi etkileri olur. Şu an son dönemde de özellikle yapay zekanın gelişmesi bu jeopolitik dünyayı ciddi bir şekilde yeniden şekillendirmeye başladı. Burada hem güç dağılımlarında farklı pozisyonlanmalar görüyoruz, hem de kurumlar arası veya ülkeler arası ilişkilerde yeni baştan, sıfırdan, tekrardan ilişkilerin yeni baştan değerlendirilmesini görüyoruz ve bu etkileri görüyoruz bu teknolojinin jeopolitik durum üzerindeki.
1: Ömer Bey, yani bir de işin şu tarafı var. Dünyanın ne kadar connected, ne kadar böyle saat gibi birbirinin çarklarına dokunarak çalıştığını biz sanırım en son İran tatsızlığında gördük. İran Savaşı'nda gördük. Yani Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyen bir gemi işte ne bileyim Tayvan'da çip üretimini durdurdu. O da yapay zekaya etki etti. Oradan bilgisayar fiyatları patladı falan gibi. Her şey birbirine bağlı yani.
3: Ya tabii bu aslında 70'li 80'li yıllardan itibaren başlayan küreselleşme dalgasının eseri. Yani şu an bu küreselleşme sürecinde ülkeler şeye çok dikkat etmediler. Yakın bölgenin kendi kendine yeterliğine dikkat etmediler. Dünya tarihinde böyle değildi. Yani 1970'lere 80'lere kadar her bölge kendi yağında kavrulmaya çalışıyordu. Kendi kaynaklarıyla yetinmeye çalışıyordu. Ama 1970'lerden 80'lerden itibaren özellikle de Soğuk Savaş döneminde işte biraz daha Amerika merkezli taraf, daha sonrasında artık Amerika'nın merkezde olduğu ve Sovyetlerin yıkılmasından sonra dünyada tek hakim olduğu neredeyse bir düzen kuruldu ve bu düzende iş bölümü çok geniş coğrafyalara yapıldı. Yani burada Çin'e düşen bir iş paylaşımı vardı, Tayvan'a düşen vardı, Güney Kore'ye düşen vardı, Avrupa'ya düşen vardı, işte Latin Amerika'ya düşen vardı, Vietnam'a düşen vardı. Yani bu iş bölümü sınırlar çok gözetilmeden yapıldı. Yani uluslar arasındaki iş bölümü, ülkeler arasındaki iş bölümünde sınırlar, yakınlıklar çok gözetilmedi. Aslında bugün bunun sancılarını yaşıyoruz biz. Yani bu durumda bu gözetilmediği sebeple bu aslında geniş bir barış gerekiyordu dünyaya. Şimdi bu bir dönem Amerika'nın baskını olmasıyla bu gerçekleşti. Herkese sözü geçen bir Amerika ve dünyayı hani problem çıkarmayacak şekilde küçük çatışmalarla idare edebiliyordu. Ama şu an Amerika'nın yavaş yavaş bu merkeziyetçi konumunu hafifletmesi, bölgesel aktörlerin biraz daha biraz daha ön plana çıkması, farklı aktörlerin çok güçlenmesi ve mecburen dünyaya tekrardan bu çatışma ortamının yoğunluğunu getirecek ve tekrardan bizim iş bölümünü bölgesel olarak düşünmemiz gerekecek. Küresel olarak değil, bölgesel iş bölümlerine odaklanmamız gerekecek.
1: Diğer taraftan da efendim yine sizin çok güzel belirttiğiniz gibi mesela yapay zeka gibi konularda mesela Amerika kendi içinde artık veri merkezlerinin elektrik ve su kirletimi yüzünden kurulmasını istemiyor. İşte Dubai'ye taşınıyor, Arap Emirliklerine gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor filan bunlar. Ve dünya belki de sizin az önce anlattığınız küreselleşmenin farklı bir boyutunu yaşıyor. Yani yine birbirinden çok uzak olamayacak bir yapı kuruluyor. Bunu söylemek yanlış olur mu?
3: Yani daha çok son dönemde eğilimlerin dediğim gibi daha yakın bölgelere doğru olduğunu görüyoruz. Yani bugün mesela Amerika'nın işte Venezuela müdahalesi, işte Grönland'a ilgisi, son Amerika Birleşik Devletleri'nin yayınladığı uluslararası ilişkilerle ilgili yayınladığı strateji belgelerinde Amerika kıtasının daha merkezde bir yer işgal etmesi aslında mesela Amerika Birleşik Devletleri için düşündüğümüzde burada daha bölgesel, onun da daha bölgesel düşünmeye başladığını gösteriyor. Yani burada tabii şöyle bir durum var. Burada bölgesel derken neyi kastediyoruz? Bir, sizin nadir elementler ve kritik ham maddeleri mümkün olduğunca bölgeden tedarik etmeniz. Enerjiyi mümkün olduğunca bölgenizden tedarik etmeniz lazım. Kritik teknolojileri bölgenizden tedarik, iş gücünü bölgenizden tedarik etmeniz lazım gibi. Yani aslında o bölgenizde kendi zincirinizi aslında kurmanız lazım. Evet, tabii ki büyük kaynaklar tüketiyor, veri merkezleri, işte enerji gereksinimleri var. Farklı yerlere yatırımlar yapılıyor. Şu an özellikle işte Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere bölgenin birçok yerinde büyük veri merkezleri yatırımları var. Ama bunları aslında Amerika'nın kendisi için olmasından öte, o bölgeyle hakimiyet ilişkisini sürdürmesine de bağlamalıyız. Yani o bölgenin kendi dengelerinde bir merkez oluşturmaya, o bölgenin kendi iç dengelerinde gene bir bağımlılık, hani eskisi kadar çok güçlü olmasa bile yine de bir bağımlılık ilişkisini sürdürme çabası olarak okuyabiliriz.
1: Evet, Perşembe günü mesela bir haber vermiştik efendim buradan yine. Ermenistan'da işte Nvidia'nın, o büyük çip üreticisi Nvidia'nın milyar dolarlık desteğiyle bir yapay zeka fabrikası adını verdikleri bir ortam kuruyorlar mesela. Yani herkes burada kendine bir yön belirliyor diye görüyorum. Şimdi bu açıdan baktığımızda mesela yine sizin anlattıklarınızı da temele koyacak olursak Türkiye'nin buradaki yeri ne olacak?
3: Tabii Türkiye'nin özellikle yapay zeka söz konusu olduğunda yeni gelişmeye başlayan bir pozisyonu var. Çünkü bizim özellikle yazılım sektörümüz, dijital sektörümüz ne yazık ki 2010'lara kadar çok geniş etkiye sahip bir sektör değildi. Yani o konularda kapasitemiz çok yeterli değildi. 2010'lardan itibaren biraz kapasitemiz hem insan kaynağı anlamında hem kamu tarafındaki dijital dönüşüm süreçleri, özel sektördeki dijital dönüşüm süreçleri anlamında bir dalga oluşmaya başladı. Şimdi burada tabii birçok aslında varlık var. Yani yapay zeka söz konusu olduğunda bir, sizin büyük GPU tarlalarına ihtiyacınız var. Yani donanım tarlalarına, server tarlalarına ihtiyacınız var. Bunun için de büyük çip yatırımları, yani hem bu çipi tedarik edebilme, yani bu işin iki boyutu var. Birincisi tedarik edebilme, bu da kolay değil çünkü. İkincisi de buna sermaye ayırma. Şimdi bu konuda maalesef henüz bizim istenen kapasitede ve imkanında olmadığımızı görüyoruz. Yani dolayısıyla aslında ne yazık ki bu anlamda, yani donanım yatırımı anlamında çok avantajlı pozisyonda değiliz. Ama bunun dışında mesela beşeri sermaye anlamında avantajlı bir konumdayız. Neden? Çünkü bir, dediğim gibi son özellikle 10-15 yılda yazılım sektöründe çalışan sayısı, şirket sayısı anlamında baktığınızda devasa bir artış oldu. Yani çok büyük bir patlama oldu. Yakın zamanda hani benzer bir performansı gösteren çok az ülke var. Dolayısıyla şu an elimizde aslında yeterli beşeri sermayenin oluşmaya başladığını, evet belki hani çok üst düzey bazı derinleştiklerinde veya deep tech dediğimiz biraz daha derin teknolojilerde bazı noktalarda bu alanda gelişmiş ülkelere göre daha geri olabiliriz ama ortalamanın epey üstünde bir beşeri sermayede gelişim gösteriyoruz. Bir taraftan da dinamik bir girişimci kültürümüz var. Yani son zamanlarda gençler işte girişimciliğe çok heves ediyorlar. Yeni yatırımlar, yeni startuplar, yeni girişimler. Bu yapay zekada çok önemli. Çünkü yapay zeka dünyası şu an sıfırdan şekilleniyor. Sıfırdan şekillen veya yapay zeka ile ilişkili sektörler sıfırdan şekilleniyor. Burada biraz dışarıdan bir bakışa ihtiyaç var. Biraz girişimci bir bakışa ihtiyaç var. Daha radikal, devrimci bir bakışa ihtiyaç var. Bu anlamda da elimizdeki bu dinamizmin, motivasyonun, girişimci motivasyonun, yeni iş modeli oluşturma, mevcudu yıkma motivasyonun yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir diğer nokta, aslında şöyle bir imkanımız var bizim. Yani çok bu konuşulmuyor. Genelde bu yapay zeka konusu hep büyük markalar üzerinden, işte bu big tech company dedikleri, işte büyük devasa teknoloji şirketleri, devasa dil modelleri üzerinden.
1: Google, OpenAI, Meta vesaire, onların üstünden gidiyor. Evet efendim.
3: Genelde hani ya işte biz böyle olabilir miyiz? Hep bu konuşuluyor. İşte biz bunu yapabilir miyiz? Nasıl yapabiliriz falan. Ben bu noktada biraz bu sorunun revize edilmesi gerektiğini, tekrar düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim şöyle bir imkanımız var. Yani biz şu an dünyada çok geniş bir üretim yelpazesine sahip bir ülkeyiz. Yani bizim imalat sektörünün işte kimyasından tutun otomotivine, işte metalinden tutun savunma sanayi zaten son yıllarda hızla gelişiyor. Elektronik sektörü gelişiyor. Gıda sektörü var. Bunun dışında imalat sektörünün dışına çıkın, tarım sektörü yine dünyada önemli ülkelerden bir tanesi. Sağlık sektöründe gene dünyada önemli. Turizm sektöründe dünyada önemli ülkelerden bir tanesi. Bizim şu an şöyle bir fırsat var aslında. Şimdi bu sektörlerin hepsi dönüşecek. Bu sektörlerin hepsi nasıl dijitalleşmeyle birlikte bunlar dönüştüyse, nasıl işte mobil uygulamalar sonrasında taksicilik artık eski taksicilik değil, işte imalatçılık eski imalatçılık değil, ticaret eski ticaret olmadıysa, yapay zeka ile birlikte de tüm bu sektörler dönüşecek. Önemli olan hızlı bir şekilde bu işe başlamak ve sektörden bir takım müttefikler edinerek bu bir pilot şirket, pilot kurum seçilerek çok hızlı bir şekilde bu uygulamanın geliştirilmesi. Çünkü yapay zeka gibi dijital teknoloji...
1: Savunma sanayinde olduğu gibi değil mi efendim söylediğiniz şey, model?
3: Tabii, kesinlikle. Yani burada bu sektörlere çok hızlı yapay zekanın nüfuz ettirilip dünyada sektörel yapay zeka çözümleri konusunda öne çıkan bir ülke olabiliriz. Mesela nasıl bir örnek veririz? Mesela Almanya aslında yazılım sektöründe geç kalmış bir ülkeydi. Çok da erken davranmadı. Fakat sonra kendi özel sektörüyle, mesela SAP diye bir marka var biliyorsunuzdur. ERP.
1: Mercedes'le birlikte yayılmasını söyleyeceksiniz sanırım, değil mi efendim?
3: Yani ilk geliştirilmesi bir kimya firmasında gerçekleşiyor. Sonra dediğiniz gibi hani Mercedes'le birlikte vesaire yayılıyor. Yani o zaman kimya sektörü de Almanya'nın en güçlü sektörleri. Dünyada birinci sıradaydı kimya sektörü Almanya. Kimya sektöründe Almanya. Ve orada geliştirildi ve hızlı bir şekilde dünyada bir ilk frontier, önde koşan bir yazılım haline geldi. Dolayısıyla aslında yapmamız gereken şey kendi güçlü halkalarımızı birleştirerek bir zincir oluşturmak. Ben buna biraz hani zincir politikası diye bir kavram öneriyorum bununla alakalı. Yani bir konuya gireceğiniz zaman ve bir politika geliştireceğiniz zaman önce elinizde güçlü halkalar neler, ona bakacaksınız. Ve güçlü halkaları ben birleştirerek, eksiklerini tamamlayarak, bazılarını güçlendirerek nasıl bir zincir, benim işime yarayacak bir zincir haline getirebilirim. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin bu noktada sektörel olarak yapacakları, elinde bir takım imkanlar var. Ama hızlı yol alarak bu işbirliğini ve etkileşimi sağlayarak önde koşabilir. Ama tabii biz bu fırsatı kaçırırsak ne yazık ki gene ithal ürünlere mahkum olacağız. Çünkü bu ittifaklar maalesef konusunda efendim, da yani bu işin jeopolitik yansıması da var. Yani biz bu zinciri kendi içimizde kurduğumuz zaman bir, bizim yapay zeka serverlarını barındıracak veya buna yatırım yapacak müttefik ülkelere de ihtiyacımız var. Bu bir. İkincisi, bu yapay zeka çözümlerini dünyada ticarileştirebileceğimiz bu konuda yetenekli beyinlere ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla dışarıdaki bizim jeopolitik olarak da ittifak arayışlarımızın merkezinde durması gerekiyor. Enerji ihtiyacımız olacak. Enerji kaynağı olan, işte son zamanlarda biliyorsunuz uluslararası şeyde de bir takım girişimler var diplomaside.
1: Evet,
3: i̇şte
1: evet,
3: özellikle evet, İran Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonucunda bu enerji akışlarının biraz daha Türkiye üzerinden, işte Suudi Arabistan gibi ülkelerle, işte Irak gibi ülkelerle biraz daha girilen bir takım ittifaklar var. Bu enerji akışlarını da yine bu bağlamda, yani yapay zekanın serverları ve GPU çiftliklerini besleyecek enerji ittifaklarına da ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla bu olay bütün.
1: Efendim harikasınız. Bu konuyu ayrıca da yapay zeka programımızda sizinle tekraren konuşmayı çok isterim ben. Müthiş bir kanal açtık çünkü şu andan itibaren. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu bilgiler için. Tekrar bir araya gelmek dileğiyle diyorum efendim.
3: Çok teşekkür ediyorum. Ben de davetiniz için kolaylıklar diliyorum.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, SER Danışmanlık Kurucusu Akademisyen Doktor Ömer Özdinç'le konuştuk efendim. Bu konuyu tekraren kendisiyle konuşacağız kaldığımız yerden. Şimdi hemen bir diğer konuğumuza merhaba demek istiyorum. Hattımızda Renishow Türkiye'nin Genel Müdürü Sinan Fidanlıgil var. Merhabalar efendim.
4: Merhabalar.
1: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Enteresan bir konuyu özellikle sizin yardımınızla gündeme getirmek istiyoruz. Öncelikle hani sizin alanınızın daha iyi anlaşılabilmesi için biraz Renishow'u tanıyarak başlayabilir miyiz?
4: Tabii ki, hemen hızlıca aktarayım. Renishow 1970 yılında kurulmuş bir icat edilmiş ürünün fraksiyonu olarak 50 yıllık aşkın süredir endüstriyel meteoroloji alanında, hassas hareket kontrol sistemleri alanında, araştırma sınıfı mikroskopları alanında, ameliyat robotları alanında, sağlıkta, 3 boyutlu metal yazıcılar alanında, farklı faaliyet alanlarında inovatif, yenilikçi ürünler üreten, teknolojiler geliştiren ve bu teknolojilerle dünyaya faydalı cihazlar sunan bir firma kimliğine sahip.
1: Süper özetlediniz gerçekten de. Peki hassas üretim deyince ne anlamalıyız efendim? Yani burada orayı biraz açabilir miyiz birlikte?
4: Hassas üretim deyince biliyorsunuz hani dünyada metal dışı polimer malzemeler ve birçok insan ürettiği ürünler var. Bunların metal tarafı özellikle milimetrenin altı, mikron diye tabir ettiğimiz milimetrenin binde biri hassasiyetle üretim ihtiyacı duyuyor. Bunlar tabii kritik komponentler, işte bir otomobilin motoru olabilir, bir uçağın parçası olabilir. Gözle göremeyeceğimiz kadar hassas, cetvelle ölçemeyeceğimiz kadar hassas parçaların ölçme sistemleri vasıtasıyla ölçülmesi ve bunların imalatı için de belli bir takım hareket sistemlerinin oluşturulması gerekiyor. Bizim hassas dediğimiz kısım aslında bu. Biz mikro dünyada ürünler üreten, mikro dünyada çalışan bir firma hüviyetindeyiz.
1: Efendim, Türkiye'de üretim deyince genelde insanların aklında böyle tencere, tava falan gibi ürünler geliyor. Türkiye'nin ne kadar aslında teknolojide ileriye gittiğini, üretim sektöründe de ileriye gittiğini ben mesela sizin buradaki varlığınızdan anlıyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
4: Çok doğru. Aslında bizim de Türkiye vatandaşı olarak gurur duyduğumuz nokta firma, uluslararası firma, İngiliz menşeli, bundan 20 yıl önce Türkiye'ye gelme kararı alıyor. Kendi ofisini açıyor. Buradaki ekibin temel gayesi zaten ürünlerin teknik tanıtımı artı kullanılan ürünlerin, müşteriler tarafından kullanılan ürünlerin uygulama ve teknik desteklerinin verilmesi. Dolayısıyla hani bu imalat yapan bir ülkenin bu noktaya gelebilmesi ve bir ana firmanın bu kararı verebilmesi tamamen hani bir tarafı ticari, bir tarafı da teknik gelişmeye açık olduğunu gösterdi. 20 yıl önce 2005 yılında Genişol Türkiye kuruldu. 2005 yılından bugüne kadar geçen süreçte de hani biz kendi ürün pazarımızı herhalde 20 çarpanlı, belki daha fazla büyüttük. Direkt ve
1: yani dolayısıyla Türkiye'de hassas üretim büyüyor dersek buna yanılmış olmayız değil mi efendim?
4: Türkiye çok iyi noktada. Daha üzerine ekleyeyim ben o zaman. Yani biz hassas üretimi temsil ediyoruz. Bizim meslektaşlarımız farklı istiraklarda dünyanın her yerinde varlar. Aşağı yukarı 30'a yakın ülkede kendi ofisi var firmamızın. Oradaki mesai arkadaşlarım ne yapıyorsa eksiğimiz yok, fazlasını yapıyoruz Türkiye'de.
1: Dolayısıyla Türkiye'de katma değerli üretim konusunda biz dediğim gibi eskiden insanların kafasındaki yerde değiliz, başka bir yere geldik diye anlıyorum. Biraz buralardan örnekler vermeniz mümkün olur muydu?
4: Tabii vereyim. Sektörde ben 30 yıldır varım. Talaşlı imalat, makine sektörü. Ardından da 20 yıldır Enişo'da çalışıyorum. Geçen 30 yılı biliyorum sonuç itibariyle. 30 yıl önceki Türkiye değiliz. Çok daha ileri bir noktadayız. Üretim yeteneğimiz, nitelikli, katma değeri olan ürünleri üretme yeteneğimiz çok çok arttı. Know-how'umuz da çok çok arttı. Bunu her alanda görüyoruz. Hani Renişo ürün gamında da aslında geniş bir spektrumda müşteri profiline sahip. Üniversitelerde müşterimiz, bir miktar araştırma hastanelerinde müşterimiz, üç boyutlu metal yazıcı kullanan kurumlarda müşterimiz. Bunlar sağlık sektörü veyahut da hassas imalat yapan kritik sektörler olabilir. Artı bizim ana faaliyet alanımız, ölçüm sistemleri zaten kalitenin ve prestijin aslında imzası. Dolayısıyla orada bu kadar az bir artışın olması tamamen ihtiyaçtan ve yönelimden kaynaklanıyor.
1: Bir de hani böylesi hassas üretimle ortaya çıkan ürünlerin olduğu bir ülkenin da yüksek katma değerli ürün ürettiğini söylemek herhalde mümkündür değil mi efendim? Yani sonuçta ben eser miktarda alüminyum alıp evet tencere yaparsam 1'e 3 kazanırım belki, ama hassas üretim işin içine girince orada artık çarpanını ben tam hesaplayamıyorum.
4: Tabii uygulamanın yani sektörel bazda konuşacak olursak daha reel olur. Otomotiv lütfen. Mesela otomotivde şimdi TOK bizim gurur duyduğumuz markamız değil mi? Veyahut da ticari araçlarımız gurur duyduğumuz markamız.
1: Evet efendim.
4: Markalarımız, bunların bütün komponentlerini Türkiye üretiyor. 30 yıl önce üretmiyorduk. İşte motor üretir mi Türkiye, işte kritik parçaları üretir mi, şanzıman üretir mi, dişli üretir mi, hani bunu nasıl üretir gibi bir takım hani soru işaretleri vardı. Bugün en iyisini üretiyoruz. Hani TOK NCAP testine girdi geçen yıl, belki biraz daha uzun oldu. Şu an dünyanın en iyi NCAP test sonucunda sahip arabalar, otomobillerden bir tanesi.
1: Hani bu, harika bir şey bu tabii ki.
4: Sertifikalanmış da sonuç itibariyle. Bizim
1: tabii efendim.
4: Renishow'un ürünleri de end to end, hani ham maddeden bitmiş ürüne kadar geçen proses içinde, talaşlı imalatta özellikle kritik parçalar orada üretiliyorlar çünkü. zor ürünler. Evet. Onlar hani tencere örneğini veriyoruz. Tencere de kıymetli bir ürün son itibariyle.
1: O ayrı ama katma değeri açısından baktığımızda bakıyorum.
4: Aynen öyle. İşte bir kilo ham maddeden ham madde maliyetinin üzerine kaç çarpanla son nihai ürün üretiyorsun. Bu önemli olan. Ve dünyada bu ürünün pazarı var mı? O ikinci parametre. İkisini bir araya getirdiğiniz zaman zaten kıymetli ürün üretmiş oluyorsunuz.
1: Ortaya zaten büyük resim çıkıyor efendim. Peki şunu sormak istiyorum size. Şimdi hassaslık vesaire deyince ölçüm hesaplama geliyor benim aklıma. Şimdi günlerde de tabii ki biz de buna çok fazla yer veriyoruz. Yapay zekanın ortaya çıkmasıyla beraber hani matematik hesaplama işini biraz daha böyle hassas şekilde yapabilme ön plana çıkıyor. Sizin sektörünüze bunun bir etkisi oldu mu?
4: Olmaz olur mu? Şimdi biz ilk iş hayatına atıldığım zaman teknik resim üzerinden işte işlenecek konuları boya kalemiyle işaretleyip uygun takımları seçip ondan sonra tezgaha aktarıp tezgahta denemelerini yapıp ondan sonra da tamam bu parça oldu diye ölçüm raporunu 3 boyutlu koordinat ölçme tezgahı çünkü kalite kontrol sürecinin son noktası bu parça doğrudur veya yanlıştır diyen makine onayını alıp biz bunu üretmeye başlayabiliriz diye üretime başlıyorduk temelde. Çok kısa abi yani açıklaması bu herkesin anlayacağı şekilde. Bugün öncelikle biz bir sanal dünyada yazılımları kullanarak bizim sektörel paydaşlarımızın Türkiye'de yine benim gibi pazarlama faaliyetlerini, satış sonrası destek faaliyetlerini ve know-how transferini sağladığı ürünleri kullanarak bunları sanal ortamda önce tasarlıyoruz. İlgili makina, ilgili yardımcı elemanlar, ham maddenin malzeme karakteristiği, her şeyi mühendislik olarak dahil edip bir sanal ortamda üretim yapıyoruz. Onaylandıktan sonra o sanal ortam bize ihtiyaç duyulan malzemeleri bazen yeri geliyor marka, model, ürün detaylarına kadar veriyor. Biz orada ihtiyaç duyulan süreci de tarif ediyoruz. Bunların hepsi metot mühendisliği nihayetinde. Yeni ismi sistem mühendisliği, tasarım mühendisliği vesaire. Biz bunu sanallaştırdığımız zaman hayat çok kolaylaşıyor. Artı prosesi uçtan uca, biraz önce kullandığım cümle çok önemli. End to end uçtan uca kontrol edebilmeniz için bizim Renishow'un ürünleri üretimin başlangıcından makine kontrolüne, makine kontrolünden imalat esnasında süreçlerin kontrolünü, imalat esnasındaki süreçlerde gelen datanın makineler arasında konuşturularak aktarımına, adaptif bir şekilde imalat yapmaya, ardından da en son kalite kontrol sürecinden onayına geçirip ondan sonra bu ürün artık son ürün veyahut da montaja uygun üründür şeklinde sertifikasyonuna kadar geçen sürecin tamamını yapar durumda. Bundan 30 sene önce bunların hiçbiri yoktu. Parça parça parça parça biz süreçleri tarif ediyorduk. Öngördüğümüz şeyin de doğru olmasını ümit ediyorduk. O da açıkçası şeyden geçiyordu. Eğer kişi, bu işi yapacak kişi ustaysa, işi biliyorsa doğru yapıyor. İşi bilmiyorsa tekrar tekrar uğraşıyordu. Bütün bunları ortadan kaldırmış olduk.
1: Ah efendim evet yani enteresan. Peki son olarak size şunu da sormak istiyorum. Vaktimizin sonuna da geliyoruz. Merak ettiğim şey şu. Türkiye'de bu işin katma değerli üretimin daha doğrusu daha iyi bir yere gelmesi için bizim nasıl adımlar atmamız lazım? Yani biz derken halkın işte ne bileyim sermayenin, devletin, ilgili kurumlarının vesairelerin bir araya girip nasıl doğru bir istikamet belirlemesi lazım?
4: Bir araya gelip yapmamız lazım. Kelimeyi siz söylüyorsunuz zaten. İşin biz bir tarafı bizleriz, bir tarafı da üreticiler. Sonuç itibariyle dünyadaki know-how'u aktaran aslında bizim gibi çok uluslu üreticilerin veyahut da Türkiye'deki bu teknolojiyi geliştiren üreticilerin son kullanıcının faydasına ürünleri üretip onun bilgisini, know-how'unu da aktarması temelde. Bizim yaptığımız bu. Bunu nasıl yapıyoruz? Onu da kısaca bahsedeyim. Biz en çok sesimizi ya müşterilerimize gidip ziyaretlerle yapıyoruz ama bu istediğimiz şey değil. Çünkü müşteri ziyareti demek bizim ya böyle bir ürünümüz var alın demek. Biz onu istemiyoruz. Almayın. Mevcut olan teknolojisini iyileştirecek kararları öğrenin. Onu da nasıl yapıyoruz? Ya kongrelere eşlik ediyoruz. Burada akademisyenlerle birlikte hareket ediyoruz. Mesela 11 9 Ağustos 21 Ağustos arası Uluslararası Makine Tasarımı ve İmalat Kongresi var.
1: Evet.
4: TÜBİTAK UME ile beraber organize edilen işte sektör paydaşlarımızın beraber oldu. Şimdi orada ürün konuşulmuyor ki, orada teknoloji konuşuluyor. Kullanılan ürünlerin, kullanılacak ürünlerin bilimsel olarak niye var oldukları, nasıl kullanılacakları anlatılıyor. Ben tek başıma hareket etmiyorum. Sektör temsilcisi olarak hareket ediyorum. Kimle hareket ediyorum? Bu işin bilimini yapan insanlarla hareket ediyorum. Aynısı 23-27 Ağustos'ta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde IKOS Kongresi var. Bu da Uluslararası Raman Spektroskopisi Kongresi. Bu Raman Spektroskopisi alanının Dünya Kupası. 2 senede bir yapılıyor. Bu işi organize eden Mustafa Çoluk Hoca dünya çapında bir profesör. Sağ olsun Türkiye'ye getirdi. Belki de bir daha gelmeyecek. Benim hiç hayatım, ömrüm yetmeyecek onu görmeye. Gurur duyuyoruz. Bu çok büyük bir kazanım. Ve dünya çapında ses getiren bir organizasyon. İkisi uluslararası. Maktek Avrasya Fuarı var 23 Eylül 3 Ekim'de. Hemen ardından. Maktek Avrasya Fuarı zaten adı üzerinde Avrasya'ya hitap eden bir fuar. Dünyadaki en büyük makine fuarlarından bir tanesi. Uçtan uca dediğim gibi her şeyi orada görebilirsiniz. Yazılım da orada, takımcısı da orada, fikstürcüsü de orada, yardımcı elemanı da orada, Endüstri 4.0 da orada, robot da orada, siyasi tezgahı da orada. Dünyada görebileceğiz bütün tezgah teknolojileri, imalat teknolojilerinin tamamını orada görüyorsunuz. Bitiyor mu? Bitmiyor. Ardından 4-7 Kasım'da kalite fuarı var. O da Ankara'da düzenlenecek. Ankara'da düzenlememin sebebi de şu an biliyorsun savunma sanayi Ankara'da yoğunlaşmış durumda. İstanbul'da yapacağımızı biz oraya gidelim sektör olarak. Biz o sektörü güçlendirecek olan know-how'u yine sektördeki arkadaşlarımızla beraber son kullanıcıya ulaştıralım dedik. Burada söylediklerimiz hiçbirinde aslında şey yok temelde. Benim ürünümü al yok. Artık evet, dünya değişti. Herkes...
1: Efendim zaten o oraları geçtik zaten bir kalem. Kesinlikle oraları geçtik. Yani benim ürünüm şu bu filan falan değil. Artık bizim işi anlatmamız lazım. Bir de hani şimdi sizin anlattıklarınızdan bana şöyle bir şey çağrıştı. İşte ne bileyim UEFA Kupası finali İstanbul'da yapılacak dediği zaman herkes vay diyor, ayağa kalkıyor. Hani sizin söyledikleriniz dünya teknolojisine yön vermek. Eminim ki çoğu insanın haberi yok bunlardan. Umarım olur. Umarım bu gibi şeylerle biz gururlanmayı da hep beraber el birliğiyle öğreniriz. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için.
4: Ben teşekkür ederim değerli vaktiniz için.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Ama yani bu fuarlar oldukça da mutlaka bir araya gelelim. Tekrar bunların detaylarında konuşalım lütfen.
4: Tabii görmeniz lazım. Herkesi de davet ediyoruz. Gördüğünüz zaman zaten o dünyada nerede olduğumuzun sorusunu çok net bir şekilde görmüş olursunuz.
1: Harikasınız efendim. Çok teşekkürler, tekrar saygılar sunuyorum.
4: Görüşmek üzere.
1: Evet. Reddy Show Türkiye Genel Müdürü Sinan Fidanlıgil ile konuştuk efendim. Yavaş yavaş arka plandan dostlarımız müziği de vermeye başladılar. Bu arada sizlerle yaptığımız her konuşmada arka planda onunla ilgili görüntüleri de anlık olarak bizim kanalımıza yansıttılar. Çok teşekkür ederim kendilerine bu özverili çalışmaları için. Yavaş yavaş özür dilerim. Programın sonuna da geliyoruz. Ya bu arada detaylı bir konu vardı elimde. Onu ben hani yarına öbürsü güne de saklayacağım. Bu cep telefonlarının kotaları neden bu kadar hızlı bitiyor? Ne oluyor sorusunu daha önce burada cevaplamıştık. Yine cevaplayacağız efendim. Hiç merak etmeyin. Bunun detaylarını ve bunlardan kurtulma yollarını da ben size aktarmaya çalışacağım. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte yine burada yapay zekayı daha detaylı konuşmak için olalım efendim. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkında sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şehrine saldırıları devam ediyor. Türk Hava Yolları tarihinin en uzun uçuşunu gerçekleştirdi. Ayrıntılar bültenimizde. Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkında sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre derneğe ait 44 milyon lira yönetim kurulu kararlarıyla önce 1 milyon dolar nakde ardından fiziki altına çevrildi. Döviz bürosundan alınacak dolarların fiziken teslim alınması içinse Haluk Levent yetkili kılındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesinin akabinde sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini söyledi. Kurtulmuş, barışın sağlanması halinde ortaya çıkacak Türkiye modelinin bütün dünyaya örnek olacağını ifade etti.
2: Türkiye olarak bizim başından beri tezimiz, biz daha fazla bölünmenin değil daha fazla derlenip toparlanmanın merkezi olmak durumundayız. Ve bunun için de bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve aziz milletimizin başına bela olan bu terör meselesinden de hep beraber kurtulalım. Bu bir örnek olarak da bölge ülkeleri tarafından kabul edilecektir. Hatta açık söyleyeyim.

0: Onuru, Türk'ün gururunu koruyarak, yani bu ülkedeki etnik fay hatlarını asla harekete geçirmeyecek, tam tersine barış ve kardeşliği sağlayacak bir çalışmanın yapılması. Yasa buna dikkat etti.
1: İsrail'in ateşkesi rağmen Gazze şeridine saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 2 kişinin yaralandığı, daha önce hayatını kaybeden bir kişinin naaşının enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.
2: Ekonomi.
1: Şehirler arası yolculukta elektrikli araçlar ne kadar ucuz? Bunun cevabını almak üzere Türkiye'de elektrikli araçların şehirler arası yolculuk maliyeti araştırıldı. 9641 şarj istasyonu ve 3 milyon şehirler arası yolculuğun incelendiği çalışmaya göre elektrikli araçların kilometre başına maliyeti benzinli araçlara göre yaklaşık %27 daha ucuz olduğu ortaya çıktı. Texas Ziraat ve Mekanik Üniversitesi'nden Dr. Taner Çokyaşı'nın yürüttüğü araştırmada şarj altyapısındaki bölgesel dağılım sorunlarına da dikkat çekildi. Bataryanın %20'nin altına düşürülmemesi ve %80'in üzerine çıkarılmaması durumunda yolculukların yalnızca %0,3'ünün kesintisiz tamamlanabildiği belirlendi. İstasyonların özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Akdeniz kıyılarında yoğunlaştığı, bazı güzergahlarda ise istasyonlar arasındaki mesafenin arttığı görüldü. Ayrıca yoğunluk nedeniyle oluşabilecek şarj beklemeleri de maliyete dahil edildi. Buna rağmen referans hesaplamada benzinli araçlarda kilometre başına maliyet 3 lira 57 kuruş, elektrikli araçlarda ise 2 lira 60 kuruş olarak hesaplandı. Araştırma, şarj istasyonlarındaki bekleme ve güzergah sapmalarının oluşturduğu ek maliyetlere rağmen elektrikli araçların şehirler arası yolculuklarda ekonomik avantajını koruduğunu ortaya koydu. Türk Hava Yolları tarihinin en uzun uçuşunu gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları'nın İtalya Serie E ekiplerinden Juventus'un Avustralya turnesi kapsamında gerçekleştirdiği uçuş, şirket tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu olarak kayıtlara geçti. Perth kentinden havalanan uçak yaklaşık 16 saat 27 dakikalık uçuşun akabinde Torino'ya ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Yeni ÖTV düzenlemesinin bu gece resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Gümrük ve dış ticaret denetimleri kararlılıkla devam ediyor. Aykırı işlem yapanlara 7 ayda 8 milyar 900 milyon lira ek takip ve para cezası uygulandı. Böylece kesilen ceza miktarı %29 arttı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.914 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş, euro 55 lira 13 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.786, çeyrek altın 11.072, tam altın 44.117, ata altını ise 45.201 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Almanya ve Japonya'nın kendi vatandaşlarını kitlesel olarak izleme uygulamalarına geri döndüğünü belirterek Berlin ve Tokyo yönetimlerini sert bir dille eleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İkinci Dünya Savaşı'nın mağlup tarafları olan Almanya ve Japonya'nın iç politikadaki adımlarını sert bir dille eleştirdi. İki ülkenin vatandaşlarına yönelik denetimlerini artırdığına dikkat çeken Zaharova, bu durumun tarihsel bir geriye gidiş olduğunu kaydetti. İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği döneme atıfta bulunan Zaharova, paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Eski eksen ülkeleri olan Almanya ve Japonya, Temmuz ayında 1945 yılında zorla vazgeçirildikleri kitlesel takip pratiklerine yeniden geri döndüler. Rejimlerinin çöküşünün üzerinden geçen 81 yılın ardından Berlin ve Tokyo tam bir uyum içinde hareket ediyor. Savaş sonrası kurulan düzenin temelinde vatandaşların kitlesel olarak izlenmemesi ilkesinin yattığını vurgulayan Rus diplomat, bu tür yöntemlerin Nazi döneminde toplama kampları, soykırımlar ve insanlık dışı deneylerin en temel araçlarından biri olduğunu hatırlattı. Almanya ve Japonya'daki mevcut durumun geçmişteki baskıcı kurumlarla benzerlik gösterdiğini iddia eden Zaharova şunları kaydetti.
2: Buna benzer baskı aygıtları en son Nazi Almanya'sının gizli polisi Gestapo ve Japon İmparatorluğu'nun siyasi polisi Tokko olarak biliniyordu. Üstelik bu tür paralellikler bizzat Almanya ve Japonya'daki basın ve uzmanlar tarafından da kuruluyor. Ancak Berlin ve Tokyo yönetimi her iki gruptan gelen uyarılara da kulak tıkıyor. Eksen yeniden kımıldamaya başladı.
1: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Almanya ve Japonya'nın vatandaşlarını kitlesel olarak izlediğini söyledi. Zaharova, iki ülkenin uygulamalarını Nazi Almanya'sı ve Japon İmparatorluğu dönemindeki baskı aygıtlarıyla karşılaştırarak Berlin ve Tokyo'ya sert tepki gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Yaz sıcağında telefonunuzu şarj etmeyi unutmazsınız. Kendinizi de unutmayın. Bol bol su için. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Geçim yükü ağırlaşıyor, zamlar temel ihtiyaçtan dijital aboneliğe kadar yayıldı. Yüksek enflasyonun etkisiyle akaryakıt, gıda, kira ve dijital aboneliklerde fiyat artışları sürüyor. Google'ın bazı abonelik paketlerine %75'i aşan zam gelirken ekran kartlarında da %40'a varan yeni artışlar gündemde. Yüksek enflasyon temel tüketim kalemlerinden teknoloji ürünlerine kadar birçok alanda fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Nefes'in haberine göre işçilerin enflasyon ve gelir vergisi nedeniyle yılın ilk 7 ayındaki ücret kaybı geçen yılın aynı dönemine göre %46 artarak 1 trilyon 487 milyar liraya ulaştı. Ağustos ayında konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek kira artış oranı %31,90 olurken elektrik fiyatlarında yıllık artış %25,1, tarım ilacı fiyatlarında %28, mazotta ise Temmuz itibariyle %45 olarak gerçekleşti. Gıda fiyatları Eylül 2021'den Temmuz 2026'ya kadar %2169 arttı. Eylül 2021'de 100 liraya alınabilen bir gıda sepetinin maliyeti Temmuz 2026'da 2269 liraya çıktı. Temmuz'da üretici ile market arasındaki fiyat farkı bazı ürünlerde 6 kata yaklaşırken tarlada 11 liraya satılan havuç markette 61 liraya, 18 liralık elma ise 102 liraya kadar çıktı. Benzine 2 lira, motorine 6 lira 85 kuruş zam yapılması beklenirken artışlardan son anda vazgeçildi. Söz konusu zam uygulanmış olsaydı motorinin litre fiyatı 90 liraya yaklaşacaktı. Google'da Türkiye'de Google One ve yapay zeka aboneliklerinin fiyatlarını arttırdı. Google AI Plus'ın aylık ücreti 204 lira 99 kuruştan 359 lira 99 kuruşa, Google AI Pro'nun fiyatı 869 lira 99 kuruştan 1520 liraya, Google AI Ultra'nın aylık ücreti ise 1990 liradan 3480 liraya yükseltildi. Ekran kartı fiyatlarında da yeni artışlar bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Nvidia RTX 50 serisinin fiyatlarında %39'a varan yükseliş görülürken, DRAM ve NAND bellek tedarikinde sıkıntılar yeni zamların başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Yüksek enflasyon vatandaşın geçim gücünü arttırırken zamlar temel ihtiyaçlardan teknoloji ve dijital aboneliklere kadar genişledi. Gıda fiyatlarında son yıllardaki sert yükselişe kira, elektrik ve akaryakıt zamları eklenirken Google'ın bazı abonelik paketlerine %75'i aşan zam yapması ve ekran kartlarında yeni artış beklentisi dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Türkiye'de elektrikli araçların şehirler arası yolculuklardaki maliyeti araştırıldı. 9.641 şarj istasyonu ve 3 milyon şehirler arası yolculuğun incelendiği çalışmaya göre elektrikli araçlar kilometre başına enerji maliyetinde benzinli araçlardan yaklaşık %27 daha ucuz. Ancak araştırma şarj istasyonlarının dağılımı ve bekleme süreleri konusunda önemli sorunlar olduğunu da ortaya koydu. Texas Ziraat ve Mekanik Üniversitesi.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Sevgili dinleyenler, son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Sabahın haberine göre Yalova'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 tipi askeri eğitim uçağı kaza kırıma uğrayarak düştü. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre uçağın pilotunun fırlatma koltuğunu kullanarak atlatmayı başardığı ve kazadan sağ kurtulduğu bildirildi. Olayın hemen akabinde bölgeye çok sayıda sağlık, arama, kurtarma ve emniyet ekibinin sevk edildiğini belirtelim. Ekipler şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Uçağın düşüş nedeni ise henüz netlik kazanmadı. Olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik önlemleri alındı. Kazadan atlayarak kurtulan pilotun genel sağlık durumuna değinirsek iyi oldu ve kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Arama, kurtarma ve teknik inceleme ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Tekrar edelim hemen bu son dakika gelişmesini. Yalova'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 tipi askeri eğitim uçağı kaza kırıma uğrayarak düştü. Son alınan bilgilere göre uçağın pilotunun fırlatma koltuğunu kullandığı ve atlatmayı başardı ve kazadan sağ kurtulduğu da gelen bilgiler arasında. Olayın hemen akabinde bölgeye çok sayıda sağlık, arama, kurtarma ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeye şu anda gitmiş durumdalar. Uçağın düşüş nedeni ise henüz netlik kazanmadı. Olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik önlemleri alındı. Kazadan atlayarak kurtulan pilotun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Arama, kurtarma ve teknik inceleme ekiplerinin de olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
0: Radyo Sputnik son dakika.
1: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin kıyılarında mikroplastik sarmalı saatte 5.3 milyar parçacık taşınıyor. Adana ve Mersin'de uzun süredir görülen plastik kirliliği Kemer, Fethiye ve Alanya kıyılarına kadar yayıldı. Alanya'daki 4 istasyonda ölçülen mikroplastik yoğunluğu Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında daha önce bildirilen en yüksek değerlerin 2 ila 65 katına ulaştı. Mikroplastik Araştırma Grubu'nun verilerine göre Alanya kıyısında incelenen 4 istasyonun tamamında yüksek mikroplastik yoğunluğu tespit edildi. Parçacıkların %59 ila 93'ünün geri dönüşüm tesislerine özgü işlem izleri taşıdığı belirlendi. Türkiye'nin plastik atık ithalatı da artışını sürdürürken Nisan ayında aylık ithalat 80 bin tonun üzerine çıkarak son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Atıkların önemli bölümünün Adana ve Mersin'deki geri dönüşüm tesislerine gönderildiği belirtiliyor. Adana'daki sulama kanallarında yapılan bir başka araştırmada ise geri dönüşüm tesislerinden kaynaklandığı belirtilen kaçak deşarjların mikroplastik miktarını kanal boyunca 132 kata kadar artırdığı tespit edildi. İncelenen 3 kanaldan saatte 5.3 milyardan fazla mikroplastik parçacığın taşınabileceği hesaplandı. Alanya'daki yüksek mikroplastik yoğunluğunun Adana ve Mersin'deki plastik geri dönüşüm faaliyetleri olası kaçak deşarjlarla, yoğun yağış ve taşkınlarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Kirliliğin Doğu Akdeniz akıntılarıyla Alanya kıyılarına taşınmış olabileceği de olasılıklar arasında gösteriliyor. Enerji politikaları uzmanı Önder Algedik ise sorunun yalnızca deniz kirliliğiyle sınırlı olmadığını savundu. Çöp yakmaya yönelik teşviklerinde kirliliği arttırdığını belirten Algedik, geri dönüştürülemeyen atıkların yakılması nedeniyle hava kirliliğine de dikkat çekti. Algedik, asıl sorunun plastik atıkların Türkiye'ye nasıl getirildiği, ne kadarının geri dönüştürüldüğü ve geriye kalan atıkların nasıl bertaraf edildiği olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarındaki mikroplastik kirliliği büyüyor. Alanya kıyılarında ölçülen mikroplastik yoğunluğu önceki en yüksek değerlerin 65 katına kadar çıkarken Adana'daki sulama kanallarında saatte 5,3 milyardan fazla mikroplastik parçacığın taşınabileceği hesaplandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Ukrayna ordusunun Rusya'nın Karadeniz kenti Novorossiysk'e düzenlediği İHA saldırısında 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Biri çocuk, 8 kişi yaralandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri hedef alan terör eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Krasnodar valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Novorossiysk kentine düzenlediği saldırıda 8 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Vali Kondratyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada acı haberi, Novorossiysk'te 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına derin başsağlığı dileklerimi sunuyorum sözleriyle paylaştı. Saldırı sonucu yaralanan kişilerin derhal hastaneye kaldırıldığını belirten Kondratyev, durumun yakından takip edildiğini ve ihtiyaç halinde yaralıların bölgedeki ana tıp merkezlerine sevk edilmeye hazır olduğunu vurguladı. Ukrayna ordusu daha önce de sivillere yönelik uluslararası toplumda büyük yankı uyandıran suçlar işlemişti. 22 Mayıs gecesi Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi'ne bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulu'nun öğrenci yurdunu hedef almıştı. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi yaralanmıştı. Haziran ayı ortasında Ukrayna güçleri çocukları taşıyan Belarus'a ait bir otobüse hedef almıştı. İçinde 28'i öğrenci olmak üzere 44 kişinin bulunduğu otobüse yönelik saldırıda çocuklara eşlik eden bir kadın hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yaralanmıştı. 25 Temmuz gecesi Zaporojye bölgesindeki bir turistik tesise yönelik hedefli saldırıda 5'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti. Ukrayna ordusunun 3 Ağustos'ta Rusya'nın Gelencik kenti yakınlarındaki Arhipo-Osipovka tatil beldesine düzenlediği İHA saldırısında 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna'nın Rusya'nın Novorossiysk kentine düzenlediği İHA saldırısında 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk, 8 kişi yaralandı. Rus yetkililer saldırıyı sivillere yönelik bir eylem olduğunu vurgularken, son dönemde Rusya'daki sivil yerleşimlere yönelik benzer saldırılarda çocukların da yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zekaya güvenen çiftçi 25 dönümlük tarlasını kaybetti. Çin'de 67 yaşındaki bir çiftçi yapay zeka uygulamasının önerdiği tarım ilacını tarlasına uygulayınca 25 dönümlük susam mahsulü tamamen kurudu. Tarladaki filizlerin yok olmasına yol açan ilacın uzman kontrolü olmadan kullanıldığı belirlenirken yapay zekanın hatalı tavsiyeleri bir kez daha tartışma konusu oldu. Çin'in Anhui eyaletine bağlı Chuzhou şehrinde yaşayan 67 yaşındaki bir çiftçi tarlasındaki verimi artırmak ve zararlılarla mücadele etmek isterken büyük bir felaket yaşadı. Gübreleme takviminden sulama planlamasına kadar yaklaşık bir yıldır yapay zeka uygulaması kullanarak tarım yapan yaşlı adam susam tarlasını saran yabani otlar için yine yapay zekaya danıştı. Susam tarlasındaki zararlılarla mücadele için uygulamanın sunduğu tarım ilacı tavsiyesi reçetesini hiçbir ziraat uzmanına veya resmi kaynağı doğrulatmadan birebir uygulayan çiftçi kısa sürede ağır bir tabloyla karşılaştı. İlacın toprağa ve bitkilere uygulanmasının ardından 25 dönümlük tarladaki tüm filizler kurudu ve mahsul tamamen yok oldu. Olayın ardından tarlada inceleme yapan ziraat uzmanları yaşanan yıkımın flufenaset isimli ot ilacından kaynaklandığını tespit etti. Uzmanlar bu etken maddenin son derece hassas olduğunu ve doğru dozda ya da hedefli kullanılmaması halinde susam tarlalarına doğrudan zarar vererek bitkiyi kurutacağını vurguladı. Öte yandan çiftçinin kullandığı yapay zeka uygulamasının ekranında yapay zeka içeriği hatalı olabilir, lütfen doğrulayın şeklinde bir uyarı metni yer aldığı ancak kullanıcının bu uyarıyı dikkate almadığı belirlendi. Yapay zeka sistemlerinin ürettiği bilgilerin teyit edilmeden uygulanması sadece tarımda değil sağlık alanında da ciddi hayati riskler barındırıyor. Geçen yıl sofra tuzunu bırakmak isteyen bir kullanıcı yapay zekanın yönlendirmesiyle gıdalarına tuz yerine sodyum bromür eklemiş, 3 ay boyunca bu kimyasalı tüketen şahıs ağır brom zehirlenmesi teşhisiyle psikoz tedavisi görmek zorunda kalmıştı. Annals of Internal dergisinde yayımlanan bilimsel bir incelemede yapay zeka uygulamalarının henüz tam güvenirliğe ulaşmadığı kritik konularda bilimsel açıdan hatalı bilgiler üreterek bilgi kirliliğine ve telafisi imkansız zararlara yol açabileceği açıkça ifade edildi. Çin'de 67 yaşındaki bir çiftçi yabani otlarla mücadele için yapay zekanın önerdiği tarım ilacını uzmanlara danışmadan kullanınca 25 dönümlük susam tarlasını kaybetti. Uzmanlar olayın yapay zeka tarafından verilen kritik bilgilerin mutlaka doğrulanması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yalova'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 tipi askeri eğitim uçağı kaza kırıma uğrayarak düştü. Özgür Özel dahil 3 ismin dokunulmazlık dosyası meclise sunulacak. Kolombiya'nın batısını vuran 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 254'e yükseldi. Ayrıntılar bültenimizde. Yalova'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 tipi askeri eğitim uçağı kaza kırıma uğrayarak düştü. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre uçağın pilotunun fırlatma koltuğunu kullanarak atlatmayı başardığı ve kazadan sağ kurtulduğu bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve emniyet ekibi sevk edildi. Uçağın düşüş nedeni henüz netlik kazanmazken olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik önlemleri alındı. Kazadan atlayarak kurtulan pilotun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Meclise Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kurtulmuş, çerçeve yasaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Yasanın her şeyin bittiği anlamına gelmediğini belirten meclis başkanı şunları söyledi.
2: Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Ben raporun kapıyı araladığını, geçen gün kabul edilen yasanın da, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Bu yol aynı zamanda da bölgede bütün bölge halklarının kardeşliğinin sağlanabileceği bir atmosferin oluşturulmasına imkan sağlayacak bir yol.
1: Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesinin akabinde sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini söyledi. Barışın sağlanması halinde ortaya çıkacak Türkiye modelinin bütün dünyaya örnek olacağını ifade etti.
2: Türkiye olarak bizim başından beri tezimiz, biz daha fazla böyle...

0: Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri meclis başkanlığınca gelen kağıtlar listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Muğla'da Türk bayrağına çirkin bir saldırı düzenlendi. Olayda bir mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağı AA adlı kadın tarafından ateşe verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası kadın gözaltına alındı. Orta Doğu'ya gidelim. Lübnan'ın güneyindeki itfaiyeciler, bölge sakinleri ve çevre kuruluşları İsrail ordusunu orman ve tarım alanlarında yangın çıkarmakla suçladı. İtfaiyeciler, İsrail'e ait insansız hava araçları ve mühimmatların son haftalarda çok sayıda yangına neden olduğunu öne sürdü. 10 Ağustos pazartesi günü Kolombiya'nın batısını vuran 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 254'e yükseldi. Pereira ve Cali başta olmak üzere büyük yıkıma yol açan yüzyılın en ağır felaketinde 100'den fazla artçı sarsıntı kaydedilirken binlerce kişi evsiz kaldı. Enkaz altında zamana karşı arama kurtarma mücadelesi aralıksız sürüyor. Ekonomi. Dünya petrol tedarikinin önemli bir kısmı Hürmüz Boğazı'ndan sağlanırken İran-Amerika Birleşik Devletleri gerilimi enerji fiyatlarını yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıt fiyatlarındaki bu artışa karşı harekete geçerek motorin fiyatlarında ÖTV indirimi yapacağını açıkladı. Düzenlemenin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.014 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş, euro 55 lira 21 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.803, çeyrek altın 11.101, tam altın 44.226, atı altını ise 45.252 liradan işlem görüyor. Spor. Fenerbahçe play-off turuna galibiyetle yükseldi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında dün akşam Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. Temsilcimiz 2-0'ın rövanşında rakibini deplasmanda da 1-0 yenerek play-off'a yükseldi. Sarı lacivertlere galibiyeti getiren golü penaltıdan Talisca kaydetti. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi ise Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki play-off turu maçları 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turunu geçen takım adını lig aşamasına yazdıracak. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibi Hradec Králové ile karşılaşacak. Tüpraşların da saat 20'de başlayacak müsabaka S-Sport'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schinder düdük çalacak. Siyah beyazlı takım 1-0 kazandığı deplasmandaki ilk maçın rövanşını sahasında da kazanarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Beşiktaş da İlk maçta ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Kasum Utara cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Yani ilk haftalarda hep bir Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşuyoruz. Bir 6 haftaya kadar falan böyle Fenerbahçe bu sene şampiyon diye gidiyoruz. Sonradan
2: pişir diye ses çıkartıyor.
1: Ne oluyor? Ne oluyor sonradan?
2: Valla son 10 senenin ilk maçlar lideri Beşiktaş'mış. İkinci sırada Galatasaray var. Fenerbahçe'nin karnesi daha kötü. 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyeti var. Trabzon'da 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle başlamış.
1: Her hafta burada yine maçları konuşmaya devam edeceğiz.
2: Bu maçlar düzgün bir şekilde oynansın. Ben düzgün bir lig istiyorum. Çok para veriyorum çünkü her şeylerine. Düzgün seyretmek istiyorum yani ligi.
3: Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'yla Futbol Saati her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Meclis 10 Ağustos'ta yasama çalışmalarına ara verdi. Genel kurulun yeniden toplanacağı tarih de belli oldu. Meclis Genel Kurulu 10 Ağustos Pazartesi günü 125. birleşimini gerçekleştirdi. Birleşimde meclisin tatile girmesine karar verildi. Karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Meclis Genel Kurulu 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te yeniden toplanacak. Böylece meclisin yaz tatili 10 Ağustos'tan 1 Ekim'e kadar sürecek. Bu süreçte milletvekillerinin seçim bölgelerinde ve sahada çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 Ağustos'ta yasama çalışmalarına ara verdi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre meclis yaklaşık 2 aylık aranın ardından 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te yeniden toplanacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Bu akşam başınızı kaldırıp gökyüzüne bakın. Çünkü yaz en güzel gösterisini her akşam ücretsiz sahneliyor. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken özel okul ücretleri yeniden tartışma konusu oldu. Bu yıl bazı özel okullarda yıllık eğitim ücretleri 2,5 milyon lirayı aşarken birçok okulda öğrenim bedeli 1 milyon liranın üzerine çıktı. Yemek, servis, kitap ve diğer giderler de eklendiğinde bazı aileler çocuklarının eğitimi için yılda 3 milyon liraya yaklaşan bir maliyetle karşı karşıya kalıyor. Ancak tartışma yalnızca yüksek ücretlerden ibaret değil. Çünkü hem özel okulların uygulayabileceği zam oranı hem de servis ücretleri belirli kurallara bağlı. Peki bu kurallara gerçekten uyuluyor mu? Veliler hangi ücretleri ödemek zorunda, hangilerine itiraz edebilir? İşte özel eğitimde ücret tartışmalarının detayları. Özel okullarda açıklanan yeni dönem ücretleri bu yılda velilerin bütçesini zorluyor. 2026-27 eğitim öğretim yılında özel okul ücretleri okulun bulunduğu şehir, eğitim kademesi ve marka değerine göre büyük farklılık gösteriyor. Orta segmentte yer alan birçok özel okulda yıllık eğitim ücretleri 250 bin ila 600 bin lira arasında değişirken İstanbul ve Ankara'daki orta üst segment okullarda bu rakam 500 bin liradan başlayıp 1 milyon 300 bin liraya kadar çıkabiliyor. Prestijli kolejler ve köklü yabancı okullardaysa yıllık öğrenim ücretleri 2 milyon 750 bin liraya ulaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği düzenlemeye göre 2026-27 eğitim öğretim yılında ara sınıflarda öğrenim ücretlerine uygulanabilecek azami artış oranı %30,74, kademe başlangıcı olan 1, 5 ve 9. sınıflardaysa %43,92 olarak hesaplandı. Eğitim dışındaki bazı hizmetlerde uygulanabilecek azami artış oranı da %29,28 olarak belirlendi. Ancak veliler açıklanan eğitim ücretlerinin yanı sıra servis, yemek ve diğer ek hizmetler için talep edilen ödemeler nedeniyle toplam maliyetin yasal zam sınırlarının ötesine geçtiğini savunuyor. Benzer tartışmalar servis ücretlerinde de yaşanıyor. Okul servis ücret tarifesini ise büyük şehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi mesafe esasına göre belirliyor. Buna rağmen bazı veliler belirlenen tarifelerin üzerinde ücret talep edildiğini ya da organizasyon, rehber personel ve benzeri sebeplerle ek ücretler istendiğini öne sürüyor. Tüketici platformlarında okul servis ücretlerine ilişkin onlarca başvuru bulunuyor. Veliler, bazı servis firmalarının belirlenen tarifelerin üzerinde ücret talep ettiğini ya da farklı adlar altında ek bedeller istediğini öne sürüyor. Peki servis firmaları gerçekten UKOME'nin belirlediği tarifelere uyuyor mu? Bu sorunun net bir yanıtı bulunmasa da her yıl artan şikayetler denetimlerin yetersizliğini yeniden gündeme getiriyor. Ancak özel okul faturası, öğrenim ücreti ve servisle sınırlı kalmıyor. Yemek hizmeti, yardımcı kaynaklar, okul kıyafetleri, dijital eğitim platformları, yabancı dil materyalleri, kulüp çalışmaları, gezi ve çeşitli etkinlikler için talep edilen ücretler de toplam maliyeti önemli ölçüde artırıyor. Böylece kayıt sırasında açıklanan eğitim ücreti, eğitim yılı boyunca yapılan ek ödemelerle çok daha yüksek bir seviyeye çıkabiliyor. Velilerin en sık dile getirdiği şikayetler arasındaysa yardımcı kaynakların okuldan alınmasının istenmesi, okul logolu kıyafetlerin belirli mağazalardan temin edilmesi, dijital eğitim paketleri için ayrıca ücret talep edilmesi ve bazı etkinliklerin fiilen zorunlu hale getirilmesi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre okulların eğitim dışında sunacakları hizmetlere ilişkin ücretleri önceden ilan etmesi gerekiyor. Peki ailelerin her yıl giderek daha büyük bir bütçe ayırdığı bu eğitim yatırımı gerçekten akademik başarıya dönüşüyor mu? Özel okulları tercih eden velilerin en önemli beklentilerinden biri çocuklarının daha nitelikli bir eğitim alması ve üniversite sınavında daha başarılı olması. Ancak uzmanlara göre özel okul tek başına başarı garantisi sunmuyor. Çünkü bugün özel öğretim kurumları arasında hem eğitim kalitesi hem de akademik başarı açısından ciddi farklılıklar bulunuyor. YKS birincilikleri ve ilk 100 derecelerinin büyük bölümü fen liseleriyle köklü Anadolu liselerinden çıkıyor. LGS birinciliklerinde ise özel okullar az farkla önde görünse de yaklaşık yarısı devlet okullarından çıkıyor. Bir tarafta her yıl Türkiye dereceleri çıkaran, seçerek öğrenci kabul eden ve üniversite yerleştirme başarılarıyla öne çıkan okullar var. Diğer tarafta ise yüksek ücretlere rağmen kontenjanlarını doldurmakta zorlanan, öğrencilerini istedikleri başarı seviyesine taşıyamayan çok sayıda özel okul bulunuyor. Eğitim uzmanları, velilerin okul tercihinde yalnızca reklam kampanyalarına ya da ücretlere değil, okulun akademik kadrosuna, üniversite yerleştirme oranlarına, mezunlarının başarılarına ve eğitim anlayışına bakılması gerektiğini vurguluyor. Çünkü milyonlarca liralık eğitim harcaması tek başına üniversite başarısını garanti etmiyor. Üstelik eğitim için yapılan harcamalar lise diplomasıyla da sona ermiyor. YKS maratonunun ardından bu kez ailelerin karşısına vakıf üniversitelerinin ücretleri çıkıyor. Son yıllarda birçok vakıf üniversitesinde eğitim ücretleri yüz binlerce lirayı aşarken bazı tıp, diş hekimliği ve uluslararası programlarda yıllık ücretler 1 milyon liraya yaklaşıyor. Dolayısıyla özel okulda başlayan maliye zinciri üniversite döneminde de devam ediyor. Bazı vakıf üniversiteleri güçlü akademik kadroları, araştırma altyapıları ve uluslararası başarılarıyla öne çıkarken bazı üniversitelerde ise öğrencilerin ödediği ücretle sunulan eğitim olanakları arasında tartışmalar yaşanabiliyor. Özel eğitim sistemi tartışılırken gündeme gelen bir başka başlıksa devlet destekleri. Bir yandan devlet okullarının fiziki koşulları ve öğretmen ihtiyacı konuşulurken, diğer yandan özel eğitim yatırımlarına sağlanan teşvikler de tartışma konusu oluyor. Özel öğretim kurumları ve eğitim yatırımları çeşitli vergi avantajları ve yatırım teşviklerinden yararlanabiliyor. Geçmiş yıllarda öğrenci başına verilen eğitim destekleri de bu tartışmaların önemli başlıklarından birini oluşturmuştu. Bu nedenle uzmanlar, kamu kaynaklarıyla desteklenen özel eğitim kurumlarının hangi yükümlülükleri üstlendiğinin ve bu desteklerin eğitim kalitesine nasıl yansıdığının daha şeffaf biçimde ortaya konulması gerektiğini belirtiyor. Eğitim sendikaları, tüketici dernekleri ve eğitim ekonomistleri ise ortak bir noktaya dikkat çekiyor. Özel eğitimde asıl tartışılması gereken konu yalnızca ücret artışları değil. Denetim mekanizmalarının ne kadar etkin olduğu, velilerin hangi haklara sahip olduğu ve yapılan yüksek harcamaların öğrencilerin akademik başarısına ne ölçüde katkı sağladığı da en az ücretler kadar önemli. Özel eğitimde yükselen ücretler, ek hizmet bedelleri, servis tartışmaları ve vakıf üniversitelerine uzanan maliyet zinciri her yıl milyonlarca ailenin bütçesini daha fazla zorluyor. Uzmanlar ise eğitimde asıl tartışılması gereken konunun yalnızca artan fiyatlar olmadığını vurguluyor. Ödenen ücretlerin karşılığında sunulan eğitim kalitesi, denetim mekanizmalarının etkinliği, fırsat eşitliği ve öğrencilerin akademik başarısına sağlanan katkının da aynı ölçüde sorgulanması gerektiğine dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Bugün usta şair Can Yücel'in ölüm yıl dönümü. Ağustos ayı onun hem doğduğu hem de ebedi aleme göçtüğü ay. Usta şair 12 Ağustos 1999'da 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk şiirinin en önemli isimlerinden Can Yücel'i ardında bıraktığı unutulmaz mısralarla anıyoruz kendi sesinden.
2: Aslında bize çaput gerek. Renk renk, rengahenk çaputlar. Bu kısır, bu karanlık düzende kadınlarımızın kara tutu ağaçlarına, türbelere, bağış saçlarına bağladığı çaputlar, ki bu eden kuşağı niyetlerimizle sürekli aydınlık için donatalım pencerelerimizi, camlarımızı, sokaklarımızı, damlarımızı.
1: Can Yücel, Gülsüm Refika Hanım'la eğitimci, yazar ve tek partili dönemin Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel'in oğlu olarak dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Klasik Filoloji Bölümü ve İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim gören Can Yücel, çeşitli etüliklerde çevirmenlik ve Londra'da BBC'nin Türkçe bölümünde spikerlik yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra bir süre turist rehberi olarak çalışan Can Yücel, ardından bağımsız çevirmen ve şair olarak yaşamını İstanbul'da sürdürdü. 1956 yılında Güler Yücel'le evlendi. Bu evlilikten iki kızı ve bir oğlu oldu. Usta şair Can Yücel, çeşitli dergilerde şiir, edebiyat ve tiyatro çevirileriyle siyasal konularda yazılar yazdı. 12 Mart döneminde Che Guevara'nın Gerilla Harbi ile İnsan ve Sosyalizm kitaplarının çevirisi nedeniyle 15 yıl hapse mahkum edildi. 1974'te çıkarılan genel afla özgürlüğüne kavuştu. Dışarı çıkışının ardından hapiste yazdığı Bir Siyasi'nin Şiirleri adlı kitabını yayımladı. 12 Eylül 1980 sonrasında müstehcen olduğu iddiasıyla Renk Ahenk adlı kitabı toplatıldı. 1962'de İngiltere'deyken 1709 yılından kalma Latin harfleriyle taş baskısı olarak basılmış Bir Türkçe Dil Bilgisi kitabı bulması geniş yankı uyandırdı.
2: Nezgil eder. Şişede durduğu gibi durmaz ki kafir. Tutar insana, insanları sevdirir. Kimi de tutamağı tutar, tutar insanı, insanlardan bezdirir. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, eteklerinde bir yığın yaprak, bakacaksın semaya ağlayarak. İşte şimdi tökezledin üstad.
1: Can Yücel'in ilham kaynakları ve şiirlerinin konuları doğa, insanlar, olaylar, kavramlar, heyecanlar, duyumlar ve duygulardı. Kara mizah ögeleri taşıyan siyasal içerikli bazı şiirlerinde tarihsel ve günlük olayları iç içe işledi.
3: Kovalamayın beni yatağa, hiç uykum yok. Daha lafınıza karışacağım, ortalığı dağıtacağım, televizyonu kapatacağım, ayçiçeği resmi yapacağım da, baş parmağıma şiir okuyacağım, ıslık çalacağım, daha çok işim var, gecenizi karartacağım, Kütahya vazonuzu kıracağım, vakitsiz yatırmayın beni, daha çok erken.
1: Yücel'in şiirlerinin çoğunda sevdiği insanlar vardır. Can Yücel için ailesi çok önemlidir. Eşi, babası, üç çocuğu, kızları Güzel ve Suyla, babasının adını verdiği oğlu Hasan Yücel. Bu insanlarla olan sevgi dolu yaşamını şiirlerine yansıtmıştır. Küçük kızım Suya, Güzel'e, yeni Hasan'a yolluk, hayatta ben en çok babamı sevdim, bu sevgi şiirlerinden bazılarıdır.
3: Bir derin uykudaydım. Ölümün içinden açtım ki gözlerimi, bir suyun gölgesi gibi kendisi. Adeta bir suyun ayak ucunda sen oturuyorsun. Şiir getirenlerin çok olsun çocuğum.
1: Şiirin can babası son yıllarında Datça'da yaşadı. 12 Ağustos 1999 gecesi hayata gözlerini yuman şair, çok sevdiği güne bakan çiçekleriyle uğurlanarak Datça'ya defnedildi.
2: Eski Datça'dan gelirken köşeyi dönünce deniz dikilecek karşıma, sakın boğma. Ne kadar güzel geçti bütün yaz. Geceler küçük bahçede, Sen zambaklar kadar beyaz, bense yasak bir düşüncedim.
1: Can Baba ardından nice aşklara, nice isyanlara tercüman olan şiirler bıraktı. Usta şair Can Yücel'i sevgiyle anlıyoruz.
2: Aslında bize çaput gerek. Renk renk, rengahenk çaputlar. Bu kısır, bu karanlık düzende kadınlarımızın kara dudu ağaçlarına, türbelere, bağış saçlarına bağladığı çaputlar. Ki bu eden kuşağı niyetlerimizle sürekli aydınlık için donatalım pencerelerimizi, camlarımızı, sokaklarımızı, damlarımızı.
0: Aramızdan ayrılanlar. Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin kıyılarında mikroplastik sarmalı saatte 5.3 milyar parçacık taşınıyor. Adana ve Mersin'de uzun süredir görülen plastik kirliliği Kemer, Fethiye ve Alanya kıyılarına kadar yayıldı. Alanya'daki 4 istasyonda ölçülen mikroplastik yoğunluğu Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında daha önce bildirilen en yüksek değerlerin 2 ila 65 katına ulaştı. Mikroplastik Araştırma Grubu'nun verilerine göre Alanya kıyısında incelenen 4 istasyonun tamamında yüksek mikroplastik yoğunluğu tespit edildi. Parçacıkların %59 ila 93'ünün geri dönüşüm tesislerine özgü işlem izleri taşıdığı belirlendi. Türkiye'nin plastik atık ithalatı da artışını sürdürürken Nisan ayında aylık ithalat 80 bin tonun üzerine çıkarak son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Atıkların önemli bölümünün Adana ve Mersin'deki geri dönüşüm tesislerine gönderildiği belirtiliyor. Adana'daki sulama kanallarında yapılan bir başka araştırmada ise geri dönüşüm tesislerinden kaynaklandığı belirtilen kaçak deşarjların mikroplastik miktarını kanal boyunca 132 kata kadar artırdığı tespit edildi. İncelenen 3 kanaldan saatte 5.3 milyardan fazla mikroplastik parçacığın taşınabileceği hesaplandı. Alanya'daki yüksek mikroplastik yoğunluğunun Adana ve Mersin'deki plastik geri dönüşüm faaliyetleri olası kaçak deşarjlarla, yoğun yağış ve taşkınlarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Kirliliğin Doğu Akdeniz akıntılarıyla Alanya kıyılarına taşınmış olabileceği de olasılıklar arasında gösteriliyor. Enerji politikaları uzmanı Önder Algedik ise sorunun yalnızca deniz kirliliğiyle sınırlı olmadığını savundu. Çöp yakmaya yönelik teşviklerinde kirliliği arttırdığını belirten Algedik, geri dönüştürülemeyen atıkların yakılması nedeniyle hava kirliliğine de dikkat çekti. Algedik, asıl sorunun plastik atıkların Türkiye'ye nasıl getirildiği, ne kadarının geri dönüştürüldüğü ve geriye kalan atıkların nasıl bertaraf edildiği olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarındaki mikroplastik kirliliği büyüyor. Alanya kıyılarında ölçülen mikroplastik yoğunluğu önceki en yüksek değerlerin 65 katına kadar çıkarken Adana'daki sulama kanallarında saatte 5,3 milyardan fazla mikroplastik parçacığın taşınabileceği hesaplandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Türkiye'de elektrikli araçların şehirler arası yolculuklardaki maliyeti araştırıldı. 9.641 şarj istasyonu ve 3 milyon şehirler arası yolculuğun incelendiği çalışmaya göre elektrikli araçlar kilometre başına enerji maliyetinde benzinli araçlardan yaklaşık %27 daha ucuz. Ancak araştırma şarj istasyonlarının dağılımı ve bekleme süreleri konusunda önemli sorunlar olduğunu da ortaya koydu. Texas Ziraat ve Mekanik Üniversitesi'nden Dr. Taner Çokyaşar, Türkiye'deki elektrikli araç şarj altyapısını şehirler arası yolculuklar üzerinden inceledi. Çalışmada Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisanslı 9.641 şarj istasyonunu değerlendirdi. Araştırmacı, Türkiye genelindeki yaklaşık 3 milyon şehirler arası yolculuk için farklı güzergahlar oluşturdu. Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri şarj istasyonlarının dağılımıyla ilgili oldu. Elektrikli araçların bataryasının %20'nin altına düşürülmemesi ve %80'in üzerine çıkarılmaması gibi batarya ömrünü korumaya yönelik bir kullanım aralığı dikkate alındığında yolculukların sadece %0,3'ü kesintisiz şekilde tamamlanabildi. Başka bir ifadeyle bu şartlarda araçların %99,7'si güzergah üzerindeki bir sonraki şarj istasyonuna ulaşmakta zorlanıyor. Araştırmada bataryanın %100'e kadar doldurulup %10'a kadar kullanılması durumunda ise modeldeki tüm güzergahların tamamlanabildiği görüldü. Ancak bu kullanım şeklinin batarya ömrünü olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Araştırmada Türkiye'deki yol ağı ve nüfus verileri de kullanıldı. OpenStreetMap verileri üzerinden otoyollar, devlet yolları ve il yolları incelendi. Toplam 55.236 yol bağlantısı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun nüfus verilerinden yararlanılarak 929 ilçeye dağıtılan 100 bin farklı noktadan 3 milyon şehirler arası yolculuk oluşturuldu. Şarj istasyonlarının dağılımında ise önemli farklılıklar olduğu görüldü. Araştırmada 170 farklı işletmeciye ait 9.641 şarj istasyonu kullanıldı. İstasyonların önemli bir bölümünün İstanbul, Ankara ve İzmir çevresinde ve Akdeniz kıyı şeridinde yoğunlaştığı belirtildi. Bu nedenle bazı güzergahlarda şarj noktalarına ulaşmak daha kolayken bazı bölgelerde istasyonlar arasındaki mesafeler artıyor. Araştırmada şarj istasyonlarının kapasitesi de hesaba katıldı. Aynı zaman diliminde çok sayıda aracın aynı istasyona yönelmesi durumunda istasyonların kapasitesinin yetersiz kalabileceği görüldü. Bu durumda araçların beklemesi gerektiği varsayıldı. Bekleme sırasında kaybedilen zaman da yolculuğun toplam maliyetine eklendi. Tüm bu sorunlara rağmen elektrikli araçlar maliyet açısından avantajını korudu. Araştırmanın referans değerlerine göre benzinin litre fiyatı 50 lira ve aracın yakıt tüketimi 100 kilometrede yaklaşık 7,1 litre kabul edildi. Bu durumda benzinli bir araçta kilometre başına maliyeti yaklaşık 3,57 lira olarak hesaplandı. Elektrikli araçlarda ise kilowatt saat başına 13 lira ve kilometrede ortalama 200 watt saat tüketim esas alındı. Buna göre elektrikli aracın kilometre başına enerji maliyeti yaklaşık 2,60 lira oldu. Bu hesaplamaya göre elektrikli araçlar yalnızca enerji maliyetinde kilometre başına yaklaşık %27 avantaj sağlıyor. Araştırma, şarj istasyonlarındaki bekleme ve güzergah sapmalarının oluşturduğu ek maliyetlere rağmen elektrikli araçların şehirler arası yolculuklarda ekonomik avantajını koruduğunu ortaya koydu. Türkiye'de elektrikli araçların şehirler arası yolculuk maliyeti araştırıldı. 9.641 şarj istasyonu ve 3 milyon yolculuğun incelendiği çalışmaya göre elektrikli araçlar kilometre başına enerji maliyetinde benzinli araçlara göre yaklaşık %27 daha ucuz. Ancak şarj istasyonlarının dağılımı ve bekleme süreleri uzun yolculuklarda önemli bir sorun oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Geçim yükü ağırlaşıyor, zamlar temel ihtiyaçtan dijital aboneliğe kadar yayıldı. Yüksek enflasyonun etkisiyle akaryakıt, gıda, kira ve dijital aboneliklerde fiyat artışları sürüyor. Google'ın bazı abonelik paketlerine %75'i aşan zam gelirken ekran kartlarında da %40'a varan yeni artışlar gündemde. Yüksek enflasyon temel tüketim kalemlerinden teknoloji ürünlerine kadar birçok alanda fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Nefes'in haberine göre işçilerin enflasyon ve gelir vergisi nedeniyle yılın ilk 7 ayındaki ücret kaybı geçen yılın aynı dönemine göre %46 artarak 1 trilyon 487 milyar liraya ulaştı. Ağustos ayında konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek kira artış oranı %31,90 olurken elektrik fiyatlarında yıllık artış %25,1, tarım ilacı fiyatlarında %28, mazotta ise Temmuz itibariyle %45 olarak gerçekleşti. Gıda fiyatları Eylül 2021'den Temmuz 2026'ya kadar %2169 arttı. Eylül 2021'de 100 liraya alınabilen bir gıda sepetinin maliyeti Temmuz 2026'da 2269 liraya çıktı. Temmuz'da üretici ile market arasındaki fiyat farkı bazı ürünlerde 6 kata yaklaşırken tarlada 11 liraya satılan havuç markette 61 liraya, 18 liralık elma ise 102 liraya kadar çıktı. Benzine 2 lira, motorine 6 lira 85 kuruş zam yapılması beklenirken artışlardan son anda vazgeçildi. Söz konusu zam uygulanmış olsaydı motorinin litre fiyatı 90 liraya yaklaşacaktı. Google'da Türkiye'de Google One ve yapay zeka aboneliklerinin fiyatlarını arttırdı. Google AI Plus'ın aylık ücreti 204 lira 99 kuruştan 359 lira 99 kuruşa, Google AI Pro'nun fiyatı 869 lira 99 kuruştan 1520 liraya, Google AI Ultra'nın aylık ücreti ise 1990 liradan 3480 liraya yükseltildi. Ekran kartı fiyatlarında da yeni artışlar bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Nvidia RTX 50 serisinin fiyatlarında %39'a varan yükseliş görülürken, DRAM ve NAND bellek tedarikinde sıkıntılar yeni zamların başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Yüksek enflasyon vatandaşın geçim gücünü arttırırken zamlar temel ihtiyaçlardan teknoloji ve dijital aboneliklere kadar genişledi. Gıda fiyatlarında son yıllardaki sert yükselişe kira, elektrik ve akaryakıt zamları eklenirken Google'ın bazı abonelik paketlerine %75'i aşan zam yapması ve ekran kartlarında yeni artış beklentisi dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yalova'da F-16 uçağı eğitim sırasında düştü. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Almanya'da hükümet istihbarat servislerinin yetkililerini önemli ölçüde genişletme kararı aldı. Ayrıntılar bültenimizde. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Meclise Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çerçeve yasaya ilişkin önemli mesajlar veren Kurtulmuş, başından beri Türk'ün gururunu, Kürt'ün onurunu koruyan bir anlayışla hareket edilmesini savunduklarını ifade etti.
2: Şehitlerimizin, gazilerimizin, mahşeri vicdanın büyük çoğunluğun kabul edeceği bir şekilde dengeyi oluşturmaya çalıştık. Başından itibaren söylediğimiz bir şey vardı. Kürt'ün onuru, Türk'ün gururunu koruyarak, yani bu ülkedeki etnik fay hatlarını asla harekete geçirmeyecek, tam tersine barış ve kardeşliği sağlayacak bir çalışmanın yapılması. Yasa buna dikkat etti.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'na parti genel merkezinde toplandı. Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşmasıyla başlayacak toplantıda iç siyaset, bölgesel gelişmeler, dış politika, ekonomi, ihraçlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna yönelik değerlendirmelerde bulunulacak. Öte yandan MYK'da ihraçlar ve il örgütlerine ilişkin atamaların gündeme gelmesi bekleniyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Giresun'da Zıva Deresi'nin taşması sonucu dere kenarında bulunan anne ve iki kızı sel sularına kapıldı. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Yüksek binaların yıkımı ile ilgili yeni kurallar geldi. Bina yıkımları ile ilgili yeni teknik ve idari kuralları içeren düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Buna göre patlayıcı kullanılarak yapılan yıkımlarda önce meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Patlatma anı sırasında yüksek hızlı kameralar kayıtlı olacak. Yüksek yapıların yıkıldığı şantiyelerin çevresi perdeleme, örtülü yol ve koruma fanıyla korunacak. İskele ve çalışma kuleleri yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olacak. Ayrıca patlayıcı ve yıkımda görev yapacak sorumlu mühendisin uzmanlığını

0: takas sürecinin ilerlemediğini savundu. Rus yetkili, Moskova'nın esirlerin ülkelerine dönmesi için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Almanya'da hükümet istihbarat servislerinin yetkilerini önemli ölçüde genişletme kararı aldı. Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hill, Berlin'e yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu'nun istihbarat servisi yasasının reformuna ilişkin yasa tasarısını kabul ettiğini belirtti. Reform kapsamında özellikle BND'nin siber saldırılar ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı daha etkin hareket edebilmesi hedeflendiği söylendi. ABD ve İran ateşkesi uzatmak için anlaştı. Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ABD ve İran gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın taraflar arasında yürütülen müzakerelere zaman kazandırması bekleniyor. Bangladeş'te Mart ayı ortasından bu yana devam eden salgında son 24 saatte 5 çocuğun da kızamık şüphesiyle hayatını kaybetmesiyle can kaybı 885'e yükseldi. Ayrıca son 24 saatte 941 yeni şüpheli kızamık vakası bildirilirken ülke genelindeki toplam şüpheli vaka sayısı 139.125'e çıktı.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.070 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş, euro 55 lira 22 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.798, çeyrek altın 11.093, tam altın 44.190, ata altını ise 45.211 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Sevgili Cem Belevi konum. Cem hoş geldin.
3: Hoş buldum. Maraş'ta imza günü var saat 4. Heh. Ve doğum günü benim bugün. İmza günü yaptık, şarkılar söyledik, pastalar kesildik. Oradan bir düğünde sahne alacağım. Embe Orkestrası'nda
2: tamam.
3: Günaydın sevgilim şarkısını çok seviyormuş gelin. Heh. Benden de rica ettiler. Hem sürpriz yapalım böyle. Vesat abi de söyledi, Vesat Gerçeker. Antep'e geçtik oradan arabayla. Bak doğum günde oluyor bunlar. Çıktım, gelin damat dans etti. O şarkıyı söyledim. Antep'ten uçağa bindim. Gece 12'de İzmir'de bir kulüpte sahnedeyim tekrar.
2: Ciddi misin
3: evet
2: sen?
3: Evet abi yani şimdi bir gecede 3 sahne yapabilirsin ama bunun eşi benzeri var mı? Maraş, Antep, İzmir. Ha kardeşim çok... yani ben miting mi yapıyorum yani hani anladın mı? Siyasiler yapıyor ya bu seçim şeyinde. İnanılmazdı yani.
2: Bir doğum gününde. Evet.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada CV Villas'ın küresel araştırmasında Muğla Fethiye'de bulunan Ölüdeniz'in Avrupa'nın en değerli dördüncü plajı olarak gösterildiği belirtildi. Ölüdeniz listede Türkiye'yi temsil eden tek plaj oldu. Açıklamada Ölüdeniz'in doğal güzellikleri, turkuaz denizi ve coğrafi yapısıyla Türk turizminin uluslararası alandaki en güçlü temsilcilerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca araştırmanın bölgenin küresel ölçekteki yüksek ekonomik ve marka değerini tescillediği kaydedildi. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın bölge turizminin potansiyelini arttırmak, marka değerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve Fethiye'yi dünya turizminde hak ettiği noktaya taşımak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulandı. Ölüdeniz'e Fethiye'nin küresel ölçekteki gücünü sürdürülebilir kılmanın yanı sıra doğayı koruyarak nitelikli büyümeyi sağlamanın öncelikli amaç olduğu belirtildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turizm merkezleri arasında yer alıyor. Turkuaz renkli denizi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Ölüdeniz, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor. Ölüdeniz'in çevresindeki doğal alanlar ve eşsiz manzara, bölgeyi yalnızca deniz tatili açısından değil, doğa turizmi bakımından da önemli bir destinasyon haline getiriyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turizm merkezleri arasında yer alan Ölüdeniz, yapılan bir araştırmada Avrupa'nın en değerli dördüncü plajı olarak gösterildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Ankara'da görülen bir boşanma davasında eşinin annesinin cenazesine katılmayan kadın tam kusurlu bulundu. 20 yıllık evliliği sona erdiren karar Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşti. İş insanı N.Y. 2024 yılında annesinin cenazesine katılmayan eşi S.Y.'ye boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde eşinin düğünlerde ve cenazelerde de kendisine eşlik etmediğini, son olarak annesinin cenazesine katılmamasının evlilik birliğini çekilmez hale getirdiğini öne sürdü. Davalı kadınsa eşini sevdiğini ancak kayınvalidesiyle aralarında husumet bulunduğunu savundu. Mahkemeye verdiği ifadede kayınvalidesiyle yaşadığı bir tartışmada kendisine ne ölüme ne dirime gel denildiğini, bu nedenle cenazeye katılmadığını belirterek davanın reddini talep etti. Ankara Aile Mahkemesi ise davalı kadını tam kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi. Kararda cenazeye katılmama davranışının boşanmaya neden olan olaylarda belirleyici olduğu, davacı eşe atfedilebilecek herhangi bir kusurunsa ispatlanamadığı ifade edildi. Bu karar daha sonra Yargıtay tarafından da onandı. Davacı tarafın avukatı Senem Yılmazel, cenazeye katılmamanın uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların ardından bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi. Yılmazel, taraflar arasında sosyal ve kültürel farklılıklarla gelin-kaynana ilişkisinden kaynaklanan sorunların uzun süredir devam ettiğini, davanın da cenazeden yaklaşık bir ay sonra açıldığını belirtti. Avukat Yılmazel, eşlerin iyi günde olduğu kadar kötü günde de birbirlerine destek olma yükümlülüğü bulunduğunu vurguladı. Türk Medeni Kanunu'nun eşlere sadakat, birlikte yaşama ve karşılıklı yardımlaşma yükümlülüğü getirdiğini hatırlatan Yılmazel, cenazeye katılmamanın bu yükümlülüğün ihlali olarak değerlendirildiğini ifade etti. Yılmazel, kararın emsal niteliği taşıyabileceğini de söyledi. Yalnızca kayınvalide değil, eşin kardeşi ya da çok yakın bir yakınının cenazesine katılmamanın da benzer şekilde değerlendirilebileceğini belirten Yılmazel, burada asıl ölçütün eşi zor zamanında yalnız bırakmak olduğunu dile getirdi. Ankara'da bir iş insanı annesinin cenazesine katılmadığı gerekçesiyle 20 yıllık eşine boşanma davası açtı. Mahkeme cenazeye katılmayan kadını boşanmaya neden olan olaylarda tam kusurlu buldu ve çifti boşadı. Karar Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşti. Davacı tarafın avukatı ise kararın eşini özellikle zor zamanlarda yalnız bırakmaya ilişkin benzer davalarda emsal oluşturabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kabuğundaki kırıklar nedeniyle 2019'da yaralı halde bulunan ve Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu kumsalına yuvaladığı tespit edilen Caretta Caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisinin ardından takılan uydu takip cihazıyla izlenmeye başlandı. Yaklaşık 4 yıl boyunca izlenen Tuğba'nın bu süreçte Akdeniz hafızasındaki çok sayıda ülkenin kıyılarını dolaşarak 25 bin kilometre yol kat ettiği belirlendi. Uydu takip cihazının bataryasının kullanım ömrünü tamamlamasının ardından Caretta Caretta'dan bir süre sinyal alınamadı. Geçen yıl Ağustos'ta yeniden İztuzu'na yuvalamak için gelen Tuğba, üzerindeki karakteristik kabuk kırıklarından tanındı. Merkeze alınarak sağlık kontrolleri yapılan Caretta Caretta'nın durumunun iyi olduğu belirlendi. Bunun üzerine geçen yıl Ağustos ayının sonlarında yeni bir uydu takip cihazı takılan kaplumbağa yeniden denize bırakıldı. Yeni cihazdan alınan verilere göre Tuğba önce Türkiye kıyılarında hareket etti, ardından Yunanistan kıyılarına doğru açıldı. Daha sonra yeniden kuzeye yönelen Caretta Caretta, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarından güneye doğru ilerleyerek Bodrum açıklarında yaşamını sürdürmeye başladı. Tuğba'nın uzun süredir Bodrum açıklarından sinyal verdiği ve bölgedeki hareketliliğin devam ettiği belirlendi. Biyolog Fatih Polat, Tuğba'nın Bodrum açıklarında bulunmasının bölgede beslenme açısından uygun koşullar olduğuna işaret ettiğini söyledi. Kaplumbağanın yolculuğunun şu ana kadar sorunsuz devam ettiğini bildiren Polat, uydu cihazının aktif şekilde sinyal göndermeyi sürdürdüğünü kaydetti. Polat, Caretta Caretta'ların göç eden canlılar olduğunu, deniz suyu sıcaklığında göç hareketlerinde önemli faktörler arasında yer aldığını kaydetti. Tuğba'nın daha sıcak sulara, Afrika kıyılarına ve bu bölgedeki göç güzergahlarına doğru hareket etmesinin beklendiğini kaydeden Polat, bu bölgelerde bir süre kaldıktan sonra ilkbaharda ya da sonraki ilkbaharda yeniden kuzeye dönmesinin öngörüldüğünü dile getirdi. Biyolog Fatih Polat, Tuğba'nın yeni uydu takip cihazının ne kadar süre aktif kalacağına ise kullanım koşullarına bağlı olduğunu sözlerine ekledi. İztuzu kumsalına yuvalayan ve 2019'dan bu yana uydu takip cihazıyla izlenen Tuğba isimli Caretta Caretta, Akdeniz'deki yaklaşık 25 bin kilometrelik yolculuğun ardından yeni uydu cihazıyla Bodrum açıklarında yaşamaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz akşamlarının bir özelliği vardır. Acele etmezler. Siz de etmeyin. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada derneğin banka hesabındaki 44 milyon liranın önce dolara ardından fiziki altına çevrilmesine ilişkin yönetim kurulu kararları incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında açılan kiralık kasada ise altın yerine ilaçlar, vitamin hapları ve bir kitap bulundu. Soruşturma dosyasına göre dernek yönetim kurulu 14 Ocak 2026 tarihinde aldığı kararla banka hesabındaki 44 milyon liranın enflasyona karşı değer kaybetmemesi amacıyla altına çevrilmesini kararlaştırdı. Ancak bunun doğrudan Türk lirasına değil önce dolar alınıp ardından fiziki altına dönüştürülmesi yöntemiyle yapılması benimsendi. Yönetim kurulu kararında döviz bürosundan alınacak 1 milyon doların fiziki olarak teslim alınması için Haluk Levent'in yetkilendirildiği belirtildi. Alınan ikinci yönetim kurulu kararında ise satın alınacak altınların bankadaki kiralık kasada muhafaza edilmesi kararlaştırıldı. Dosyadaki bilgilere göre kasanın anahtarı da Haluk Levent'e teslim edildi. Böylece 44 milyon liranın dolara çevrilmesi, fiziki dövizin teslim alınması, altınların satın alınması ve kasada muhafaza edilmesi süreçlerinde Haluk Levent'in yetkili olduğu ifade edildi. Soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre 14 Ocak 2026'da dernek hesabından bir döviz bürosuna 44 milyon lira havale edildi. Havale açıklamasına ise Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi ifadesinin yazıldığı belirtildi. İddialara göre bu işlem sonrasında temin edilen 1 milyon dolar Haluk Levent tarafından fiziki olarak teslim alındı. Yönetim kurulunun 16 Ocak'ta aldığı 3. kararla fiziki olarak teslim alınan 1 milyon dolarla bir kuyumcudan fiziki altın satın alınmasına karar verildi. Altınları teslim alma yetkisi de yine Haluk Levent'e verildi. Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre satın alınan altınların derneğe ait kiralık kasada muhafaza edilmesi kararlaştırıldı. 6 Ağustos'ta ise derneğe ait kiralık kasa bir polis memuru, kuyumcu bilirkişisi ve kayyum heyetinde görevli iki avukatın huzurunda açıldı. Yapılan tespitte kasada bulunması gerektiği belirtilen fiziki altınlara rastlanmadı. Kasadan ilaçlar, vitamin hapları ve bir kitabın çıktığı belirtildi. Soruşturma kapsamında 44 milyon liranın bu parayla alınan 1 milyon doların ve daha sonra satın alındığı belirtilen fiziki altınların akıbetine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yönetim kurulu kararlarıyla kiralık kasadan elde edilen bulgular birlikte değerlendiriliyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında söz konusu para ve altınların akıbetine ilişkin yapılacak tespitlerin dosyanın seyrini belirlemesi bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan canlı yayınımızda. Mehmet Mitiler canlı yayınımızda. Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş canlı yayınımızda. Şimdi Sabahat Akkiraz'ı dinliyoruz. İlahiyatçı İhsan Eli Açık, CHP'nin deneyimli ismi Murat Karayalçın, milli sporcu Şahika Ercümen, savcı sayan şimdi canlı yayınımızda. Alo.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uluslararası Çalışma Örgütü yıllık genç istihdamı raporunu yayımladı. Rapora göre küresel genç işsizliği geçtiğimiz yıl artış gösterdi ve en büyük yükseliş yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildi. Raporda işsizlikte yapay zekanın yaygınlaşmasının önemli bir rol oynadığına dikkat çekildi. Örgütün yıllık genç istihdamı raporuna göre 15-24 yaş arası gençlerde küresel işsizlik oranı 2024 yılındaki %12,3 seviyesinden 2025 yılında %12,4'e yükseldi. Toplamda 67 milyon genç işsiz kaldı. Aynı dönemde ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin oranı hafif bir artışla %20'ye yükselerek 257 milyonu aştı. Öte yandan örgüt genç işsizliği oranının 2026 ve 2027 yıllarında %12,3 seviyesinde sabit kalacağını öngördü. 2023-2025 döneminde dünyadaki 11 bölgeden 8'inde genç işsizliğinde artış gözlendi. En yüksek artışlar Kuzey Amerika, Kuzey Afrika ile Kuzey, Güney ve Batı Avrupa'da kaydedildi. Raporda teknolojik gelişmelerin özellikle de yapay zekanın gençlerin iş bulma imkanlarını doğrudan dönüştürdüğü belirtildi. Rapora göre orta düzey vasıf gerektiren işlerin azalması, gençlerin kariyer basamaklarına adım atmasını zorlaştırdı ve büro çalışanları, idari hizmetler, satış, sanayi ve teknik meslekler gibi sektöre giriş niteliğindeki geleneksel iş kollarında gerileme yaşandı. Uluslararası Çalışma Örgütü İstihdam, Beceriler ve Sürdürülebilir İşletmeler Departmanı Direktörü Sukti Dasgupta, 15-29 yaş arası gençlerin üstlendiği mevcut işlerin %6,1'inin yapay zekadan yüksek derecede etkilenecek mesleklerde yer aldığını açıkladı. Dasgupta, bu pozisyonların %10'unun kaybolması halinde çoğu yüksek gelirli ülkelerde olmak üzere 5.6 milyon gencin işsizlik, meslek değişimi ya da iş gücü piyasasından tamamen çekilme riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hazırladığı rapora göre küresel genç işsizlikte en büyük artış yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildi. 15-29 yaş arası gençlerin üstlendiği mevcut işlerin %6,1'inin yapay zekadan yüksek derecede etkilenecek mesleklerde yer aldığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 3 ilde orman yangını çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı resmi törenle karşıladı. Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Ayrıntılar bültenimizde. Az önce de belirttiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir basın toplantısı düzenliyor. Şimdi oraya gidiyoruz.
2: Zorla göç ettirme ve gasp politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor. Burada bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3800 Filistinli yerlerinden edildi. 100'e yakın Filistinli kardeşimiz katledildi. Bu durum sistematik bir işgalin ve Filistin yönetimini kendi topraklarında nefes alamaz hale getirmeye çalışan bir yıpratma stratejisinin ürünüdür. Egemen Filistin devletinin varlığı yakın Filistinli kardeşimiz katledildi. Bu durum sistematik bir işgalin ve Filistin yönetimini kendi topraklarında nefes alamaz hale getirmeye çalışan bir yıpratma stratejisinin ürünüdür. Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Ama tüm sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır. Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu tablo karşısında Sayın Abbas'la görüşmemizde yapılabilecekleri değerlendirdik. Kendisiyle ikili ilişkilerimizin yanı sıra işgal altındaki Filistin topraklarındaki mevcut durumu ayrıntılı şekilde görüştük. Uzun bir süreden sonra Filistin'de gerçekleştirilecek öngörülen yasama ve başkanlık seçimleri kararının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçimlerin özellikle Filistinli kardeşlerimiz arasındaki uzlaşı sürecinin ilerletilmesine Filistin halkının birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi

0: Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, Gazze'de ise tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız. Filistinli kardeşlerimizin yapıcı tutumuna rağmen mevcut İsrail yönetimi uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor. Bir süreç daha önce söylediğim gibi kimin çatışmaların devamından, kimin de barıştan yana olduğunu göstermektedir. Gazze halkı barıştan yana olduğunu, barış istediğini, bu uğurda güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Devlet Başkanı ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Buradan tüm Filistin halkına en kalbi selamlarımı ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Son olarak bugün Yalova'da bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması nedeniyle de milletimize geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum. Şimdi sözü değerli kardeşim Sayın Mahmut Abbas'a bırakıyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan az önce Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir basın toplantısı düzenledi. Hemen konu başlıklarından sizlere de aktaralım konunun özetlerini. Sadece 2026 yılında 3800 Filistinlinin yerlerinden edildiğini belirten Erdoğan, İsrail'in Filistin'e ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Egemen Filistin Devleti'nin varlığının hala baltalanmakta olduğunu ifade etti. Tüm insanlığa da bir mesaj verdi. Soykırıma karşı sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etti. Filistin'le ikili ilişkilerinde güçlendirilmesi yönünde mesajlar verdi. İsrail'in Filistin'de hukuk dışı politikalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, BM ve diğer kuruluşlarında bu sessizliğine eleştirilerde bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da çatışmalarda nemalandığını vurgulayan Erdoğan, Gazze'de yeniden imar ve güvenlik politikalarının başlatılması gerektiğini söyledi. Mecliste Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kurtulmuş çerçeve yasaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Yasanın her şeyin bittiği anlamına gelmediğini belirten Meclis Başkanı şunları söyledi.
2: Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Ben raporun kapıyı araladığını, geçen gün kabul edilen yasanın da, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Bu yol aynı zamanda da bölgede bütün bölge halklarının kardeşliğinin sağlanabileceği bir atmosferin oluşturulmasına imkan sağlayacak bir yoldur.
1: Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesinin ardından sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini söyledi. Barışın sağlanması halinde ortaya çıkacak Türkiye modelinin bütün dünyaya örnek olacağını ifade etti.
2: Türkiye olarak bizim başından beri tezimiz, biz daha fazla bölünmenin değil daha fazla derlenip toparlanmanın merkezi olmak durumundayız. Ve bunun için de bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve aziz milletimizin başına bela olan bu terör meselesinden de hep beraber kurtulalım. Bu bir örnek olarak da bölge ülkeleri tarafından kabul edilecektir. Hatta açık söyleyeyim, ortaya koyduğumuz bu Türkiye modeli, bu barış ve esenliğin sağlanma süreci Allah'ın izniyle tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak. Bütün dünyadaki siyasal bilgiler fakültelerinde,

0: hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacaktır.
1: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine katılan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'nin tutuklanan ablasının ifadesi ortaya çıktı. Abla Ayşe Karatepe, kardeşi Burkay Karatepe'ye firari olduğu süreçte yardımda bulunduğunu kabul etti. Kardeşini babasıyla birlikte Eskişehir'deki bir akrabasının evinden aldıklarını ve dağlık bir araziyi bıraktıklarını anlattı. Kene kabusu devam ediyor. Yozgat'ta Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı şüphesiyle tedavi gören 57 yaşındaki Şenay Tokmak yaşamını yitirdi. Dış gündemle devam edelim. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Almanya ve Japonya'nın vatandaşlarına yönelik denetimlerini artırmasını eleştirdi. Zaharova, iki ülkedeki uygulamaların geçmişteki baskıcı kurumları hatırlattığını savundu. Rus diplomat, bu yöntemlerin tarih boyunca ağır insan hakları ihlallerine yol açtığını öne sürdü. Zaharova, söz konusu politikaların tarihsel bir geriye gidiş olduğunu ifade etti. İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnaser Hemati, İran'ın BRICS tarafından kurulan Yeni Kalkınma Bankası'na yakında üye olacağını açıkladı. 2024'te BRICS'e katılan İran, yaptırımların sürdüğü dönemde grupla mali ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Tahran yönetimi ayrıca BRICS ülkeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının artırılmasını destekliyor. Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Esperella arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Depremde can kaybı 254'e yükseldi.
2: Ekonomi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi Haziran'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %12,6 yükseldi. Endeks Haziran 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %5,9, ham maddelerde %4,8, yakıtlarda %40,7, imalat sanayisinde %11,6 arttı. İthalat birim değer endeksi de Haziran'da yıllık bazda %12,9 artış kaydetti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. BIST endeksi 14.100 puandan işlem görüyor. An itibariyle İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş, euro 55 lira 17 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.798, çeyrek altın 11.091, tam altın 44.188, atı altın ise 45.204 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibi Hradec Králové ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak müsabaka Esport'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schinder düdük çalacak. Siyah beyazlı takım 1-0 kazandığı deplasmandaki ilk maçın rövanşını sahasında da kazanarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Beşiktaş da ilk maçta ikinci sıradan kırmızı kartla oyundan atılan Kasım Utuar'a cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arkan canlı yayınımızda. Mehmet Mitiner canlı yayınımızda. Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş canlı yayınımızda. Şimdi Sabahat Akkiraz'ı dinliyoruz. İlahiyatçı İhsan Eli Açık, CHP'nin deneyimli ismi Murat Karayalçın, milli sporcu Şahika Ercümen, Savcı Sayan şimdi canlı yayınımızda. Alo.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
5: Çok sesli haber ve çok sesli müziğin adresi. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Haber ve müziğin en doğru adresi. Burası Radyo Sputnik.

Haber ve müziğin en doğru adresi. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Meclis 10 Ağustos'ta yasama çalışmalarına ara verdi. Genel kurulun yeniden toplanacağı tarihte belli oldu. Meclis Genel Kurulu 10 Ağustos Pazartesi günü 125. birleşimini gerçekleştirdi. Birleşimde meclisin tatile girmesine karar verildi. Karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Meclis Genel Kurulu 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te yeniden toplanacak. Böylece meclisin yaz tatili 10 Ağustos'tan 1 Ekim'e kadar sürecek. Bu süreçte milletvekillerinin seçim bölgelerinde ve sahada çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 Ağustos'ta yasama çalışmalarına ara verdi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre meclis yaklaşık 2 aylık aranın ardından 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te yeniden toplanacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber. Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel yeni virüsler tasarladı. Araştırmacılar bunun biyoloji alanında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, uzmanlar teknolojinin kötüye kullanılma ihtimaline karşı güvenlik uyarısı yaptı. Araştırma kapsamında 16 yeni virüs üretildi. Bilim insanları, bu virüslerin yalnızca bakterileri enfekte eden bakteriyofajlar olduğunu, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını vurguladı. Araştırmacılar, bunun bir organizmanın tüm genomunun ilk kez yapay zeka ile tasarlanması anlamına geldiğini söyledi. Stanford Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Brian He, üretken yapay zekanın ilk kez eksiksiz bir genom tasarlamak için kullanıldığını belirtti. He, kullanılan teknolojinin ChatGPT gibi büyük dil modellerine benzediğini, ancak metin yerine genetik kodları analiz edip yeni dizilimler oluşturduğunu ifade etti. Araştırmada kullanılan Evo 1 ve Evo 2 isimli yapay zeka modelleri, virüs, bakteri, bitki ve insanlardan elde edilen genetik verilerle eğitildi. Araştırmacılar, yapay zekanın oluşturduğu 302 farklı virüs tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterisini öldürmede başarılı olduğu görüldü. Doktor öğrencisi Samuel King, deney sırasında bakterilerin yok olduğu bölgeleri görünce sonuçların başarılı olduğunu anladıklarını söyledi. Brian He ise sonuçların açıklanmasının ardından laboratuvarda büyük sevinç yaşandığını anlattı. Bilim insanlarına göre bu teknoloji, antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Yapay zeka ile gelecekte yeni ilaçlar, genetik hastalıkların tedavisinde kullanılacak enzimler ve bağışıklık sistemi tedavilerinde görev alacak antikorlar tasarlanabileceği değerlendiriliyor. Ancak araştırma güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Dr. Thomas Inglesby ve Dr. Moritz Hanke, çalışmanın biyolojik güvenlik açısından önemli soruları gündeme getirdiğini belirtti. İki uzman, hastalık oluşturabilecek yeni virüslerin geliştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Araştırma ekibi ise güvenlik önlemlerine dikkat ettiklerini açıkladı. Bilim insanları, insanları enfekte edebilecek virüsleri eğitim verilerinden çıkardıklarını ve yalnızca bakterileri enfekte eden fajları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Tüm deneylerin güvenlik standartlarına uygun laboratuvarlarda gerçekleştirildiği ifade edildi. Araştırmacılar, virüslerin bilimsel olarak canlı kabul edilmediğini hatırlattı. Bu nedenle, yapay zekanın tamamen yeni bir canlı organizma üretmesinin henüz mümkün olmadığı belirtildi. Ancak araştırmacılar, gelecekte daha karmaşık organizmaların tasarlanmasının teorik olarak mümkün olabileceğini ve bu alandaki çalışmaların süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları, yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel 16 yeni virüs tasarlamayı başardı. Araştırmacılar, yalnızca bakterileri hedef alan bu virüslerin antibiyotik direnciyle mücadelede umut vaat ettiğini belirtirken, uzmanlar teknolojinin biyogüvenlik açısından kötüye kullanılma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Savcı Sayan şimdi canlı yayınımızda. İlkay Akkaya canlı yayınımızda. Şimdi Fatih Mehmet Maçoğlu canlı yayınımızda. Canlı yayınımızda Murat Övüç var. Şimdi hiç vakit kaybetmeden o Sumut filosunda bulunan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'a bağlanıyoruz. Murat Karayalçın canlı yayınımızda. Alo.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zekaya güvenen çiftçi 25 dönümlük tarlasını kaybetti. Çin'de 67 yaşındaki bir çiftçi yapay zeka uygulamasının önerdiği tarım ilacını tarlasına uygulayınca 25 dönümlük susam mahsulü tamamen kurudu. Tarladaki filizlerin yok olmasına yol açan ilacın uzman kontrolü olmadan kullanıldığı belirlenirken yapay zekanın hatalı tavsiyeleri bir kez daha tartışma konusu oldu. Çin'in Anhui eyaletine bağlı Chuzhou şehrinde yaşayan 67 yaşındaki bir çiftçi tarlasındaki verimi artırmak ve zararlılarla mücadele etmek isterken büyük bir felaket yaşadı. Gübreleme takviminden sulama planlamasına kadar yaklaşık bir yıldır yapay zeka uygulaması kullanarak tarım yapan yaşlı adam susam tarlasını saran yabani otlar için yine yapay zekaya danıştı. Susam tarlasındaki zararlılarla mücadele için uygulamanın sunduğu tarım ilacı tavsiyesi reçetesini hiçbir ziraat uzmanına veya resmi kaynağı doğrulatmadan birebir uygulayan çiftçi kısa sürede ağır bir tabloyla karşılaştı. İlacın toprağa ve bitkilere uygulanmasının ardından 25 dönümlük tarladaki tüm filizler kurudu ve mahsul tamamen yok oldu. Olayın ardından tarlada inceleme yapan ziraat uzmanları yaşanan yıkımın flufenaset isimli ot ilacından kaynaklandığını tespit etti. Uzmanlar bu etken maddenin son derece hassas olduğunu ve doğru dozda ya da hedefli kullanılmaması halinde susam tarlalarına doğrudan zarar vererek bitkiyi kurutacağını vurguladı. Öte yandan çiftçinin kullandığı yapay zeka uygulamasının ekranında yapay zeka içeriği hatalı olabilir, lütfen doğrulayın şeklinde bir uyarı metni yer aldığı ancak kullanıcının bu uyarıyı dikkate almadığı belirlendi. Yapay zeka sistemlerinin ürettiği bilgilerin teyit edilmeden uygulanması sadece tarımda değil sağlık alanında da ciddi hayati riskler barındırıyor. Geçen yıl sofra tuzunu bırakmak isteyen bir kullanıcı yapay zekanın yönlendirmesiyle gıdalarına tuz yerine sodyum bromür eklemiş, 3 ay boyunca bu kimyasalı tüketen şahıs ağır brom zehirlenmesi teşhisiyle psikoz tedavisi görmek zorunda kalmıştı. Annals of Internal dergisinde yayımlanan bilimsel bir incelemede yapay zeka uygulamalarının henüz tam güvenirliğe ulaşmadığı kritik konularda bilimsel açıdan hatalı bilgiler üreterek bilgi kirliliğine ve telafisi imkansız zararlara yol açabileceği açıkça ifade edildi. Çin'de 67 yaşındaki bir çiftçi yabani otlarla mücadele için yapay zekanın önerdiği tarım ilacını uzmanlara danışmadan kullanınca 25 dönümlük susam tarlasını kaybetti. Uzmanlar olayın yapay zeka tarafından verilen kritik bilgilerin mutlaka doğrulanması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'nin kıyılarında mikroplastik sarmalı saatte 5.3 milyar parçacık taşınıyor. Adana ve Mersin'de uzun süredir görülen plastik kirliliği Kemer, Fethiye ve Alanya kıyılarına kadar yayıldı. Alanya'daki 4 istasyonda ölçülen mikroplastik yoğunluğu Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında daha önce bildirilen en yüksek değerlerin 2 ila 65 katına ulaştı. Mikroplastik Araştırma Grubu'nun verilerine göre Alanya kıyısında incelenen 4 istasyonun tamamında yüksek mikroplastik yoğunluğu tespit edildi. Parçacıkların %59 ila 93'ünün geri dönüşüm tesislerine özgü işlem izleri taşıdığı belirlendi. Türkiye'nin plastik atık ithalatı da artışını sürdürürken Nisan ayında aylık ithalat 80 bin tonun üzerine çıkarak son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Atıkların önemli bölümünün Adana ve Mersin'deki geri dönüşüm tesislerine gönderildiği belirtiliyor. Adana'daki sulama kanallarında yapılan bir başka araştırmada ise geri dönüşüm tesislerinden kaynaklandığı belirtilen kaçak deşarjların mikroplastik miktarını kanal boyunca 132 kata kadar artırdığı tespit edildi. İncelenen 3 kanaldan saatte 5.3 milyardan fazla mikroplastik parçacığın taşınabileceği hesaplandı. Alanya'daki yüksek mikroplastik yoğunluğunun Adana ve Mersin'deki plastik geri dönüşüm faaliyetleri olası kaçak deşarjlarla, yoğun yağış ve taşkınlarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Kirliliğin Doğu Akdeniz akıntılarıyla Alanya kıyılarına taşınmış olabileceği de olasılıklar arasında gösteriliyor. Enerji politikaları uzmanı Önder Algedik ise sorunun yalnızca deniz kirliliğiyle sınırlı olmadığını savundu. Çöp yakmaya yönelik teşviklerinde kirliliği arttırdığını belirten Algedik, geri dönüştürülemeyen atıkların yakılması nedeniyle hava kirliliğine de dikkat çekti. Algedik, asıl sorunun plastik atıkların Türkiye'ye nasıl getirildiği, ne kadarının geri dönüştürüldüğü ve geriye kalan atıkların nasıl bertaraf edildiği olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarındaki mikroplastik kirliliği büyüyor. Alanya kıyılarında ölçülen mikroplastik yoğunluğu önceki en yüksek değerlerin 65 katına kadar çıkarken Adana'daki sulama kanallarında saatte 5,3 milyardan fazla mikroplastik parçacığın taşınabileceği hesaplandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan canlı yayınımızda. Mehmet Mitiler canlı yayınımızda. Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş canlı yayınımızda. Şimdi Sabahat Akkiraz'ı dinliyoruz. İlahiyatçı İhsan İliaçık, CHP'nin deneyimli ismi Murat Karayalçın, milli sporcu Şahika Ercümen, Savcı Sayan şimdi canlı yayınımızda. Alo.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: En kaliteli şarkılar.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın Bingazi kentini ziyaret etti. İki ilde denize girmek yasaklandı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, önemli mesajlar verdi.
2: Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
1: Egemen Filistin devletinin varlığının baltalanmakta olduğunu ifade eden Erdoğan, İslam dünyasına seslendi.
2: Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Ama tüm sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır. Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın Bingazi kentini ziyaret etti. Bakan Fidan'ı havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter karşıladı. Fidan daha sonra Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le görüştü. Yalova'da F-16 uçağı eğitim sırasında düştü. Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Muğla'da Türk bayrağına çirkin bir saldırı düzenlendi. Olayda bir mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağı AA adlı kadın tarafından ateşe verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası kadın gözaltına alındı. İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 13 çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı. Çeşme'nin Deliklikoy mevkiinde karada bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gelen ekipler karadaki 13 çocuk 22 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Güzel bir haberle devam edeceğiz. Giresun'da Zıva Deresi'nin taşması sonucu dere kenarında bulunan anne ve iki kızı sel sularına kapıldı. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Kahreden olayda kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kızların dere sularına kapılan babalarını kurtarmak isterken sele kapıldıkları ortaya çıktı. İki ilde denize girmek yasaklandı. Zonguldak ve Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Dış gündeme değinelim. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğunu ve bunu sürdüreceklerini söyledi. İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde zayıflatıldığını savunan Trump, ülkenin ekonomik ve siyasi açıdan da zor durumda olduğunu öne sürdü. Trump, İran'da enflasyonun %300'e ulaştığını iddia ederek ülkenin giderek daha kötü bir duruma sürüklendiğini belirtti.

0: 8 liradan işlem görüyor. Spor. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, FB TV ve Radyo Fenerbahçe ortak yayınında transferi açıkladı. Oğuz Çetin, Belçikalı yıldız Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Lukaku bu akşam sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelecek. Yol durumu. Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. İstanbul genelinde şu anda %65'lik bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %67, Anadolu yakasında %63'lük bir yoğunluk hakim. Köprülere bakalım. Köprülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çağlayan Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu'da uzun araç grupları oluşmuş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu trafik yoğunluk haritasına göre saydığım bu yerler kırmızı ile işaretlenmiş durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Nurtepe, Seyrantepe ve Maslak'ta yine trafik yoğunluğu gitgide artış göstermekte. Bir diğer taraftan Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden de Ataşehir'de yoğunluğun gitgide arttığını belirtelim. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yer ise D100 Küçükçekmece'den Hacışerif yönüne doğru sağ şeritte bir araç arızası mevcut. Bu şerit trafiğe kapatılmış durumda. Bölgede trafik yoğunlaşmakta. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
3: Evet değerli dostlar, 12 Ağustos çarşamba 19.07. Tam Fenerbahçe saatinde sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu, diğer bütün takımları tutan, takım tutmayan, milli takımı tutan bütün dostlara selam olsun. Bazıları da yabancı ülke takımlarını tutan dostlarımız vardı bizim. Belki öyle dinleyicilerimiz de vardır. Onlara da selam olsun. Bütün dinleyicilerimize, bütün Türkiye'ye, milletimize de selam olsun diyelim. Gündemimiz yoğun tabii. Fenerbahçe ile başlıyoruz. Sonra gündeme geçiyoruz. Fenerbahçe şimdi Sturm Graz'ı eledi. Dün 1-0 yendik. Şimdi rakip Lyon, artık playoff. Kaç sene oldu bizim? 2008'de herhalde en son. 2011'de göndermediler. Kumpas sonrasında. Kumpasçılar göndermedi deyip. Ondan sonra 2018 senedir Şampiyonlar Ligi'ni görmemiş bir takım olarak. 2013-2014'te şampiyon olduğumuzda da yine playoff'ta Arsenal'e elenmiştik. Hatta İstanbul'daki maça da gitmiştim, hatırlıyorum böyle. Maalesef kötü bitmişti. O zaman da şey yapamamıştık ama şimdi artık Şampiyonlar Ligi'nin eşiğindeyiz. Bakalım, inşallah Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girer. Bütün takımlarımıza da başarılar dileyelim. Avrupa'da maçlarında Fenerbahçe'ye karşı dilemiyorum. Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Trabzonsporlu dostlar da kendi takımlarının rakiplerine başarılar dilemez. O yüzden anlayış göstereceğinizi tahmin ediyorum bir Fenerbahçeli olarak. Ama dediğim gibi gündemimizde tabii başka şeyler var. Gündemimizde terörsüz Türkiye. Birinci başlık o. Terörsüz Türkiye'de bundan sonraki aşamalar nedir? Yani neler olacak? Süreç nasıl işleyecek? Biraz bazı ulaştığımız bilgiler üzerinden sizlere elimizden geldiğince aktaracağız. Ve diyeceğiz ki şu gelişmeler yaşanacak şeklinde söyleyelim. Artı Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı, lideri Devlet Bahçeli'nin açıklaması var. Ona bir bakacağız. Açıklamada önemli bazı satır araları var. Onları anlamaya çalışacağız. Sonuçta sürecin yol haritasının mimarı, sürecin mimarı aynı zamanda yol haritasının da mimarı Sayın Bahçeli. Onun açıklamalarına bakacağız.

Sonra Suudi Arabistan Türkiye Pakistan anlaşması sözleşmesi Mekke sözleşmesi Mekke anlaşması olarak geçiyor. Ona da bakacağız, biraz detaylandıracağız. Amerikalılar ne diyor? Ondan sonra bu süreç İran'ı mı hedef alıyor? İranlılar ne diyor? Onu biraz anlamaya çalışacağız. Tabii ki burada bölgemizdeki başka gelişmelere de bakacağız. İran'da askeri bürokrasinin yani öyle tanımlayabiliriz aslında. Yani bir anlamda güvenlik teşkilatlanmasının üst kademelerinde bazı değişiklikler yapıldı. O yapılanmayı, yeniden yapılanmayı biraz incelemeye çalışacağız. İran'daki bu güvenlik teşkilatlanmasının üst düzeyinde kimler gitti, kimler geldi? Bu ne anlama geliyor? Biraz onu irdelemeye çalışacağız. İsimlere falan bakacağız. Vladimir Putin'in bir açıklaması var. Sıcak gelişme. Şunu söylüyor Vladimir Putin, Rusya ticaret gemilerine el koymaya yönelik her türlü girişime aynı şekilde karşılık verecek diyerek son dönemlerde Rusya'ya ait olduğu söylenen, iddia edilen gemilere yönelik işte durdurma, işte el koyma, işte içindeki malzemelere el koyma ve saldırı gibi olaylara karşı bir çıkış yaptı Vladimir Putin. Biraz bunu da irdeleyeceğiz. Tabii ki önemli bir açıklama, onu söyleyebilirim. Kritik bir açıklama, hepimizi ilgilendiren bir açıklama. İsrail'de geçen yarım kalan şeyi konuşacağız. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ne yarım bile kalmadı. İki üç cümle bir şey söylemiştim. Biraz detaylı anlatmaya çalışacağım yine. Amerika Birleşik Devletleri'nde öldürülen Charlie Kirk'ün Turning Post USA, TPUSA olarak kısaltması geçiyor. İsrail'in bu yapılanmayı nasıl ele geçirdiği, kontrolü nasıl ele geçirdiği ile ilgili biraz detaylı bilgi aktaracağım. Tabii ki başka gelişmeler var. Sıcak gelişmeler var biliyorsunuz. Bugün Yalova'da bir F-16 uçağımız eğitim uçuşu sırasında bir kaza kırma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama o yönde. Çok şükür pilotumuz fırlatma şeyini kullanarak kurtuldu. Sağlık durumu tabii ki umarız en kısa sürede, varsa sıkıntı, en kısa sürede iyileşir. Çok geçmiş olsun, dileklerimizi paylaşalım. Araç gereç tabii ki milli servet ama öncelikli olan bu tür durumlarda insanlarımızın ve askerlerimizin hayatıdır. Pilotumuz da gördüğümüz kadarıyla yerleşim yerlerine çok yakın olmasına rağmen boş bir araziye anladığım kadarıyla uçağı yönlendirmiş ve boş araziye düşürmüş diyebiliriz. Yani kurtarma noktasında artık bir çare kalmayınca anladığım kadarıyla boş araziye düşürerek, çünkü düştüğü yerde o görüntüleri gördük, çok yakınlarda yerleşim alanları var, hatta tatil siteleri falan var böyle. Havuzlar falan filan, havuzlu alanlar falan. Buna rağmen çok şükür boş bir araziye pilotumuz olmadan düşmüş. Pilotumuz da şu an hastanede, en son yani söylenen, hastanede tedavi altındaydı. Ona bakacağız tabii ki. Yani şunu söyleyeyim, F-16'lar Türkiye'nin envanterine 70'li yılların sonunda, Amerika Birleşik Devletleri üretimi tabii bunlar. 70'li yılların sonunda başlayan bir süreç. 76'da ilk test uçuşunu yapan, 79'da Amerika'da envantere giren bir uçak. Çok daha ya yani manevra kabiliyeti çok yüksek. Maliyeti diğer şeylere göre, mesela 5. nesillere göre çok daha ucuz. Ama manevra kabiliyeti çok yüksek. Radar sistemleri çok gelişmiş. Yani hava muharebelerinde halen gözde uçaklardan. Ve 80'lerde Türkiye kendi uçağını, daha özür dilerim, 80'lerde Türkiye F-16'ların üretim sisteminin içine girdi. F-16'lar Türkiye'de de üretildi. Türkiye işte blok 30'dan başlayan ta blok 70'e kadar uzanan bir gelişmişlik şeyi var F-16'ların. Tabii çok konuşulduğu bir dönem. Neyin konuşulduğu bir dönem? Türk Hava Kuvvetleri'ndeki uçaklar yaşlandı mı? Yenilerinin bir an önce alınması lazım diye. Blok 70 konuşuldu biliyorsunuz. Eurofighter anlaşması yapıldı. F-35 meselesi halen sürüncemede. En önemli şey tabii ki Türkiye kendi uçağını yapıyor ama Kaan yapılana kadar hava kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılamak açısından yeni uçakların alınması da
gündemdeydi. Bunlar da konuşulur mu bilmiyorum ama tekrardan silahlı kuvvetlerimize, hava kuvvetlerimize, ülkemize geçmiş olsun diyorum. Pilotumuza da tabii ki geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'da Bingazi'de. Önemli çünkü biz 2019'da Libya'daki o iç mücadele, iç çatışma sürerken Trablus merkezli meşru yönetimle iletişim halindeydik ve onlara destek verdik, onlarla anlaşma yaptık. Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği ama Bingazi merkezli Hafter liderliğindeki güçle o dönem mücadele ederken son dönemlerde orayla da iletişim, orasıyla da iletişim kurmaya başladık. Bu önemli çünkü Türkiye'nin Libya'nın bütünlüğüyle ilgili adımlar attığı, adımlar atılması yönünde terkinlerde bulunduğu da söyleniyordu. Ek olarak tabii ki geçen konuşmuştuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1912'de Salih Bozoğa yazdığı mektuptadır. Diyor ki, hatırlatalım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o zaman tabii Atatürk soyismi yok, yani 1912 Osmanlı İmparatorluğu'nun son yılları, Trablusgarp Harbi'nin olduğu dönem, diyor ki tarihimizden bize verilen vazife gemilerimizin tekrardan Bingazi'de, Trablus'ta, Tobruk'ta demir hattını görmedikçe tamamlandığını söylemez diyor. O mektuptan 113 yıl sonra Türk donanması Trablus ve Bingazi'de demir atmıştı. Bu kıymetlidir, bu ilişkilerin gelişmesi kıymetlidir. Türkiye'nin savunmasının buralardan başladığını söylemek gerekir. Bu ilişkilerin gelişmesi de olumludur. Hakan Fidan'ın Libya gezisine böyle bakmak lazım. Dediğim gibi Hafter yönetimiyle, ona bağlı güçlerle iletişim son yıllarda kuvvetlendi. Kuvvetlenmesinde de fayda var. Bu Libya'nın bütünlüğü açısından yarın öbür gün ilerleyen dönemde Libya'daki siyasetin artık bir bütün haline gelmesi sürecinde Türkiye'nin katkı sunması açısından kıymetli, onu da söyleyelim. Ya Muğla'da bir görüntü gördüm, sizler de görmüşsünüzdür. Yani nasıl tanımlayacağım şimdi, sizlere saygısızlık da etmek istemiyorum. Bu kelimeyi de kullanmak istemiyorum ama bir kadın, yani bir kadın da demek istemiyorum, bir yaratık, bir ucube, mahlukat geliyor böyle. Kafa da normal değil herhalde. Çakmağıyla Türk bayrağını yakıyor. Ve ondan sonra yürüyor, gidiyor falan filan. Tabii bu güvenlik kamerasına yansımış. Bir mağazanın önündeki Türk bayrağına saldırıyor. O ucube. Gözaltına alınmış. Ama çok baktım. O gözaltına alınma görüntülerini görmek isterdim. Ondan sonra bu kadar ahlaksızlık, bu kadar ahlaksızca, alçakça bir hareketi ender görürüz. Bizim insanımız çünkü bayrağına sahip çıkar görürüz. Dönem dönem işte sosyal deney diyorlar ya, böyle bayrağın düştüğünde işte yaşlı teyzelerimizden gençlerimize, çocuklarımıza kadar nasıl koşup onu yere düşürmemeye çalıştıklarını gösteren böyle sosyal deneyler yapılır. Dönem dönem yine bayrağımızın yönünden geçerken selam duran, onu öpen çocuklarımız, gençlerimiz, insanlarımızı görürüz. Bayrak kıymetlidir bizim için. Ama o ucube gitmiş, bayrağımızı yakmaya kalkmış. O ucube yaktı diye değerinden bir şey kaybetmez. Ama o ucubeye de gerekenin yapılması gerekiyor. Bir daha öyle yapılması gerekiyor ki bayrak gördüğünde istem dışı esas duruşa geçmesi gerekir. Yani kimse kusura bakmasın, bu kadar şey değiliz. Ben zaten bu konularda biraz şeyimdir. Belki çok sert gelebilir ama bu tür durumlarda gereken en sert cezanın verilmesi taraftarıyım. Öyle yok. Onun da hakkı var, bilmem şu da var, bu var. Tabii ki suçlunun da hakkı vardır. Yaşama hakkı, diğer hakları vardır. Ama o kadar da değil. Yani o istem dışı psikolojik olarak esas duruşa geçeceği, bayrak gördüğü anda, bayrağın kırmızısını gördüğü anda esas duruşa geçeceği bir cezanın kendisine kesilmesi gerekir diye düşünenlerdenim. Çünkü öyle o bayrak kolay ne diyelim, kolay kolay kimseye verebileceğimiz bayrak değildir. Savaşlar verildi, o mücadele, o bayrak bu coğrafyada dalgalansın diye ay yıldıza laf uzatanın o dili, deyim yerindeyse, mecazi anlamda söylüyorum bunu, o dilinin
kopartılması gerekir. Bunu söyleyeyim, bu demokrasi falan değildir. Bayrağa laf söylemek, belli değerlere laf söylemek demokratik çerçeve içine alınamaz. Düşünce söylenir. Ama bayrağa hakaret, milli değerlere, bazı değerlere hakaret öyle çok kolay kolay hazmedilecek şeyler değildir diyelim. Umarız o gözaltı görüntülerini izleriz. Polislerimiz gerekeni yapmıştır da zaten de. Neyse. Şimdi geçelim terörsüz Türkiye mevzusuna. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi biliyorsunuz. Pazartesi akşamı bizim pazartesi yayınından sonra ki o gün Aykut Diş'le Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü'yle konuşmuştuk, bağlantı yapmıştık. O da zaten büyük ihtimalle geçecek, ciddi bir destekle geçecek demişti. Söylediği gibi yeni parti iki farklı eğilim gösterecek. Ekrem İmamoğlu'na yakın milletvekilleri hayır diyecek. Özgür Özel'e yakın milletvekilleri evet diyecek demişti. Hatta yarısından fazlası hayır deme eğiliminde demişti. Aykut'un analizler çıktı. Gerçekten de yeni partide ciddi bir şekilde bir ikiye bölünme yaşandı. Zaten Sayın Özgür Özel de serbest bıraktık demişti yani oy kullanma noktasında. Bu siyasi anlamda bir taktik de olabilir tabii ki. Ama yanlış hatırlamıyorsam 54 yeni partili milletvekili hayır dedi. 30 mu? İşte geri kalan işte katılmayanlar haricinde geri kalanlar da evet dedi. Orada bir bölüm var ama rekor bir oyla. Hakikaten rekor sayılabilecek bir oyla. 467 oyla. Ha orada şöyle bir şey de yaşandı. Aykut ve hepimizin, sadece Aykut'ta değil, yani biz de o açıklamalarda onu çıkartmıştık. İşte TİP olsun, EMEP olsun, onların hayır diyeceği konuşuluyordu ama onlar da evet dedi. TİP'in galiba 3 milletvekili, EMEP'in 1 milletvekili var yanlış hatırlamıyorsam. İşte Yeniden Refah Partisi çekimser oy verdi. 467 evetle kanun teklifi rekor bir oyla kabul edildi. Tabii bundan sonraki süreç, bu hemen biz kanun da diyebiliyoruz. Bazen ağzımızdan kanun çıkabilir. O yüzden şöyle bir not düşeyim, dipnot düşeyim buraya. Aslında henüz kanun demememiz lazım aslında. Bazen dediğim gibi meclis genel kurulunda kabul edildiği için kanun teklifi taslağı kabul edilince kanun olmuyor. Bu süreçte en önemli şey birincisi hani dedik ya teyit ve tespit ve teyit mekanizmaları yani tüm iş ve işlemler PKK-KCK terör örgütünün bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin ardından bu tespitin teyidine yönelik Milli Güvenlik Kurulu kararının, yani tespit ettik birimlerimiz tarafından, tespit edildi. Sonra Milli Güvenlik Kurulu'na bilgiler sunuldu. Milli Güvenlik Kurulu da yaptı, inceleme yaptı, toplantı yaptı ve en son dedi ki evet dedi. PKK-KCK terör örgütünün ve bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığı sona ermiş ve aynı zamanda kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim etmiş diye teyit ettiği anda resmi gazetede yayınlanması, bu kararın, Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz da yürürlüğe girmesi. Şimdi bu noktada bir 3 yani 3-4 aylık bir süreç öngörülüyor. Yani yıl sonuna kadar bir süreç öngörülüyor. Yani bugünden yarına MGK'nın ilk toplantısını hemen ele alınmayacak. Örgütün varlığının sona erme süreci ve militanların örgütün kontrol altındaki bütün silahlarını ve mühimmatlarını bırakması sürecinin bir 3 ayı bulabileceği, 3-4 ayı bulabileceği söyleniyor. Onu takip edeceğiz tabii ki. Yani şimdi bu koşul gerçekleşmezse yani ne olacak onu söyleyeyim. Soruşturma ve kovuşturmalarla mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi dahil diğer hükümlerin uygulanması söz konusu değil. Olmayacak yani. Başka bir ifadeyle kanun yürürlüğe girer girmez otomatik olarak erteleme kararları verilmeyecek. Ha, bu Türkiye'nin süreçten vazgeçtiği anlamına gelmiyor.
Ama şunu söylüyor, bunlar silah bırakmadan, örgüt kendini feshetmeden erteleme kararları gerçekleşmeyecek. Yani özetini söylüyorum ben size. Kapsamı zaten söylemiştik. Örgüt faaliyeti çerçevesinde kasten öldürme suçu ve 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar ya da bu tarihten önce işlenmiş olup da verilen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları olan örgüt mensupları artı örgüt mensuplarının şahsi suçları diyelim. Bunlar tamamen kapsam dışına giriyor, onu söyleyeyim. Yani kasten öldürme. Yani bu kanun kapsamında olmayacaklar. Lider kadro, işte Öcalan dahil olmak üzere, bu kapsamda değil, artık kanlı eylemlere, terör eylemlerine katılan örgüt mensupları bu kapsamda olmayacak. Zaten 5 yıl erteleme, 10 yıl erteleme meselesini biliyorsunuz, soruşturma ve kovuşturmaların erteleme meselesini. Şimdi erteleme kararı soruşturma aşamasında diye veriliyor. Ondan sonra şimdi bu arada şey, notlarıma da bakıyorum. Kanun takibi var. Ondan sonra dosyaların durumları falan var. Tutuklama ve adli kontrol kararlarının değerlendirmesi meselesi söz konusu. Benim söylemek istediğim notlardan bir tanesi şu. Bu örgüt tüm silah ve mühimmat ve araç gereçlerinin teslimi. Şimdi örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri veya beyan ettikleri silah, mühimmat ve malzemelerin kayıt altına alınacağı ve bu uygulamaya ilişkin usul ve esasların güvenlik kurumlarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirleneceği. Muhtemelen belli noktalar var. Belli noktalarda belirlenecek, konulacak. Ek olarak da belki de yanlarında getirip silaha teslim edecekler. Onun da şeyleri çıkacak. Şimdi ilk altyapı çalışmaları da başladı. Hemen onu da söyleyeyim. 81 ilin valisi toplantıya çağırdı. Yani İçişleri Bakanlığı Bakan Mustafa Çiftçi bu Sayın Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Sayın Çiftçi 81 il valisiyle yarın terörsüz Türkiye sürecinin yeni aşamasına yönelik koordinasyon toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı öncesi bir açıklama yapıyor Sayın Çiftçi. Diyor ki sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak diyor. Bu önemli. Yani çalışmalar başladı. Hızlı bir şekilde anladığım kadarıyla süreci işletmeye devam edecekler. Ve bu süreci nihayete erdirecekler. Şimdi Sayın Bahçeli'nin açıklamasına dönelim. Daha detaylara bakarız. Yani silah bırakma süreçleri nasıl olacak değil mi? 3 aylık, 4 aylık bir süreç olacak herhalde. Sayın Bahçeli önemli bir açıklama yaptı. Sürece yönelik diyor ki, yani özetini söylüyorum. Bu mesele sadece diyor, yani bu kanun sadece terörü böyle askeri olarak yenme meselesi değil diyor. Yani işte bunları caydırıcı etkili şu bu falan filan. Diyor ki sadece örgütsel kapasitenin zayıflatılmasıyla mahdut bir güvenlik meselesi olmayıp bu mevzu. Terörü yeniden neşvi nema bulabileceği siyasi, sosyolojik ve jeopolitik zeminlerin kurutulmasını, milletimizin arasına etnik veya mezhebi mülahazalarla sokulmak istenen ihtilaf ve husumet damarlarının kesilmesini ve devletimizin egemenlik hukukunun hiçbir gayrimeşru odağın, vekalet unsurunun yahut harici hesap sahiplerinin müdahalesine açık bırakılmaksızın ülkenin tamamında tartışmasız biçimde hakim kılınmasını ihtiva eden çok katmanlı bir milli güvenlik meselesi diyor. Yani bu mesele sadece PKK'nın güvenlik olarak ortadan kaldırılması süreci olmayacak. Devamında gelinen süreçte de. Bu mesele yıllardır bize karşı işte PKK bitti başkası çıktı. PKK bitti o çıktı işte. O örgüt bitti falan filan. Farklı farklı şeylerle ortaya çıkartılan örgütlenmelerin ortaya çıksa bile büyüyeceği zemini de ortadan kaldırdı. Yani şöyle söyleyelim. Mesela PKK, o PKK üzerinden örnek vereyim. 12 Eylül darbesi, 12 Eylül cuntasının, Japan cuntanın o Türkiye'nin bütününe zarar veren politikalar olmasaydı bu kadar beslenemeyebilirdi. Ve bu kadar tahribat gücü artmayabilirdi. O yüzden bir anlamda süreci şey yapmak. Önemli bir açıklaması var orada, hemen gördüm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hani birileri sürekli gündeme getiriyor ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin
vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir diyor. Bu önemli. Yani hiçbir pazarlık olmayacak kırmızı çizgilerde. Tabii ki kaybedecek vakit yoktur diyor Sayın Bahçeli. Kanunun kabulüyle birlikte ulaşılan bu merhalenin bir nihayet değil. Esasen hukuki ve idari bakımdan daha müteyakkız olunması gereken yeni bir safhanın başlangıcı olduğu unutulmamalıdır. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, bunlar arasında herhangi bir yetki ve koordinasyon boşluğunun meydana gelmesine izin verilmemesi ve ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe söylem ve söylemlerin istismar alanına dönüşmesine kati suretle müşahede edilmemesi gerekmektedir diyor. İstikamet belli, terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir. Ben Allah'tan yalnız iki şey istiyorum. Yurdum mesut olsun, yuvam bahtiyar diyen merhum şairimiz Ziya Gökalp'in duası terörsüz Türkiye idealinin de en sade ve en samimi hülasasıdır. Ve kahraman şehitlerimize, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize, kahraman gazilerimize hürmet ve şükranlarımı sunuyorum diyor. Yaklaşık 5 sayfalık bir açıklama. Önemli detaylar vardı. Dediğim gibi bu süreç devam ediyor. Daha her şey bitmiş değil. Örgütün silah bırakma süreci, provokasyonlar falan da olabilir. Ama çok dikkat etmek lazım. Şimdi birileri bunu da işte ya örgüt militanları affediyor diye şu an zamanımız dar olduğu için söylemeyeyim ama yani okumayayım ama TCK, Türk Ceza Kanunu 221'deki etkin pişmanlık hükümlerini değerli dostlarımızın okumasını tavsiye ederim. Baksınlar zaten mevcut olan hükümden eksik yanı var mı? Hatta şöyle bir ileri yönü var. Orada PKK ile mücadele çerçevesinde bir etkin pişmanlık hükümleri uygulanıyor. Yani orada hükmediliyor. Buradaki aşama ne biliyormuşsunuz? Buradaki daha ileri boyut şu. Örgütün tamamen bitirilmesine yönelik bir hamle bu. O yüzden bu kanunla ülkemiz bölünmeyecek, tam tersine birliğimiz tahkim edilecek diyelim. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra değerli bir konukla bölgedeki, aslında dünyayı ilgilendiren bölgedeki önemli bir anlaşmayı konuşacağız. Ama şimdi kısa bir ara.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, bakıldığı zaman Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın 7 Ağustos'ta Mekke'de ortak savunma anlaşması gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Şimdi bu konuyu önemli bir isimle konuşacağız, çok kıymetli bir isimle konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Canan Tercan'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Cüneyt Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olun hocam. Hocam şimdi 7 Ağustos'ta Mekke'de bir anlaşma, liderler tarafından anlaşma imzalandı. Anlaşmada da ortak savunma yönü öne çıktı. Zaten merkezinde bu vardı anlaşmanın. Bu savunma sanayini de kapsıyordu, işte ortak güvenlik politikalarını kapsıyordu. Ek olarak da işte 5. madde, NATO'nun 5. maddesine benzetilen bir ülkeye yapılan saldırı bütün ülkelere yapılmış, diğer iki ülkeye de yapılmış sayılacak unsuru da öne çıktı. Şimdi bu anlaşmayı nasıl okumamız lazım? Bu anlaşmaya gelen şartlar nedir? Bunları başlayalım. Sonra ben içinden başka sorular da sormak istiyorum.
2: Evet, şimdi çok önemli bir anlaşma tabii bu. NATO'ya benzetiyorlar. Fakat tabii bunu söylemek için çok erken. Daha yeni adımları atılmış bir anlaşma. Ancak NATO benzeri 5. maddeyi içerdiği için, daha doğrusu NATO'nun 5. maddesine benzer bir madde içerdiği için, sizin de belirttiğiniz gibi ortak savunma, tabii ki çok etkili. Orta Doğu'da bugüne kadar yapılmayan ve yapılması arzu edilen bir hareket. Benim sesim bana mı cızırdıyor bu arada? Benim internetimle alakalı mı bilmiyorum ama.
1: Temiz geliyor. Yayına çok temiz geliyor hocam.
2: Tamam. Dolayısıyla yeni bir hareket olması ve Orta Doğu'da uzun yıllardır beklenmesi bu birlikteliği ayrıcalıklı kılıyor. Bugüne kadar Orta Doğu'da çıkan çatışmalarda hep farklı aktörlerin ön plana geçmesi beklendi. İşte İslamist İşbirliği Teşkilatı gibi unsurların ön plana çıkması beklendi. Fakat adı üstünde İşbirliği Teşkilatı, askeri bir birliktelik değil. Dolayısıyla zaten bunun beklenmesi tuhaftı. Bu Orta Doğu'nun bugüne kadar beklediği yeni bir birliktelik. Ama tabii ki bir takım riskler de konuşuluyor. Fakat bu risk konuşulan bu riskler için açıkçası şu an çok erken olduğu, bunun şu anda risk barındırmadığını da belirtmek gerekiyor. Belki birazdan buna da değiniriz.
1: Tabii yani şimdi bakıldığı zaman şundan bahsedildi. Yani işte bu İsrail'e hedef alıyor dendi. Bir de İran üzerinde çok duruldu. Yani bu anlaşma belli bir ülkeye yönelik mi yapılıyor, yoksa işte günümüz koşullarındaki, coğrafyadaki gelişmeler çerçevesinde mi yapılıyor? Yani İran'ı gerçekten tehdit eden bir boyutu var mı bu meselenin?
2: Şimdi özellikle İran'dan yapılan açıklamada bunun İran'a karşı bir hareket olmadığı dile getirildi. Burada temel unsur neydi? İki tane öne çıkan davranış vardı. Birincisi, İsrail yıllardır İbrahim anlaşmalarını istiyor. Özellikle Suudi Arabistan üzerinde tahakküm kurmak isteyen, onunla birlikte hareket etmek isteyen bir İsrail vardı. Son günlerde biliyoruz ki biz Husilerden atak ciddi anlamda Suudi Arabistan'a yöneldi ve karşılaşmaya başladılar. Ciddi anlamda birbirlerinin işte petrol tesislerini vurdular vesaire, havalimanları tehlikeye.
1: Hatta bir katkı olması açısından şunu söyleyeyim. Mesela benim okuduğum işte dış yayınlarda da şöyle söyleniyor. Husiler mevzusu bu paktın bir anlamda ilk sınavı olacak diyorlar mesela.
2: Oraya da geleceğim şimdi. Bir taraftan İran'ın Suudi Arabistan'a ciddi anlamda atakta bulunması ve vekil güçleriyle Yemen'den de, çünkü biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın iki tane limanı var. Bir tanesi Hürmüz Boğazı'na bakıyor. Hürmüz Boğazı'nın olduğu körfeze bakıyor. Diğer tarafı da tabii ki Babülmendeb'in geçtiği Kızıldeniz'e bakıyor. Şimdi bir tarafta İran ciddi anlamda bombalarken, diğer tarafta, yani Kızıldeniz'de olan limanını, Hürmüz'le alakasız olan limanını kullanıyordu Suudi Arabistan. Fakat Yemen'le birlikte yeni başlayan bu tansiyonun yükselmesi ve Babülmendeb'i Yemen'in Suudi Arabistan'a kapatması aslında bir anlamda İsrail'in de çok işine geldi ve Amerika Birleşik Devletleri yapılan anlaşmalar neticesinde dedi ki evet, nükleer tesis konusunda sana destek olacağım ama İbrahim anlaşmasını imzalaman gerekiyor. İsrail çok bastırdı ve biz biliyoruz 2020'den beri, yani Trump'ın ilk döneminden beri bastırılıyordu Suudi Arabistan'a. Suudi Arabistan burada çok önemli bir seçim yaptı. Dedi ki ben İsrail'le hareket etmeyeceğim. gideceğim çünkü Gazze meselesi var ve İsrail'in hep gösterdiği o Orta Doğu egemenlik haritasında biliyorsunuz Suudi Arabistan'da yer alıyor. Yani bugün Gazze ise evet, yarın Suudi Arabistan'a da sıra gelecek. Bunu istemiyordu. Türkiye ile bir birliktelik kurmaya karar verdi. Zaten Pakistan'la bir anlaşma yapmıştı. Ancak bu anlaşma yeteri kadar güçlü görünmüyordu. Türkiye'nin biliyorsunuz özellikle savunma sanayindeki atakları, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olması ve hakikaten bölgesel etkisinin çok yüksek olması, diplomatik kanallarının da açık olması Suudi Arabistan'ın işine geldi ve çok önemli bir birliktelik oluştu. Günlerdir konuşuyoruz işte Pakistan'ın nükleeri, Türkiye'nin savunma adına girişimleri ve tabii ki ekonomik olarak ve yeraltı kaynakları olarak da Suudi Arabistan'ın desteğiyle eşsiz güzel bir birliktelik oldu. Ama sizin de sorduğunuz gibi Husilerle birlikte bu birliktelik hemen devreye girer mi? Husilerin atakları neticesinde Türkiye savaşa girer mi? Böyle de konuşmalar oldu. Halk arasında da çok fazla tartışmalar oldu. Bu şimdi Türkiye'ye barış ve ekonomik birliktelik mi getirecek yoksa savaş mı getirecek gibi konular da gündeme geldi aslında.
1: Hocam tamam, bakıldığı zaman aslında biz mesela NATO'nun üyesiyiz. Beşinci madde diye bir şey var ve bir kere uygulandı Afganistan'a yönelik saldırı sürecinde. Orada bile ama Türkiye muharip güç göndermedi. Yani mesela Rusya-Ukrayna mücadelesi savaşında bile NATO'ya Türkiye bir tavır gösterdi. Yaptırımlara katılmadı falan. Yani bir savaş çıksa bile Suudi Arabistan'la Yemen arasında veya Husiler arasında Türkiye doğrudan askeri güç gönderir mi? Muharip güç gönderir mi sizce?
2: Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi bu tartışmalar tabii ki halkta panik olması bir parça anlaşılır fakat bu anlaşma evet, öyle bir anlaşma değil. Şimdi anlaşmayı iki noktada özetleyebilirim Türkiye'ye bakan yönüyle. Birinci olarak siz çok güzel özetlediniz. NATO'nun 5. maddesi, bakın şu anda Rusya-Ukrayna savaşı aktif değil mi? Rusya'da evet, zaman zaman füzelerin ya da insansız hava araçlarının Polonya'ya, Almanya'ya farklı unsurlara geldiğini biliyoruz. Daha iki gün önce haberlerde bunu konuşuyorduk. Hı. Almanya'da insansız hava araçları gözüküyor. Peki NATO'nun 5. maddesi devreye girdi mi? Bugüne kadar 2022'den beri savaş var. Girmedi. Polonya'ya evet, düşüyor vesaire ve risk altındayız. Demek ki NATO'nun 5. maddesi her zaman kolaylıkla giren bir madde değil. Zaten savaşlarda en son çaredir aktif savaşa katılmak bir savaş varken. Diplomatik kanallar açık olur ya da vekil güçler üzerinden süreç yönetilir. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşının da Ukrayna üzerinde Batı'nın vekalet savaşı olduğunu kabul edersek Batı Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşılık vererek evet, süreci devam ettirdi. Şimdi Husiler üzerindeki ataklar da yine aynen bu şekilde özetlenebilir. Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye özellikle şunun altını çizdi, dedi ki bizim tabii ki savaşa girmemiz bir kişinin ya da sadece bir liderin tasarrufunda olan bir durum değildir. Parlamentonun onayı gerekir. İşte evet, ne gerekir? Meclis onayının haricinde tabii ki MGYK Milli Güvenlik Kurulu kararı gerekir vesaire. Dolayısıyla bizde savaşa katılmak zaten öyle bir anlaşmayla kolay kolay olacak bir süreç değil ki. 2003'te biliyorsunuz tezkerede yine meclisten geçmedi. Dolayısıyla bu bizim hani imzaladık hadi savaşa gidiyoruz değil, ancak caydırıcı gücü açısından işte Türkiye'nin biliyorsunuz İsrail'le bir tersleşmesi var, bir taraftan da Yunanistan-İsrail birlikteliği var. Önümüzdeki süreçte Akdeniz çok kritik bir noktaya gelebilir ve burada Türkiye'nin Suudi Arabistan'la birliktelik yapması ve Pakistan'la Türkiye'nin elini güçlendirir. Bir diğer unsur, şu çok önemli bir unsur, bunu da altını çizmek istiyorum. Bu tür anlaşmalar sadece askeri anlaşmalar değildir. Neden? Ticari anlaşmaları ve pek çok anlaşmayı da beraberinde getirir. Çünkü sadece askeri anlaşma olarak kalsa vazgeçme, cayma hakkı çok kolay olur. Hani diyoruz ya biz evet, Batı o kadar entegre ki işte birliklerden ülkeler kolay kolay ayrılamıyorlar. Ekonomik entegrasyon da birlikte geldiği için bu birlikteliğin daha kuvvetli olması her zaman hesaplanır bu anlaşmalarda. Dolayısıyla Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki birliktelik aynı zamanda ticaret birlikteliğini, ekonomik alışverişi, bilgi alışverişini, eğitim alışverişini, bunların hepsini lokomotif olarak sürükleyecek. Bu da Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacak diye düşünüyoruz açıkçası.
1: Peki Batı, şimdi bu ülkelere baktığımızda özellikle Suudi Arabistan, çünkü aslında yıllardır Türkiye ile Pakistan arasında iki kardeş ülke olarak ta Kurtuluş Harbi'ne, Kurtuluş Savaşı'mıza dayanan bir bağ var ve işbirliği var zaten. Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki ilişkiler de çok derin ilişkiler. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişki güçlendi. Suudi Arabistan yıllarca Amerikan güvenlik şemsiyesine güvendi. Şimdi bu şunu da gösteriyor mu? Bölgede de yeni bir güvenlik paradigması mı oluşuyor? Bazı iddialara göre de Batı ve İsrail aslında başka bir hat oluşturuyor burada. Yine Batı kontrolünde bir hat diyorlar. Bu şey, söylem gerçekçi bir söylem mi?
2: Ben bunun gerçekçi bir söylem olduğunu düşünmüyorum. Ancak şu bir gerçek, Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'yu koruyamadı. Yetersiz kaldı. Evet. Çünkü önemli bir aktör vardı, İsrail. İsrail Orta Doğu'da savaşın genişlemesi, kaosun büyümesi ve bu yolle de ilerlemeyi hedefliyordu. Kendisi kaosu beslerken bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin kaosu dindirmesi İsrail'in işine gelmedi açıkçası. Hani biraz önce bahsettik ya, ciddi anlamda baskı yaptılar Suudi Arabistan'a. İbrahim Anlaşması yapılsın, bak savaş var, İran karşısında şusun busun diye. Fakat şey yapmadı, boyun eğmedi Suudi Arabistan. Bu açıkçası çok önemli ve altı çizilmesi gereken bir konu. Çok fazla konuşulmuyor. Bir tarafta Gazze meselesi var. Orta Doğu'da bakın, Suriye'de evet Ahmet Şara hükümeti geldi, fakat İsrail geldikten sonra Palmyra bölgesini bombaladı, işte Dürzileri ayaklandırdı, Golan Tepelerini resmi olarak kendisini ilan etti, Dera'dan yukarıya doğru yayılmaya devam etti. Hala Suriye'de bir tehdit var mı? Var. Irak'ta hala bir ayaklanma tehdidi var mı? Orada hala farklı unsurlar anlaşamıyorlar mı? Evet, doğru. Lübnan zaten karmaşık ve İsrail istilasına çok yakın mı? Evet, yakın. Şimdi Orta Doğu'da güçlü bir ses gerekiyor. Güçlü bir birliktelik gerekiyor. Bu birliktelik caydırıcılığıyla sadece bu üç ülkeyi değil, bölgeyi de kapsıyor ve bölgeye de güvenlik taşıyan bir birliktelik. Aynı zamanda yine önemli altı çizilen bir konu, biliyorsunuz çok fazla detay paylaşılmadı fakat paylaşılan noktalar çok önemliydi. Birliğe dahil olmayan coğrafyalardaki uzak noktalara da müdahale hakkını tanıdı bu birliktelik kendisine. Yani evet. Somali'de Somaliland'le bir çatışma olursa buraya da müdahale edecek barış gücü adına ve yine barış gücü adına müdahale, barış birlikteliği olduğu da önemli vurgulandı ve yine hiçbir ülkeye karşı olmaması çok önemliydi. Bu da çok önemli vurgulandı. Aslında burada İran'a da hani korkma demek istediler ve bölge ülkelerine de biz hani hiçbirinize karşı değiliz, tam tersine biz burada bir güvenlik çemberi oluşturmaya çalışıyoruz diyorlar diye düşünüyorum. Çünkü maddelerden bu çıkıyor. Ama bunu bir hani İslam NATO'su olarak nitelendirmek doğru mu? Ben bunu direkt İslam NATO'su olarak değerlendirmiyorum. Çünkü bu birliktelik bütün ülkelere açık bir birliktelik. Yani biz barış adına bir araya gelen ülkeleriz. Dolayısıyla farklı ülkelerden, farklı kimliklerden unsurlar da gelse onları da kabul edebiliriz gibi bir yorum yapılıyor. Ben de buna katılıyorum. Yani yarın Çin de buraya girmek isterse kapı açık olabilir. Ya da farklı bir ülke de girmek isterse kapı açık olabilir ki birliğe güç katar. Bu da birliğin istediği bir şey. Yani zaten güçlü aktörler burada. Yani aktörlere baktığımızda devlet olarak varlığını savunma sanayi adına ve ordusuyla gösteren, ekonomik gücüyle gösteren, kendi halkına hitap eden ülkelerden bahsediyoruz. Çok güçlü ülkelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla güçlü ülkelerin farklı unsurlardan da buraya katılması birliğin gücünü daha da arttıracaktır.
1: Son olarak şey sorayım hocam. Biraz aslında az önce bir nebze girişte yaptık. Küresel bütün gelişmeler çünkü birbirleriyle bağlantılı. Rusya ile Batı arasında bir mücadele var şu an. Şimdi bugün Rusya lideri Vladimir Putin'in bazı açıklamaları yansıdı. Açıklamalardan bir tanesi de şuydu. Dönem dönem biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkelerinin Rus ticaret gemilerine yönelik böyle eylemleri var. İşte el koyma şeklinde. Şimdi Putin bunları korsanlık olarak nitelendirdi ve dedi ki artık dedi aynı şekilde karşılık vereceğiz dedi. Yani bundan sonra Batılı ülkeler Rus ticaret gemilerine el koyarlarsa Moskova buna karşılık verecek dedi. Bunu nasıl okumamız gerekir?
2: Ya şimdi çok önemli bir gelişme. Yani siz bir ülkenin gemisini korsan olarak addediyorsunuz ve ona el koyuyorsunuz. Dolayısıyla uluslararası hukukta burada sessiz kalıyor. Neden? İşte Ukrayna olan savaşı sebebiyle. Ama aynı uygulamayı farklı ülkeleri yapıyorlar mı? Venezuela üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı mı mesela? Yapılmadı. Tam tersine bütün dünya sustu. Dolayısıyla aslında yeni bir kapı açılıyor mu? Açılıyor. Bakın Mekke Anlaşması, arkasından Putin'in konuşması, Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve İran'ın artık atağa geçmesi, pasif durumdayken artık bana verilen bu, biliyorsunuz 60 günlük süre vardı. Bana verilen bu kadar imtiyazı kabul etmiyorum demesi, ki imtiyaz verildi biliyorsunuz, 300 milyar dolarlık işte ek krediler verildi, yaptırımlar kalktı, yine de İran dedi ki hayır kabul etmiyorum. Bir aslında denklemin değiştiği, yeni bir akımın geldiği farklı bir süreç bundan sonra karşımızda. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Trump'ın eli sıkışık. Dolayısıyla Orta Doğu'da barış istiyor, düşmanlarıyla barışmak istiyor ki Putin'le olan münasebeti, Donald Trump'ın aslında iyi biliyorsunuz Batı kanadının Rusya ile olan zıtlaşması yüzünden Donald Trump'ın şahsında değişen politikaları gördük. Evet, Biden Rusya karşısındaydı ancak Putin için Trump hep dedi ki ticaret yapabiliriz, görüşe açık olabiliriz, arkadaşımdır dedi. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ancak o Batı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birlikteliği onu bazı politikalarda geri çevirdi. Geldiğimiz noktada evet, Rusya'nın karşı atağa geçmesi beklenir. Rus limanlarında da biliyorsunuz batılı gemiler varlar. Ve bundan sonra onlara da operasyon yapmasını bekler miyiz? Bekleriz. Ya da Ukrayna'ya daha farklı, daha agresif hareketlerini Putin'den bekleyebiliriz. Çünkü kendi ticaret gemileri neticede zarar görüyor. Bunu belirtmek gerekiyor.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Yayına katıldığınız, katkılarınız için.
2: Çok sağ olun Cüneyt Bey.
1: Sağ olun. Sağ olun hocam. Hocam bize Cüneyt dedi. Sağ olsun. Cüneyt, rahmetli Cüneyt abim vardı. Bazen isimlerimizi karıştırırlardı. O yüzden böyle tebessüm ettim. Belki dinleyenler vardır. Telegram'dan izlemeyenler vardır. Sadece dinleyenler vardır. Şu an tebessüm ettim. Rahatsız da olmadım. Çünkü dediğim gibi rahmetli Cüneyt abim vardı. Rahmetli oldu, genç yaşta kaybettik. Biz amcamın oğlu. Ondan sonra dönem dönem ona Ceyhun derlerdi, bana Cüneyt derlerdi. Öyle bir şey hatırlatmış oldu. Sağ olsun, kıymetli katkılar yaptı. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Canan Tercan. Çok kıymetli katkılar yaptı. Sağ olsun, var olsun. Yani gerçekten de bakıldığı zaman konuştuğumuz iki konuda çok önemli. Şimdi birincisi Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye arasındaki anlaşma. Şimdi Amerikan kontrolünde işte İran'a karşı bir durum söz konusu şeklinde yorumlar yapılıyor. Anlaşmadan rahatsız olan kesimler veya bu propagandadan etkilenen kesimler. Ben sadece birkaç tane hatırlatma yapacağım. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı 7 Ağustos'ta X platformunda bir paylaşım yaptı. Anlaşmanın imzalandığı gün. Dedi ki İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri dünyanın en pahalı ordusunun karşısında hazırlık, yetenek ve güçlerini göstermiştir. Müslümanlar bir araya geldiğinde kötü niyetli dış güçlerin her zorluğuna doğrudan göğüs gelebiliriz. Artık sadece kendimize güvenme ve gerçek kardeşliği kucaklama zamanı şeklinde. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakai 9 Ağustos'ta bir açıklama yaptı. Tahran'ın endişeli olduğuna dair iddiaları reddetti. İran'ın anlaşma imzalanmadan önce aşağı yukarı bilgilendirildiğini söyledi. Bakai dedi ki anlaşmayı bir tehdit olarak değil, İran'ın anlatılarının doğrulanması olarak nitelendirdi. Bölge ülkelerinin artık ABD'nin sağladığı güvenlik iddialarına güvenemeyeceği algısının güçlendiğini görüyoruz dedi İran Dışişleri Sözcüsü. Yine İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in kıdemli dış politika danışmanı Ali Ekber velayeti yine benzer bir görüş dile getirdi. Son gelişmeleri komşu devletlerin dışarıdan savunma garantisi aramaları için bir neden olmaktan ziyade İran ordusunun ve bölgesel müttefiklerinin kendi kendine yeterliliğinin bir kanıtı olarak değerlendirdi. Velayeti şunları söyledi, birebir cümlelerini söylüyorum. Son gelişmeler İran silahlı kuvvetlerinin direnişi, İran halkının azmi ve kararlılığı ve direniş ekseninin cesaretiyle şekillendi. Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin yenilgisi, gerçek güvensizlik kaynağı olan yabancı güçlerin bölgeden çekilmesi gerektiği inancını güçlendirdi. Bölgesel ülkeler artan işbirliği yoluyla güvenliği sağlayabilirler dedi. Şimdi görüntüyle üzere... Efendim? Tabii tabii, şimdi Özgür de bir not söyledi. Görüldüğü gibi İran bu konuda rahatsız değil. Yani yansıyan şu, tabii ki perde arkasında şeyler gerçekleşebilir. İkinci konu, yine Canan hocamızla da konuştuğumuz ikinci konu, önemli konu. Şimdi Vladimir Putin'in açıklamaları, NATO'nun Asya Pasifik'te sızması, Arktik'teki gerilim ve üstüne Akdeniz'de özellikle Rusya'nın ticaret gemilerine, ticaret filolarına yönelik Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Vladimir Putin'in korsanlık olarak nitelendirdiği eylemler. Şimdi bakıldığı zaman küresel sistem tamamen Batı merkezli bir ticaret sistemi oluşturma üzerine kurulu. Amerikan ordusunun dünyadaki hareketliliği, bununla bağlantılı, bunlarla müttefik olan, Türkiye'yi bunun içine dahil etmiyorum, Batı Avrupa ülkelerinin pozisyonları hep bu küresel, Batı merkezli küresel sistemin korunması üzerine. Şimdi burada tehdit olarak gördükleri küresel, işte emperyalist sistemin karşısında tehdit olarak gördükleri ülkelere her türlü saldırı yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de ana tehdit olarak gördükleri. Mesela bakın, Rusya emperyalizm için ana bir tehdittir. Niye? Emperyalizmi yok etmeye yönelik mücadelesi olan bir ülkedir. Türkiye, birileri beğenir beğenmez, Türkiye emperyalizm için bir tehdittir. Emperyalizmi yok etmeye yönelik bir damarı vardır Türkiye'nin. Kodları vardır. Çin, İran, bunlar tehdittir. İlerleyen dönemde belki başka ülkeler de çıkacak. Böyle işte Pakistan da bir tehdit haline gelir. Niye? Çünkü emperyalizm tam kontrol ister ve bunlar kontrol altına alınamayacak ülkelerdir. Şimdi Rusya'yı bakın her alanda saldırgan politikalarıyla kışkırtmaya çalışıyorlar. Yıllarca Rusya dedi ki Ukrayna üzerinden üzerime gelmeyin. Şimdi diyorlar ki, ya ben kendi kişisel düşüncelerimi söyleyeyim, açık söyleyeyim. Rusya'ya dediler ki kardeşim, yani daha doğrusu bir propaganda aygıtları var ya, bizde de papağanlar var, bunları sürekli tekrarlarlar o emperyalist merkezi. Ya Ukrayna bağımsız ülke, istediği yere üye olur. Ya kimse bizi kandırmasın. Sonuçta bir ülkeyi hedeflediğini, o hamlelerin hepimiz biliyoruz. Rusya'yı hedeflediğini hepimiz biliyoruz. Ben hep onu söylerim. Bir meseleye bakarken tabii ki emperyalistleri anlamak zordur. Siyonistleri anlamak zordur. Yani empati yapıp ya acaba neden yaptılar bunu demek hakikaten çok kolay değil. Ama Moskova'nın savunma kodlarını okumak aslında bir anlamda kolay. Neden? Çünkü biz de Ankara'nın savunma kodlarını biliyoruz. Ankara merkezli. Çok benzer kodlar. Emperyalizmin kuşatma hamleleri, saldırı politikaları ve aynı zamanda yok etme politikaları. Şimdi Ukrayna üzerinden bunu yaptılar. Rusya buna direnç gösterdi. Ne yaptılar hemen? Bakın hemen şey yaptırımlar. Ya futbol takımlarını şey yaptılar. Ya ünlü yazarları, edebiyatçıları hedef aldılar. Düşünün yani bu kadar şey. Ve ticaretinde yaşam damarlarını kesmeye çalışıyorlar. Bu yüzden mütebak kabiliyet ilkesi çerçevesinde Rusya'nın bunlara gereken yanıtı vermesi kadar doğal bir şey yoktur. Sonuçta biz de aynı şeyi yaşasak biz de aynısını yaparız. Biz de S-400 aldık diye sırf onların saldırısını durdurduğumuz için, bakın, ve sonra da S-400 aldığımız için hedef alındık. Yaptırım uygulandı bize, biliyorsunuz. O açıdan ben Rusya'nın her türlü müdahalesini meşru olarak görürüm. Burada Türkiye'nin taraf olmasına gerek yok ki, olacağını da düşünmüyorum. Türkiye'nin Rusya'nın meşru taleplerini her zaman da dikkate aldığını düşünüyorum, düşünenlerdenim. O açıdan Vladimir Putin'in açıklaması önemli. Saat başına gidelim. Saat başından sonra kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Bürokrasisinde değişiklikler var. Tam da bu hibrit savaş döneminde neden bu değişiklikler yapıldı onu biraz şey yapacağız ama bu geçen yarım kalan mevzuyu şey yapacağım. Şimdi biliyorsunuz Turning Point USA isimli yapılanmanın kurucusu ve Amerika'da Make America Great Again yani Amerika'yı yeniden büyük yap hareketinin liderlerindendi Charlie Kirk. MAGA olarak bilinen hareketin 10 Eylül 2025'te işte kaç gün var? Yaklaşık bir ay sonra yıl dönümü. O görüntüleri de izlemiştik. Utah'da Valley State Üniversitesi'ndeki bir açık hava toplantısında, bir üniversitede gençlerle buluşmasında bir silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti Charlie Kirk. Sonuçta Charlie Kirk bir Amerikan milliyetçisi. Yani MAGA hareketi de ağırlıklı Amerikan milliyetçiliği üzerine kodlanan bir hareket diyebiliriz. Charlie Kirk'ün özelliği tipik Amerikan milliyetçiliğinde olduğu gibi bir dönem İsrail'le işbirliğine inanan ama anladığımız kadarıyla Trump'ın o son dönemdeki Trump'la başlayan Amerika'yı merkeze oturtan siyasette önce Amerika diyen yani maalesef Amerika Birleşik Devletleri'ne önce İsrail diyen bir yapı var biliyorsunuz. İsrail'in çıkarları için dünyayı yakacak olan bir yapı var. Amerikan sistemi içinde. Ve bu öyle kendiliğinden gönüllü bir bağla oluşmadı. Ciddi bir örgütlenmeyle oluşan Siyonist yapılanma hiçbir şeyi öyle şansa bırakmaz. Şimdi Charlie Kirk İsrail'le işbirliğine evet diyen ama İsrail'in Amerika'yı yönetmesine hayır diyen bir profil çizmeye başladı. Yani ondan sonra mesela 6 Ağustos 2025. Bakın tam öldürülmesinden bir ay dört gün önce bir konuşma yapıyor. Diyor ki İsrail politikalarını eleştirdiği için böyle kendisini taciz eden Siyonist liderlere, paydaşlara çok böyle net tepki gösteriyor. Bir podcast sunucusunun programına katılıyor. Maggie Kelly isimli bir podcast sunucusu. Ve ona diyor ki birdenbire ah Charlie artık aramızda değil bir dakika bizimle tam olarak ne demek? Ben Amerikalıyım tamam mı? Bu ülkeyi temsil ediyorum diyor. Yani şunu söylemeye getiriyor. İşte İsrail politikalarını eleştirdim diye beni suçluyorlar. Ben Amerikalıyım ve kendi ülkemi çıkarlarını esas alıyorum. İsrail'in değil demeye getiriyor. Ondan sonra sonrasında yani bu ve benzeri çok sayıda çıkışından sonra böyle Siyonistler tarafından hedef alınmaya başlıyor. Mesela yine bu çıkıştan öncesinde bir Ekman isimli bir Siyonist milyarder bir toplantı yapıyor. Hampton'da bir düzenlenen özel toplantıya katılıyor. Ve orada işte bir Ekman tarafından düzenlenen toplantıda Natasha Hausdorff isimli bir İsrail lobisi görevlisi Kirk'ü Tel Aviv'den gelen ahlaki şantajdan şikayet ettiği için sert bir şekilde eleştiriyor. Artı Kirk'ün bu TUPUSA, işte kısa ismi TUPUSA, Turning Point USA. TUPUSA'ya İsrail tarafından yönlendirilen büyük miktardaki bağışları reddetmeye başladı. Netanyahu'nun Kudüs'ü ziyaret etme teklifini de geri çevirmek üzere olduğunu söylüyorlar. Etkinlikteki paylaşılan bilgilerde. Yine TUPUSA etkinliklerinde Tucker Carlson'dan işte Maggie Kelly'ye ve Siyonizm karşıtı Yahudi komedyen Dave Smith'e kadar İsrail'e en açık böyle eleştiri yapılan isimlere sahne imkanı sağlıyor. TUPUSA etkinliklerinde Charlie Kirk. Yine Siyonistlerin hedefi olmaya devam ediyor. Ondan sonra İran'a saldırmaya karşı yaptığı böyle birçok çıkıştan birinde ondan sonra aralarında geçenlerde ölen umarım acı içinde ölmüştür diye böyle temenni ettim. Kimse için beddua etmem ama böyle işte Colin Powell, Madeleine Albright, işte Dick Cheney gibi böyle katil ruhlu Donald Rumsfeld, katil ruhlu, cani ruhlu adamlar hakkında hiçbir zaman böyle ya işte Allah taksiratını affetmesin falan demem. Cehennemde ateşi bol olsun derim. Ateşinin bol olmasını dilediğim Lindsey Graham ve diğer böyle yandaşlarını şey olarak suçluyor, patolojik bir deli olarak suçluyor Charlie Kirk. Ondan sonra İran'a yönelik bir saldırının, bir rejim değişikliği saldırısının kaçınılmaz olarak bir bataklığa yol açacağını ve bunun da bir iç savaşa neden olacağını söylüyor. Yani İran'a saldırıya da karşı çıkıyor Charlie Kirk. Yine Siyonistlerin hedefi olmaya devam ediyor.
İşte 6 Eylül 2025'te

0: öldürülmeden 4 gün önce. Robert Shillman isimli bir Siyonist milyoner böyle Los Angeles'taki özel bir galada doğrudan kürsüden körkü hedef alıyor. Bakın 4 gün önce. Ondan sonra geçmişte Tupusa'ya bağış yaptığı için pişmanlık duyduğunu söylüyor. Körk'ün sapkınlık olarak nitelediği Siyonizm karşıtlığı. Bakın Siyonizm karşıtlığını sapkınlık olarak niteliyor. Ondan sonra ve bağış, bundan sonra yapacağı bağışları geri çektiğini söylüyor. Dediğimiz gibi bu konuşmadan 4 gün sonra da Körk öldürülüyor. Zaten en çok da Tucker Carlson başta olmak üzere MAGA hareketi içindeki böyle İsrail karşıtları, Siyonizm karşıtları diyeyim, İsrail değil de Siyonizm karşıtları ondan sonra ağırlıklı olarak Siyonizm karşıtları ağırlıklı olarak Körk'ü Mossad'ın, İsrail'in öldürdüğünü söylüyor. Şimdi sonra ama ilginç bir gelişme oluyor. Şimdi Tupusa'nın başına Charlie Körk'ün eşi geçiyor. Erika Körk. Ama Erika Körk tabii ki daha zayıf bir profil olarak. Şimdi Charlie Körk güçlü bir profil. İdeolojik olarak, doktriner olarak gerçekten donanımlı bir adammış. Ben sonrasında yani önceden biliyordum, ismen biliyordum. Tucker Carlson'ı falan filan. Ama tabii Charlie Körk öldükten sonra biraz daha baktım. Gerçekten de kendi ideolojisini donanımlı bir şekilde savunan bir profil. Ve bu etki gücü oluşturuyor. Trump'a kadar ulaşan, Trump'la görüşebilen isimlerden biri ama Erika Körk tabii daha zayıf bir profil. Şimdi Charlie Körk'ün güçlü karakteri aynı zamanda kendi örgütüne Siyonizm yanlarının sızmasını engelliyor. Erika Körk bunu yapamıyor. Yani Erika Körk döneminde Tupusa denilen organizasyon İsrail'in taarruzlarına ondan sonra açık hale geliyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Tupusa'nın organizasyonları var tabii ki. Organizasyon, toplantılar yapılıyor, şeyler yapılıyor. Ek olarak da yayınlanan, işte YouTube'dan da yayınlanan, başka mecralardan da, televizyonlardan da yayınlanan, Amerika'da biliyorsunuz çok sayıda Türkiye gibi böyle özel yayın organları var, televizyonlar var. Bir organizasyonu da bu Tupusa'nın Charlie Körk Show. Charlie Körk öldürülmeden önce kendisi çıkıyordu falan filan. Bu işte gündeme ilişkin açıklamalar falan yapıyordu. Şimdi bu Charlie Körk Show artık resmi olarak Amerikan medyasına Siyonist propaganda yaymakla görevlendirilmiş İsrail'in kayıtlı bir ajanı tarafından dağıtılmaya başlamış. Bildiğiniz yani şu anlama geliyor. İsrail'in bir ajanı şu an Charlie Körk Show üzerinden, propaganda aygıtı üzerinden Tupusa'nın içine sızmış diyor. Bu İsrail, şimdi geçmişte Charlie Körk döneminde olan bir şey değil. Kim bu? İsmi de söyleyelim. Sonra bu organizasyondan biraz bahsedeceğim. Bu isim şu. İsrail hükümetiyle Donald Trump'ın arası niye oldu? Ondan sonra 2020 başkanlık kampanyasını yöneten Donald Trump'ın ve İsrail yönetiminin kampanyasını yürüten ekibin başkanı olan Brett Parscale, herhalde öyle okunuyor, Parscale arasında imzalanan bir anlaşma olmuş. Şimdi Brett Parscale kim? Onu da söyleyeyim. 2020 başkanlık kampanyasını yürüten bu herif, sonra İsrail yönetimiyle lobi, işte bu medya operasyonları noktasında, yabancı etki ajanlığı noktasında yapılan en büyük sözleşmelerden birini yapıyor. 46 milyon dolarlık devasa bir sözleşme yapıyor. Ve İsrail'in kayıtlarına giriyor. Artık İsrail'e çalıştığı, İsrail için çalıştığı Amerika'da kayıtlara giriyor. Tam 8 gün sonra, suikastten 8 gün sonra İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın yabancı ajanı olarak kaydoluyor. Bu 46 milyonluk dolarlık anlaşma çerçevesinde. İşte platformları biliyorsunuz, böyle sosyal medya platformları, video paylaşım platformları, podcastler, ilgili dijital yayın organları falan filan olmak üzere Z kuşağı izleyicilerine yönelik bir propaganda saldırısının, İsrail lehine saldırısının sorumluluğunu üstledi. 46 milyon dolarlık dev anlaşma. Kayıtlı bir dengemesi ajan haline geliyor. Şimdi Tupusa'daki dönüşümü gösteren verilerden biri bu Brett Parscale'in Tupusa'ya sızmasında tabii ki suikastten sonra Tupusa içindeki bazı kişilerin de şeyi var, katkısı var. Bunlardan biri uzun süredir TUPUSAN'ın iletişim direktörü olan Andrew Colvet. Şimdi bu Andrew Colvet tabii Charlie Kirk'ün etkisiyle muhtemelen geçmişte anladığım kadarıyla yani iki ihtimal var. Ya kendini gizledi ya da İsrail'in iddialara göre Charlie Kirk'ü öldürmesinden sonra hani bizim tabirimizle, bizim milletin tabiriyle tırstı ve sonra İsrail yandaşlığına geçiş yaptı. Şimdi bu iletişim direktörü Charlie Kirk Show'da önce onun sunuculuk koltuğunu devraldı. Charlie Kirk'ün sunuculuk koltuğunu devralıyor. Brett Paske ile beraber çalışıyor. İşte Andrew Colvet programı sunuyor. Paske ile bu programın dağıtımını, propagandasını falan yapıyor. Mayıs ayında yayınlanan bir bölüm, bundan 4 ay önce bir bölümde Colvet, Trump'ın desteklediği ve İsrail lobist örgütlerinden rekor düzeyde bağış alan bir rakip tarafından ön seçimde yenilgiye uğratılan savaş karşıtı cumhuriyetçi temsilci Thomas Messi'yi hedef alıyor. Messi'nin ismini nereden hatırlayacağız? Messi'nin ismini şuradan hatırlayacağız. Muhtemelen bu bir seçim, ön seçim mücadelesinden bahsediyoruz ama Messi aynı zamanda Temsilciler Meclisi üyesi. Ve geçenlerde hani bahsettim ya, Amerika'da geçen Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen bir yasa tasarısı var. Kabul edildiği için henüz yasalaşmış değil. Senato'ya gidecek falan filan. Ama Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmeden önce Messi o yasa tasarısının 219. maddesi üzerinden işte İsrail Pentagon'da bir tane görevli bulunduracak maddesi üzerinden bu Amerika'nın egemenliğine saldırıdır diyerek yasayı protesto etmişti. Tasarıyı protesto etmişti. Messi biraz İsrail'e mesafeli bir siyasetçi. Şimdi Colvet Messi'yi hedef alıyor. Artı Kirk'ün, bakın Kirk bu Messi'nin de hayranı bu arada. Ve bunu Colvet kabul ediyor. Diyor ki Messi'nin büyük bir hayranı olduğunu kabul eden Colvet, merhum meslektaşının özel olarak kongre üyesinin Trump'ın gündemini engellemesinden gerçekten hayal kırıklığına uğradığını iddia ediyor. Yani şimdi düşün, Kirk adına da açıklama yapıyor. Yani Trump'ın gündemini ihlal ettiği için Charlie Kirk hayal kırıklığına uğramıştır diyor. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasayı dediğim gibi eleştirmişti Messi ve Trump'ın İsrail'in önünü açmaya çalışıyor, engelleyemiyor mu diyebileceğimiz hamlelerinden biri. Ve İsrail Charlie Kirk suikastı sonrası deyim yerindeyse istediğine ulaşıyor. Charlie Kirk'ün örgütlenmesinde etki gücünü arttırıyor ve TUPUS'a artık İsrail lehine işler yapmaya başlayan bir yayın organına dönüşüyor diyelim. Şimdilik burada bırakalım. Daha şeyler var. Bu Brett Paskale'in kurduğu yapılanma, lobi faaliyetleri, daha yeni anlaşmalar, İsrail sürekli para akıtıyor. Sosyal medya, ondan sonra başka mecralar üzerinden diyorlar ki işte 2 milyon dolarlık, 9 milyon dolarlık falan anlaşmalar yaparak burada İsrail propagandası yapın diye söylemler geliştiriyorlar. Şimdi geçelim İran'a. Tam da bir hibrit savaş ortamında hem doğrudan açıksa bir savaş yürütülüyor İran'a karşı emperyalist siyonist cephe tarafından, hem de bir hibrit savaş da yürüyor aynı zamanda İran'ın içinde falan. Tam da böyle bir dönemde İran'ın dini lideri Ayetullah Mujtaba Hamaney, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterini deneyimli bir İslam Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı ile değiştirdi. Bu bir ani bir liderlik değişimi. Yani Muhsen Rızai, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun başkomutanı. Muhsen Rızai, ulusal güvenlik kararlarının merkezine oturuyor. Şimdi olayı bir hatırlayalım. Şimdi Hamaney 9 Ağustos'ta Selefi Muhammed Bakır Zolkadra, yani Rızai'nin Selefi Muhammed Bakır Zolkadra teşekkürlerini ifade ediyor ve Rıza'nın atamasını duyuruyor. Şimdi İran'ın yüksek lider, işte rehber, daha doğrusu rehber olarak tanımladığı lider Mujtaba Hamaney neden bu değişiklikleri yapıyor? Biraz onu anlamaya çalışacağız. Biraz onun detaylarına bakalım. Şimdi bu görevi kendisine, işte burada Zolkadri da kendisine siyasi danışman olarak atıyor. Ama sonuçta İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği danışmanlıktan daha üstte. Neden böyle bir karar aldı onu da sorgulamaya çalışacağız. Bu görevi daha önce bu yılın başlarında İsrail ve ABD ile yaşanan 40 günlük savaş sırasında öldürülen eski Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani yürütüyordu. Şimdi neden olmuş olabilir? Şimdi bazı analistlerin açıklamalarına bakalım. Yani bu değişiklikler, Raza işte Kalibaf'ın danışmanı Muhammed Said Ahtani'nin, Reza'nın uzun yıllara dayanan deneyiminden bahsediyor. Ondan sonra Rıza'yı. Bir uzman diyor ki mesela Rıza'yı 10 yıllardır İran'ın başlıca güç merkezleri olan Devrim Muhafızları ve Uzlaşma Konseyi arasında gidip gelirken aynı zamanda başkanlık kampanyaları yürüttü ve ekonomi politikası oluşturma ve uluslararası medya alanlarında yer aldı. Gayedi atamanın iki olası nedenini şöyle sıralıyor. Kimdir bu Gayedi? Muhammed Gayedi, Amerika'da yaşayan bir akademisyen. Reza'nın geniş ağ, Ulusal Güvenlik Konseyi, askeri güçler, ekonomik kurumlar, diplomatik çevreler arasında koordinasyonu geliştirmeye yardımcı olabilir ve geçmişe artan gerilimleri stratejik bir araç olarak kullanmaktan çekinmediğini gösteriyor diyor. Bu kombinasyon Reza'nın İran'ın caydırıcılık stratejisini sadece politika yoluyla değil aynı zamanda kamuoyuna yönelik mesajlar aracılığıyla da yansıtmasına olanak sağlayabilir diyor. Başka bir analist diyor ki bu atama bir rutin bir idari değişiklik değil. İran'ın aynı anda askeri baskı, ekonomik savaş, psikolojik operasyonlar ve ABD deniz ablukasıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde ülkenin siyasi, güvenlik ve askeri yapılanmasının daha geniş bir yeniden yapılanmasının parçası olarak görülmesi gerektiğini söylüyor. O işte Davut Modaresin diyor ki Reza'nın 1980-88 İran-Irak Savaşı sırasında Devrim Muhafızları Başkomutanı olarak edindiği deneyimin daha sonra ulusal politika oluşturmadaki rolünün onu mevcut ortam için özellikle uygun kıldığını söylüyor. Yani İran'da güvenlik bürokrasisinde bazı değişiklikler, bu arada 10 Ağustos'ta ayrı ayrı kararnameler yayınlandı. Genelkurmay Başkanı ondan sonra Ali Abdullahi oldu. Genelkurmay başkanı değişti, ordu komutanları değişiyor falan. İran'da bir şeyler oluyor. Şimdi Batı'nın İran'da yaptığı analiz şu: İran'da içeride bir darbe girişimi olabilir. Veya darbe olmasa bile devrim muhafızları işte Pezeşkian Arakçi ikilisine karşı bir hamle yapabilir, iktidarı tam kontrol altına alabilir şeklinde bir şeyi var. Bunu mu besliyor? Böyle bir hamle mi? Çünkü dediğim gibi o İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği ve atanan kişinin devrim muhafızları geçmişi acaba böyle bir hamlenin adımları mı sorusunu akıllara getiriyor diyelim. Herhalde zamanımız doldu değil mi? Evet, zamanımız dolmuş sayılır. Bugünlük bu kadar diyelim. Dediğim gibi önemli gelişmeler. Terörsüz Türkiye, Türkiye Suudi Arabistan, Pakistan anlaşması, Rusya lideri Vladimir Putin'in açıklamaları, İran'daki gelişmeler, İsrail'in saldırgan politikaları, artık içeride de çok sayıda gelişme. Gündemi sizlerle konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunalım.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Bu sistemde disiplinli ve kararlı olmak şart. Konumsal oyun futbolda doğru yerde olmanın her şeyden önemli olduğu bir anlayıştır. Temeli sahayı geometrik olarak bölmeye ve her oyuncunun o anki topun rakibin ve takım arkadaşlarının pozisyonuna göre doğru yerde durmasına dayanır. Bu sistemin mantığı şudur. Eğer oyuncular sahada doğru konumlanmışsa oyun kendiliğinden akar. Paslar isabetli olur, alanlar açılır, rakip bozulur ve oyun kontrol altına alınır. Bu felsefenin çağdaş anlamda en büyük uygulayıcısı hiç kuşkusuz Pep Guardiola'dır. Barcelona'da tiki-taka ile başlamış gibi görünse de Guardiola'nın asıl sihri tiki-takayı konumsal prensiplere göre yeniden şekillendirmesiyle ortaya çıktı. Bugün onun Manchester City'si, Bayern Münih dönemi ve hatta Arteta'nın Arsenal'ı, Xavi'nin Barça'sı hep bu yapının izlerini taşıyor. Peki bu sistem sahada nasıl işliyor? Öncelikle saha genellikle 5 dikey ve 4 yatay bölgeye ayrılıyor. Yani sahada hayali bir 20 karelik ızgara olduğunu düşünün. Her oyuncunun bu bölgelerden birine yerleşmesi gerekiyor ama önemli olan şu. Aynı dikey çizgide 2 oyuncu olmamalı. Çünkü bu durum pas açısını ve opsiyonunu öldürür. Oyuncular mümkün olduğunca farklı koridorlara yayılır. Böylece pas kanalları oluşur, rakip savunmanın dengesini bozacak geçiş yolları açılır. Konumsal oyunun en temel ilkelerinden biri şudur. Top rakipten daha hızlı hareket etmelidir. Yani topu ayağında çok tutmadan doğru oyuncuya doğru açıda aktarmak gerekir. Bu da sadece bireysel teknik değil, takım olarak konum bilgisi ve taktik farkındalık da mümkün olur. Konumsal oyuncuların en büyük silahı topun olduğu bölgeye yaklaşmak değil, uzak durmaktır. Çünkü topa yakın her oyuncu oraya gitmek ister ama bu sistemde önemli olan topun ulaşabileceği alanı tahmin etmek ve orada hazır bulunmaktır. Bu sürekli topsuz koşular sahada görünmeden var olma sanatı ve doğru zamanda doğru yerdedir. Bu oyunda bekler bazen içeri kat eder, orta sahaya dönüşür. Kanatlar çizgide kalırken merkez orta saha üçgeni sürekli şekil değiştirir. Örneğin Guardiola bazen sağ beki içeri alır ve orta sahaya box yapar, böylece rakibin merkez baskısını kırar veya ters kanada uzun bir pasla oyunu açar. Bu sistem top rakipteyken bile aktiftir. Konumsal yerleşim topun kaybedildiği anda uygulanacak gegenpress içinde temel sağlar. Oyuncular zaten rakibe yakın olduğu için topu tekrar kazanmak hızlı olur. Peki bu sistemin artıları neler? 4 maddeyle sıralayalım. 1. Oyun tamamen kontrol altında olur. 2. Her oyuncu ne yapacağını bilir, kaos azalır, organizasyon artar. 3. Top rakipten daha hızlı dolaşır, bu da presi kırar. 4. Boş alanlar daha kolay yaratılır, dribling yerine pasla ilerlenir. Ancak zayıf yönleri de vardır. Bunu da 3 maddeyle sıralayabiliriz. 1. Oyuncular çok sabit kalırsa statikleşme olur, bu da yaratıcılığı öldürür. 2. Konumsal oyuncu sistemi yüksek teknik beceri ve oyun görüşü gerektirir. 3. Rakip takım geçiş oyununda hızlıysa bu sistem boş alan bırakabilir. Bu sistemin en başarılı uygulamaları Pep Guardiola'nın takımlarıdır. Özellikle 2010-2011 Barcelona'sı, 2018-2023 arası Manchester City ve 2020'lerde Arsenal bu sistemi sahaya adeta matematiksel bir düzenle yansıttılar. City'de özellikle Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan gibi oyuncular konumsal oyunun temposunu ve yönünü belirleyen akıllı yapı taşlarıdır. Türkiye'de doğrudan uygulayan bir takım olmasa da Abdullah Avcı, Okan Buruk, İsmail Kartal gibi teknik direktörlerin zaman zaman bekleri içeri sokma, merkezde konum alma, üçgen kurma gibi yaklaşımları bu sistemden izler taşır. Sonuç olarak positional play futbolu rastgelelikten çıkarıp geometrik ve akılcı bir düzene sokar. Bu sistemde oyuncular sadece topu takip etmez, alanı da düşürür. Sahadaki her adım bir hesaptır. Her pas bir stratejidir. Eğer doğru oyuncularla uygulanırsa maç bir satranç tahtasına döner. Ama oyuncular yeterince disiplinli değilse konum oyunu yerini kararsızlığa bırakır ve bu sistemle kararsızlık kaybettirir. Futbolun ansiklopedisinde bugün konumsal oyunu anlattık. Yepyeni bir programda daha görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi.
2: Sevgili Emre Altun'un herkesin merak ettiği de bu. Bu kadar yakışıklı olmayı ve yaşlanmamayı nasıl başarıyorsun abi?
3: Abi bunun hiçbiri beceriyle bir alakası yok. İnan bana öyle. Tamamen ailesel, ırsi, hani genetik derler ya.
2: Sen yaşlanmayacaksın herhalde, yani öyle bir niyetim var abi. Öyle oluyor mu?
3: Tabii esprisi, ama arkadaşlarım da arasında konuşurken ben 35'te bakanlar kurulu kararıyla durdurdum diyorum herkese. Yani çünkü şöyle bir şey var. Rahmetli oldu ikisi de. Annem de babam da. Amin. İkisi de yaşları hiçbir zaman göstermediler. Ben ruhun yaşlanmadığını da gördüm onlarda. Son dakikaya kadar son derece iyi ve enerjiktiler. Hayat enerjileri çok yüksekti. Benim de öyledir. Dolayısıyla yapacak da çok iş var ya. Yaşlanmaya vaktim yok ya. Hiç de düşünmüyorum açıkçası.
0: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yılın en görkemli gök olayı Perseid Göktaşı yağmuru bu gece zirve noktasına ulaşıyor. Yeni ay evresi sayesinde gökyüzüne saatte 100'e yakın meteor şöleni yaşanacak. Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek bu görsel şöleni kaçırmak istemeyenler için en ideal saatler ve izleme noktaları belli oldu. Temmuz ayının ortasından bu yana gökyüzünü süsleyen Perseid Göktaşı yağmuru 12 Ağustos çarşamba gecesini 13 Ağustos perşembe gününe bağlayan bu gece en yüksek yoğunluğuna ulaşacak. Kuzey yarımküre genelinde yaz aylarına denk gelmesi ve saatte 100'e yakın göktaşı geçişi sağlamasıyla bilinen Perseid, astronomi meraklılarına unutulmaz anlar yaşatacak. Bu yılki gök olayına benzersiz kılan en önemli etkense yeni ay evresi oldu. Ayın karanlık yüzünün dünyaya dönük olması sayesinde geceleri ay ışının bulunmaması, atmosfere giren gök taşlarının çok daha net ve parlak bir şekilde izlenmesine imkan tanıyacak. Ayrıca bu zirve dönemi, yaz mevsiminin bir diğer dev astronomi olayı olan tam güneş tutulmasıyla aynı zamana denk geldi. Türkiye genelinde de heyecanla beklenen gök olayı için en ideal gözlem zamanı, gece yarısından sonra başlayarak sabaha karşı 4 ile sabah 5 saatleri arasındaki zaman dilimi olacak. Meteorların gökyüzündeki çıkış noktası olan kuzeydoğu ufku esas alınarak seyir gerçekleştirilebilecek. Gözlem yapmak isteyenlerin herhangi bir teleskop veya dürbün kullanmasına gerek duyulmuyor. Olay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek. En iyi seyir tecrübesi için şehir ışıklarından uzak, yapay aydınlatmanın bulunmadığı açık alanların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar, gözlerin karanlığa uyum sağlaması için gözlem öncesinde en az 20-30 dakika boyunca telefona veya herhangi bir ışık kaynağına bakılmaması gerektiğini vurguluyor. Doğa harikası olay, dünyanın 1862 yılında keşfedilen 109P Swift Tuttle kuyruklu yıldızı tarafından uzayda bırakılan toz ve enkaz bulutunun içinden geçmesiyle meydana geliyor. Dünya atmosferine yüksek hıza giren parçacıklar sürtünmeyle yanarak arkalarında parlayan izler bırakıyor ve halk arasında ateş topları olarak adlandırılan büyüleyici görüntüler oluşturuyor. Göktaşı yağmurunun yoğunluğu bu geceden sonra kademeli olarak azalsa da gökyüzündeki bu görsel şölen önümüzdeki 2 hafta boyunca izlenmeye devam edecek. Perseid Göktaşı yağmuru bu gece yılın en yoğun dönemine ulaşıyor. Türkiye'den de çıplak göze izlenebilecek gök olayında şehir ışıklarından uzak noktalarda saatte 100'e yakın meteor gözlemlenebilecek. En iyi izleme saatleri ise gece yarısından sonra özellikle sabah 4 ile sabah 5 arası olacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz deyince bazılarımızın aklına deniz gelir, bazılarımızın aklına karpuz. Ama hepimizin aklına biraz çocukluk gelir. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Geçim yükü ağırlaşıyor, zamlar temel ihtiyaçtan dijital aboneliğe kadar yayıldı. Yüksek enflasyonun etkisiyle akaryakıt, gıda, kira ve dijital aboneliklerde fiyat artışları sürüyor. Google'ın bazı abonelik paketlerine %75'i aşan zam gelirken ekran kartlarında da %40'a varan yeni artışlar gündemde. Yüksek enflasyon temel tüketim kalemlerinden teknoloji ürünlerine kadar birçok alanda fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Nefes'in haberine göre işçilerin enflasyon ve gelir vergisi nedeniyle yılın ilk 7 ayındaki ücret kaybı geçen yılın aynı dönemine göre %46 artarak 1 trilyon 487 milyar liraya ulaştı. Ağustos ayında konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek kira artış oranı %31,90 olurken elektrik fiyatlarında yıllık artış %25,1, tarım ilacı fiyatlarında %28, mazotta ise Temmuz itibariyle %45 olarak gerçekleşti. Gıda fiyatları Eylül 2021'den Temmuz 2026'ya kadar %2169 arttı. Eylül 2021'de 100 liraya alınabilen bir gıda sepetinin maliyeti Temmuz 2026'da 2269 liraya çıktı. Temmuz'da üretici ile market arasındaki fiyat farkı bazı ürünlerde 6 kata yaklaşırken tarlada 11 liraya satılan havuç markette 61 liraya, 18 liralık elma ise 102 liraya kadar çıktı. Benzine 2 lira, motorine 6 lira 85 kuruş zam yapılması beklenirken artışlardan son anda vazgeçildi. Söz konusu zam uygulanmış olsaydı motorinin litre fiyatı 90 liraya yaklaşacaktı. Google'da Türkiye'de Google One ve yapay zeka aboneliklerinin fiyatlarını arttırdı. Google AI Plus'ın aylık ücreti 204 lira 99 kuruştan 359 lira 99 kuruşa, Google AI Pro'nun fiyatı 869 lira 99 kuruştan 1520 liraya, Google AI Ultra'nın aylık ücreti ise 1990 liradan 3480 liraya yükseltildi. Ekran kartı fiyatlarında da yeni artışlar bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Nvidia RTX 50 serisinin fiyatlarında %39'a varan yükseliş görülürken, DRAM ve NAND bellek tedarikinde sıkıntılar yeni zamların başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Yüksek enflasyon vatandaşın geçim gücünü arttırırken zamlar temel ihtiyaçlardan teknoloji ve dijital aboneliklere kadar genişledi. Gıda fiyatlarında son yıllardaki sert yükselişe kira, elektrik ve akaryakıt zamları eklenirken Google'ın bazı abonelik paketlerine %75'i aşan zam yapması ve ekran kartlarında yeni artış beklentisi dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: These beautiful things that I've got.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bazı kokuların mevsimi vardır. Güneş kremi, deniz, toprak ve yeni demlenmiş çay. Yaz biraz da bunların toplamıdır. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Ukrayna ordusunun Rusya'nın Karadeniz kenti Novorossiysk'e düzenlediği İHA saldırısında 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Biri çocuk, 8 kişi yaralandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri hedef alan terör eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Krasnodar valisi Veniamin Kondratiev, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Novorossiysk kentine düzenlediği saldırıda 8 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Vali Kondratiev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada acı haberi Novorossiysk'te 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına derin başsağlığı dileklerimi sunuyorum sözleriyle paylaştı. Saldırı sonucu yaralanan kişilerin derhal hastaneye

0: yönelik saldırıda çocuklara eşlik eden bir kadın hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yaralanmıştı. 25 Temmuz gecesi Zaporojye bölgesindeki bir turistik tesise yönelik hedefli saldırıda 5'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti. Ukrayna ordusunun 3 Ağustos'ta Rusya'nın Gelencik kenti yakınlarındaki Arhipo-Osipovka tatil beldesine düzenlediği İHA saldırısında 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna'nın Rusya'nın Novorossiysk kentine düzenlediği İHA saldırısında 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 8 kişi yaralandı. Rus yetkililer saldırıyı sivillere yönelik bir eylem olduğunu vurgularken, son dönemde Rusya'daki sivil yerleşimlere yönelik benzer saldırılarda çocukların da yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin kıyılarında mikroplastik sarmalı saatte 5.3 milyar parçacık taşınıyor. Adana ve Mersin'de uzun süredir görülen plastik kirliliği Kemer, Fethiye ve Alanya kıyılarına kadar yayıldı. Alanya'daki 4 istasyonda ölçülen mikroplastik yoğunluğu Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında daha önce bildirilen en yüksek değerlerin 2 ila 65 katına ulaştı. Mikroplastik Araştırma Grubu'nun verilerine göre Alanya kıyısında incelenen 4 istasyonun tamamında yüksek mikroplastik yoğunluğu tespit edildi. Parçacıkların %59 ila 93'ünün geri dönüşüm tesislerine özgü işlem izleri taşıdığı belirlendi. Türkiye'nin plastik atık ithalatı da artışını sürdürürken Nisan ayında aylık ithalat 80 bin tonun üzerine çıkarak son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Atıkların önemli bölümünün Adana ve Mersin'deki geri dönüşüm tesislerine gönderildiği belirtiliyor. Adana'daki sulama kanallarında yapılan bir başka araştırmada ise geri dönüşüm tesislerinden kaynaklandığı belirtilen kaçak deşarjların mikroplastik miktarını kanal boyunca 132 kata kadar artırdığı tespit edildi. İncelenen 3 kanaldan saatte 5.3 milyardan fazla mikroplastik parçacığın taşınabileceği hesaplandı. Alanya'daki yüksek mikroplastik yoğunluğunun Adana ve Mersin'deki plastik geri dönüşüm faaliyetleri olası kaçak deşarjlarla, yoğun yağış ve taşkınlarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Kirliliğin Doğu Akdeniz akıntılarıyla Alanya kıyılarına taşınmış olabileceği de olasılıklar arasında gösteriliyor. Enerji politikaları uzmanı Önder Algedik ise sorunun yalnızca deniz kirliliğiyle sınırlı olmadığını savundu. Çöp yakmaya yönelik teşviklerinde kirliliği arttırdığını belirten Algedik, geri dönüştürülemeyen atıkların yakılması nedeniyle hava kirliliğine de dikkat çekti. Algedik, asıl sorunun plastik atıkların Türkiye'ye nasıl getirildiği, ne kadarının geri dönüştürüldüğü ve geriye kalan atıkların nasıl bertaraf edildiği olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarındaki mikroplastik kirliliği büyüyor. Alanya kıyılarında ölçülen mikroplastik yoğunluğu önceki en yüksek değerlerin 65 katına kadar çıkarken Adana'daki sulama kanallarında saatte 5,3 milyardan fazla mikroplastik parçacığın taşınabileceği hesaplandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Türkiye'de elektrikli araçların şehirler arası yolculuklardaki maliyeti araştırıldı. 9641 şarj istasyonu ve 3 milyon şehirler arası yolculuğun incelendiği çalışmaya göre elektrikli araçlar kilometre başına enerji maliyetinde benzinli araçlardan yaklaşık %27 daha ucuz. Ancak araştırma şarj istasyonlarının dağılımı ve bekleme süreleri konusunda önemli sorunlar olduğunu da ortaya koydu. Texas Ziraat ve Mekanik Üniversitesi'nden Dr. Taner Çokyaşar, Türkiye'deki elektrikli araç şarj altyapısını şehirler arası yolculuklar üzerinden inceledi. Çalışmada Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisanslı 9641 şarj istasyonunu değerlendirdi. Araştırmacı, Türkiye genelindeki yaklaşık 3 milyon şehirler arası yolculuk için farklı güzergahlar oluşturdu. Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri şarj istasyonlarının dağılımıyla ilgili oldu. Elektrikli araçların bataryasının %20'nin altına düşürülmemesi ve %80'in üzerine çıkarılmaması gibi batarya ömrünü korumaya yönelik bir kullanım aralığı dikkate alındığında yolculukların sadece %0,3'ü kesintisiz şekilde tamamlanabildi. Başka bir ifadeyle bu şartlarda araçların %99,7'si güzergah üzerindeki bir sonraki şarj istasyonuna ulaşmakta zorlanıyor. Araştırmada bataryanın %100'e kadar doldurulup %10'a kadar kullanılması durumunda ise modeldeki tüm güzergahların tamamlanabildiği görüldü. Ancak bu kullanım şeklinin batarya ömrünü olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Araştırmada Türkiye'deki yol ağı ve nüfus verileri de kullanıldı. OpenStreetMap verileri üzerinden otoyollar, devlet yolları ve il yolları incelendi. Toplam 55.236 yol bağlantısı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun nüfus verilerinden yararlanılarak 929 ilçeye dağıtılan 100 bin farklı noktadan 3 milyon şehirler arası yolculuk oluşturuldu. Şarj istasyonlarının dağılımında ise önemli farklılıklar olduğu görüldü. Araştırmada 170 farklı işletmeciye ait 9641 şarj istasyonu kullanıldı. İstasyonların önemli bir bölümünün İstanbul, Ankara ve İzmir çevresinde ve Akdeniz kıyı şeridinde yoğunlaştığı belirtildi. Bu nedenle bazı güzergahlarda şarj noktalarına ulaşmak daha kolayken bazı bölgelerde istasyonlar arasındaki mesafeler artıyor. Araştırmada şarj istasyonlarının kapasitesi de hesaba katıldı. Aynı zaman diliminde çok sayıda aracın aynı istasyona yönelmesi durumunda istasyonların kapasitesinin yetersiz kalabileceği görüldü. Bu durumda araçların beklemesi gerektiği varsayıldı. Bekleme sırasında kaybedilen zaman da yolculuğun toplam maliyetine eklendi. Tüm bu sorunlara rağmen elektrikli araçlar maliyet açısından avantajını korudu. Araştırmanın referans değerlerine göre benzinin litre fiyatı 50 lira ve aracın yakıt tüketimi 100 kilometrede yaklaşık 7,1 litre kabul edildi. Bu durumda benzinli bir araçta kilometre başına maliyeti yaklaşık 3,57 lira olarak hesaplandı. Elektrikli araçlarda ise kilowatt saat başına 13 lira ve kilometrede ortalama 200 watt saat tüketim esas alındı. Buna göre elektrikli aracın kilometre başına enerji maliyeti yaklaşık 2,60 lira oldu. Bu hesaplamaya göre elektrikli araçlar yalnızca enerji maliyetinde kilometre başına yaklaşık %27 avantaj sağlıyor. Araştırma, şarj istasyonlarındaki bekleme ve güzergah sapmalarının oluşturduğu ek maliyetlere rağmen elektrikli araçların şehirler arası yolculuklarda ekonomik avantajını koruduğunu ortaya koydu. Türkiye'de elektrikli araçların şehirler arası yolculuk maliyeti araştırıldı. 9641 şarj istasyonu ve 3 milyon yolculuğun incelendiği çalışmaya göre elektrikli araçlar kilometre başına enerji maliyetinde benzinli araçlara göre yaklaşık %27 daha ucuz. Ancak şarj istasyonlarının dağılımı ve bekleme süreleri uzun yolculuklarda önemli bir sorun oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: noche, esa ola ya no parará más.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Yılın en görkemli gök olayı Perseid Göktaşı yağmuru bu gece zirve noktasına ulaşıyor. Yeni ay evresi sayesinde gökyüzüne saatte 100'e yakın meteor şöleni yaşanacak. Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek bu görsel şöleni kaçırmak istemeyenler için en ideal saatler ve izleme noktaları belli oldu. Temmuz ayının ortasından bu yana gökyüzünü süsleyen Perseid Göktaşı yağmuru 12 Ağustos çarşamba gecesini 13 Ağustos perşembe gününe bağlayan bu gece en yüksek yoğunluğuna ulaşacak. Kuzey yarımküre genelinde yaz aylarına denk gelmesi ve saatte 100'e yakın göktaşı geçişi sağlamasıyla bilinen Perseid, astronomi meraklılarına unutulmaz anlar yaşatacak. Bu yılki gök olayına benzersiz kılan en önemli etkense yeni ay evresi oldu. Ayın karanlık yüzünün dünyaya dönük olması sayesinde geceleri ay ışığının bulunmaması, atmosfere giren gök taşlarının çok daha net ve parlak bir şekilde izlenmesine imkan tanıyacak. Ayrıca bu zirve dönemi, yaz mevsiminin bir diğer dev astronomi olayı olan tam güneş tutulmasıyla aynı zamana denk geldi. Türkiye genelinde de heyecanla beklenen gök olayı için en ideal gözlem zamanı, gece yarısından sonra başlayarak sabaha karşı 4 ile sabah 5 saatleri arasındaki zaman dilimi olacak. Meteorların gökyüzündeki çıkış noktası olan kuzeydoğu ufku esas alınarak seyir gerçekleştirilebilecek. Gözlem yapmak isteyenlerin herhangi bir teleskop veya dürbün kullanmasına gerek duyulmuyor. Olay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek. En iyi seyir tecrübesi için şehir ışıklarından uzak, yapay aydınlatmanın bulunmadığı açık alanların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar, gözlerin karanlığa uyum sağlaması için gözlem öncesinde en az 20-30 dakika boyunca telefona veya herhangi bir ışık kaynağına bakılmaması gerektiğini vurguluyor. Doğa harikası olay, dünyanın 1862 yılında keşfedilen 109P Swift Tuttle kuyruklu yıldızı tarafından uzayda bırakılan toz ve enkaz bulutunun içinden geçmesiyle meydana geliyor. Dünya atmosferine yüksek hıza giren parçacıklar sürtünmeyle yanarak arkalarında parlayan izler bırakıyor ve halk arasında ateş topları olarak adlandırılan büyüleyici görüntüler oluşturuyor. Göktaşı yağmurunun yoğunluğu bu geceden sonra kademeli olarak azalsa da gökyüzündeki bu görsel şölen önümüzdeki 2 hafta boyunca izlenmeye devam edecek. Perseid Göktaşı yağmuru bu gece yılın en yoğun dönemine ulaşıyor. Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek gök olayında şehir ışıklarından uzak noktalarda saatte 100'e yakın meteor gözlemlenebilecek. En iyi izleme saatleri ise gece yarısından sonra özellikle sabah 4 ile sabah 5 arası olacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Meclis 10 Ağustos'ta yasama çalışmalarına ara verdi. Genel kurulun yeniden toplanacağı tarih de belli oldu. Meclis Genel Kurulu 10 Ağustos Pazartesi günü 125. birleşimini gerçekleştirdi. Birleşimde meclisin tatile girmesine karar verildi. Karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Meclis Genel Kurulu 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te yeniden toplanacak. Böylece meclisin yaz tatili 10 Ağustos'tan 1 Ekim'e kadar sürecek. Bu süreçte milletvekillerinin seçim bölgelerinde ve sahada çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 Ağustos'ta yasama çalışmalarına ara verdi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre meclis yaklaşık 2 aylık aranın ardından 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te yeniden toplanacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Geçim yükü ağırlaşıyor, zamlar temel ihtiyaçtan dijital aboneliğe kadar yayıldı. Yüksek enflasyonun etkisiyle akaryakıt, gıda, kira ve dijital aboneliklerde fiyat artışları sürüyor. Google'ın bazı abonelik paketlerine %75'i aşan zam gelirken ekran kartlarında da %40'a varan yeni artışlar gündemde. Yüksek enflasyon temel tüketim kalemlerinden teknoloji ürünlerine kadar birçok alanda fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Nefes'in haberine göre işçilerin enflasyon ve gelir vergisi nedeniyle yılın ilk 7 ayındaki ücret kaybı geçen yılın aynı dönemine göre %46 artarak 1 trilyon 487 milyar liraya ulaştı. Ağustos ayında konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek kira artış oranı %31,90 olurken elektrik fiyatlarında yıllık artış %25,1, tarım ilacı fiyatlarında %28, mazotta ise Temmuz itibariyle %45 olarak gerçekleşti. Gıda fiyatları Eylül 2021'den Temmuz 2026'ya kadar %2169 arttı. Eylül 2021'de 100 liraya alınabilen bir gıda sepetinin maliyeti Temmuz 2026'da 2269 liraya çıktı. Temmuz'da üreticiyle market arasındaki

0: 359 lira 99 kuruşa, Google AI Pro'nun fiyatı 869 lira 99 kuruştan 1520 liraya, Google AI Ultra'nın aylık ücreti ise 1990 liradan 3480 liraya yükseltildi. Ekran kartı fiyatlarında da yeni artışlar bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Nvidia RTX 50 serisinin fiyatlarında %39'a varan yükseliş görülürken, DRAM ve NAND bellek tedarikinde sıkıntılar yeni zamların başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Yüksek enflasyon vatandaşın geçim gücünü arttırırken, zamlar temel ihtiyaçlardan teknoloji ve dijital aboneliklere kadar genişledi. Gıda fiyatlarında son yıllardaki sert yükselişe kira, elektrik ve akaryakıt zamları eklenirken, Google'ın bazı abonelik paketlerine %75'i aşan zam yapması ve ekran kartlarında yeni artış beklentisi dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Almanya ve Japonya'nın kendi vatandaşlarını kitlesel olarak izleme uygulamalarına geri döndüğünü belirterek Berlin ve Tokyo yönetimlerini sert bir dille eleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İkinci Dünya Savaşı'nın mağlup tarafları olan Almanya ve Japonya'nın iç politikadaki adımlarını sert bir dille eleştirdi. İki ülkenin vatandaşlarına yönelik denetimlerini artırdığına dikkat çeken Zaharova, bu durumun tarihsel bir geriye gidiş olduğunu kaydetti. İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği döneme atıfta bulunan Zaharova, paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Eski Eksen ülkeleri olan Almanya ve Japonya, Temmuz ayında 1945 yılında zorla vazgeçirildikleri kitlesel takip pratiklerine yeniden geri döndüler. Rejimlerinin çöküşünün üzerinden geçen 81 yılın ardından Berlin ve Tokyo tam bir uyum içinde hareket ediyor. Savaş sonrası kurulan düzenin temelinde vatandaşların kitlesel olarak izlenmemesi ilkesinin yattığını vurgulayan Rus diplomat, bu tür yöntemlerin Nazi döneminde toplama kampları, soykırımlar ve insanlık dışı deneylerin en temel araçlarından biri olduğunu hatırlattı. Almanya ve Japonya'daki mevcut durumun geçmişteki baskıcı kurumlarla benzerlik gösterdiğini iddia eden Zaharova şunları kaydetti.
2: Buna benzer baskı aygıtları en son Nazi Almanyası'nın gizli polisi Gestapo ve Japon İmparatorluğu'nun siyasi polisi Tokko olarak biliniyordu. Üstelik bu tür paralellikler bizzat Almanya ve Japonya'daki basın ve uzmanlar tarafından da kuruluyor. Ancak Berlin ve Tokyo yönetimi her iki gruptan gelen uyarılara da kulak tıkıyor. Eksen yeniden kımıldamaya başladı.
1: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Almanya ve Japonya'nın vatandaşlarını kitlesel olarak izlediğini söyledi. Zaharova, iki ülkenin uygulamalarını Nazi Almanyası ve Japon İmparatorluğu dönemindeki baskı aygıtlarıyla karşılaştırarak Berlin ve Tokyo'ya sert tepki gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zekaya güvenen çiftçi 25 dönümlük tarlasını kaybetti. Çin'de 67 yaşındaki bir çiftçi yapay zeka uygulamasının önerdiği tarım ilacını tarlasına uygulayınca 25 dönümlük susam mahsulü tamamen kurudu. Tarladaki filizlerin yok olmasına yol açan ilacın uzman kontrolü olmadan kullanıldığı belirlenirken yapay zekanın hatalı tavsiyeleri bir kez daha tartışma konusu oldu. Çin'in Anhui eyaletine bağlı Chuzhou şehrinde yaşayan 67 yaşındaki bir çiftçi tarlasındaki verimi artırmak ve zararlılarla mücadele etmek isterken büyük bir felaket yaşadı. Gübreleme takviminden sulama planlamasına kadar yaklaşık bir yıldır yapay zeka uygulaması kullanarak tarım yapan yaşlı adam susam tarlasını saran yabani otlar için yine yapay zekaya danıştı. Susam tarlasındaki zararlılarla mücadele için uygulamanın sunduğu tarım ilacı tavsiyesi reçetesini hiçbir ziraat uzmanına veya resmi kaynağı doğrulatmadan birebir uygulayan çiftçi kısa sürede ağır bir tabloyla karşılaştı. İlacın toprağa ve bitkilere uygulanmasının ardından 25 dönümlük tarladaki tüm filizler kurudu ve mahsul tamamen yok oldu. Olayın ardından tarlada inceleme yapan ziraat uzmanları yaşanan yıkımın flufenaset isimli ot ilacından kaynaklandığını tespit etti. Uzmanlar bu etken maddenin son derece hassas olduğunu ve doğru dozda ya da hedefli kullanılmaması halinde susam tarlalarına doğrudan zarar vererek bitkiyi kurutacağını vurguladı. Öte yandan çiftçinin kullandığı yapay zeka uygulamasının ekranında yapay zeka içeriği hatalı olabilir, lütfen doğrulayın şeklinde bir uyarı metni yer aldığı ancak kullanıcının bu uyarıyı dikkate almadığı belirlendi. Yapay zeka sistemlerinin ürettiği bilgilerin teyit edilmeden uygulanması sadece tarımda değil sağlık alanında da ciddi hayati riskler barındırıyor. Geçen yıl sofra tuzunu bırakmak isteyen bir kullanıcı yapay zekanın yönlendirmesiyle gıdalarına tuz yerine sodyum bromür eklemiş, 3 ay boyunca bu kimyasalı tüketen şahıs ağır brom zehirlenmesi teşhisiyle psikoz tedavisi görmek zorunda kalmıştı. Annals of Internal dergisinde yayımlanan bilimsel bir incelemede yapay zeka uygulamalarının henüz tam güvenirliğe ulaşmadığı kritik konularda bilimsel açıdan hatalı bilgiler üreterek bilgi kirliliğine ve telafisi imkansız zararlara yol açabileceği açıkça ifade edildi. Çin'de 67 yaşındaki bir çiftçi yabani otlarla mücadele için yapay zekanın önerdiği tarım ilacını uzmanlara danışmadan kullanınca 25 dönümlük susam tarlasını kaybetti. Uzmanlar olayın yapay zeka tarafından verilen kritik bilgilerin mutlaka doğrulanması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Türkiye'de elektrikli araçların şehirler arası yolculuklardaki maliyeti araştırıldı. 9.641 şarj istasyonu ve 3 milyon şehirler arası yolculuğun incelendiği çalışmaya göre elektrikli araçlar kilometre başına enerji maliyetinde benzinli araçlardan yaklaşık %27 daha ucuz. Ancak araştırma şarj istasyonlarının dağılımı ve bekleme süreleri konusunda önemli sorunlar olduğunu da ortaya koydu. Texas Ziraat ve Mekanik Üniversitesi'nden Dr. Taner Çokyaşar, Türkiye'deki elektrikli araç şarj altyapısını şehirler arası yolculuklar üzerinden inceledi. Çalışmada Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisanslı 9.641 şarj istasyonunu değerlendirdi. Araştırmacı, Türkiye genelindeki yaklaşık 3 milyon şehirler arası yolculuk için farklı güzergahlar oluşturdu. Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri şarj istasyonlarının dağılımıyla ilgili oldu. Elektrikli araçların bataryasının %20'nin altına düşürülmemesi ve %80'in üzerine çıkarılmaması gibi batarya ömrünü korumaya yönelik bir kullanım aralığı dikkate alındığında yolculukların sadece %0,3'ü kesintisiz şekilde tamamlanabildi. Başka bir ifadeyle bu şartlarda araçların %99,7'si güzergah üzerindeki bir sonraki şarj istasyonuna ulaşmakta zorlanıyor. Araştırmada bataryanın %100'e kadar doldurulup %10'a kadar kullanılması durumundaysa modeldeki tüm güzergahların tamamlanabildiği görüldü. Ancak bu kullanım şeklinin batarya ömrünü olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Araştırmada Türkiye'deki yol ağı ve nüfus verileri de kullanıldı. OpenStreetMap verileri üzerinden otoyollar, devlet yolları ve il yolları incelendi. Toplam 55.236 yol bağlantısı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun nüfus verilerinden yararlanılarak 929 ilçeye dağıtılan 100 bin farklı noktadan 3 milyon şehirler arası yolculuk oluşturuldu. Şarj istasyonlarının dağılımında ise önemli farklılıklar olduğu görüldü. Araştırmada 170 farklı işletmeciye ait 9.641 şarj istasyonu kullanıldı. İstasyonların önemli bir bölümünün İstanbul, Ankara ve İzmir çevresinde ve Akdeniz kıyı şeridinde yoğunlaştığı belirtildi. Bu nedenle bazı güzergahlarda şarj noktalarına ulaşmak daha kolayken bazı bölgelerde istasyonlar arasındaki mesafeler artıyor. Araştırmada şarj istasyonlarının kapasitesi de hesaba katıldı. Aynı zaman diliminde çok sayıda aracın aynı istasyona yönelmesi durumunda istasyonların kapasitesinin yetersiz kalabileceği görüldü. Bu durumda araçların beklemesi gerektiği varsayıldı. Bekleme sırasında kaybedilen zaman da yolculuğun toplam maliyetine eklendi. Tüm bu sorunlara rağmen elektrikli araçlar maliyet açısından avantajını korudu. Araştırmanın referans değerlerine göre benzinin litre fiyatı 50 lira ve aracın yakıt tüketimi 100 kilometrede yaklaşık 7,1 litre kabul edildi. Bu durumda benzinli bir araçta kilometre başına maliyeti yaklaşık 3,57 lira olarak hesaplandı. Elektrikli araçlarda ise kilowatt saat başına 13 lira ve kilometrede ortalama 200 watt saat tüketim esas alındı. Buna göre elektrikli aracın kilometre başına enerji maliyeti yaklaşık 2,60 lira oldu. Bu hesaplamaya göre elektrikli araçlar yalnızca enerji maliyetinde kilometre başına yaklaşık %27 avantaj sağlıyor. Araştırma, şarj istasyonlarındaki bekleme ve güzergah sapmalarının oluşturduğu ek maliyetlere rağmen elektrikli araçların şehirler arası yolculuklarda ekonomik avantajını koruduğunu ortaya koydu. Türkiye'de elektrikli araçların şehirler arası yolculuk maliyeti araştırıldı. 9.641 şarj istasyonu ve 3 milyon yolculuğun incelendiği çalışmaya göre elektrikli araçlar kilometre başına enerji maliyetinde benzinli araçlara göre yaklaşık %27 daha ucuz. Ancak şarj istasyonlarının dağılımı ve bekleme süreleri uzun yolculuklarda önemli bir sorun oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada CV Villas'ın küresel araştırmasında Muğla Fethiye'de bulunan Ölüdeniz'in Avrupa'nın en değerli dördüncü plajı olarak gösterildiği belirtildi. Ölüdeniz listede Türkiye'yi temsil eden tek plaj oldu. Açıklamada Ölüdeniz'in doğal güzellikleri, turkuaz denizi ve coğrafi yapısıyla Türk turizminin uluslararası alandaki en güçlü temsilcilerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca araştırmanın bölgenin küresel ölçekteki yüksek ekonomik ve marka değerini tescillediği kaydedildi. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın bölge turizminin potansiyelini arttırmak, marka değerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve Fethiye'yi dünya turizminde hak ettiği noktaya taşımak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulandı. Ölüdeniz'e Fethiye'nin küresel ölçekteki gücünü sürdürülebilir kılmanın yanı sıra doğayı koruyarak nitelikli büyümeyi sağlamanın öncelikli amaç olduğu belirtildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turizm merkezleri arasında yer alıyor. Turkuaz renkli denizi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Ölüdeniz, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor. Ölüdeniz'in çevresindeki doğal alanlar ve eşsiz manzara, bölgeyi yalnızca deniz tatili açısından değil, doğa turizmi bakımından da önemli bir destinasyon haline getiriyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turizm merkezleri arasında yer alan Ölüdeniz, yapılan bir araştırmada Avrupa'nın en değerli dördüncü plajı olarak gösterildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyordu Umberto Eco. Yeni formüller üniversitelerin artık neredeyse birer meslek edindirme kursu haline geldi. O üniversite binaları sadece böyle dört duvarı olan, derslerin anlatıldığı, vizelerin, finallerin verildiği, onların geçirmeye çalışıldığı alanlar mı? Hayır, biz şimdi üniversitelerdeki gençleri istihdam odaklı bir yaklaşımla iş hayatının önüne böyle bırakıyoruz ucuz iş gücü olarak. Eğer o çalışma koşulları net şekilde belirlenmeyecekse, alacakları ücretler doğru dürüst ücretler olmayacaksa bu sistem daha başından itibaren bir sakatlık taşıyor diyorum. Modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyor. Biz de yaptıklarımızla ya da yapmadıklarımızla Eco'nun bütün bu söylediklerini doğrulamak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yılın en görkemli gök olayı Perseid Göktaşı yağmuru bu gece zirve noktasına ulaşıyor. Yeni ay evresi sayesinde gökyüzüne saatte 100'e yakın meteor şöleni yaşanacak. Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek bu görsel şöleni kaçırmak istemeyenler için en ideal saatler ve izleme noktaları belli oldu. Temmuz ayının ortasından bu yana gökyüzünü süsleyen Perseid Göktaşı yağmuru 12 Ağustos çarşamba gecesini 13 Ağustos perşembe gününe bağlayan bu gece en yüksek yoğunluğuna ulaşacak. Kuzey yarımküre genelinde yaz aylarına denk gelmesi ve saatte 100'e yakın göktaşı geçişi sağlamasıyla bilinen Perseid, astronomi meraklılarına unutulmaz anlar yaşatacak. Bu yılki gök olayını benzersiz kılan en önemli etkense yeni ay evresi oldu. Ayın karanlık yüzünün dünyaya dönük olması sayesinde geceleri ay ışığının bulunmaması, atmosfere giren gök taşlarının çok daha net ve parlak bir şekilde izlenmesine imkan tanıyacak. Ayrıca bu zirve dönemi, yaz mevsiminin bir diğer dev astronomi olayı olan tam güneş tutulmasıyla aynı zamana denk geldi. Türkiye genelinde de heyecanla beklenen gök olayı için en ideal gözlem zamanı, gece yarısından sonra başlayarak sabaha karşı 4 ile sabah 5 saatleri arasındaki zaman dilimi olacak. Meteorların gökyüzündeki çıkış noktası olan Kuzeydoğu ufku esas alınarak seyir gerçekleştirilebilecek. Gözlem yapmak isteyenlerin herhangi bir teleskop veya dürbün kullanmasına gerek duyulmuyor. Olay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek. En iyi seyir tecrübesi için şehir ışıklarından uzak, yapay aydınlatmanın bulunmadığı açık alanların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar, gözlerin karanlığa uyum sağlaması için gözlem öncesinde en az 20-30 dakika boyunca telefona veya herhangi bir ışık kaynağına bakılmaması gerektiğini vurguluyor. Doğa harikası olay, dünyanın 1862 yılında keşfedilen 109P Swift Tuttle kuyruklu yıldızı tarafından uzayda bırakılan toz ve enkaz bulutunun içinden geçmesiyle meydana geliyor. Dünya atmosferine yüksek hıza giren parçacıklar sürtünmeyle yanarak arkalarında parlayan izler bırakıyor ve halk arasında ateş topları olarak adlandırılan büyüleyici görüntüler oluşturuyor. Göktaşı yağmurunun yoğunluğu bu geceden sonra kademeli olarak azalsa da gökyüzündeki bu görsel şölen önümüzdeki 2 hafta boyunca izlenmeye devam edecek. Perseid Göktaşı yağmuru bu gece yılın en yoğun dönemine ulaşıyor. Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek gök olayında şehir ışıklarından uzak noktalarda saatte 100'e yakın meteor gözlemlenebilecek. En iyi izleme saatleri ise gece yarısından sonra özellikle sabah 4 ile sabah 5 arası olacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uluslararası Çalışma Örgütü yıllık genç istihdamı raporunu yayımladı. Rapora göre küresel genç işsizliği geçtiğimiz yıl artış gösterdi ve en büyük yükseliş yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildi. Raporda işsizlikte yapay zekanın yaygınlaşmasının önemli bir rol oynadığına dikkat çekildi. Örgütün yıllık genç istihdamı raporuna göre 15-24 yaş arası gençlerde küresel işsizlik oranı 2024 yılındaki %12,3 seviyesinden 2025 yılında %12,4'e yükseldi. Toplamda 67 milyon genç işsiz kaldı. Aynı dönemde ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin oranı hafif bir artışla %20'ye yükselerek 257 milyonu aştı. Öte yandan örgüt genç işsizliği oranının 2026 ve 2027 yıllarında %12,3 seviyesinde sabit kalacağını öngördü. 2023-2025 döneminde dünyadaki 11 bölgeden 8'inde genç işsizliğinde artış gözlendi. En yüksek artışlar Kuzey Amerika, Kuzey Afrika ile Kuzey, Güney ve Batı Avrupa'da kaydedildi. Raporda teknolojik gelişmelerin özellikle de yapay zekanın gençlerin iş bulma imkanlarını doğrudan dönüştürdüğü belirtildi. Rapora göre orta düzey vasıf gerektiren işlerin azalması gençlerin kariyer basamaklarına adım atmasını zorlaştırdı ve büro çalışanları, idari hizmetler, satış, sanayi ve teknik meslekler gibi sektöre giriş niteliğindeki geleneksel iş kollarında gerileme yaşandı. Uluslararası Çalışma Örgütü İstihdam, Beceriler ve Sürdürülebilir İşletmeler Departmanı Direktörü Sukti Dasgupta, 15-29 yaş arası gençlerin üstlendiği mevcut işlerin %6,1'inin yapay zekadan yüksek derecede etkilenecek mesleklerde yer aldığını açıkladı. Dasgupta, bu pozisyonların %10'unun kaybolması halinde çoğu yüksek gelirli ülkelerde olmak üzere 5.6 milyon gencin işsizlik, meslek değişimi ya da iş gücü piyasasından tamamen çekilme riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hazırladığı rapora göre küresel genç işsizlikte en büyük artış yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildi. 15-29 yaş arası gençlerin üstlendiği mevcut işlerin %6,1'inin yapay zekadan yüksek derecede etkilenecek mesleklerde yer aldığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Bugün usta şair Can Yücel'in ölüm yıl dönümü. Ağustos ayı onun hem doğduğu hem de ebedi aleme göçtüğü ay. Usta şair 12 Ağustos 1999'da 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk şiirinin en önemli isimlerinden Can Yücel'i ardında bıraktığı unutulmaz mısralarla anıyoruz. Kendi sesinden.
2: Aslında bize çaput gerek. Renk renk, rengahenk çaputlar. Bu kısır, bu karanlık düzende kadınlarımızın kara dudu ağaçlarına, türbelere, bağış saçlarına bağladığı çaputlar. Ki o eden kuşağı niyetlerimizle sürekli aydınlık için donatalım pencerelerimizi, camlarımızı, sokaklarımızı, damlarımızı.
1: Can Yücel, Gülsüm Refika Hanım'la eğitimci, yazar ve tek partili dönemin Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel'in oğlu olarak dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Klasik Filoloji Bölümü ve İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim gören Can Yücel, çeşitli çeliklerde çevirmenlik ve Londra'da BBC'nin Türkçe bölümünde spikerlik yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra bir süre turist rehberi olarak çalışan Can Yücel, ardından bağımsız çevirmen ve şair olarak yaşamını İstanbul'da sürdürdü. 1956 yılında Güler Yücel'le evlendi. Bu evlilikten iki kızı ve bir oğlu oldu. Usta şair Can Yücel, çeşitli dergilerde şiir, edebiyat ve tiyatro çevirileriyle siyasal konularda yazılar yazdı. 12 Mart döneminde Che Guevara'nın Gerilla Harbi ile İnsan ve Sosyalizm kitaplarının çevirisi nedeniyle 15 yıl hapse mahkum edildi. 1974'te çıkarılan genel afla özgürlüğüne kavuştu. Dışarı çıkışının ardından hapiste yazdığı Bir Siyasi'nin Şiirleri adlı kitabını yayımladı. 12 Eylül 1980 sonrasında müstehcen olduğu iddiasıyla Renk Ahenk adlı kitabı toplatıldı. 1962'de İngiltere'deyken 1709 yılından kalma Latin harfleriyle taş baskısı olarak basılmış Bir Türkçe Dil Bilgisi kitabı bulması geniş yankı uyandırdı.
3: Nazireler, şişeler durduğu gibi durmaz ki kafir, tutar insana, insanları sevdirir. Kimi de tutamağı tutar, tutar insanı, insanlardan bezdirir. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, eteklerinde bir yığın yaprak, bakacaksın semaya ağlayarak. İşte şimdi tökezledin üstad.
1: Can Yücel'in ilham kaynakları ve şiirlerinin konuları doğa, insanlar, olaylar, kavramlar, heyecanlar, duyumlar ve duygulardı. Kara mizah ögeleri taşıyan siyasal içerikli bazı şiirlerinde tarihsel ve günlük olayları iç içe işledi.
4: Kovalamayın beni yatağa, hiç uykum yok. Daha lafınıza karışacağım, ortalığı dağıtacağım, televizyonu kapatacağım, ayçiçeği resmi yapacağım da, baş parmağıma şiir okuyacağım, ıslık çalacağım, daha çok işim var, gecenizi karartacağım, Kütahya vazonuzu kıracağım, vakitsiz yatırmayın beni, daha çok erken.
1: Yücel'in şiirlerinin çoğunda sevdiği insanlar vardır. Can Yücel için ailesi çok önemlidir. Eşi, babası, üç çocuğu, kızları Güzel ve Suyla, babasının adını verdiği oğlu Hasan Yücel. Bu insanlarla olan sevgi dolu yaşamını şiirlerine yansıtmıştır. Küçük kızım Suya, Güzel'e, yeni Hasan'a yolluk, hayatta ben en çok babamı sevdim, bu sevgi şiirlerinden bazılarıdır.
4: Bir derin uykudaydım. Ölümün içinden açtım ki gözlerimi, bir suyun gölgesi gibi kendisi. Adeta bir suyun ayak ucunda sen oturuyorsun. Şiir getirenlerin çok olsun çocuğum.
1: Şiirin can babası son yıllarında Datça'da yaşadı. 12 Ağustos 1999 gecesi hayata gözlerini yuman şair, çok sevdiği güne bakan çiçekleriyle uğurlanarak Datça'ya defnedildi.
3: Eski Datça'dan gelirken köşeyi dönünce deniz dikilecek karşıma, sakın boğma. Ne kadar güzel geçti bütün yaz. Geceler küçük bahçede, Sen zambaklar kadar beyaz, bense yasak bir düşüncedim.
1: Can Baba ardından nice aşklara, nice isyanlara tercüman olan şiirler bıraktı. Usta şair Can Yücel'i sevgiyle anlıyoruz.
2: Aslında bize çaput gerek. Renk renk, rengahenk çaputlar. Bu kısır, bu karanlık düzende kadınlarımızın kara tutu ağaçlarına, türbelere, bağış saçlarına bağladığı çaputlar. Ki o eden kuşağı niyetlerimizle sürekli aydınlık için donatalım pencerelerimizi, camlarımızı, sokaklarımızı, damlarımızı.
0: Aramızdan ayrılanlar. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Ankara'da görülen bir boşanma davasında eşinin annesinin cenazesine katılmayan kadın tam kusurlu bulundu. 20 yıllık evliliği sona erdiren karar Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşti. İş insanı N.Y. 2024 yılında annesinin cenazesine katılmayan eşi S.Y.'ye boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde eşinin düğünlerde ve cenazelerde de kendisine eşlik etmediğini, son olarak annesinin cenazesine katılmamasının evlilik birliğini çekilmez hale getirdiğini öne sürdü. Davalı kadınsa eşini sevdiğini ancak kayınvalidesiyle aralarında husumet bulunduğunu savundu. Mahkemeye verdiği ifadede kayınvalidesiyle yaşadığı bir tartışmada kendisine ne ölüme ne dirime gel denildiğini, bu nedenle cenazeye katılmadığını belirterek davanın reddini talep etti. Ankara Aile Mahkemesi ise davalı kadını tam kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi. Kararda cenazeye katılmama davranışının boşanmaya neden olan olaylarda belirleyici olduğu, davacı eşe atfedilebilecek herhangi bir kusurunsa ispatlanamadığı ifade edildi. Bu karar daha sonra Yargıtay tarafından da onandı. Davacı tarafın avukatı Senem Yılmazel, cenazeye katılmamanın uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların ardından bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi. Yılmazel, taraflar arasında sosyal ve kültürel farklılıklarla gelin-kaynana ilişkisinden kaynaklanan sorunların uzun süredir devam ettiğini, davanın da cenazeden yaklaşık bir ay sonra açıldığını belirtti. Avukat Yılmazel, eşlerin iyi günde olduğu kadar kötü günde de birbirlerine destek olma yükümlülüğü bulunduğunu vurguladı. Türk Medeni Kanunu'nun eşlere sadakat, birlikte yaşama ve karşılıklı yardımlaşma yükümlülüğü getirdiğini hatırlatan Yılmazel, cenazeye katılmamanın bu yükümlülüğün ihlali olarak değerlendirildiğini ifade etti. Yılmazel, kararın emsal niteliği taşıyabileceğini de söyledi. Yalnızca kayınvalide değil, eşin kardeşi ya da çok yakın bir yakınının cenazesine katılmamanın da benzer şekilde değerlendirilebileceğini belirten Yılmazel, burada asıl ölçütün eşi zor zamanında yalnız bırakmak olduğunu dile getirdi. Ankara'da bir iş insanı annesinin cenazesine katılmadığı gerekçesiyle 20 yıllık eşine boşanma davası açtı. Mahkeme cenazeye katılmayan kadını boşanmaya neden olan olaylarda tam kusurlu buldu ve çifti boşadı. Karar Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşti. Davacı tarafın avukatıysa kararın eşini özellikle zor zamanlarda yalnız bırakmaya ilişkin benzer davalarda emsal oluşturabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kabuğundaki kırıklar nedeniyle 2019'da yaralı halde bulunan ve Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu kumsalına yuvaladığı tespit edilen Caretta Caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisinin ardından takılan uydu takip cihazıyla izlenmeye başlandı. Yaklaşık 4 yıl boyunca izlenen Tuğba'nın bu süreçte Akdeniz havzasındaki çok sayıda ülkenin kıyılarını dolaşarak 25 bin kilometre yol kat ettiği belirlendi. Uydu takip cihazının bataryasının kullanım ömrünü tamamlamasının ardından Caretta Caretta'dan bir süre sinyal alınamadı. Geçen yıl Ağustos'ta yeniden İztuzu'na yuvalamak için gelen Tuğba, üzerindeki karakteristik kabuk kırıklarından tanındı. Merkeze alınarak sağlık kontrolleri yapılan Caretta Caretta'nın durumunun iyi olduğu belirlendi. Bunun üzerine geçen yıl Ağustos ayının sonlarında yeni bir uydu takip cihazı takılan kaplumbağa yeniden denize bırakıldı. Yeni cihazdan alınan verilere göre Tuğba önce Türkiye kıyılarında hareket etti, ardından Yunanistan kıyılarına doğru açıldı. Daha sonra yeniden kuzeye yönelen Caretta Caretta, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarından güneye doğru ilerleyerek Bodrum açıklarında yaşamını sürdürmeye başladı. Tuğba'nın uzun süredir Bodrum açıklarından sinyal verdiği ve bölgedeki hareketliliğin devam ettiği belirlendi. Biyolog Fatih Polat, Tuğba'nın Bodrum açıklarında bulunmasının bölgede beslenme açısından uygun koşullar olduğuna işaret ettiğini söyledi. Kaplumbağanın yolculuğunun şu ana kadar sorunsuz devam ettiğini bildiren Polat, uydu cihazının aktif şekilde sinyal göndermeyi sürdürdüğünü kaydetti. Polat, Caretta Caretta'ların göç eden canlılar olduğunu, deniz suyu sıcaklığının da göç hareketlerinde önemli faktörler arasında yer aldığını kaydetti. Tuğba'nın daha sıcak sulara, Afrika kıyılarına ve bu bölgedeki göç güzergahlarına doğru hareket etmesinin beklendiğini kaydeden Polat, bu bölgelerde bir süre kaldıktan sonra ilkbaharda ya da sonraki ilkbaharda yeniden kuzeye dönmesinin öngörüldüğünü dile getirdi. Biyolog Fatih Polat, Tuğba'nın yeni uydu takip cihazının ne kadar süre aktif kalacağına ise kullanım koşullarına bağlı olduğunu sözlerine ekledi. İztuzu kumsalına yuvalayan ve 2019'dan bu yana uydu takip cihazıyla izlenen Tuğba isimli Caretta Caretta, Akdeniz'deki yaklaşık 25 bin kilometrelik yolculuğun ardından yeni uydu cihazıyla Bodrum açıklarında yaşamaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
2: ...12 Ağustos 2026 Çarşamba... ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın. Elbette ekip arkadaşlarımla birlikte. Gerçi İrem yok bu hafta izinli. Simge her masada, teknik masada olduğu gibi editör masasında da, rejide de sevgili Simge var bu hafta boyunca. Ama yine de ekip arkadaşlarımla beraber güzel bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 07:11'i gösteriyor. Ne yapıyoruz? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta her sabah yapmaya çalıştığımız gibi anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X ya da Telegram, Sputnik Türkiye Telegram ya da @radyosputnik.tr adresini takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle ve noktasız Güçlü Özgan yazarsanız da benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz günün, gündemin öne çıkan başlıklarını ama ondan önce yıllardır beraberiz burada. O yüzden hani sabah itibariyle de dün gece aldığım kötü bir haber. Bir gazeteci arkadaşımızı kaybettiğimizi öğrendim. Ben de izninizle bununla, bu haberle başlamak istiyorum. Bu haberleri vermek elbette son derece zor. Gazeteci Dürdane Kırçuval, son olarak Halk TV'de haber müdürlüğü görevi yapıyordu Dürdane. Çok eski bir arkadaşım, çok sevdiğim, ailecek de görüştüğüm bir gazeteci arkadaşım. Dürdane Kırçuval'ın kaybını dün akşam, gece geç saatlerde öğrendim maalesef. Ailesiyle, sevgili eşi ki yıllarca TRT'de beraber çalışmıştık, 10 yıla yakın bir süre, Kerem Kırçıval'ın eşi sevgili Zeynep'in annesi Dürdane Kırçıval'ı dün bir geçirdiği bir kalp krizi nedeniyle kaybettik maalesef. Cumhuriyet Gazetesi, Anadolu Ajansı, Dünya Gazetesi, Halk TV, Anka, pek çok basın kurumunda 30 yılı aşkın bir süre çalışmış. Şöyle söyleyebiliriz, mesleğin gizli kahramanları vardır bizler arasında. Hani ben hep şunu söylerim, bizim meslekte o kadar az kişiyiz ki, böyle 2000-3000 kişiyiz. Herkes birbirini tanır, herkes birbirini bilir. Gerçekten de dünden beri konuştuğum, görüştüğüm arkadaşlarımın tamamı da aynı şeyi söylüyorlar maalesef. Her ölüm erken, evet her ölüm erken ama bazen gerçekten de, daha doğrusu çoğu zaman iyiler daha çabuk ayrılıyor galiba aramızdan. Dediğim gibi gazeteci Dürdane Kırçuval'ı kaybettik. Dedim ya mesleğin gizli kahramanlarındandı, dedim ya, uzun süre bir Ankara muhabiriydi. Gazeteciliğe Ankara'da başlamıştı Dürdane. Uzun yıllar başbakanlık, parlamento muhabirliği yaptı. Dediğim gibi Anka Haber Ajansı'nın İstanbul temsilciliği sonrasında, son olarak da Halk TV'de haber müdürlüğü yapıyordu. Halk TV kanalında haber müdürlüğü yapıyordu. Bakın, iki haberini söyleyeceğim size. Ödül almış iki haberini ki yaşı yeten dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Bunlardan bir tanesi Tansu Çiller'le ilgili, annesinin çıkınından çıkan servet başlığıyla. Bakın, annesinin, Tansu Çiller'in annesinin çıkınından çıkan servet haberiyle Yolsuzlukla Mücadele Derneği'nin onur ödülünü almış bir gazeteciydi sevgili Dürdane Kırçuval. Sadece o mu? Bakın, Türkiye'ye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o koltuklar değiştiği zamanlar, onları da hatırlar yaşı yeten dinleyicilerimiz. Orada o ceylan derisi koltuklarla ilgili yapılan yolsuzluğu da ortaya çıkartan bir gazeteciydi. Orada da o haberiyle de Bülent Dikmener haber ödülünü almıştı. Dürdane Kırçıval tabii kendisine rahmet diliyoruz. Işıklar içerisinde uyusun. Sevgili dostum Kerem Kırçıval. Kerem Kırçıval'ı da Halk TV'den hatırlıyorsunuz. Halen Halk, düzeltiyorum. Habertürk'ten hatırlıyorsunuz. Habertürk'te programlar, tartışma programları sunuyor kendisi. Ve tabii ki sevgili kızı şu an Almanya'da üniversite okuyor. Sevgili kızına da başsağlığı dileklerimi buradan gönderiyorum. Bir kez daha ışıklar içerisinde uyusun diyoruz ve devam ediyor. Gazeteciliğe devam etmek durumundayız. Geçelim başlıklara. Siyaset yasayı tamamladı. Yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Çerçeve yasadan bahsediyorum. Şimdi nasıl bir yol alınacak? Hangi yollar takip edilecek? Ya da bundan sonra neler konuşulacak? Neler tartışılacak? Bunun yolunu arıyor siyaset. Yapılan açıklamalara, yapılan yorumlara da, gelen yorumlara da bakılırsa tam olarak böyle tanımlayabiliriz. Şimdi şöyle bir aktarmakta fayda var. Örneğin bu çerçeve yasa çıktı. Şimdi süreci kim takip edecek? İşte İçişleri Bakanlığı ya da Adalet Bakanlığı ve elbette ülkenin istihbarat örgütleri süreci takip edecek. Bugün İçişleri Bakanı, çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü, jandarma komutanıyla bir video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirilecek. O toplantıya ki dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılması bekleniyor. Tabii şöyle 81 ildeki o valiler tarafından o gelişmeler anlık olarak bu süreçte neler yaşanacak, ne olacak, ne bitecek biliyorsunuz. Yasa geçti ama Milli Güvenlik Kurulu'nun onayı ve Cumhurbaşkanı'nın imzasından sonra yürürlüğe girecek. O da herhalde tarihte, yani ülke tarihinde, demokrasi tarihimizde çok öyle örneği az bulunan, az görülen bir uygulama. Şimdi orada dediğim gibi valilikler burada ön plana çıkıyor. Ön valiliklerin bu konuda alacakları, üstlenecekleri rol önemli elbette. O yüzden bu toplantıyı önemsedim. Şöyle bir uyarısı olacak gelen bilgiler ışığında söylüyorum bunu, İçişleri Bakanı'nın valilere yönelik olarak. Dezenformasyona karşı dikkatli olunması

0: yaptı ki AK Parti'den de bu rekora bir yorum var. Onu da aktaracağım sizlere. Peki DEM Parti mesela ne bekliyor? Dedik ya MGK raporundan sonra ya da MGK'nın onaylamasından sonra yasal süreç, esas süreç başlayacak. Yasa uygulamaya geçecek. Şöyle Hatimoğulları'ndan bir açıklama geldi. Kim? DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan bahsediyorum. 467 oya dikkat çekti yine kendisi ve dedi ki bir an önce Milli Güvenlik Kurulu'nun raporunu hazırlayarak resmi gazetede yayınlaması önemli. Cezaevindekiler, silah bırakıp gelecek olanlar bunu bekliyorlar dedi. Hani bir aceleye getirme süreci mi ya da bu yönde bir motivasyon mu var? Vallahi benim görebildiğim kadarıyla ilk günden beri ortadaki tablo şu. Özellikle iktidar bir maliyet hesabı, tırnak içinde kullanıyorum elbette bu maliyet hesabını, siyasi maliyetinden, bedelinden, menfi müspet, olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir bu maliyet. Bunun hesabını da yapıyor bir yandan. Mesele sadece benim görebildiğim kadarıyla hani istihbarattan ya da işte jandarmadan gelecek raporlar değil, aynı zamanda konjonktürü de kontrol edecek bu anlamda. Daha sonra o yüzden işte Cumhurbaşkanı'nın onayına vurgu yapmamızın nedeni de tam olarak bu. Hani her ne kadar DEM Parti elinizi çabuk tutun, süreç uzarsa enfekte olur dedi Hatimoğulları. Bu da ne anlama geliyor? Hani bu kadar tamam, bu tartışmalar yapıldı, bu yasa meclisten rekor oyla geçti, tamam, buna da bir şey söylemiyoruz elbette. Ortada bir irade kondu, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir irade koydu ortaya, ama bu kadar aceleye getirilmesinde bir anlamı var mı diye de insan kendi kendine sormuyor değil. Bunu da aktarmış olalım. Ve AK Parti'den de bir yorum geldi. Ömer Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü dün bu konuya dair tam da bu çerçeve yasayla ilgili bir açıklama yaptı. Bu yöntem dedi, bu bir yöntem olarak dedi, daha doğrusu bir Türkiye modelidir. Yani işte dünyada da farklı yöntemler, İRA örneğini çok konuşulur değil mi? Daha örnek, çok daha fazla da örnek var. Ama bu meseleye de vurgu yaptı. Simge de beni uyarıyor. Bir dinleyelim Ömer Çelik tam olarak ne söylemiş, bizim aktarmamız yerine birebir onun ağzından duymak önemli. Ömer Çelik'teyiz.
1: Yüce Meclis'in iradesi hem farklı toplum kesimlerinin sürece pozitif yansımasını göstermesi bakımından, hem meclis içerisinde çok tartışılan bir konuda 50 yıldır yürütülen terörle mücadele çerçevesinde pek çok etrafında literatür oluşmuş, pek çok yaklaşım oluşmuş bir konuda esasında gelinen noktadaki yasal çerçevenin makul bulunduğunun ve bu çerçevede silah bırakma ve örgütün tasfiyesi sürecinin desteklendiğinin net bir işaretidir.
0: Ömer Çelik'in bu 467 vurgusu da önemli, tıpkı DEM Partili Hatimoğulları gibi. Aslında hep söylüyorum bunu, bütün bu tartışmaları bu anayasa meselesiyle birlikte o pencereden de okumak gerekiyor. O açıdan hani 400 oyun üzerine çıkılmış olması, diyeceksiniz ki yani diğer partiler, destek veren partiler bu yasaya, anayasa değişikliği, olası bir anayasa değişikliğinde nasıl tavır göstereceğini bilemezsin. Güçlü tabii ki bilemem, ama yine de psikolojik bir sınırdı o 400 sayısı, 400 evet oyu. O sınırın iktidar kanadı açısından bakılınca aşıldığını söylemek mümkün. İşte Ömer Çelik'in ya da Tülay Hatimoğulları'nın ya da diğer isimlerin, MHP'den de benzer açıklamalar geliyor. Bu sayıya dikkat çekmeleri, bu rakama dikkat çekmeleri son derece önemli. Ali Babacan'la Efkan Ala, biliyorsunuz bu süreci yürüten isimlerden bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi adına. Bir araya geldiler ve ilginç bir diyalog geçti aralarında. Şunu şöyle aktarayım size, daha önceki çözüm sürecine gönderme yapılan bir ifade benim dikkatimi çekti. 15 yıl geçmiş aradan, 15 yıl önceki çözüm sürecini hatırlattı Babacan Efkan Ala'ya ve dedi ki o günden bugüne kadar yuvarlana gelindi ifadesini kullandı. Yani aslında sürecin çok daha beklendiği şekilde ilerletilemediğine yönelik bir ifade olarak tanımlanabilir ya da yeni sürece dair bir endişenin dile getirilmesi olarak da yorumlanabilir Babacan'ın bu ifadesi. Peki Efkan Ala'nın yanıtı ne oldu? Bir bambu ağacı örneği verdi Efkan Ala ve dedi ki yıllarca sularsın görünmez ama bir anda büyür. O yüzden bambu ağacına benzetiyorum ben bu süreci. Hiçbir şey boşa gitmiyor ifadesini kullandı. Hani biraz hafıza tazeleyelim. Ben Sayın Efkan Ala'nın bu ifadesinden sonra şunu hatırlıyorum. O Dolmabahçe mutabakatı, Dolmabahçe mutabakatından sonra yaşananlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mesela bugünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, o dönemde başbakanlık görevindeydi kendisi. Hani şu ifadesi benim dikkatimi çekiyor. Bütün olaylar yaşanıp bittikten sonra ne demişti Sayın Erdoğan? Ne Dolmabahçe

0: Arapça mutabakatı. Hatırlayınız, o masada yaşananları hepimiz hatırlıyoruz. O yüzden hani bambu ağacı meselesi bu örneği çok da doğru bir örnek olmamış gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz, siz nasıl görüyorsunuz? Bu arada hani kişiler üzerinden tartışılmasın deniyor süreç, ama tartışılıyor mu? Tabii ki tartışılıyor. İşte Öcalan'ın cezaevi koşulları, terör örgütü lideri Öcalan'ın cezaevi koşulları çok çok konuşuluyor. Demirtaş'ın, HDP'nin eski eş genel başkanı Demirtaş'ın bundan sonraki süreçte ne olacağı, onun durumunun ne olacağına dair tartışmalar da yok mu? Elbette var. Peki ne olacak? Şimdi Abdülkadir Selvi'nin bir haberi vardı, hatırlayınız ki o Adalet Bakanı tarafından yalanlanmıştı. Neydi? Demirtaş serbest kalmayacak açıklaması da vardı. Dün de MHP'li Fethi Yıldız bu konuya dair, yanlış hatırlamıyorsam Habertürk kanalında bir tartışma yaşanıyor. O tartışma sırasında gazetecilerden biri, Alişer Delek olması gerekiyor. Alişer Delek yani Demirtaş'ın durumu belirsiz şeklinde bir ifade kullandı. Fethi Yıldız programı izliyor olmalı ki bir mesaj gönderdi moderatöre ve dedi ki hayır, şöyle, Selahattin Demirtaş tam olarak bu yasa kapsamındadır ve serbest kalacaktır ifadesini kullandı. Şunu söyleyebilirsiniz, o da doğrudur, o yaklaşım da doğrudur. Yani AİHM kararları var değil mi, Anayasa Mahkemesi kararları var, pek çok bu konuda alınmış karar var Demirtaş ve pek çok isimle ilgili olarak. Hani bu yasanın çıkmasına bile ya da uygulanmasına bile gerek yoktu aslına bakılırsa, ama işte ülkenin tablosu, ülkenin gerçekliği ortada. Bu yasa bir şekilde devreye girecek, ondan sonra da Fethi Yıldız, ki sürecin mimarlarından bir tanesi olarak tanımlanıyor kendisi, onun söylediği gibi Demirtaş da serbest kalacak benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla. Simge, devam edelim mi?
1: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Diyordu Demirel, Süleyman Demirel, bir dönemin unutulmaz siyasetçilerinden, son olarak Cumhurbaşkanlığı görevi de yapmıştı. Şimdi ne var siyasetin günlüğünde ya da günlük siyasette? Şimdi az önceki konuyla birleştirerek devam edeyim. Yeni Parti biliyorsunuz evet kararı almıştı. Ne demişti Özgür Özel bu yasa, çerçeve yasayla ilgili olarak? Hani ben ve yöneticiler, parti yöneticileri evet oyu vereceğiz ama milletvekillerini serbest bırakıyoruz. Onlar illerinde, kentlerinde temsil ettikleri seçmen hangi eğilimdeyse o oyu, o yönde oy kullansınlar demişti ve pek çok hayır oyu da gelmişti yeni parti içerisinde. Tabii bu da aslında bakılırsa farklı şekillerde yorumlandı. Mesela işte Özgür Özel'in yalnız bırakıldığına dair yorumlar okudum, gördüm. Ya da tam tersi, hani bu bir politika, bu bir günlük siyasette bir denge arayışının sonucudur şeklinde yorumlar da okudum. Ki ben bu ikincisine katılıyorum, onu da söyleyeyim. Ama yeni partili milletvekilleri dün bir nasıl söyleyeyim, deklarasyon yayınladılar. Hani dediler ki bütün bu süreçte, bu yasa oylama sırasında kimimiz evet kimimiz hayır demiş olabiliriz ama dendi. Özetle şu ifade edildi o deklarasyonda: Özgür Özel yaşadığı acılar, uğradığı zulüm üstünde kurulmak istenen tahakküme rağmen ne bir santim eğildi, ne bir adım geri gitti, ne bir sözü eksik söyledi. Parti yok dediler, kurulur dedi. Para yok dediler, bulunur dedi. Sorun çok dediler, aşılır dedi. Bu zulüm ve haksızlıklar bugün de devam ediyor şeklinde de bir, nasıl söyleyelim, genel başkanlarına Özgür Özel'e bir destek mesajı olarak tanımlanabilir. Hani bundan sonraki süreçte tahmin edilenin tersine parti içerisinde bir bölünme, bir ayrışmanın olmayacağı mesajı olarak değerlendirilebilir. Aslında bu deklarasyon bile bizim oylamada yeni partinin aldığı tavır, hani yönetim evet diyecek ama vekiller serbest, o tavrında bir sağlaması olarak, işte onunla ilgili yorumumu yaptım az önce, onun sağlaması olarak değerlendirilebilir benim görebildiğim kadarıyla. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Yani böyle bir bildiriye gerek var mıydı? Doğrusu hani yeni parti dediğim gibi Özgür Özel grubunu serbest bıraktı. Bir hani Özgür Özel'e yönelik olarak partinin ya da milletvekillerinin güven duyduğu ya da duymadığının belirleneceği bir oylama da değildi bu. O yüzden böyle bir yani bildiriye gerek var mıydı yok muydu, benim kanımca yoktu ama siz ne düşünüyorsunuz onu da bilemem. Devam edelim. İttifaklara gelmeden önce yeni parti CHP tartışması üzerinden şunu da aktarmak istiyorum size. Cemil Tugay. Kim? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. Hani ayın 14'ünde AK Parti'ye geçecek mi geçmeyecek mi tartışmaları yapılıyor ya, oraya girmeyeceğim de. CHP'nin meclis üyesi isimlerinin yer aldığı bir WhatsApp grubu varmış İzmir'de. Bilmiyoruz tabii. Şimdi öğreniyoruz ki geçtiğimiz günlerde o WhatsApp grubundan çıkmış İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. O da hani AK Parti'ye geçecek, parti değiştirecek ya da CHP'den ayrılacak şeklinde yorumlanmış. Bunlar böyle söylediğim gibi mıştı. Çok da sevmem bunları anlatmayı böyle ama hani biraz böyle yani nasıl tanımlamak gerekiyor? Siyasetin bu kadar basit şekilde yürütülmesine, tuhaf şekilde yürütülmesi bana garip geliyor. Yani WhatsApp, arkadaş grubu gibi WhatsApp gruplarından girmek, o WhatsApp gruplarından çıkmak, onlara bir derin büyük anlamlar yüklemek falan bana biraz garip geliyor. O yüzden bu haber ilgimi çekti. Sonrasında efendim haber şu, o gruba, o WhatsApp grubuna İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tekrar katılmış. Şöyle açıklamış, orada siyasi tartışmalar yapılıyordu. Hani ben o yüzden o gruptan çıktım, şimdi tekrar girdiğim gibi. Hani bilmiyorum, sessize alsaydı mesela çok da başı ağrımazdı o tartışmalar nedeniyle. Tuhaf geldiği için, tuhaf bir detay olduğu için sizlerle paylaşmış oldum. Şöyle ittifaklar süreci de şimdi seçim tabii yani 2028 diyor Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Cumhur İttifakı. 2028 Nisan'ını 16 Nisan hatta yanlış hatırlamıyorsam öyle bir günde nokta atışı da var işaret ediyor. Ama şimdiden sağ, Yelpaze'nin sağ kanadında da bir ittifak arayışının başladığını söyleyebiliriz. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ mesela İyi Parti'ye yönelik olarak İyi Parti işte Emeğe Saygı Now TV'de bir programa katıldı. Orada bu açıklamaları yaptı. Kendisine İyi Parti ile ittifak yapıp yapmayacağı yönünde bir soru yöneltildi kendisine. O da dedi ki milli güçlerin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Şimdi belli ki bu süreçte önümüzdeki dönemde yani İyi Parti'nin bu çağrıya tavrı ne olur ne olmaz onu bilemeyiz de bu yönde bir arayış olacağını, bu yönde bir adımlar atılacağını da görüyorum ben burada. Neden siyasi yelpazenin sağ dedim biliyor musunuz? Dün yine bir ilginç bir görüşme vardı. Fatih Erbakan yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Saadet Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti ve Mahmut Arıkan'la orada görüştü. Orada da yine aynı şekilde bu kez milli görüş açısından az önce Ümit Özdağ farklı bir ifade kullanmıştı. Milli güçler demişti. Burada da milli görüş hassasiyeti olan partiler biliyorsunuz yeniden Refah bunları oturup tekrar tekrar anlatmanın bir anlamı yok ama ve Saadet Partisi aynı kökten gelen partiler milli görüş hassasiyetine sahip partilerin dedi Erbakan. Her iki isim de aslında bakılırsa Arıkan da Erbakan da aynı ifadeleri kullandı. Daha doğrusu katıldılar birbirlerinin ifadelerine. Milli görüş hassasiyetine sahip partilerin bir arada bulunmaları için çaba harcıyoruz şeklinde bir ifade, bir açıklama. Hani hazır olun, hep söylüyorum burada, biz sadece var olan gündemi değil bundan sonra önümüzdeki dönemde hangi gündemlerle meşgul olacağız, neleri konuşacağız, bunlara da bir hazırlık, ön hazırlık süreci yaşıyoruz burada hep beraber. Ne olarak? Evet, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bunu görüyoruz, bunu anlıyoruz. O yüzden hani şöyle bir anlaşalım, şimdiden bir görelim istedim. Bu ittifak siyasetin sağında milliyetçi ya da milli görüşçü kanatta bir ittifak arayışı var. O arayışlar nasıl sonuç verecek? Hep beraber bundan sonraki süreçte konuşacağız. Bir müzik arasına gideceğim ama Simge'cim bir saniyeni rica edeceğim. Bugünkü müziklerimizi yine bugünkü şarkı listemizi sevgili Ozi hazırladı. Tekrar ve tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Hangi parçaları çalıyoruz biliyor musunuz? Bugün yine Ozi'nin notlarından size aktarıyorum. Biliyorsunuz sadece böyle listeler yapıp göndermiyor. Bir de o şarkılarla ilgili bize notlar gönderiyor. Bizlerle notlar paylaşıyor. Ozi'nin notlarından aktarıyorum. Mesela bugün o ana akım müzik sektörü. Zaten onunla o sektöre dair müzikler, şarkılar paylaşıyoruz. Eserleri sizlerle paylaşıyoruz. Biraz dışına çıkalım istedik. Bağımsız müzisyenler doğası gereği güç ve hep eleştirdiğimiz değil mi? Sermayenin dışında bir yol izliyorlar. O popüler kültür içerisinde görünürlükleri maalesef az. Biz de o görünürlüğü arttırmak için Ali İnceoğlu'na bugün kulak verelim istedik. Bir besteci, bir yapımcı, bir müzisyen, aynı zamanda bir fotoğrafçı kendisi. Bu sizle bugün paylaşacağımız tüm şarkıların bestesini, kaydını ve hatta çekilen o fotoğraf, kapak fotoğraflarında kendisinin ürünü Ali İnceoğlu. Gitar, bas, vokal ve davul programlarının da yanı sıra şarkıların mix ve masteringini de kendisinin yapmış olduğunu biliyoruz. Bunlar söylediğim gibi Ozen'in notlarından aktarıyorum size. Şarkılarının sözleri de kime ait? Profesör Deniz Hasırcı. Kim? Kendisinin eşi, Ali İnceoğlu'nun eşi Profesör Deniz Hasırcı İnceoğlu'na ait. Ayrıca bugün yine dinleyeceğimiz listelerde olan şarkı listeleri, şarkılardan biri olan Lucid Dreaming'in şarkısının da çocukluk arkadaşı yine Profesör Evrim Demirel'in klavyesiyle eşlik etmiş. Daha başka notlarımız da var. Ali İnceoğlu'na bugün kulak veriyoruz. Hadi Simge'cim devam edelim.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyordu Umberto Eco. Yeni formüller üniversitelerin artık neredeyse birer meslek edindirme kursu haline geldi. Üniversite binaları sadece böyle dört duvarı olan, derslerin anlatıldığı, vizelerin, finallerin verildiği, onların geçirmeye çalışıldığı alanlar mı? Hayır, biz şimdi üniversitelerdeki gençleri istihdam odaklı bir yaklaşımla iş hayatının önüne böyle bırakıyoruz ucuz iş gücü olarak. Eğer o çalışma koşulları net şekilde belirlenmeyecekse, alacakları ücretler doğru dürüst ücretler olmayacaksa bu sistem daha başından itibaren bir sakatlık taşıyor diyorum. Modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyor. Biz de yaptıklarımızla ya da yapmadıklarımızla Eco'nun bütün bu söylediklerini doğrulamak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Şunu da hatırlatayım izniniz olursa, saat başında mülakat mağduru öğretmenler biliyorsunuz uzun süre Ankara'da bir protesto gösterisi yapmışlardı, gözaltına alınmışlardı. Onların dün Çalışma Bakanlığı ile bir görüşmeleri vardı. Diğer bakanlıklar da katıldılar o görüşmelere ve oradan o mağduriyetin giderileceğine dair bir söz aldılar. Programın ikinci bölümünde o görüşmelerde yer alan ve öğretmenleri temsilen, mülakat mağduru öğretmenleri temsilen bir öğretmenimiz olacak ve ne olduğunu, o kazanımın ne olduğunu konuşacağız. Gerçekten talepleri karşılandı mı tam olarak, buna dair sorularımız olacak ve bunu konuşacağız elbette. Simge, devam edelim mi biz?
3: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Diyordu Erdal İnönü. Sosyal demokrat siyasetin unutmadığımız, birebir de tanışma şansımın olduğu, oturup konuşma şansımın olduğu bir siyasetçiydi. Neyle devam ediyoruz? Cezaevi günlüğüyle devam edelim. O hatırlatmalarımızı yaparak devam edelim programa. Komedyen Deniz Göktaş'ın bugün cezaevindeki 40. günü. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın 290, Tayfun Kahraman'ın 1574, Mine Özerden'in yine 1574 ve Ali Çağatay'ı da soruyorsunuz. Çok sayıda da mesajınız geliyor. Program, Radyo Sputnik programcılarından biliyorsunuz, bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı Silivri'de kendisi. Ali Çağatay da 47 gündür cezaevinde. Onu tekrar hatırlatalım. İddianamesi de yazıldı ama henüz mahkeme tarafından kabul edilmedi. O süreç rutin olarak işliyor şu an, o prosedür. Böyle bir prosedür var. Onun bilgisini sizlere vereyim. Mahkeme iddianameyi kabul eder derse ki 5 yıl ceza talep edildi Ali Çağatay ile ilgili olarak, mahkeme günü de belli olacak. Zaten kendisinin talebi de bu yöndeydi biliyorsunuz, onu da hatırlatmıştım sizlere. Hani bir an önce iddianamem yazılsın ve kendimi savunayım şeklinde bir beklentisi vardı. İddianame yazıldı, şimdi dava gününü bekliyoruz. İşte ay sonu itibariyle de adli tatil sona eriyor, biz de göreceğiz. Elbette dediğim gibi Ali Çağatay ile ilgili destek mesajlarınız, özlem mesajlarınız da okuyorum, hepsini de görüyorum. O mesajlarda iletiliyor kendisine. Sağlığıyla, saatiyle ilgili de onları da soruyorsunuz, görüyorum. Hiçbir problem yok, hiçbir sorun yok. Ailesiyle, avukatlarıyla devamlı temas halindeyiz zaten. Bunları da hatırlatmış olayım. Herhangi bir gelişme olduğu takdirde elbette bizlerden sonra ilk öğrenenler sizler olacaksınız. Selamlarınız da kendisine iletiliyor. Bunu hatırlatmış olalım ve devam edelim. Ankara'ya bir kez daha gideceğiz. Doruk madencilik işçileri bir kez daha gözaltına alındı efendim. Enerji Bakanlığı'nın önünde bağımsız maden iş öncülüğünde işçiler bakana, Alparslan Bayraktar'a kendi sözlerini hatırlattı. Dediler ki ya bu Yıldızlar SSS Holding vardı ya, bir söz verdi bize alacaklarımızın ödeneceğine dair. Bakanlıklar da kefil oldular, hala o ödemeler gerektiği şekilde ilerlemiyor. O takvim uygulanmıyor. Şirket diyor ki hayır biz ödemeleri yaptık, ödemeleri yapıyoruz vesaire ama hala onların ödenmediğini, o alacakların ödenmediğinden bahsediyorlar ve bunu söylüyorlar. İşte yine bakanlık önünde bakanlık yetkilileriyle görüşmek istediler. Bir gün önce 100'e yakın işçi gözaltına alınmıştı değil mi? Yaklaşık 12-13 saat gözaltında tutulmuşlardı. Dün de 80'den fazla maden işçisinin gözaltına alındığını hatırlatalım. Devam ediyorlar. Bugün de yani eğer bir değişiklik olmadıysa bağımsız maden işin X hesabından sabah gördüm. Bugün yine 11'de bu taleplerini dile getirmek için nerede olacaklar? Yine bakanlık önünde olacaklar. Peki ne istiyorlar? Ne söylüyorlar? Ya da bu durumu işçiler nasıl değerlendiriyorlar? Bir kulak verelim dilerseniz. Bir maden işçisinin söylediklerini dinleyeceğiz.
4: Hakları ödenmeyen biziz. Sözünü tutmayan şirket, garantör olan bakanlık, asıl bakanlık gelip de ya bu adam yine mi hakları ödemedi demesi gerekirken yine biz bakan beyin ayağına geldik ve haklarımızı istiyoruz. Almadan dönmeyeceğiz. Eğer ne olursa olsun. Dün buraya çıktık yine aynı burada çıkar çıkmak gözaltında oldu. 13-14 saati bulan gözaltı sürecimiz oldu. Yani ne yapalım yani sürekli her hak arayışımıza geldiğimizde bizi emniyete götürüyorlar. Yani yetkili emniyet mi burada yani biz emniyetten mi alacağız paramızı? Yani her geldiğimizde emniyet bizi gözaltına alıyor. Hastane emniyet. Yani ya hastaneden alalım o zaman biz paramızı ya emniyetten alalım yani. Kimse sorumlu değil burada demek ki. Hükümet zaten verdiği söz tutmuyor. Bakanlar garantör oldular. Ya bu ülkenin arkalarını aramaları gerekiyor. Niye paraların ödenmediğini sormaları gerekiyor. Ya bir şirkete bu kadar insan mağdur edilemez.
0: Diyor bir hakkını arayan bir maden işçisi. Biz de onun sesini sizlerle paylaşmak istedik. Bu arada Ankara Valiliğinden dikkat çeken bir karar dün bu kamuoyuyla paylaşıldı. Hani sokaklarda madenciler işte aktardık az önce sadece madenciler değil gaziler, gazi eylemleri de devam ediyor biliyorsunuz. Bugün itibariyle 31. gününde er gazi ve er şehit yakınlarının taleplerini her gün aktarıyoruz sizlere. Eşitlik istiyorlar rütbelilerle. Yani diyorlar ki gazilikte şehitlikte rütbe farkı olmaz ve bizim haklarımız, özlük haklarımızda bir değişiklik, daha doğrusu değişiklik de değil, eşitlik gelsin, eşitlik olsun yönünde bir talepleri var. İşte madenciler gazi eylemleri devam ederken Ankara Valiliği dün itibariyle 15 gün süreyle kent il sınırları içerisinde eylem ve etkinlik yasağı uygulamasını getirdi. Bunu da hatırlatalım. İşte az önce dünkü o müdahalelerde 80 gözaltı var dedim ya, muhtemeldir ki işte bugün de bakalım nelere tanıklık edeceğiz, neyi göreceğiz. Bu yasak kapsamında polisin müdahalesi de yaklaşımı işçilere ya da bilmiyorum gazilere nasıl olacak, hep beraber takip edeceğiz, hep beraber göreceğiz. Yarın zaten ne olup ne bittiğini de aktaracağım size, konuşacağız. Bütün bunları da unutmadan devam edeceğiz. Ve unutmadığımız bir konu daha, bir başlık daha. Neden bahsediyorum? Evet, Rojin Kabayiş soruşturması, Rojin Kabayiş'in ölümüyle, şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma. İlk günden beri baba Nizamettin Kabayiş bu DNA örneklerinin yeterince iyi, doğru şekilde toplanmadığına dair bir itirazı var. Daha doğrusu Rojin'in bedeninde, şöyle söyleyeyim size, haberden biraz dışarı çıkacağım. Nizamettin Kabayiş'le de konuşurken ara ara arıyoruz, ne oluyor, ne bitiyor, hangi gelişmeler var. Sadece haber için değil, hatır sormak için de aramaya çalışıyoruz olabildiğince. Gerçekten bir babanın çocuğunun vücudundaki DNA örnekleriyle ilgili anlattıklarını ya da işte o sürece dair anlatmak zorunda kaldıkları, o DNA örneklerinin işte toplanma, alınma şekli vesaire, gerçekten anlatırken sesinin nasıl titrediğini duymamanız gerekiyor. Duymayın ama ben sadece buradan aktarıyorum. Hani biz bunları böyle haber olarak geçiyoruz, İşte şöyle teknik bir detaymış gibi geçiyoruz ama bütün o DNA örnekleri nasıl toplandı, ne oldu, ne bitti, gerçekten de baba bunları anlatırken sesi titriyor. Bunu anlamak, biraz küçük de olsa bir empati kurmakta fayda var. Tam da bu mesele, bu DNA örnekleriyle ilgili sürekli buna dikkat çekiyor zaten baba. Ve burada dikkat çeken bir adım geldi. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisiydi biliyorsunuz Rojin Kabayiş. O soruşturma kapsamında üniversitenin rektörü, Van 100. Yıl Üniversitesi'nin rektörü, yine yeğeni, kendisinin yeğeniyle de DNA örnekleri alındığını öğreniyoruz. Bu böyle birkaç haber sitesinde yer aldıktan sonra ailenin avukatı, Kabayış ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut'tan da bir açıklama geldi. Evet dedi, bu doğru, bu haberler, bu örnekler alındı. Dosyadaki özür dilerim, mevcut DNA profilleriyle de karşılaştırılacak bütün bunlar, bütün bu alınan örnekler dedi. Tabii Rojin Kabayış'ın bedeninde daha önce de iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Ve bu profillerle işte aslına bakılırsa bahsettiğimiz bu isimlerin DNA'ları karşılaştırılacak. Soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda kişiden, toplamda bakın 195 kişiden DNA profili, DNA örneği alınmıştı. İşte bu isimlerle birlikte bu 197'ye çıktı. Karşılaştırma sonuçları soruşturmaya yeni bir yön verir mi, vermez mi? Onu tabii ki göreceğiz. Ne zaman? Adli incelemelerden sonra, adli tıpın yapacağı incelemelerden sonra belli olacak. Unutmayalım, 27 Eylül 2024'te Rojin Van 100. Yıl Üniversitesi'ndeki yurttan çıkmıştı. O görüntüler aklınızda. 18 gün boyunca aranmıştı. 18 günlük çalışmanın sonrasında 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cenazesine ulaşılmıştı. Hala soruşturma devam ediyor. Rojin Kabayış'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Unutulmuş bir, daha doğrusu yani şöyle söyleyeyim, neredeyse unutulmuş bir saldırıdan bahsedeceğiz. 11 yıl geçti. Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse Trabzon'da pompalı tüfekle bir saldırı gerçekleşmişti. Hatırlıyorsunuz değil mi o saldırıyı? 4 Nisan 2015 Trabzon'un Sürmene ilçesi sınırları içerisinde bir silahlı saldırı. O saldırıyla ilgili soruşturmada ne oldu, ne bitti diye görüyorum kulüp, özellikle Fenerbahçe kulübü de bu meseleyi unutturmamak için geride kalan 11 sene boyunca elinden geleni yaptı. Son dikkat çekici bir gelişme var. Onu da Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. O saldırıya dair 5 kişi, doğru söylüyorum, evet doğru söylüyorum değil mi diye bir kontrol ettim. Akın Gürlek'in paylaşımına baktım. 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ki otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların, kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bir saldırıdan bahsediyoruz değil mi? Hatırlıyorsunuz onu. İşte o bir hani yine Akın Gürlek açıklamıştı, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kurulmuştu değil mi? Pek çok, işte neredeyse her gün bu konuya dair yeni bir soruşturmanın haberini sizlerle paylaşıyoruz. İşte diyor ki Akın Gürlek, dosya yeniden ele alındı. Yeni teknolojik imkanlar, güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir şeklinde bir açıklaması var. Ve işte bu değerlendirme sonrasında 5 şüpheliye yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğini de söyledi Akın Gürlek. Tabii şunları da hatırlamak, şunları da görmek gerekiyor. İşte dün siz de programdan sonra da, yani işte böyle anlatırken WhatsApp mesajlarınıza bakamıyorum ama programdan sonra da baktım. Evet, böyle bir durum var ortada. Yani dün Muhsin Yazıcıoğlu'nun o yine şüpheli ölümünü konuştuk. İşte Rojin'i konuşuyoruz. Fenerbahçe kulübüne, daha doğrusu takım otobüsüne 11 yıl önce 2015'te gerçekleşen o saldırıyı konuşuyoruz. Bunların tamamı aslında bakılırsa yine bu hükümet döneminde yaşananlar, işte bu hükümetin farklı Adalet Bakanlarının, farklı İçişleri Bakanlarının, farklı görevlilerinin, yetkililerinin görev aldığı dönemlerde yaşanmış olaylar. Hani neden daha önce buna dair, bu olaylara dair, sadece Fenerbahçe açısından söylemiyorum. Yani bu Fenerbahçe otobüsüne açılan ateşle ilgili, yani ateş açılmasıyla ilgili meseleyi söylemiyorum. Neden daha önce buna dair daha net adımlar atılmadı diye de insan soruyor. İşte o sorunun yanıtını da hani bakan şöyle veriyor, Adalet Bakanı. Hani teknoloji gelişiyor, işte var olan deliller daha nasıl söylenir herhalde, bunu kastediyor, daha doğru şekilde analiz ediliyor ve değerlendiriliyor. Bunun sonrasında da bu şüphelilere ulaşılıyor. Tabii şüphelilerin olması masumiyet karinesini her fırsatta kullanıyoruz, burada söylüyoruz. Hani bu olayı onlar yaptılar ya da bu olay çözüldü işte vesaire demenin şu an için bir anlamı yok. Görelim bakalım, bir iddianameye dönüşecek mi? O iddianame sonrasında nasıl bir yargılama süreci ilerleyecek? Bunların hepsini de göreceğiz. Hani sadece şüphelilerin gözaltına alınmış olması soruşturmanın tamamlandığı ya da saldırının aydınlatıldığı anlamına gelmiyor. Tabii Fenerbahçe açısından bunun sonuçları, o saldırının sonuçları da o dönemleri hatırlarsanız oldukça ağır olmuştu. Bazı futbolcular mesela o olaydan sonra ki bir çok ciddi bir şampiyonluk yarışı da dönüyordu o dönem itibariyle, yaşanıyordu. O süreçten sonra da pek çok futbolcunun da kulüpten ayrıldığını da hatırlatmak gerekiyor. Fenerbahçe kulübü de saldırıyla ilgili yaşanan bu gelişme, 5 kişinin gözaltına alınması sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlüğe de bir teşekkür mesajı da yayınladı. Onu da hatırlatalım. Tabii şunu da söylemeden edemeyeceğim. Hani o tartışmalar yapılırken, o saldırı gerçekleştiği zaman hani cama taş atıldı diyenler de vardı. İşte yani ne oldu işte? Şimdi ortaya çıkan tablo bize neyi gösteriyor? Gerçekten hani bazen futbolu tartışırken ya da sporu tartışırken futboldaki o tarafkarlık, daha doğrusu hani böyle körlük nelere mal olabiliyor ülke açısından, bunu görmek önemliydi. Futbol demişken devam edelim. Ultra Aslan tribün lideri Sebahattin Şirin'in önce şunu söyleyeyim, şunu aktaralım. Kendisi hani dün mahkemeye çıkartıldı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Önce tabii ki önce bunu bir söylemek, bunu bir aktarmak gerekiyor. Yurt dışına çıkış ve ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi ve ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı kendisi. İfadeleri dikkat çekici. Hani gözaltına alındıktan sonra ya da savcılıktan sonra da mahkemeye sevk edilirken de biliyorsunuz hani bir hastaneye götürülüyor her gözaltına alınan kişi. Orada hastaneye götürülürken ya da hastaneden çıkışta da böyle sürece dair, yani Sayın Öcalan'a özgürlük gibi bir ifade kullandı. Böyle zafer işareti de yaparak. Hani o dün sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. İroni yaptığını söyleyenlerin sayısı hiç de az değildi. Onu da söyleyelim ama kendisine bu soru da sorulmuş. Savcılık ifadesinde o soruya da terörsüz Türkiye sürecini desteklediğim için öyle bir çıkışta bulundum şeklinde bir ifadesi olmuş. Bir ruhsatsız silah bulunmuştu evinde. Kendimi dedi olası tehditlerden korumak için o silahı almıştım dedi. Yine evinde 65 milyon lira değerinde döviz bulunmuştu. Euro, işte dolar vesaire. Onu da şöyle açıkladı Sabahattin Şirin. Oğluma düğün takısı olarak takılan ve altının değerindeki değişimden dolayı benim euroya çevirdiğim paralardır bunlar ifadesi vardı. Yine Galatasaray tribün liderinin yaptığı. Başka bakıyorum, başka bir detay buradan verebilir miyim diye. Bakalım yargılama süreci sonrasında neler ortaya çıkacak ya da nasıl bir süreç işleyecek, bunu da elbette hep beraber takip edeceğiz. Simge, devam edelim mi?
5: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: Baykal, dönemin CHP lideri Baykal da böyle söylüyordu. Şimdi işte bahsediyoruz, soruşturmalardan bahsediyoruz, farklı iddialardan bahsediyoruz. Bunların sonucunda ortaya çıkan bir gerçeklik var. Cezaevleri, tutuklamalar, gözaltılar, işte programın neredeyse yarısını bu meseleye ayırıyoruz. Cezaevlerinin durumu nedir, ne değildir, bir ona bir bakmak gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu çerçeve yasayla birlikte bir genel af beklentisinin de ülkede, toplumda olduğunu da görüyorum. Gerçi hükümet ya da Cumhur İttifakı'ndan gelen açıklamalara bakıldığı zaman şunu görüyoruz, bu asla ve asla genel af değildir, böyle bir beklenti de olmasın açıklamalarında görüyoruz. Ama cezaevlerinin durumuna baktığımız zaman ilginç bir tabloyla da karşı karşıyayız. Emeğe Saygı Bir Gün gazetesinden Mustafa Bildirici'nin haberinden aktarıyorum size. 3 Ağustos 2026 itibariyle nedir cezaevlerimizdeki durum? 305 bin kapasitesi var ülkemizdeki cezaevlerinin. Doluluk oranına bakıyorum. Doluluk oranı da %150'ye kadar artmış durumda. %146 Ağustos 2026 yılı itibariyle cezaevlerindeki kapasite sorununun en çarpıcı verileri bunlar aslında bakılırsa. En dikkat çekici nokta Adalet Bakanlığı'nın Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü verisi bize bunu gösteriyor. 304.956 kapasitesi var ülkemizdeki cezaevlerinin. Peki kaç kişi var cezaevlerinde bugün itibariyle biliyor musunuz? 433.520'ye kadar çıkmış durumda ülkemizdeki cezaevlerinde. Bu 433.000 nüfusun, cezaevlerindeki nüfusun 368.000'i hükümlülerden, 65.227'si de tutuklulardan oluşuyor ki tutuklu sayısı çok dikkat çekici. Şöyle söyleyeyim, tutuklu sayısı dikkat çekici, çocuk sayısı daha doğrusu, cezaevindeki çocuk sayısı, bakın yine Ağustos 2026 itibariyle 4.636 çocuğun cezaevlerinde bulunduğunu, mecburen bulunduğunu söyleyelim, uçurtmayı vurmasınlar. O filmi hatırlıyorsunuz değil mi? Enteresan bir filmdi. Seyretmeyeniz varsa mutlaka ve mutlaka tavsiye ederim. Cezaevinde bir çocuk neler yaşar, nelere tanıklık eder, bunu görmek, bunu anlamak açısından önemli. Tabii bu kalabalık aynı zamanda çok ciddi sorunlara da neden oluyor. 24 metrekare olan bir cezaevinde hükümlü başına düşen alanın ne kadar küçüldüğünü de %150 oranında artınca elbette hükümlü ya da tutuklu başına düşen alanın da ne kadar küçüldüğünü de hatırlatmak gerekiyor. İlk bölümü yavaş yavaş toparlayalım. İkinci bölümde söylediğim gibi mülakat mağduru öğretmenler bir söz aldılar bakanlıklardan. O söz nedir? Bu mülakat mağduriyetlerinin giderileceğine dair. Dün o görüşmelerde de yer alan, o görüşmelerden neler oldu, neler kaldı? O söz ne ifade ediyor? Gerçekten öğretmenler, mülakat mağduru öğretmenler ikna oldular mı? Bunu konuşacağız. Bir öğretmen konuğumuz olacak. İkinci bölümde ben konuğumla sizle beraber olacağım.
1: En güzel yolculukların ortak bir özelliği vardır. Cam biraz açıktır, müzik biraz yüksektir ve umut hep öndeki koltukta oturur. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Kısaca hatırlatmalarımı tekrar edeyim, sonra konuğuma da geçeceğim. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Ayrıca Telegram'dan Sputnik Türkiye adresini, kanalını takip ederseniz ya da X üzerinden @radyosputniktr adresini takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İlk bölümde anlattım kiminlerle konuşacağız. Kim misafirimiz? Emrullah Çelebi, mülakat mağduru bir öğretmen. Neden bahsediyoruz biliyor musunuz? Günlerce biz Haziran ayında, hatırlayınız, 13 gün boyunca bir açlık grevini takip etmiştik. Özel sektör öğretmenleri ve mülakatlarda hak kaybı yaşadığını belirten, atama bekleyen öğretmenlerin o açlık grevine tanıklık etmiştik. Kamuoyu çağrıları sorumluluk bilinciyle aslında bakılırsa ortaya çıkan tablo. 27 Haziran 2026'da o açlık grevi, dediğim gibi özel sektör öğretmenleri sendikası öncülüğünde yürütülen o eylemde sona erdirilmişti. Taleplerini o dönem itibariyle de aktarmıştık. Bakanlığın, resmi kurumların, kuruluşların kendilerini muhatap almasını istiyorlardı. İşte dün ilgili bakanlıkların da katıldığı, hatta işveren derneklerinin de temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı gerçekleşti. Önemli bir kazanımdan bahsedeceğiz ama bunu ben anlatmayayım. Emrullah Çelebi, mülakat mağduru bir öğretmen, sürecin tamamında yer alan bir isim anlatsın. Sayın Çelebi, merhabalar.
3: Merhabalar herkese, hayırlı sabahlar.
2: Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz yayına da. Dünkü toplantıya gelmeden önce bir görmek istiyoruz. Yani neydi bu, neden ve nasıl mağdur edildiniz? Önce dilerseniz buradan bir başlayalım. Arkasından da tabii ki dünkü toplantı, verilen sözler, o sözlere dair aklınızda bir soru işareti var mı yok mu? Oralara da geleceğiz ama önce neden ve nasıl mağdur edildiniz?
3: Tabii ki hemen kısaca bahsedeyim. 2023 yılında 1611 öğretmen arkadaşımız mağduriyet yaşadı. Ben de bir yıl sonra, yani 2024 yılında elenen 50 öğretmenden biri olarak mağduriyet yaşadık. Şimdi 1611 öğretmen iller arası sıkıntı yaşarken, iller arasındaki komisyonların verdiği artı puanların veya eksi puanların az veya çok oluşundan dolayı kontenjan dışına atıldılar. Ama bizler pilot merkezlerde toplandık. Bizde iller arası değil, komisyonlar arası bir mağduriyet yaşandı. Komisyon üyeleri kontenjan içindeki çoğu kişiye eksi 2 ile eksi 4 aralığında bir puan öngörüp bizleri kontenjan dışına attılar. Biz daha sonrasında bu olayı yargı yoluyla kazanmak istedik. Yargı yoluyla kazanmak istediğimiz sırada hepimiz red yedik mahkemelerden. Daha sonra istinafa taşıdık. Daha sonra Danıştay'a taşıyanlar bile oldu. Sonrasında bunu Milli Eğitim'e, Bakan Yusuf Tekin'e de ilettiğimizde herhangi bir hata yok. Mülakatlar gayet olması gerektiği gibi yapıldı. Alabiliyorsanız eğer dava yoluyla alın diye bize tekrardan bir geri dönüş sağlandı. Biz sonrasında bu işin yargı yoluyla da olmayacağını, mücadele ederek, hakkımızı hiçbir zaman unutturmayarak alabileceğimizi düşünerek yıllar boyu süren bir direnişle, yıllar boyu süren bir mücadeleyle çok şükür bu kazanımı elde ettik.
2: Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'yla da burada mı kesişti yollarınız? Tam da bu hani mücadeleyi bu şekilde sürdürmek gerekiyor deyince mi kesişti yollarınız? Yoksa daha önce de bir işbirliğiniz ya da bir yan yana oluşunuz var mıydı?
3: Yollarımız aslında burada kesişti. İyi ki de kesişti. Çünkü sendikamız diyoruz çünkü artık o bizlerin de birer sendikası. Sendikamızda biz birleştiğimiz zaman topyekün bir mücadele daha çabuk, daha güzel bir başarı elde getirir mantığıyla biz o şekilde birleştik kendileriyle. Sağ olsunlar, Özel Öğretmenler Sendikası hiçbir zaman kapılarını bize kapatmadı. Gerek maddi, gerek manevi, gerek mücadele alanında gösterdikleri direnişle topyekün mücadelenin ne kadar güzel bir timsalinin bu kadar güzel bir örneği olduğunu hep beraber yani tüm Türkiye'de gösterdik. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu kararı aldıktan sonra biz özel öğretmenlerle birleşme kararı aldık. O şekilde sendikamız da güzel neticeler aldı. İnşallah çok çok daha güzel neticeler alacak özel sektör öğretmenlerimiz. Bizler de onlarla beraber bu güzel neticeyi elde etmiş olduk.
2: Şimdi dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatayım. Mülakat mağduru bir öğretmen olan Emrullah Çelebi konuğumuz. Bunu konuşuyoruz. Şimdi bu süreçte neler yaşadığınız mülakat mağduru öğretmenlerin genel olarak da bir atanma problemi var. Hani atanmayan öğretmen sorunumuz da var. O da ayrı bir tartışma konusu. Hani neler yaşıyorsunuz hayatın içerisinde hayata tutunmak için? O bireysel sorularım da olacak ama şu dünkü toplantıya da bir gelmek istiyorum. İlgili bakanlıklar ve işveren derneklerinin de katıldığı toplantı. Şimdi sendikadan da bir açıklama yapıldı. Bir kazanımdan bahsediliyor. Nedir bu kazanım? Bir de Eğitim Bir Sen bir açıklama yaptı bu konuya dair ve bir PIKS test, açıkçası ilk defa duyuyorum ben, PIKS evet. testi bir formülden bahsediliyor. Dünkü toplantıyı bir anlatıp kazanımınız nedir, nasıl bir kazanım elde ettiniz, onu da özetleyebilir misiniz?
3: Öncelikle bu toplantı sürecini söyleyeyim sizlere. Şimdi bu kazanım, yani bu süreç aylar öncesinde çalışılan ve bize söz verilen bir süreçti. Bahsedilen PİKTES öğretmenleri, PİKTES şu, Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrencilere yönelik bir proje bu, PİKTES. Şimdi bu yanlış eğer bilmiyorsam, PİKTES öğretmenleri yıllar öncesinden kadroya geçirilme gibi bir sözleri vardı Bakan Bey'in. Daha sonrasında olaylar ardı ardına gelince onlar da kadroya geçirme gibi bir durum olmadı. Şimdi bu başlık altında çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü resmi kanattan çok detaylı bir açıklamalar gelmedi. Sadece sendikamızın bize yönelttiği açıklamalar ve bazı Eğitim Bir Sen gibi kuruluşların açıkladığı açıklamalarla şu an biz bunu biliyoruz. Resmi kanattan, özellikle Yusuf Tekin kanadından gelen resmi açıklamalar, detaylar verilmediği için çok fazla bir açıklama yapamıyoruz şu anda. Dediğim gibi bu çalışmanın bu şekilde olması hem PİKTES öğretmenleri hem de mülakat mağdurları açısından yıllar boyu süren bir emeğin, yıllar boyu süren bir isteğin sonucu. Şimdi biz PİKTES öğretmenleri diyoruz ama onlar da ta 2010'lu yıllardan beri bunlar kadroya geçirilmeyi bekliyorlar, taleplerini o şekilde dile getiriyorlar. Hani dün bu açıklama olduktan sonra kısa bir araştırma yaptığımda hani onlar da yıllar boyu süren bir beklenti içindeydiler. Dediğim gibi hem sendikamızın hem de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi ve detaylı açıklamalar olmadığı için çok fazla bir söylemde bulunamıyorum. İlk söylediğiniz soruya gelirsek, şimdi mülakat mağduriyeti sürecinde nasıl gelişti? Şimdi sınava giriyorsunuz. Türkiye'de çok güzel dereceler yapmışsınız. Aileniz, arkadaşlarınız kutlamalar yapıyor. Yani şahsen bana bir sürü hediyeler geldi. Kesin olarak atandım diye bir sürü hediyeler geldi ve uyanıp uyandığınızda elendiğinizi görüyorsunuz. Bunu ne kendinize açıklayabiliyorsunuz, ne ailenize açıklayabiliyorsunuz, ne arkadaşlarınıza açıklayabiliyorsunuz. Yıllar boyu süren bu ben niye elendim? Hani benim eksiğim neydi ki ben elendim? Hani herhangi bir sıkıntım mı vardı? Yani mülakata girdiğimde elbisem mi beğenilmedi? Tipim mi beğenilmedi? Yani konuşma tarzım mı beğenilmedi? Bilgi yönünden bir eksikliğim mi vardı diye sürekli bir şüphe halinde, sürekli bir üzüntü haline geçiriyordunuz. Bu süreç içerisinde yani özel sektörde, yani marketlerde ya da inşaatlarda ya da ücretli öğretmen olarak ya da kolejlerde, özel sektörlerde çalışarak hayata tutunuyordunuz ama yıllar boyu biriktirdiğiniz emeğin karşılığını aldığınızı düşündüğünüz zaman elenmenin verdiği o elem, o acı, ben onu hiçbir şekilde size anlatamam. Yani bunu yaşayan bilir demek istiyorum ama inşallah bu, kimse yaşamaz. Bundan sonraki süreçlerde de kimse yaşamaz. Yani bunun tarifi, acısı, bunun açıklama yapılmayıp böyle insanın kendi kendini böyle kemirmesi, yani anlatılmaz bir olay diyebilirim öyle.
2: Şunu söylüyor, yani gayri resmi açıklamalar şunu söylüyor. İşte az önce siz de bahsettiniz. Hani resmi bir açıklama yok. Bakanlıktan gelen bir resmi açıklama yok. Ama söylenen, hani işte az önce siz izah ettiniz bize, bilgilendirdiniz. Yine öğretmenlik görevinizi yaptınız, eksik olmayın. Bu PİK testten sonra, yani o geçici oraya alındıktan sonra 3 ay sonra da Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna geçileceği yönünde sizlerin o 1600 11 değil mi? Doğru söylüyorum. 1611 mülakat mağduru öğretmenin daha sonra da Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna geçeceği gibi bir gayri resmi bilgi var elimizde. Ama bu böyle toplantıya katılan bakanlık yetkilileri tarafından mı dile getirildi, yoksa öyle hani bu bir talep mi sadece? Bu o boyutuyla mı anlamalıyız biz?
3: Bu bilginin bu şekilde olduğunu Özel Öğretmenler Sendikası Başkanı Eren Edevali kendisi bizzat bize söyledi ve bununla beraber Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz da o şekilde bize iletti. Ama içeriğin daha fazla detayını bakanlık tarafından bekliyoruz. Çünkü bunun kapsamı nasıl olacak? Şimdi mağduriyet içerisinde birçok mağduriyet var. Şimdi kayma mağduru ya da birçok mağdur dediğimiz kimleri kapsayacak? Çünkü bir de şimdi mesela 1611 öğretmen diyoruz ama şu an 1611 öğretmen yok. Çünkü bazıları atandılar, bazıları başka mesleklere yöneldiler. O yüzden bunun kapsamı, içeriği, detayları, PİKTES öğretmenleriyle beraber olacaksak bu nasıl olacak?
2: Tabii.
3: Biz de mi PİKTES öğretmenleri sayılacağız? Yani bunun çok fazla detayına hakim değiliz. O yüzden resmi kanattan açıklama bekliyoruz ama dediğim gibi bu bunun böyle olacağını Özel Öğretmenler Sendikası Başkanı Eren Edebali Talat Yavuz'la, Bülent Çiftçi'yle görüşmeleri sonucu, onların kendisine verdiği bilgiler, içeriği anlatmaları hasebiyle o şekilde bize bilgilendirip zaten birçok gayri resmi taraftan da bu şekilde yani bunun doğruluğunu ispatlamış oldular.
2: Anladım. İnşallah, umarız, daha doğrusu bu tip sözler veriliyor genel olarak siyasette de. Ama hani şöyle bir hani inşallah dedirten bir tabloda var. Şöyle bir soru var bir dinleyicimizden, size de yönelteyim. Diyor ki, elenenlerin yerine başkaları mı atanıyor, kimler atanıyor diye bir soru örneğin bir dinleyicimizden gelmiş. Ne dersiniz bu soruya? Hani siz tamam mülakat mağdurusunuz ama peki sizin yerinize kimler seçildi mesela? Kimler atandı? Buna dair...
3: Bizim yerimize kontenjan dışında olup kontenjan içine alınan insanlar atandılar. Şöyle düşünün, bir kuruma 10 kişi alıyorsunuz ve siz o kurumun kapısındasınız. Sizi kapı dışarı ediyorlar ama o kurumun dolması gerekiyor. Ne yapıyorlar? Dışarıdan izni alıyorlar. Yani bizler derece yapmış binlerce öğretmeniz.
2: Kriter ne? Alınan kişiyle ilgili kriter ne mesela?
3: Evet.
2: Bu arada dinleyicimiz Murat Erdem'in sorusu, onu da hemen emeğe saygı, onu da söyleyeyim.
3: Kriter olarak şimdi biz onu yıllarca sorguladık açıkçası. Hani bizi eleyip de diğerlerini içeri almanın kriterinin ne olduğunu biz çok düşündük. Acaba herhangi bir referans bulamadığımız için mi?

0: neye göre beğenmiyorlar. Eğer beğenmedi ve size az puanlar verdi. Eğer az puanlar verirse bu sefer sıralamanız düşüyor. Sıralamanız düştüğü için kontenjan dışında oluyorsunuz ve mevcut kriterde olmuyorsunuz. Ve o soruyu tekrardan yine söylüyorum. Dışarıdaki insanlar, yani kontenjan dışında olan insanlar o şekilde atandılar. Çünkü mülakatta 3 katı sistem var. Mesela 1000 kişi alınıyorsa mülakata 3000 kişi çağrılır. 3 katı sistem var. Şimdi herkes bunu bildiği için ve mülakat dışındaki insanlar bile mülakat kontenjan içine girebilme umudunu bildiği için herkes mülakata geliyor. 3 bininci adam da mülakata geliyor. Türkiye birincisi adam da mülakata geliyor. Ama Türkiye birincisi adam kontenjan dışına atılabiliyor ve onun yerine 3 bininci adamı kontenjan içine alıp atayabiliyorlar.
1: Nerede adalet diye sorduran uygulamalardan bahsediyoruz. Umarız Milli Eğitim Bakanlığı, umarız Milli Eğitim Bakanlığı ya da diğer bakanlıklar diye geçiyor, verilen bu sözün arkasında dururlar. Biz de elbette takipçisi olacağız. Tekrar çok teşekkür ediyorum hocam. Mülakat mağduru öğretmen Emrullah Çelebi'ydi konuğumuz.
0: Evet, ben çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki süreçte hiçbir mağduriyet yaşanmaz. İyi ki özel öğretmenler sendikamız var. İyi ki öğretmenlerle beraber mücadele ettik. İnşallah onlar da en kısa zamanda taban maaş haklarını alır. Çifte mutluluk yaşarız hep beraber.
1: Umarız. Biz de buradan sizin sesinizi duyurmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler herkese.
1: Tablo bu. Bakanlıkların sözü var. Mülakat mağduru 1666 artı 50 dedi mülakat mağduru öğretmen Emrullah Çelebi konuğumuzdu az önce. İlginç bir söz, hani önce PİKTES, o PİKTES sisteminin ne olduğunu zaten az önce Emrullah Çelebi aktardı. Arkasından 3 ay sonra da Milli Eğitim özür dilerim Bakanlığı kadrosu sözü veriliyor. Ama bunlar şu an itibariyle, onu da öğreniyoruz ki, yani resmi ağızlardan, resmi olarak daha doğrusu yapılmış duyurular da değil, sendikaların yaptığı açıklamalar bunlar. Bakalım, takipçisiyiz tabii Milli Eğitim Bakanlığı ya da işte bu toplantılara katılan diğer bakanlıklar, kurumlar verdikleri bu sözün arkasında duracaklar mı? Hep beraber takip edeceğiz. Tabii şimdi bir müzik arasına gideceğiz Simge, ama devam edelim o anlatacaklarıma. Sevgili Ozi bugünkü müzik listemizi de hazırladı. O ana akım müzik sektörünün biraz dışına çıkmak istedik. Ali İnceoğlu bir besteci, yapımcı, müzisyen, aynı zamanda bir fotoğrafçı. Onun eserlerini, onun parçalarını bugün sizlerle paylaşıyoruz. Dediğim gibi ses tasarımı alanlarında, fotoğrafta, müzikte uzun yıllardır aktif olarak çalışan bir sanatçı. Kuşadası doğumlu. Yani elektro, akustik, klasik gitar, dört telli bas gitar çalan bir isim. Tabii sadece sahnede değil, aynı zamanda stüdyo ortamında da üretken olan bir kişiden, bir sanatçıdan bahsediyoruz. Farklı tarzlarda da beste yapmış, düzenlemeler gerçekleştirmiş bir isim. Eğer İzmir'e yolunuz düşerse de Ali İnceoğlu'nu canlı dinlemek isterseniz de, mesela şimdi dediğim gibi destek de vermek gerekiyor. Gitarist arkadaşı Ozan Tan'la birlikte çaldıkları bir grupları var. Two and a Half Band. Bu grubu da takip edebilirsiniz diyelim ve müzik arasına gidelim hadi.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: 6 yılı aşkın süredir gıda fiyatları ülkemizde artmaya devam ediyor. Mehmet Şimşek döneminde Avrupa Birliği ülkelerinde enerji fiyatları %6.7 oranında artmış. Peki ülkemizde %277 oranında artmış enerji fiyatları. Neden sorusunun yanıtı var mı? Tek haneli rakamlara düşüreceğiz vesaire. Hayır, oluyor mu? Gerçekten olmuyor yani. Hep söylenir bu. Enflasyonla mücadele biraz da psikolojiktir diye. O psikolojik eşik çoktan aşıldı gibi geliyor bana. Yıllardır verilen sözlere bakıyoruz. Her sene biliyorsunuz bazı hedefler konuyor. Ne kadar gerçekçi bu hedefler? Aslına bakılırsa işte görüyorsunuz. Yaşıyorsunuz daha doğrusu. Bunun için ekonomist olmaya da gerek yok. Bizim gerçekliğimiz bize olanı biteni de anlatıyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Farkında mısınız? Ekonomi konuşurken hep var olan hedefler ya da tutturulamayan hedefler karşılaştırması yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Hani özel sektörde eğer böyle bir durum olsaydı, yani gerçekten sene başında gösterilen hedeflerle sene sonunda ya da sene ortasında ortaya çıkan ekonomik tablo herhangi bir özel sektörde yaşansaydı, herhangi bir yetkilinin başına gelseydi ne olurdu diye de merak ediyorum. Hani bu karşılaştırmayı da sık sık yapacağız herhalde yapmaya da devam edeceğiz. Bitmeyen bir enflasyonist ortamla karşı karşıyayız. Değil mi Simge? Hadi devam edelim.
3: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar DÇM'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
0: Diyor Süleyman Demirel. Akaryakıt fiyatları ile ilgili dün bir haber vardı. Çok dikkatimi çekmişti. Mazot pompa fiyatının 86 lirayı aşması bekleniyordu ki İran Amerika savaşı, Amerika'nın İran'a saldırmasıyla başlayan, İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırmasıyla başlayan o çatışma sürecindeki en yoğun yaşandığı ortamda o çatışmaların Nisan ayıydı. 75 liraya kadar yükselmişti. Şimdi 86 lirayı aşması bekleniyordu. Ama hatta şöyle söyleyeyim, 5 lira 14 kuruşluk motorine, benzine de 1 lira 50 kuruşluk bir artış olması bekleniyordu. Ama iyi haber ne? Sevindiren bir haber. Yani kötünün iyisi, artık zam olmamasına, bırakın indirimi vesaire, alım gücünün artması, artık bu artışların yapılmamasına seviniyoruz. Akaryakıt fiyatlarında dün gece yarısı itibariyle yapılması planlanan bu bahsettiğim orandaki artışlar iptal edildi. Şöyle yorumlar da yapılıyordu. Onları okumuştum. Hani eğer böyle bir zam yapılsaydı, ki olur mu olmaz mı bundan sonraki süreçte bilmiyorum, ama hani aylık enflasyona binde 2 oranında bir etkisi olabileceği, bu 5 liralık artıştan bahsediyorum, binde 2 oranında bir etkisi olabileceği yönünde de yorumlar yapılıyordu. Herhalde işte az önce de bahsettik ya, o hedeflerin, yıl sonu hedeflerinin tutturulması için bu yönde bir hayırlı, hepimiz için hayırlı bir karar olmuş diyelim ve devam edelim.
4: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Diyanet İşleri Başkanı araç verilir verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki, anam.
0: Diyordu Burhan Kuzu. Şimdi kamuda tasarruf, kamuda yapılan harcamalar. T24'te bir yazı, Binhan Elif Yılmaz imzalı bir yazıdan sizlere aktaracağım. Çok kısa, çok uzun olmayan bir bölümden bahsedeceğim. Kamuda tasarruf genelgeleri, biliyorsunuz Mehmet Şimşek göreve gelir gelmez yayınlanmıştı. Bürokratik gider kısıntıları olacaktı, değil mi? Oysa ki mesela sırf kırtasiye masraflarının, doğru mu hatırlıyorum rakamı, İlk 6 ay itibariyle 2.2 milyar lira mıydı o rakam? Yanlış hatırlıyorsam bir daha bakarım programdan sonra. Hatalıysam yarın düzeltirim. Sadece ilk 6 ayda 2 milyar liralık kırtasiye masrafı. Hani zımba falan, bunlardan bahsediyoruz. İnanılmaz, A4 kağıt vesaire. Neyse, devam edelim. Diyor ki Binhan Elif Yılmaz, bürokratik gider kısıntıları hem yetersiz kalıyor bu kısıtlamalar, hem de uygulanmıyor. Mesela genelge kapsamında, Mehmet Şimşek'in yayınladığı o genelge kapsamındaki harcamalardaki artış %27 düzeyinde artmış durumda. Buna karşın diye bir karşılaştırma yapmış. Nedir o? Faiz giderlerimiz. 6 aylık faiz giderimiz ne olmuş biliyor musunuz? 1.4 trilyon lirayı aşmış. Kamu bankası görevlendirme giderleri. Dün kamu bankalarından bahsetmiştik. Vakıfbank, Halkbank, reklam giderleri ne kadardı 6 aylık? 3.3 milyar liralık bir reklam gideri vardı kamu bankalarının. Bu kez Binahan Elif Yılmaz diyor ki kamu bankası görevlendirme giderleri 134 milyar lirayı aşmış durumda. Zaten diyor asıl sıkıntı da %1'lik sembolik artışta emeklinin bayram ikramiyesinde yapılmış oluyor. Bütün bu harcamalar yapılırken asıl kısıntı nerede yapılıyor? Kamu vazgeçmiyor harcamalardan ve nereden vazgeçiliyor? Emekliye yapılacak o bayram ikramiyesi düzenlemesinden, zam vesaire demiyorum ben buna. Çünkü zam alım gücünüzün artması anlamına gelir. Bu düzenlemelerle alım gücümüz artıyor mu? Bilmiyorum, emekliler yanıt versinler buna. O %1'lik sembolik artıştan bahsediyorum. Simge de bir not gönderdi. Fiyat artışları 2.3 üst üste birebir aktarıyorum. Tüm Kırtasiyeciler Derneği verilerine göre temel kırtasiye maliyetlerinde geçen yıla oranla yaklaşık %25 artış yaşanmıştır şeklinde. Tam okullar açılacakken Simge, bu haberde verilir mi acaba? Neyse, veliler gelecek ay, hatta bu ay itibariyle değil mi, bu harcamalarını da düşünecekler. Bunları da konuşacağız ama iyi haber şu, hazır Simge bu haberi hatırlatmışken şu akışıma bakıyorum. Bu kırtasiyelerle ilgili olarak bir denetleme sürecinin de başladığını hatırlatmak gerekiyor. Eğer akışım içerisinde o haberi de bulabilirsem ama bir şekilde buldum o haberi, size açayım. Cumhuriyet Gazetesi'nde bu haber vardı. Geçtiğimiz günlerde akışıma almıştım. 14 Eylül'de şimdi okullar açılacak. O açılıştan önce kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler ülke genelinde yoğunlaştırılmış. Yoğunlaştırılmış efendim. Ticaret Bakanlığı bu yönde bir karar almış ama tabii sadece bu işin denetimle halledilemeyeceğini, denetimle çözülemeyeceğini de hepimiz biliyoruz. İşte profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. 14 Eylül'de mi açılacak okullar? İşte birkaç gün sonra okul yönetimleri para alıyor mu, kayıt parası alıyor mu, almıyor mu haberlerini medyada görmeye başlayacağız. Muhtemeldir ki, kuvvetle muhtemel daha doğrusu, ben de burada sizlere yine bu konuya dair detayları aktaracağım. Bakanlıktan yalanlama gelecek. Milli Eğitim Bakanlığı olmaz öyle şey diyecek. Biz de diyeceğiz ki, birkaç örnek vereceğiz. Bu haberler ve her sene birbirini tekrar ediyor. Şimdi geçelim şöyle, dünyada neler olup bitiyor ama çok uzağa gitmeyeceğiz. Trump'ın Ankara ziyaretiyle ilgili enteresan iddialar. New York Times'ta yer almış iddialar. Hatta bunu Simge yayından önce sana bazı görüntüler de göndermiştim. Şimdi bir anlatmaya da başlayayım. O görüntüleri işte Telegram üzerinden takip eden dinleyicilerimiz izleyebilirler. X üzerinden eğer bizdeyseniz, X üzerinden takip eden dinleyicilerimiz de o görüntülere tanıklık edebilirler. 8 Temmuz'da Türkiye'den ayrılışı sırasında Trump'ın hani İran'dan gelen bir tehdit nedeniyle ayrıntılı bir güvenlik operasyonu gerçekleştirilmiş. Trump'ın ayrılışıyla ilgili olarak, dediğim gibi, New York Times'a konuştu. Bu görüntüler de şu an Telegram'dan görüyorsunuz ya da X üzerinden de görüyorsunuz. İşte Trump'ın o ayrılış anına dair ayrıntıların yer aldığı bir detay. Air Force One'a yönelik İran kaynaklı bir tehditten bahsediliyor. İddia bu yönde. Bu tehdidin ciddi bulunmasının ardından başkanın, Trump'ın hangi uçakta bulunduğunu gizlemek amacıyla birkaç saat içinde bir yanıltma planı hazırlandığından bahsediliyor. Şimdi şöyle enteresan, hatta Air Force One ile ilgili Türkiye'den ayrılacağı açıklanmıştı o Trump'ın gidişle ilgili. Trump da o gün gazetecilere bu mesele konuşurken gazetecilerle, Katar'ın bağışladığı bir 747-8 var biliyorsunuz. Onun yerine eski uçağa, eski günlerin hatırına bineceğini söylemişti o gün itibariyle. Plan daha başkaymış. Şöyle aktarayım. Kameraların görebildiği şekilde Air Force One'a uçağın sol kapısından uçağa biniyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump. Onu takip eden gazeteciler de aynı uçağa geçiyorlar. Başkanın kendileriyle birlikte İngiltere'ye uçacağını düşünüyor gazeteciler. Ama New York Times diyor ki Trump gazetecilerin göremediği diğer tarafta uçağa yanaştırılan yemek servisi konteynerini kullanarak Air Force One'dan, başkanlık uçağından çıkartılıyor. Başkan daha sonra da başka bir araca bindiriliyor ve üçüncü bir uçağa, yine başkanın başkan için Ankara'ya getirilen üçüncü bir uçağa bindiriliyor. Trump'la seyahat eden gazetecilere başkanın uçakta olduğu söylenmiyor. Mesela gazeteciler bazı beyaz saray çalışanları farkında olmadan, yani nasıl söyleyelim, bir güvenlik operasyonunda parçası, hatta şöyle bir yorum var New York Times'ta, bir yem haline getirildiler adeta şeklinde de bir eleştiri var. İşte operasyon neden yapılıyor, söylediğimiz gibi iddialar, işte o görüntüler tekrar Telegram'da şu an itibariyle, hani iddia o yönde. Bir yemek konteynerine uçağın solundan Trump biniyor, sağ taraftan bir konteyner yaklaşıyor, bu görüntülerde de var. O konteynere bindirilerek daha doğrusu Trump'ın hızlı bir şekilde başka bir uçağa yönlendirildiği ya da o uçakla seyahat ettiği yönünde de bir iddia. Biz söylemiyoruz, New York Times söylüyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Trump demişken İran-Amerika müzakerelerine de şöyle hafiften bir geçelim.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
0: İran'ın hani o müzakereler devam ediyor mu etmiyor mu, İran'dan gelen açıklamalar müzakere yok şeklinde, ama yine medyaya yansıyan, Orta Doğu medyasına şöyle bir baktığımızda, yine aracılar aracılığıyla ki Pakistan olma ihtimali oldukça yüksek, Amerika'ya 6 talebini iletmiş İran. Şöyle o 6 talebi sıralayalım. İran'ı hiçbir şekilde tehdit etmeyin ve bu milletin kutsal değerlerine hakaret etmeyin. İran ve müttefiklerine karşı Lübnan, Filistin, Yemen ve Irak'taki savaş ve saldırganlığa daimi olarak son verin. Deniz ablukasını kaldırın. İran iki saldırgan savaşta İran'a verilen zararın tazminatını ödeyin. İran ulusuna karşı uygulanan zalim ve yasa dışı yaptırımları kaldırın. Ve son olarak da İran halkının dondurulmuş ve çalınmış varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakın. İran'ın talepleri Amerika'ya ilettiği, Amerika Birleşik Devletleri'ne bu müzakere sürecinin nasıl ilerler diye herkes bir arayış içerisinde. Hani Trump da bunu söylüyor. Hani ya yaptırımı uygulayacağız, ya saldıracağız, ya da müzakere edeceğiz ve bir barış olacak. Trump'ın da yaptığı son açıklama bu. Hatta dün bir tazminat talebi olacağını da açıklamıştık Trump'ın ve demiştim ki aslında o tazminat talebi İran'dan ilk olarak gelmişti. Trump böyle müzakerelerde fikirlerini, İran'ın fikirlerini de ya da savunduklarında İran'a karşı kullanma niyetinde, benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Nasıl ilerleyecek bu süreç, hep beraber tanıklık edeceğiz, ama işte söylediğim gibi İran'ın talepleri de şöyle bir bakıyorum. Tam olarak bu 6 talebi de tam olarak aktarmış olalım sizlere. Tabii İran'dan gelen açıklamalar da var. Daha doğrusu düzeltiyorum, Pakistan'dan gelen açıklamalar da var. Pakistan Savunma Bakanı, ki bu müzakerelerde oldukça etkili Pakistan, Türkiye gibi yine etkili olan ülkelerden bir tanesi, dün bir Bloomberg'e bir röportaj verdi. O röportajda da Birleşik Devletler'le İran'ın bir tür anlaşmaya, bu nasıl tanımlanacak, bunun detaylandırmamış açık söylemek gerekirse, ama bir tür anlaşmaya yakın olduğu yönünde de bir yorum yapmış. Hatta tırnak içinde birebir aktarayım, son 2-3 gündeki sinyaller bir tür anlaşmaya yakın olduğumuzu gösteriyor. Barış anlaşması veya bir anlaşma lehine işler yeniden şekilleniyor demiş. Kim? Katar'la birlikte arabuluculuk yapan Pakistan'ın savunma bakanından bu bilgiler gelmiş. Dediğim gibi Bloomberg'e yaptığı açıklamalar bize bunu gösteriyor. Peki son 5-10 dakikamız spora dair birkaç haber. Fenerbahçe playoff'a yükseldi. Şampiyonlar Ligi playoff turuna yükseldi. Sturm Graz'ı dün İstanbul'da oynanan karşılaşmada 2-0 kazanmıştı Sarı Lacivert'te ekibimiz. Dünkü karşılaşmada da bir penaltı golüyle Talisca'nın kaydettiği, ki son 4 maçta 4 gol kaydetti Anderson Talisca. 1-0 yine rakibini yenmeyi, Sturm Graz'ı, Avusturya'da ekip Sturm Graz'ı yenme başarısını gösterdi ve dediğimiz gibi playoff turuna yükseldi. Rakip de, Fenerbahçe'nin rakibi de Lyon, Olympique Lyon olacak. Fransa liginden Olympique Lyon olacak. Peki ne zaman oynanacak karşılaşmalar, playoff tur maçları? 18 Ağustos'ta ilk maç Lyon Fenerbahçe Lyon maçı Kadıköy'de 18 Ağustos Salı günü oynanacak. Rövanş karşılaşması da Fransa'da hangi tarihte? 26 Ağustos günü, 26 Ağustos çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Umarız Fenerbahçe bu maçı kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme başarısını da gösterir. Taraftarını da mutlu eder. Ben de bir Fenerbahçe taraftarı olarak elbette bu dileğe, kendi dileğime katılıyorum. Devam edelim. Süper Kupa'nın finali bugün belli. Süper Kupa'nın sahibi bugün belli olacak. 51. UEFA Süper Kupa finali oynanacak. Fransız kulübü Paris Saint-Germain'le İngiltere'den Aston Villa takımları arasında oynanacak. Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi kupasını 2 yıldır gerçekten büyük başarı 2 yıldır kazanıyor. Aston Villa'da UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olmuştu. Nerede oynanacak bu karşılaşma? Saat kaçta onu söyleyeyim. Saat Türkiye saatiyle 22'de Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak. Bu oldukça keyifli bir maç olacağını da şimdiden söyleyebiliriz. Kanal aramayın, onu da söyleyeyim. TRT1 efendim yayınlayacak. İyi haber, daha da iyi haber, şifresiz yayınlanacak bu karşılaşmada. Hani bunu sık sık eleştirdiğimiz için düzenli dinleyicilerimiz bilirler. Bu tabii platformu üzerinden TRT'yi ben sık sık eleştiririm burada. Şimdi bu karşılaşmanın da TRT'den saat 22'de şifresiz olarak yayınlanacağını da hatırlatmış olalım. Ve tabii ne yapıyoruz? Son birkaç gündür iyi haberlerle bitirmeye çaba gösteriyoruz programı. Bütün bu yaşananlar, bütün bu toz duman arasında hiç mi iyi bir şey olmuyor güçlü? Oluyor. Zor olsa da o haberlere ulaşmak, o haberleri bulmak, oldukça zor olsa da birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela ilginçtir, kedilere meraklıysanız eğer, buna denk geldim, benim dikkatimi çekti. Ankara kedisini koruma, yaşatma ve tanıtma merkezi ilginç bir çalışmanın altına imza atmış. Ankara kedilerinin özel bakım ve üreme faaliyetleri, bu safkan ırkın devamlılığı için bir çalışma, pek çok bilimsel çalışma da yürütülüyor buna dair. O devamlık için çalışmalar sürdürüyor. İşte Avrupa'da Angora kedisi olarak da biliniyor. Kediler, o kediler kendilerine has özellikler barındıran kediler elbette. Çok da tatlı, böyle eski, o en eski uzun tüylü kedi ırklarından birisi olarak da tanımlanıyor. Şöyle söyleyeyim, bu merkezdeki o nesli tükenme tehlikesi altında olan bu sevimli canlılarla ilgili çalışmaları takip etmek istiyorsanız Pursaklar Belediyesi'nin güzel bir hizmeti var. Gerçekten açtım baktım ben de, böyle hepsi kameralar karşısındalar ve farklı noktalarına o üretim ve onları koruma merkezinin sağına soluna kameralar yerleştirilmiş. Oradan da takip edebilirsiniz bu tatlı canlıları. 8 kamera var. Neydi adres? seyret.pursaklar.bel.tr. Bu adresten de Ankara nesli tükenmekte olan Ankara kedilerini, hani ne yiyorlar, ne içiyorlar, uyurken nasıl görünüyorlar, avluda nasıl kavga ediyorlar. Kedi deyince tabii ben de hani yeni yeni tanıyorum kedileri, öyle söyleyeyim. Ben de hani daha önce başka bir patili, bir golden'la beraberdim, ben de onunla yaşıyorduk. Onu kaybettikten sonra kedileri tanımaya başlıyoruz. Onlar bizi tanıyorlar da biz onları yeni tanımaya başladık. Onu da bir hatırlatmış olalım. Peki devam edelim güzel haberler üzerinden. Bak Simge şu an hemen açmış ve bakmış, şu an kendilerini temizliyorlar diye bana bir not düşmüş. Şimdi şöyle ilginç bir haber dikkatimi çekti. Hani Akdeniz sahillerinde bu yaz tam anlamıyla Belek'ten bahsediyorum, Antalya Belek'ten bahsediyorum size, bir yaşam mucizesi ile karşı karşıyayız. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Gönüllüler, bilim insanları aylardır gece nöbetindeler. O gece nöbetleri gerçekten, o çalışmalar, o çabalar sonuç verdi. Sahillerimizde rekor sayıda karette yavrusu Akdeniz sularıyla buluştu. Gerçekten doğaya birazcık, bir parçacık alan açtığımızda, nefes alma fırsatı verdiğimizde, ki o Belek'i bilenler bilir, Antalya sahilini artık hani doğadan bahsetmenin imkan ihtimali yok. İmkanı yok yani. Oteller, yaşanan o tesisler vesaire, hani her şeyde gelir mi? Her şeyde döviz mi acaba? Dünyaya böyle mi bakmak durumundayız? Vallahi işte söylediğim gibi doğaya bir parçacık bir parçacık alan açtığımızda onun kendisini, doğanın kendisini nasıl yenilediğini de bize gösteriyor. Bir başka iyi haberim, İyi haberim ki bunu görmekten de çok mutluyum. Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki bir eğitimcinin, Lütfi Şahin'in çocuklar için yaptığı bir şey, bir adım, attığı bir adım, böyle tanımlayayım. Kitap okuma alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla dikkat çeken bir etkinlik yapmış o eğitimci ve yazar Lütfi Şahin. Emeğe saygı. Kendi kaleme aldığı kitapları ilçe merkezindeki ağaçlara asıyor ve yurttaşlara ücretsiz kitap hediye ediyor. Hani iyilik paylaştıkça çoğalır. Yani bunun sadece sözde kalmadığını, sözde kalamayacağını, böyle mahallelerde başlayan o hani askıda kitap ya da oyuncak hareketinin mesela bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Bunun çok örneği var bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani farklı mahallelerden, farklı illerden de buna dair haberler görüyorum. Ben sadece hani somut bir örnek olduğu için Konya Cihanbeyli örneğini verdim size. Bir ay boyunca mesela proje hakkında konuşmuş, medyaya açıklamalarda bulunmuş Lütfi Şahin. Bir ay boyunca diyor her hafta 50 adet kitabı ağaçlara asarak toplamda 200 okuyucuya ulaşmayı hedefliyorum diyor. Okuyucuların yeni okuyucularla buluşması ve okuma kültürünün yaygınlaşması beni mutlu ediyor diyor. Vallahi bir eğitimci hocam, elinize kolunuza sağlık diyeyim ben buradan. O notu da eklemiş olayım. Rahmi Koç Müzesi, onunla ilgili de bir not sadece. Temmuz-Ağustos aylarında 5-12 yaş çocuklara yönelik bilim, sanat ve tasarım atölyeleri kuruyor. Aklınızda olsun, hani 5-12 yaş arasında çocuğunuz varsa güzel bir haber bence. Onun sanata, tarihe ilgi duyması ve tasarıma ilgi duyan çocuklar açısından şahane bir fırsat. Bunu da aktarmış olalım ve bugünün o bu iyi haberiyle de programı bitirelim. Ne yaptık? 12 Ağustos 2026 çarşambanın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Bugün rejide, editör masasında, her yerde Simge vardı. Sevgili Simge'ye de, Simge Erten'e de çok teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte ve tabii ki editörüm İktür Karadeniz'e, İrem yok. İknur onun yerine destek oluyor bize. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilir iseniz eğer yarın sabaha kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde. Ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yılın en görkemli gök olayı Perseid Göktaşı yağmuru bu gece zirve noktasına ulaşıyor. Yeni ay evresi sayesinde gökyüzüne saatte 100'e yakın meteor şöleni yaşanacak. Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek bu görsel şöleni kaçırmak istemeyenler için en ideal saatler ve izleme noktaları belli oldu. Temmuz ayının ortasından bu yana gökyüzünü süsleyen Perseid Göktaşı yağmuru 12 Ağustos çarşamba gecesini 13 Ağustos perşembe gününe bağlayan bu gece en yüksek yoğunluğuna ulaşacak. Kuzey yarımküre genelinde yaz aylarına denk gelmesi ve saatte 100'e yakın göktaşı geçişi sağlamasıyla bilinen Perseid, astronomi meraklılarına unutulmaz anlar yaşatacak. Bu yılki gök olayına benzersiz kılan en önemli etkense yeni ay evresi oldu. Ayın karanlık yüzünün dünyaya dönük olması sayesinde geceleri ay ışığının bulunmaması, atmosfere giren gök taşlarının çok daha net ve parlak bir şekilde izlenmesine imkan tanıyacak. Ayrıca bu zirve dönemi, yaz mevsiminin bir diğer dev astronomi olayı olan tam güneş tutulmasıyla aynı zamana denk geldi. Türkiye genelinde de heyecanla beklenen gök olayı için en ideal gözlem zamanı, gece yarısından sonra başlayarak sabaha karşı 4 ile sabah 5 saatleri arasındaki zaman dilimi olacak. Meteorların gökyüzündeki çıkış noktası olan kuzeydoğu ufku esas alınarak seyir gerçekleştirilebilecek. Gözlem yapmak isteyenlerin herhangi bir teleskop veya dürbün kullanmasına gerek duyulmuyor. Olay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek. En iyi seyir tecrübesi için şehir ışıklarından uzak, yapay aydınlatmanın bulunmadığı açık alanların tercih edilmesi öneriliyor. Uzmanlar, gözlerin karanlığa uyum sağlaması için gözlem öncesine en az 20-30 dakika boyunca telefona veya herhangi bir ışık kaynağına bakılmaması gerektiğini vurguluyor. Doğa harikası olay, dünyanın 1862 yılında keşfedilen 109P Swift Tuttle kuyruklu yıldızı tarafından uzayda bırakılan toz ve enkaz bulutunun içinden geçmesiyle meydana geliyor. Dünya atmosferine yüksek hıza giren parçacıklar sürtünmeyle yanarak arkalarında parlayan izler bırakıyor ve halk arasında ateş topları olarak adlandırılan büyüleyici görüntüler oluşturuyor. Göktaşı yağmurunun yoğunluğu bu geceden sonra kademeli olarak azalsa da gökyüzündeki bu görsel şölen önümüzdeki 2 hafta boyunca izlenmeye devam edecek. Perseid Göktaşı yağmuru bu gece yılın en yoğun dönemine ulaşıyor. Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek gök olayında şehir ışıklarından uzak noktalarda saatte 100'e yakın meteor gözlemlenebilecek. En iyi izleme saatleri ise gece yarısından sonra özellikle sabah 4 ile sabah 5 arası olacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: Evet değerli dostlar, 12 Ağustos Çarşamba 19.07. Tam Fenerbahçe saatinde sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu, diğer bütün takımları tutan, takım tutmayan, dost milli takımı tutan bütün dostlara selam olsun. Bazıları da yabancı ülke takımlarını tutan dostlarımız vardı bizim. Belki öyle dinleyicilerimiz de vardır. Onlara da selam olsun. Bütün dinleyicilerimize, bütün Türkiye'ye, milletimize de selam olsun diyelim. Gündemimiz yoğun tabii. Fenerbahçe ile başlıyoruz. Sonra gündeme geçiyoruz. Fenerbahçe şimdi Sturm Graz'ı eledi. Dün 1-0 yendik. Şimdi rakip Lyon, artık playoff. Kaç sene oldu bizim? 2008'de herhalde en son. 2011'de göndermediler. Kumpas sonrasında. Kumpasçılar göndermedi diyeyim. Ondan sonra 2018 senedir Şampiyonlar Ligi'ni görmemiş bir takım olarak. 2013-2014'te şampiyon olduğumuzda da yine playoff'ta Arsenal'e elenmiştik. Hatta İstanbul'daki maça da gitmiştim, hatırlıyorum böyle. Maalesef kötü bitmişti. O zaman da şey yapamamıştık ama şimdi artık Şampiyonlar Ligi'nin eşiğindeyiz. Bakalım, inşallah Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girer. Bütün takımlarımıza da başarılar dileyelim. Avrupa'da maçlarında Fenerbahçe'ye karşı dilemiyorum. Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Trabzonsporlu dostlar da kendi takımlarının rakiplerine başarılar dilemez. O yüzden anlayış göstereceğinizi tahmin ediyorum bir Fenerbahçeli olarak. Ama dediğim gibi gündemimizde tabii başka şeyler var. Gündemimizde terörsüz Türkiye. Birinci başlık o. Terörsüz Türkiye'de bundan sonraki aşamalar nedir? Yani neler olacak? Süreç nasıl işleyecek? Biraz bazı ulaştığımız bilgiler üzerinden sizlere elimizden geldiğince aktaracağız. Ve diyeceğiz ki şu gelişmeler yaşanacak şeklinde söyleyelim. Artı Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı, lideri Devlet Bahçeli'nin açıklaması var. Ona bir bakacağız. Açıklamada önemli bazı satır araları var. Onları anlamaya çalışacağız. Sonuçta sürecin yol haritasının mimarı, sürecin mimarı aynı zamanda yol haritasının da mimarı Sayın Bahçeli. Onun açıklamalarına bakacağız. Sonra Suudi Arabistan, Türkiye-Pakistan anlaşması, sözleşmesi, Mekke sözleşmesi, Mekke anlaşması olarak geçiyor. Ona da bakacağız, biraz detaylandıracağız. Amerikalılar ne diyor? Ondan sonra bu süreç İran'ı mı hedef alıyor? İranlılar ne diyor? Onu biraz anlamaya çalışacağız. Tabii ki burada bölgemizdeki başka gelişmelere de bakacağız. İran'da askeri bürokrasinin, yani öyle tanımlayabiliriz aslında. Yani bir anlamda güvenlik teşkilatlanmasının üst kademelerinde bazı değişiklikler yapıldı. O yapılanmayı, yeniden yapılanmayı biraz incelemeye çalışacağız. İran'daki bu güvenlik teşkilatlanmasının üst düzeyinde kimler gitti, kimler geldi, bu ne anlama geliyor? Biraz onu irdelemeye çalışacağız. İsimlere falan bakacağız. Vladimir Putin'in bir açıklaması var. Sıcak gelişme. Şunu söylüyor Vladimir Putin: Rusya ticaret gemilerine el koymaya yönelik her türlü girişime aynı şekilde karşılık verecek diyerek son dönemlerde Rusya'ya ait olduğu söylenen, iddia edilen gemilere yönelik işte durdurma, işte el koyma, işte içindeki malzemelere el koyma ve saldırı gibi olaylara karşı bir çıkış yaptı Vladimir Putin. Biraz bunu da irdeleyeceğiz. Tabii ki önemli bir açıklama, onu söyleyebilirim, kritik bir açıklama, hepimizi ilgilendiren bir açıklama. İsrail'de geçen yarım kalan şeyi konuşacağız. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nde yarım bile kalmadı. 2-3 cümle bir şey söylemiştim. Biraz detaylı anlatmaya çalışacağım yine. Amerika Birleşik Devletleri'nde öldürülen Charlie Kirk'ün Turning Post USA, TPUSA olarak kısaltması geçiyor. İsrail'in bu yapılanmayı nasıl ele geçirdiği, kontrolü nasıl ele geçirdiği ile ilgili biraz detaylı bilgi aktaracağım. Tabii ki başka gelişmeler var. Sıcak gelişmeler var biliyorsunuz. Bugün Yalova'da bir F-16 uçağımız eğitim uçuşu sırasında bir kaza kırma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama o yönde. Çok şükür pilotumuz fırlatma şeyini kullanarak kurtuldu. Sağlık durumu tabii ki umarız en kısa sürede, varsa sıkıntı, en kısa sürede iyileşir. Çok geçmiş olsun, dileklerimizi paylaşalım. Araç gereç tabii ki milli servet ama öncelikli olan bu tür durumlarda insanlarımızın ve askerlerimizin hayatıdır. Pilotumuz da gördüğümüz kadarıyla yerleşim yerlerine çok yakın olmasına rağmen boş bir araziye, anladığım kadarıyla, uçağı yönlendirmiş ve boş araziye düşürmüş diyebiliriz. Yani kurtarma noktasında artık bir çare kalmayınca, anladığım kadarıyla boş araziye düşürerek, çünkü düştüğü yerde o görüntüleri gördük, çok yakınlarda yerleşim alanları var, hatta tatil siteleri falan var böyle. Havuzlar falan filan, havuzlu alanlar falan. Buna rağmen çok şükür boş bir araziye pilotumuz olmadan düşmüş. Pilotumuz da şu an hastanede, en son yani söylenen, hastanede tedavi altındaydı. Ona bakacağız tabii ki. Yani şunu söyleyeyim, F-16'lar Türkiye'nin envanterine 70'li yılların sonunda, Amerika Birleşik Devletleri üretimi tabii bunlar. 70'li yılların sonunda başlayan bir süreç. 76'da ilk test uçuşunu yapan, 79'da Amerika'da envantere giren bir uçak. Çok daha yani manevra kabiliyeti çok yüksek. Maliyeti diğer şeylere göre, mesela 5. nesillere göre çok daha ucuz. Ama manevra kabiliyeti çok yüksek. Radar sistemleri çok gelişmiş. Yani hava muharebelerinde halen gözlü uçaklardan. V-80'lerde Türkiye kendi uçağını, daha özür dilerim, 80'lerde Türkiye F-16'ların üretim sisteminin içine girdi. F-16'lar Türkiye'de de üretildi. Türkiye işte blok 30'dan başlayan, ta blok 70'e kadar uzanan bir gelişmişlik şeyi var F-16'ların. Tabii çok konuşulduğu bir dönem. Neyin konuşulduğu bir dönem? Türk Hava Kuvvetleri'ndeki uçaklar yaşlandı mı? Yenilerinin bir an önce alınması lazım diye. Blok 70 konuşuldu biliyorsunuz. Eurofighter anlaşması yapıldı. F-35 meselesi halen sürüncemede. En önemli şey tabii ki Türkiye kendi uçağını yapıyor ama Kaan yapılana kadar hava kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılamak açısından yeni uçakların alınması da gündemdeydi. Bunlar da konuşulur mu bilmiyorum ama tekrardan silahlı kuvvetlerimize, hava kuvvetlerimize, ülkemize geçmiş olsun diyorum. Pilotumuza da tabii ki geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'da Bingazi'de. Önemli çünkü biz 2019'da Libya'daki o iç mücadele, iç çatışma süren

Salih Bozoğa yazdığı mektuptadır. Diyor ki hatırlatalım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o zaman tabii Atatürk soyismi yok, yani 1912 Osmanlı İmparatorluğu'nun son yılları, Trablusgarp Harbi'nin olduğu dönem. Diyor ki tarihimizden bize verilen vazife, gemilerimizin tekrardan Bingazi'de, Trablus'ta, Tobruk'ta demir hattını görmedikçe tamamlandığını söylemez diyor. O mektuptan 113 yıl sonra Türk donanması Trablus ve Bingazi'de demir atmıştı. Bu kıymetlidir. Bu ilişkilerin gelişmesi kıymetlidir. Türkiye'nin savunmasının buralardan başladığını söylemek gerekir. Bu ilişkilerin gelişmesi de olumludur. Hakan Fidan'ın Libya gezisine böyle bakmak lazım. Dediğim gibi Hafter yönetimiyle, ona bağlı güçlerle iletişim son yıllarda kuvvetlendi. Kuvvetlenmesinde de fayda var. Bu Libya'nın bütünlüğü açısından, yarın öbür gün ilerleyen dönemde Libya'daki siyasetin artık bir bütün haline gelmesi sürecinde Türkiye'nin katkı sunması açısından kıymetli, onu da söyleyelim. Ya Muğla'da bir görüntü gördüm, sizler de görmüşsünüzdür. Yani nasıl tanımlayacağım şimdi, sizlere saygısızlık da etmek istemiyorum. Bu kelimeyi de kullanmak istemiyorum ama bir kadın, yani bir kadın da demek istemiyorum, bir yaratık, bir ucube, mahlukat geliyor böyle. Kafada normal değil herhalde. Çakmağıyla Türk bayrağını yakıyor. Ve ondan sonra yürüyor, gidiyor falan filan. Tabii bu güvenlik kamerasına yansımış. Bir mağazanın önündeki Türk bayrağına saldırıyor. O ucube. Gözaltına alınmış. Ama çok baktım. O gözaltına alınma görüntülerini görmek isterdim. Ondan sonra bu kadar ahlaksızlık, bu kadar ahlaksızca, alçakça bir hareketi ender görürüz. Bizim insanımız çünkü bayrağına sahip çıkar görürüz. Dönem dönem işte sosyal deney diyorlar ya, böyle bayrağın düştüğünde işte yaşlı teyzelerimizden gençlerimize, çocuklarımıza kadar nasıl koşup onu yere düşürmemeye çalıştıklarını gösteren böyle sosyal deneyler yapılır. Dönem dönem yine bayrağımızın yerinden geçerken selam duran, onu öpen çocuklarımız, gençlerimiz, insanlarımızı görürüz. Bayrak kıymetlidir bizim için. Ama o ucube gitmiş, bayrağımızı yakmaya kalkmış. O ucube yaktı diye değerinden bir şey kaybetmez. Ama o ucubeye de gerekenin yapılması gerekiyor. Bir daha öyle yapılması gerekiyor ki bayrak gördüğünde istem dışı esas duruşa geçmesi gerekir. Yani kimse kusura bakmasın, bu kadar şey değiliz. Ben zaten bu konularda biraz şeyimdir. Belki çok sert gelebilir ama bu tür durumlarda gereken en sert cezanın verilmesi taraftarıyım. Öyle yok. Onun da hakkı var, bilmem şu da var, bu var. Tabii ki suçlunun da hakkı vardır. Yaşama hakkı, diğer hakları vardır. Ama o kadar da değil. Yani o istem dışı psikolojik olarak esas duruşa geçeceği, bayrak gördüğü anda, bayrağın kırmızısını gördüğü anda esas duruşa geçeceği bir cezanın kendisine kesilmesi gerekir diye düşünenlerdenim. Çünkü öyle o bayrak kolay, ne diyelim, kolay kolay kimseye verebileceğimiz bayrak değildir. Savaşlar verildi, o mücadele, o bayrak bu coğrafyada dalgalansın diye. Ay yıldıza laf uzatanın o dili, deyim yerindeyse, mecazi anlamda söylüyorum bunu, o dilinin kopartılması gerekir. Bunu söyleyeyim, bu demokrasi falan değildir. Bayrağa laf söylemek, belli değerlere laf söylemek demokratik çerçeve içine alınamaz. Düşünce söylenir. Ama bayrağa hakaret, milli değerlere, bazı değerlere hakaret öyle çok kolay kolay hazmedilecek şeyler değildir diyelim. Umarız o gözaltı gördüklerini izleriz. Polislerimiz gerekeni yapmıştır da zaten de. Neyse. Şimdi geçelim terörsüz Türkiye mevzusuna. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi biliyorsunuz. Pazartesi akşamı, bizim pazartesi yayınından sonra ki o gün Aykut Diş'le, Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü'yle konuşmuştuk, bağlantı yapmıştık. O da zaten büyük ihtimalle geçecek, ciddi bir destekle geçecek demişti. Söylediği gibi yeni parti iki farklı eğilim gösterecek. Ekrem İmamoğlu'na yakın milletvekilleri
hayır diyecek. Özgür Özel'e yakın milletvekilleri evet diyecek demişti. Hatta yarısından fazlası

hayır deme eğiliminde demişti. Aykut'un analizler çıktı. Gerçekten de yeni partide ciddi bir şekilde bir ikiye bölünme yaşandı. Zaten Sayın Özgür Özel de serbest bıraktık demişti yani oy kullanma noktasında. Bu siyasi anlamda bir taktik de olabilir tabii ki. Ama yanlış hatırlamıyorsam 54 yeni partili milletvekili hayır dedi. 30 mu? İşte geri kalan işte katılmayanlar haricinde geri kalanlar da evet dedi. Orada bir bölüm var ama rekor bir oyla. Hakikaten rekor sayılabilecek bir oyla. 467 oyla. Ha orada şöyle bir şey de yaşandı. Aykut ve hepimizin sadece Aykut'ta değil. Yani biz de o açıklamalarda onu çıkartmıştık. İşte tip olsun, EMEP olsun, onların hayır diyeceği konuşuluyordu ama onlar da evet dedi. Tipin galiba 3 milletvekili, EMEP'in 1 milletvekili var yanlış hatırlamıyorsam. İşte Yeniden Refah Partisi çekimser oy verdi. 467 evetle kanun teklifi rekor bir oyla kabul edildi. Tabii bundan sonraki süreç bu hemen biz kanun da diyebiliyoruz. Bazen ağzımızdan kanun çıkabilir. O yüzden şöyle bir not düşeyim, dipnot düşeyim buraya. Aslında henüz kanun demememiz lazım aslında. Bazen dediğim gibi meclis genel kurulunda kabul edildiği için kanun teklifi taslağı kabul edilince kanun olmuyor. Bu süreçte en önemli şey birincisi hani hep dedik ya teyit ve tespit ve teyit mekanizmaları yani tüm iş ve işlemler PKK, KCK terör örgütünün bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin ardından bu tespitin teyidine yönelik Milli Güvenlik Kurulu kararının yani tespit ettik birimlerimiz tarafından tespit edildi. Sonra Milli Güvenlik Kurulu'na bilgiler sunuldu. Milli Güvenlik Kurulu da yaptı, inceleme yaptı, toplantı yaptı ve en son dedi ki evet dedi PKK, KCK terör örgütünün ve bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığı sona ermiş ve aynı zamanda kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim etmiş diye teyit ettiği anda resmi gazetede yayınlanması bu kararın Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz da yürürlüğe girmesi. Şimdi bu noktada bir 3-4 aylık bir süreç öngörülüyor. Yani yıl sonuna kadar bir süreç öngörülüyor. Yani bugünden yarına MGK'nın ilk toplantısını hemen ele alınmayacak. Örgütün varlığının sona ermesi süreci ve militanların örgütün kontrol altındaki bütün silahlarını ve mühimmatlarını bırakması sürecinin bir 3-4 ayı bulabileceği söyleniyor. Onu takip edeceğiz tabii ki. Yani şimdi bu koşul gerçekleşmezse yani ne olacak onu söyleyeyim. Soruşturma ve kovuşturmalarla mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi dahil diğer hükümlerin uygulanması söz konusu değil. Olmayacak yani. Başka bir ifadeyle kanun yürürlüğe girer girmez otomatik olarak erteleme kararları verilmeyecek. Ha, bu Türkiye'nin süreçten vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Ama şunu söylüyor. Bunlar silah bırakmadan, örgüt kendini feshetmeden erteleme kararları gerçekleşmeyecek. Yani özetini söylüyorum ben size. Kapsamı zaten söylemiştik. Örgüt faaliyeti çerçevesinde kasten öldürme suçu ve 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar ya da bu tarihten önce işlenmiş olup da verilen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları olan örgüt mensupları artı örgüt mensuplarının şahsi suçları diyelim. Bunlar tamamen kapsam dışına giriyor onu söyleyeyim. Yani kasten öldürme. Ya bu kanun kapsamda olmayacaklar. Lider kadro işte Öcalan dahil olmak üzere bu kapsamda değil artık kanlı eylemlere, terör eylemlerine katılan örgüt mensupları bu kapsamda olmayacak. Zaten 5 yıl erteleme, 10 yıl erteleme meselesini biliyorsunuz soruşturma ve kovuşturmaların
erteleme meselesini. Şimdi erteleme kararı soruşturma aşamasında diye veriliyor. Ondan sonra şimdi bu arada şey notlarına da bakıyorum. Kanun takibi var. Ondan sonra dosyaların durumları falan var. Tutuklama ve adli kontrol kararlarının değerlendirmesi meselesi söz konusu. Benim söylemek istediğim notlardan bir tanesi şu. Bu örgüt tüm silah ve mühimmat ve araç gereçlerinin teslimi. Şimdi örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri veya beyan ettikleri silah, mühimmat ve malzemelerin kayıt altına alınacağı ve bu uygulamaya ilişkin usul ve esasların güvenlik kurumlarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirleneceği. Muhtemelen belli noktalar var. Belli noktalarda belirlenecek, konulacak. Ek olarak da belki de yanlarında getirip silahı teslim edecekler. Onun da şeyleri çıkacak. Şimdi ilk altyapı çalışmaları da başladı. Hemen onu da söyleyeyim. 81 ilin valisi toplantıya çağırdı. Yani İçişleri Bakanlığı Bakan Mustafa Çiftçi bu Sayın Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Sayın Çiftçi 81 il valisiyle yarın Terörsüz Türkiye sürecinin yeni aşamasına yönelik koordinasyon toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı öncesi bir açıklama yapıyor Sayın Çiftçi. Diyor ki sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak diyor. Bu önemli. Yani çalışmalar başladı. Hızlı bir şekilde anladığım kadarıyla süreci işletmeye devam edecekler. Ve bu süreci nihayete erdirecekler. Şimdi Sayın Bahçeli'nin açıklamasına dönelim. Daha detaylara bakarız. Yani silah bırakma süreçleri nasıl olacak dediğim gibi 3 aylık 4 aylık bir süreç olacak herhalde. Sayın Bahçeli önemli bir açıklama yaptı. Sürece yönelik diyor ki, yani özetini söylüyorum. Bu mesele sadece diyor, yani bu kanun sadece terörü böyle askeri olarak yenme meselesi değil diyor. Yani işte bunları caydırıcı etkili şu bu falan filan. Diyor ki sadece örgütsel kapasitenin zayıflatılmasıyla mahdut bir güvenlik meselesi olmayıp bu mevzu. Terörü yeniden neşvünema bulabileceği siyasi, sosyolojik ve jeopolitik zeminlerin kurutulmasını, milletimizin arasına etnik veya mezhebi mülahazalarla sokulmak istenen ihtilaf ve husumet damarlarının kesilmesini ve devletimizin egemenlik hukukunun hiçbir gayrimeşru odağın vekalet unsurunun yahut harici hesap sahiplerinin müdahalesine açık bırakılmaksızın ülkenin tamamında tartışmasız biçimde hakim kılınmasını ihtiva eden çok katmanlı bir milli güvenlik meselesi diyor. Yani bu mesele sadece PKK'nın güvenlik olarak ortadan kaldırılması süreci olmayacak. Devamında gelinen süreçte de. Bu mesele yıllardır bize karşı işte PKK bitti başkası çıktı. PKK bitti o çıktı işte. O örgüt bitti falan filan. Farklı farklı şeylerle ortaya çıkartılan örgütlenmelerin ortaya çıksa bile büyüyeceği zemini de ortadan kaldı. Yani şöyle söyleyelim. Mesela PKK, o PKK üzerinden örnek vereyim. 12 Eylül darbesi, 12 Eylül cuntasının, Japon cuntanın o Türkiye'nin bütününe zarar veren politikalar olmasaydı bu kadar beslenemeyebilirdi. Ve bu kadar tahribat gücü artmayabilirdi. O yüzden bir anlamda süreci iş yapmak. Önemli bir açıklaması var orada hemen gördüm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hani birileri sürekli gündeme getiriyor ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir diyor. Bu önemli, yani hiçbir pazarlık olmayacak kırmızı çizgilerde. Tabii ki kaybedecek vakit yoktur diyor Sayın Bahçeli. Kanunun kabulüyle birlikte ulaşılan bu merhalenin bir nihayet değil. Esasen hukuki ve idari bakımdan daha müteyakkız olunması gereken yeni bir safhanın başlangıcı olduğu unutulmamalıdır. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, bunlar arasında herhangi bir yetki ve koordinasyon boşluğunun meydana gelmesine izin verilmemesi ve ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe söylem ve söylemlerin istismar alanına dönüşmesine kati suretle müşahede edilmemesi gerekmektedir diyor. İstikamet belli, Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç
şartlarından biridir. Ben Allah'tan yalnız iki şey istiyorum. Yurdum mesut olsun, yuvam bahtiyar diyen merhum şairimiz Ziya Gökalp'in duası terörsüz Türkiye idealinde en sade ve en samimi hülasasıdır. Ve kahraman şehitlerimize, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize, kahraman gazilerimize hürmet ve şükranlarımı sunuyorum diyor. Yaklaşık 5 sayfalık bir açıklama. Önemli detaylar vardı. Dediğim gibi bu süreç devam ediyor. Daha her şey bitmiş değil. Örgütün silah bırakma süreci. Provokasyonlar falan da olabilir. Ama çok dikkat etmek lazım. Şimdi birileri bunu da işte ya örgüt militanları affediyor diye şu an zamanımız dar olduğu için söylemeyeyim ama yani okumayayım ama TCK, Türk Ceza Kanunu 221'deki etkin pişmanlık hükümlerini değerli dostlarımızın okumasını tavsiye ederim. Baksınlar zaten mevcut olan hükümden eksik yanı var mı? Hatta şöyle bir ileri yönü var. Orada PKK ile mücadele çerçevesinde bir etkin pişmanlık hükümleri uygulanıyor. Yani orada hükmediliyor. Buradaki aşama ne biliyormuşsunuz? Buradaki daha ileri boyut şu. Örgütün tamamen bitirilmesine yönelik bir hamle bu. O yüzden bu kanunla ülkemiz bölünmeyecek. Tam tersine birliğimiz tahkim edilecek diyelim. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra değerli bir konukla bölgedeki, aslında dünyayı ilgilendiren bölgedeki önemli bir anlaşmayı konuşacağız. Ama şimdi kısa bir ara.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, bakıldığı zaman Türkiye, Sudan Arabistan ve Pakistan'ın 7 Ağustos'ta Mekke'de ortak savunma anlaşması gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Şimdi bu konuyu önemli bir isimle konuşacağız. Çok kıymetli bir isimle konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Canan Tercan'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Cüneyt Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olun hocam. Hocam şimdi 7 Ağustos'ta Mekke'de bir anlaşma, liderler tarafından anlaşma imzalandı. Anlaşmada da ortak savunma yönü öne çıktı. Zaten merkezinde bu vardı anlaşmanın. Bu savunma sanayini de kapsıyordu, işte ortak güvenlik politikalarını kapsıyordu. Ek olarak da işte 5. madde, NATO'nun 5. maddesine benzetilen bir ülkeye yapılan saldırı bütün ülkelere yapılmış, diğer iki ülkeye de yapılmış sayılacak unsur da öne çıktı. Şimdi bu anlaşmayı nasıl okumamız lazım? Bu anlaşmaya gelen şartlar nedir? Bunları başlayalım. Sonra ben içinden başka sorular da sormak istiyorum.
2: Evet, şimdi çok önemli bir anlaşma tabii bu. NATO'ya benzetiyorlar. Fakat tabii bunu söylemek için çok erken. Daha yeni adımları atılmış bir anlaşma. Ancak NATO benzeri 5. maddeyi içerdiği için, daha doğrusu NATO'nun 5. maddesine benzer bir madde içerdiği için, sizin de belirttiğiniz gibi ortak savunma, tabii ki çok etkili Orta Doğu'da bugüne kadar yapılmayan ve yapılması arzu edilen bir hareket. Benim sesim bana mı cızırtıyor bu arada? Benim internetimle alakalı mı bilmiyorum ama.
1: Temiz geliyor, yayına çok temiz geliyor hocam.
2: Tamam. Dolayısıyla yeni bir hareket olması ve Orta Doğu'da uzun yıllardır beklenmesi bu birlikteliği ayrıcalıklı kılıyor. Bugüne kadar Orta Doğu'da çıkan çatışmalarda hep farklı aktörlerin ön plana geçmesi beklendi. İşte İslamist İşbirliği Teşkilatı gibi unsurların ön plana çıkması beklendi. Fakat adı üstünde İşbirliği Teşkilatı askeri bir birliktelik değil. Dolayısıyla zaten bunun beklenmesi tuhaftı. Bu Orta Doğu'nun bugüne kadar beklediği yeni bir birliktelik. Ama tabii ki bir takım riskler de konuşuluyor. Fakat bu risk konuşulan bu riskler için açıkçası şu an çok erken olduğu, bunun şu anda risk barındırmadığını da belirtmek gerekiyor. Belki birazdan buna da değiniriz.
1: Tabii yani şimdi bakıldığı zaman şundan bahsedildi. Yani işte bu İsrail'e hedef alıyor dendi. Bir de İran üzerinde çok duruldu. Yani bu anlaşma belli bir ülkeye yönelik mi yapılıyor, yoksa işte günümüz koşullarındaki, coğrafyadaki gelişmeler çerçevesinde mi yapılıyor? Yani İran'ı gerçekten tehdit eden bir boyutu var mı bu meselenin?
2: Şimdi özellikle İran'dan yapılan açıklamada bunun İran'a karşı bir hareket olmadığı dile getirildi. Burada temel unsur neydi? İki tane öne çıkan davranış vardı. Birincisi, İsrail yıllardır İbrahim anlaşmalarını istiyor. Özellikle Suudi Arabistan üzerinde tahakküm kurmak isteyen, onunla birlikte hareket etmek isteyen bir İsrail vardı. Son günlerde biliyoruz ki biz Husilerden atak ciddi anlamda Suudi Arabistan'a yöneldi ve karşılaşmaya başladılar. Ciddi anlamda birbirlerini, işte petrol tesislerini vurdular vesaire, havalimanları tehlikeye.
1: Hatta bir katkı olması açısından şunu söyleyeyim. Mesela benim okuduğum işte dış yayınlarda da şöyle söyleniyor. Husiler mevzusu bu paktın bir anlamda ilk sınavı olacak diyorlar mesela.
2: Oraya da geleceğim şimdi. Bir taraftan İran'ın Suudi Arabistan'a ciddi anlamda atakta bulunması ve vekil güçleriyle Yemen'den de, çünkü biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın iki tane limanı var. Bir tanesi Hürmüz Boğazı'na bakıyor. Hürmüz Boğazı'nın olduğu Körfez'e bakıyor. Diğer tarafı da tabii ki Babülmendeb'in geçtiği Kızıldeniz'e bakıyor. Şimdi bir tarafta İran ciddi anlamda bombalarken, diğer tarafta, yani Kızıldeniz'de olan limanını, Hürmüz'le alakası olan limanını kullanıyordu Suudi Arabistan. Fakat Yemen'le birlikte yeni başlayan bu tansiyonun yükselmesi ve Babülmendeb'i Yemen'in Suudi Arabistan'a kapatması aslında bir anlamda İsrail'in de çok işine geldi ve Amerika Birleşik Devletleri yapılan anlaşmalar neticesinde dedi ki evet, nükleer tesis konusunda sana destek olacağım ama İbrahim Anlaşması'nı imzalaman gerekiyor. İsrail çok bastırdı ve biz biliyoruz 2020'den beri, yani Trump'ın ilk döneminden beri bastırılıyordu Suudi Arabistan'a. Suudi Arabistan burada çok önemli bir seçim yaptı. Dedi ki ben İsrail'le hareket etmeyeceğim. gitmeyeceğim çünkü Gazze meselesi var ve İsrail'in hep gösterdiği o Orta Doğu egemenlik haritasında biliyorsunuz Suudi Arabistan'da yer alıyor. Yani bugün Gazze ise evet. Yarın Suudi Arabistan'a da sıra gelecek. Bunu istemiyordu. Türkiye ile bir birliktelik kurmaya karar verdi. Zaten Pakistan'da bir anlaşma yapmıştı. Ancak bu anlaşma yeteri kadar güçlü görünmüyordu. Türkiye'nin biliyorsunuz özellikle savunma sanayindeki atakları, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olması ve hakikaten bölgesel etkisinin çok yüksek olması, diplomatik kanallarının da açık olması Suudi Arabistan'ın işine geldi ve çok önemli bir birliktelik oluştu. Günlerdir konuşuyoruz işte Pakistan'ın nükleeri, Türkiye'nin savunma adına girişimleri ve tabii ki ekonomik olarak ve yeraltı kaynakları olarak da Suudi Arabistan'ın desteğiyle unik, eşsiz, güzel bir birliktelik oldu. Ama sizin de sorduğunuz gibi Husilerle birlikte bu birliktelik hemen devreye girer mi? Husilerin atakları neticesinde Türkiye savaşa girer mi? Böyle de konuşmalar oldu. Halk arasında da çok fazla tartışmalar oldu. Bu şimdi Türkiye'ye barış ve ekonomik birliktelik mi getirecek yoksa savaş mı getirecek gibi konularda gündeme geldi aslında.
1: Hocam tamam. Bakıldığı zaman aslında biz mesela NATO'nun üyesiyiz. Beşinci madde diye bir şey var ve bir kere uygulandı Afganistan'a yönelik saldırı sürecinde. Orada bile ama Türkiye muharip güç göndermedi. Yani mesela Rusya-Ukrayna mücadelesi savaşında bile NATO'ya Türkiye bir tavır gösterdi. Yaptırımlara katılmadı falan. Yani bir savaş çıksa bile Suudi Arabistan'la Yemen arasında veya Husiler arasında Türkiye doğrudan askeri güç gönderir mi? Muharip güç gönderir mi sizce?
2: Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi bu tartışmalar tabii ki halkta panik olması bir parça anlaşılır fakat bu anlaşma evet. Öyle bir anlaşma değil. Şimdi anlaşmayı iki noktada özetleyebilirim Türkiye'ye bakan yönüyle. Birinci olarak siz çok güzel özetlediniz. NATO'nun 5. maddesi, bakın şu anda Rusya-Ukrayna savaşı aktif değil mi? Rusya'da evet. Zaman zaman füzelerin ya da insansız hava araçlarının Polonya'ya, Almanya'ya farklı unsurlara geldiğini biliyoruz. Daha iki gün önce haberlerde bunu konuşuyorduk. Evet. Almanya'da insansız hava araçları gözüküyor. Peki NATO'nun 5. maddesi devreye girdi mi? Bugüne kadar 2022'den yani. Beri savaş var. Girmedi. Polonya'ya evet. düşüyor vesaire ve risk altındayız. Demek ki NATO'nun 25. maddesi her zaman kolaylıkla giren bir madde değil. Zaten savaşlarda en son çaredir aktif savaşa katılmak bir savaş varken. Diplomatik kanallar açık olur ya da vekil güçler üzerinden süreç yönetilir. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşının da Ukrayna üzerinde Batı'nın vekalet savaşı olduğunu kabul edersek Batı Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşılık vererek süreci devam ettirdi. Şimdi Husiler üzerindeki ataklar da yine aynen bu şekilde özetlenebilir. Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye özellikle şunun altına çizdi, dedi ki bizim tabii ki savaşa girmemiz bir kişinin ya da sadece bir liderin tasarrufunda olan bir durum değildir. Parlamentonun onayı gerekir. İşte ne gerekir? Meclis onayının haricinde tabii ki MGYK Milli Güvenlik Kurulu kararı gerekir vesaire. Dolayısıyla bizde savaşa katılmak zaten öyle bir anlaşmayla kolay kolay olacak bir süreç değil ki. 2003'te biliyorsunuz tezkerede yine meclisten geçmedi. Dolayısıyla bu bizim hani imzaladık hadi savaşa gidiyoruz değil, ancak caydırıcı gücü açısından işte Türkiye'nin biliyorsunuz İsrail'le bir tersleşmesi var, bir taraftan da Yunanistan-İsrail birlikteliği var. Önümüzdeki süreçte Akdeniz çok kritik bir noktaya gelebilir ve burada Türkiye'nin Suudi Arabistan'la birliktelik yapması ve Pakistan'la Türkiye'nin elini güçlendirir. Bir diğer unsur, çok önemli bir unsur, bunun da altını çizmek istiyorum. Bu tür anlaşmalar sadece askeri anlaşmalar değildir. Neden? Ticari anlaşmaları ve pek çok anlaşmayı da beraberinde getirir. Çünkü sadece askeri anlaşma olarak kalsa vazgeçme, cayma hakkı çok kolay olur. Hani diyoruz ya biz evet. Batı o kadar entegre ki işte birliklerden ülkeler kolay kolay ayrılamıyorlar. Ekonomik entegrasyon da birlikte geldiği için bu birlikteliğin daha kuvvetli olması her zaman hesaplanır bu anlaşmalarda. Dolayısıyla Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki birliktelik aynı zamanda ticaret birlikteliğini, ekonomik alışverişi, bilgi alışverişini, eğitim alışverişini, bunların hepsini lokomotif olarak sürükleyecek. Bu da Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacak diye düşünüyoruz açıkçası.
1: Peki Batı, şimdi bu ülkelere baktığımızda özellikle Suudi Arabistan, çünkü aslında yıllardır Türkiye ile Pakistan arasında iki kardeş ülke olarak ta Kurtuluş Harbi'ne, Kurtuluş Savaşı'mıza dayanan bir bağ var ve işbirliği var zaten. Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki ilişkiler de çok derin ilişkiler. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişki güçlendi. Suudi Arabistan yıllarca Amerikan güvenlik şemsiyesine güvendi. Şimdi bu şunu da gösteriyor mu? Bölgede de yeni bir güvenlik paradigması mı oluşuyor? Bazı iddialara göre de Batı ve İsrail aslında başka bir hat oluşturuyor burada. Yine Batı kontrolünde bir hat diyorlar. Bu şey, söylem gerçekçi bir söylem mi?
2: Ben bunun gerçekçi bir söylem olduğunu düşünmüyorum. Ancak şu bir gerçek, Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'yu koruyamadı. Yetersiz kaldı. Evet. Çünkü önemli bir aktör vardı, İsrail. İsrail Orta Doğu'da savaşın genişlemesi, kaosun büyümesi ve bu yönde de ilerlemeyi hedefliyordu. Kendisi kaosu beslerken bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin kaosu dindirmesi İsrail'in işine gelmedi açıkçası. Hani biraz önce bahsettik ya, ciddi anlamda baskı evet. yaptılar Suudi Arabistan'a. İbrahim Anlaşması yapılsın, bak savaş var, İran karşısında şusun busun diye. Fakat şey yapmadı, boyun eğmedi Suudi Arabistan. Bu açıkçası çok önemli ve altı çizilmesi gereken kesinlikle. Bir konu. Çok fazla konuşulmuyor. Bir tarafta Gazze evet. meselesi var. Orta Doğu'da bakın, Suriye'de evet Ahmet Şara hükümeti geldi, fakat İsrail geldikten sonra Palmyra bölgesini bombaladı, işte Dürzileri ayaklandırdı, Golan Tepelerini resmi olarak kendisini ilan etti, Dera'dan yukarıya doğru yayılmaya devam etti. Hala Suriye'de bir tehdit var mı? Var. Irak'ta hala bir ayaklanma tehdidi var mı? Orada hala farklı unsurlar anlaşamıyorlar mı? Evet, doğru. Lübnan zaten karmaşık ve İsrail istilasına çok yakın mı? Evet, yakın. Şimdi Orta Doğu'da güçlü bir ses gerekiyor. Güçlü bir birliktelik gerekiyor. Bu birliktelik caydırıcılığıyla sadece bu üç ülkeyi değil, bölgeyi de kapsıyor ve bölgeye de güvenlik taşıyan bir birliktelik. Aynı zamanda yine önemli altı çizilen bir konu, biliyorsunuz çok fazla detay paylaşılmadı fakat paylaşılan noktalar çok önemliydi. Birliğe dahil olmayan coğrafyalardaki uzak noktalara da müdahale hakkını tanıdı bu birliktelik kendisine. Yani evet. Somali'de Somaliland'le bir çatışma olursa buraya da müdahale edecek barış gücü adına ve yine barış gücü adına müdahale, barış birlikteliği olduğu da önemli vurgulandı. Ve yine hiçbir ülkeye karşı olmaması çok önemliydi. Bu da çok önemli vurgulandı. Aslında burada İran'a da hani korkma demek istediler. Ve bölge ülkelerine de biz hani hiçbirinize karşı değiliz, tam tersine. Biz burada bir güvenlik çemberi oluşturmaya çalışıyoruz diyorlar diye düşünüyorum. Çünkü maddelerden bu çıkıyor. Ama bunu bir hani İslam NATO'su olarak nitelendirmek doğru mu? Ben bunu direkt İslam NATO'su olarak değerlendirmiyorum. Çünkü bu birliktelik bütün ülkelere açık bir birliktelik. Yani biz barış evet. adına bir araya gelen ülkeleriz. Dolayısıyla farklı ülkelerden, farklı kimliklerden unsurlar da gelse onları da kabul edebiliriz gibi bir yorum yapılıyor. Ben de buna katılıyorum. Yani yarın Çin de buraya girmek isterse kapı açık olabilir. Ya da farklı bir ülke de girmek isterse kapı açık olabilir ki birliğe güç katar. Bu da birliğin istediği bir şey. Yani zaten güçlü aktörler burada. Yani aktörlere baktığımızda devlet olarak varlığını savunma sanayi adına ve ordusuyla gösteren, ekonomik gücüyle gösteren, kendi halkına hitap eden ülkelerden bahsediyoruz. Çok güçlü ülkelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla güçlü ülkelerin farklı unsurlardan da buraya katılması birliğin gücünü daha da arttıracaktır.
1: Son olarak şeyi sorayım hocam. Biraz aslında az önce bir nebze giriş de yaptık. Küresel bütün gelişmeler çünkü birbirleriyle bağlantılı. Evet. Rusya ile Batı arasında bir mücadele var şu an. Şimdi bugün Rusya lideri Vladimir Putin'in bazı açıklamaları yansıdı. Açıklamalardan bir tanesi de şuydu. Dönem dönem biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkelerinin Rus ticaret gemilerine yönelik böyle eylemleri var. İşte el koyma şeklinde. Şimdi Putin bunları korsanlık olarak nitelendirdi ve dedi ki artık dedi aynı şekilde karşılık vereceğiz dedi. Yani bundan sonra Batılı ülkeler Rus ticaret gemilerine el koyarlarsa Moskova buna karşılık verecek dedi. Bunu nasıl okumamız gerekir?
2: Şimdi çok önemli bir gelişme. Yani siz bir ülkenin gemisini korsan olarak addediyorsunuz ve ona el koyuyorsunuz. Dolayısıyla uluslararası hukukta burada sessiz kalıyor. Neden? İşte Ukrayna olan savaşı sebebiyle. Ama aynı uygulamayı farklı ülkeleri yapıyorlar mı? Venezuela üzerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı mı mesela? Yapılmadı. Evet. Tam tersine bütün dünya sustu. Dolayısıyla aslında yeni bir kapı açılıyor mu? Açılıyor. Bakın Mekke anlaşması, arkasından Putin'in konuşması, Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve İran'ın artık atağa geçmesi, pasif durumdayken artık bana verilen bu, biliyorsunuz 60 günlük süre vardı, bana verilen bu kadar imtiyazı kabul etmiyorum demesi, ki imtiyaz verildi biliyorsunuz, 300 milyar dolarlık işte ek krediler verildi, yaptırımlar kalktı, yine de İran dedi ki hayır kabul etmiyorum. Bir aslında denklemin değiştiği, yeni bir akımın geldiği farklı bir süreç bundan sonra karşımızda. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Trump'ın eli sıkışık. Dolayısıyla Orta Doğu'da barış istiyor. Düşmanlarıyla barışmak istiyor ki Putin'le olan münasebeti, Donald Trump'ın aslında iyi biliyorsunuz Batı kanadının Rusya'yla olan zıtlaşması yüzünden Donald Trump'ın şahsında değişen politikaları gördük. Evet, Biden Rusya karşısındaydı ancak Putin için Trump hep dedi ki ticaret yapabiliriz, görüşe açık olabiliriz, arkadaşımdır dedi. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ancak o Batı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birlikteliği onu bazı politikalarda geri çevirdi. Geldiğimiz noktada evet, Rusya'nın karşı atağa geçmesi beklenir. Rus limanlarında da biliyorsunuz batılı gemiler varlar. Ve bundan sonra onlara da operasyon yapmasını bekler miyiz? Bekleriz. Ya da Ukrayna'ya daha farklı, daha agresif hareketlerini Putin'den bekleyebiliriz. Çünkü kendi ticaret gemileri neticede zarar görüyor. Bunu belirtmek gerekiyor.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Yayına ben katıldınız, katkılarınız için.
2: Çok sağ olun Cüneyt Bey.
1: Sağ olun, sağ olun hocam. Hocam bize Cüneyt dedi, sağ olsun Cüneyt, rahmetli Cüneyt abim vardı, bazen isimlerimizi karıştırırlardı, o yüzden böyle tebessüm ettim, belki dinleyenler vardır, Telegram'dan izlemeyenler vardır, sadece dinleyenler vardır, şu an tebessüm ettim, rahatsız da olmadım, çünkü dediğim gibi rahmetli Cüneyt abim vardı, rahmetli oldu, genç yaşta kaybettik. Biz amcamın oğlu. Ondan sonra dönem dönem ona Ceyhun derlerdi, bana Cüneyt derlerdi. Öyle bir şey hatırlatmış oldu. Sağ olsun kıymetli katkılar yaptı. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Canan Tercan. Çok kıymetli katkılar yaptı. Sağ olsun, var olsun. Yani gerçekten de bakıldığı zaman konuştuğumuz iki konu da çok önemli. Şimdi birincisi Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye arasındaki anlaşma. Şimdi Amerikan kontrolünde işte İran'a karşı bir durum söz konusu şeklinde yorumlar yapılıyor. Anlaşmadan rahatsız olanlar, olan kesimler veya bu propagandadan etkilenen kesimler. Ben sadece birkaç tane hatırlatma yapacağım. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı 7 Ağustos'ta X platformunda bir paylaşım yaptı. Anlaşmanın imzalandığı gün. Dedi ki İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri dünyanın en pahalı ordusunun karşısında hazırlık, yetenek ve güçlerini göstermiştir. Müslümanlar bir araya geldiğinde kötü niyetli dış güçlerin her zorluğuna doğrudan göğüs gelebiliriz. Artık sadece kendimize güvenme ve gerçek kardeşliği kucaklama zamanı şeklinde. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakai 9 Ağustos'ta bir açıklama yaptı. Tahran'ın endişeli olduğuna dair iddiaları reddetti. İran'ın anlaşma imzalanmadan önce aşağı yukarı bilgilendirildiğini söyledi. Bakai dedi ki anlaşmayı bir tehdit olarak değil, İran'ın anlatılarının doğrulanması olarak nitelendirdi. Bölge ülkelerinin artık ABD'nin sağladığı güvenlik iddialarına güvenemeyeceği algısının güçlendiğini görüyoruz dedi İran Dışişleri Sözcüsü. Yine İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in kıdemli dış politika danışmanı Ali Ekber velayeti yine benzer bir görüş dile getirdi. Son gelişmeleri komşu devletlerin dışarıdan savunma garantisi aramaları için bir neden olmaktan ziyade İran ordusunun ve bölgesel müttefiklerinin kendi kendine yeterliliğinin bir kanıtı olarak değerlendirdi. Velayeti şunları söyledi, birebir cümlelerini söylüyorum. Son gelişmeler İran silahlı kuvvetlerinin direnişi, İran halkının azmi ve kararlılığı ve direniş ekseninin cesaretiyle şekillendi. Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin yenilgisi, gerçek güvensizlik kaynağı olan yabancı güçlerin bölgeden çekilmesi gerektiği inancını güçlendirdi. Bölgesel ülkeler artan işbirliği yoluyla güvenliği sağlayabilirler dedi. Şimdi görüntü ile efendim, tabii şimdi Özgür de biraz söyledi. Görüldüğü gibi İran bu konuda rahatsız değil. Yani yansıyan şu, tabii ki perde arkasında şeyler gerçekleşebilir. İkinci konu, yine Canan hocamızla da konuştuğumuz ikinci konu, önemli konu. Şimdi Vladimir Putin'in açıklamaları, NATO'nun Asya Pasifik'te sızması, Arktik'teki gerilim ve üstüne Akdeniz'de özellikle Rusya'nın ticaret gemilerine, ticaret filolarına yönelik Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Vladimir Putin'in korsanlık olarak nitelendirdiği eylemler. Şimdi bakıldığı zaman küresel sistem tamamen Batı merkezli bir ticaret sistemi oluşturma üzerine kurulmuş. Amerikan ordusunun dünyadaki hareketliliği, bununla bağlantılı, bunlarla müttefik olan, Türkiye'yi bunun içine dahil etmiyorum, Batı Avrupa ülkelerinin pozisyonları hep bu küresel, Batı merkezli küresel sistemin korunması üzerine. Şimdi burada tehdit olarak gördükleri küresel, işte emperyalist sistemin karşısında tehdit olarak gördükleri ülkelere her türlü saldırı yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de ana tehdit olarak gördükleri. Mesela bakın, Rusya emperyalizm için ana bir tehdittir. Niye? Emperyalizmi yok etmeye yönelik mücadelesi olan bir ülkedir. Türkiye, birileri beğenir beğenmez, Türkiye emperyalizm için bir tehdittir. Emperyalizmi yok etmeye yönelik bir damarı vardır Türkiye'nin. Kodları vardır. Çin, İran, bunlar tehdittir. İlerleyen dönemde belki başka ülkeler de çıkacak. Böyle işte Pakistan da bir tehdit haline gelir. Niye? Çünkü emperyalizm tam kontrol ister ve bunlar kontrol altına alınamayacak ülkelerdir. Şimdi Rusya'yı bakın her alanda saldırgan politikalarıyla kışkırtmaya çalışıyorlar. Yıllarca Rusya dedi ki Ukrayna üzerinden üzerime gelmeyin. Şimdi diyorlar ki, ya ben kendi kişisel düşüncelerimi söylüyorum, açık söylüyorum. Rusya'ya dediler ki kardeşim, yani daha doğrusu bir propaganda aygıtları var ya, bizde de papağanlar var, bunları sürekli tekrarlarlar o emperyalist merkezi. Ya Ukrayna bağımsız ülke, istediği yere üye olur. Ya kimse bizi kandırmasın. Sonuçta bir ülkeyi hedeflediğini, o hamlelerin hepimiz biliyoruz. Rusya'yı hedeflediğini hepimiz biliyoruz. Ben hep onu söylerim. Bir meseleye bakarken tabii ki emperyalistleri anlamak zordur, siyonistleri anlamak zordur. Yani empati yapıp ya acaba neden yaptılar bunu demek hakikaten çok kolay değil. Ama Moskova'nın savunma kodlarını okumak aslında bir anlamda kolay. Neden? Çünkü biz de Ankara'nın savunma kodlarını biliyoruz. Ankara merkezli. Çok benzer kodlar. Emperyalizmin kuşatma hamleleri, saldırı politikaları ve aynı zamanda yok etme politikaları. Şimdi Ukrayna üzerinden bunu yaptılar. Rusya buna direnç gösterdi. Ne yaptılar hemen? Bakın hemen şey yaptırımlar. Ya futbol takımlarını şey yaptılar. Ya ünlü yazarları, edebiyatçıları hedef aldılar. Düşünün yani bu kadar şey. Ve ticaretinde yaşam damarlarını kesmeye çalışıyorlar. Bu yüzden mütebak kabiliyet ilkesi çerçevesinde Rusya'nın bunlara gereken yanıtı vermesi kadar doğal bir şey yoktur. Sonuçta biz de aynı şeyi yaşasak biz de aynısını yaparız. Biz de S-400 aldık diye sırf onların saldırısını durdurduğumuz için, bakın, ve sonra da S-400 aldığımız için hedef alındık. Yaptırım uygulandı bize, biliyorsunuz. O açıdan ben Rusya'nın her türlü müdahalesini meşru olarak görürüm. Burada Türkiye'nin taraf olmasına gerek yok ki, olacağını da düşünmüyorum. Türkiye'nin Rusya'nın meşru taleplerini her zaman da dikkate aldığını düşünüyorum, düşünenlerdenim. O açıdan Vladimir Putin'in açıklaması önemli. Saat başına gidelim. Saat başından sonra kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet değerli dostlar, şimdi kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz, programımızın son dilimi. Biraz bu Charlie Kirk meselesine gideceğim. İran'a sonra döneceğim. İran'da da çünkü güvenlik bürokrasisinde değişiklikler var. Tam da bu hibrit savaş döneminde neden bu değişiklikler yapıldı onu biraz şey yapacağız ama bu geçen yarım kalan mevzuyu şey yapacağım. Şimdi biliyorsunuz Turning Point USA isimli yapılanmanın kurucusu ve Amerika'da Make America Great Again, yani Amerika'yı yeniden büyük yap hareketinin liderlerindendi Charlie Kirk. MAGA olarak bilinen hareketin 10 Eylül 2025'te işte kaç gün var? Yaklaşık bir ay sonra yıl dönümü. O görüntüleri de izlemiştik. Utah'da Valley State Üniversitesi'ndeki bir açık hava toplantısında, bir üniversitede gençlerle buluşmasında bir silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti Charlie Kirk. Sonuçta Charlie Kirk bir Amerikan milliyetçisi. Yani MAGA hareketi de ağırlıklı Amerikan milliyetçiliği üzerine kodlanan bir hareket diyebiliriz. Charlie Kirk'ün özelliği tipik Amerikan milliyetçiliğinde olduğu gibi bir dönem İsrail'le işbirliğine inanan ama anladığımız kadarıyla Trump'ın o son dönemdeki Trump'la başlayan Amerika'yı merkeze oturtan siyasette önce Amerika diyen, yani maalesef Amerika Birleşik Devletleri'ne önce İsrail diyen bir yapı var biliyorsunuz. İsrail'in çıkarları için dünyayı yakacak olan bir yapı var Amerikan sistemi içinde. Ve bu öyle kendiliğinden gönüllü bir bağla oluşmadı. Ciddi bir örgütlenmeyle oluşan Siyonist yapılanma hiçbir şeyi öyle şansa bırakmaz. Şimdi Charlie Kirk İsrail'le işbirliğine evet diyen ama İsrail'in Amerika'yı yönetmesine hayır diyen bir profil çizmeye başladı. Yani ondan sonra mesela 6 Ağustos 2025... Bakın tam öldürülmesinden bir ay dört gün önce bir konuşma yapıyor. Diyor ki İsrail politikalarını eleştirdiği için böyle kendisini taciz eden Siyonist liderlere, paydaşlara çok böyle net tepki gösteriyor. Bir podcast sunucusunun programına katılıyor. Maggie Kelly isimli bir podcast sunucusu. Ve ona diyor ki birdenbire ah Charlie artık aramızda değil, bir dakika bizimle tam olarak ne demek? Ben Amerikalıyım tamam mı? Bu ülkeyi temsil ediyorum diyor. Yani şunu söylemeye getiriyor. İşte İsrail politikalarını eleştirdim diye beni suçluyorlar. Ben Amerikalıyım ve kendi ülkemi çıkarlarını esas alayım. İsrail'in değil demeye getiriyor. Ondan sonra sonrasında yani bu ve benzeri çok sayıda çıkışından sonra böyle Siyonistler tarafından hedef alınmaya başlıyor. Mesela yine bu çıkıştan öncesinde Bill Ackman isimli bir Siyonist milyarder bir toplantı yapıyor. Hampton'da bir düzenlenen özel toplantıya katılıyor. Ve orada işte Bill Ackman tarafından düzenlenen toplantıda Natasha Hausdorff isimli bir İsrail lobisi görevlisi Kirk'ü Tel Aviv'den gelen ahlaki şantajdan şikayet ettiği için sert bir şekilde eleştiriyor. Artı Kirk'ün bu Tupusa, işte kısa ismi Tupusa, Turning Point USA. Tupusa'ya İsrail tarafından yönlendirilen büyük miktardaki bağışları reddetmeye başladı. Netanyahu'nun Kudüs'ü ziyaret etme teklifini de geri çevirmek üzere olduğunu söylüyorlar etkinlikteki paylaşılan bilgilerde. Yine Tupusa etkinliklerinde Tucker Carlson'dan işte Maggie Kelly'ye ve Siyonizm karşıtı Yahudi komedyen Dave Smith'e kadar İsrail'e en açık böyle eleştiri yapılan isimlere sahne imkanı sağlıyor. Tupusa etkinliklerinde Charlie Kirk. Yine Siyonistlerin hedefi olmaya devam ediyor. Ondan sonra İran'a saldırmaya karşı yaptığı böyle birçok çıkıştan birinde ondan sonra aralarında geçenlerde ölen, umarım acı içinde ölmüştür diye böyle temenni ettim. Kimse için beddua etmem ama böyle işte Colin Powell, Madeleine Albright, işte Dick Cheney gibi böyle katil ruhlu, Donald Rumsfeld katil ruhlu, cani ruhlu adamlar hakkında hiçbir zaman böyle ya işte Allah taksiratını affetmesin falan demem. Cehennemde ateşi bol olsun derim. Ateşinin bol olmasını dilediğim Lindsey Graham ve diğer böyle yandaşlarını şey olarak suçluyor, patolojik bir deli olarak suçluyor. Charlie Kirk. Ondan sonra İran'a yönelik bir saldırının, bir rejim değişikliği saldırısının kaçınılmaz olarak bir bataklığa yol açacağını ve bunun da bir iç savaşa neden olacağını söylüyor. Yani İran'a saldırıya da karşı çıkıyor Charlie Kirk. Yine Siyonistlerin hedefi olmaya devam ediyor. İşte 6 Eylül 2025'te öldürülmeden 4 gün önce Robert Shillman isimli bir Siyonist milyoner böyle Los Angeles'taki özel bir galada doğrudan kürsüden Kirk'ü hedef alıyor. Bakın 4 gün önce. Ondan sonra geçmişte Tupusa'ya bağış yaptığı için pişmanlık duyduğunu söylüyor. Kirk'ün sapkınlık olarak nitelediği Siyonizm karşıtlığı. Bakın Siyonizm karşıtlığını sapkınlık olarak niteliyor. Ondan sonra